Tahran Washington hattında müzakere çıkmazı yaşanıyor. İran devlet medyası İran'ın ABD'ye anlaşma için yeni teklif ilettiğini duyurdu. Teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonla görüşerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Bakan Fidan, Ankara'da Aşçı Şabi Komisyonu Başkanı Fali El Feyat'la da bir araya geldi. Katil İsrail'in küresel somut filosuna saldırarak alıkoyduğu ve sonrasında Yunanistan'a teslim ettiği 18'i Türk 59 aktivist Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün de bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği menşeili otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, TRT çalışanı her bir kardeşime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Bu yıl kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal'dı. Kadıköy'de binlerce kişi Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yürüdü. 1 Mayıs'ın huzur içinde kutlanması için bir dizi güvenlik önlemi de alındı. Taksim ve Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. İstanbul 2800 noktadaki 11.000 güvenlik kamerasıyla an be an izlendi. Kent genelinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen 575 kişi gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Eskişehir Kırka'da madencilerle bir araya geldi. Bu sene Eskişehir'de 3 önemli tesisin temelinin atılacağını duyurdu. Yatırımların değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirten Bayraktar, Eskişehir için bu yıl yatırım yılı olacak dedi. Tekirdağ'dan İzmir istikametine ilerleyen yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Balıkesir'de devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbide'de çocuğa karşı cinsel taciz suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay ceza aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hasbide'ye alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle kararı istinafa taşıyacak. Haberleri dinlediniz.

Evlenme Yarışması 4. Bölüm. Yazan Carlo Goldoni, çeviren ve uygulayan Ekrem Sungar, yöneten Zihni Küçümen, efektör Erhan Mesudoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Bengül Erdamar, Monsieur Laros Zihni Göktay, Madame Fontaine Celile Uysal,

Doralice Betül Arım, Anselmo Ersan Uysal, Roberto Levent Dönmez, Pandolfo Nüvit Özdoğru, Lizetta Ayşegül Yalçın, Garson Uğurtan Atakan, Filippo Güner Ümit.

0: İtalyan tüccar Pandolfo, kızı Lisetta'yı evlendirmek için gazeteye ilan vermiştir. Lisetta ise otelin sahibi Filippo ile evlenmek istemektedir. İlanı okuyanlardan Roberto adındaki genç otele gelerek kızı görmek ister. Ancak Lisetta yerine aynı otelde kalan başka bir İtalyan tüccarın kızı Doralice'yi görerek ilandaki kızın o olduğunu zanneder. Pandolfo'yu da kızın babası sanarak ona kızını çok beğendiğini söyler. Pandolfo ise kızına kendisini evlendireceğini söyleyince o da bunun otelci Filippo olduğunu sanır. Bunu öğrenince Pandolfo'nun tepesi atar ve kızını odasına kapar. Öte yandan Palais Royal bahçesinde oturan kadınlı erkekli bir Fransız grup ilanı okuyarak bunu çok gülünç bulurlar. O aralık aynı bahçeye gelen Pandolfo'yu tanıyarak onu alaya alırlar. İçlerinden bir kadınla bir erkek kızı görmek üzere otele gelirler ve otelciye ilandaki genç kızı görmek istediklerini söylerler. Filippo onlara Lisetta yerine Doralice'nin odasını göstermiştir.
1: Ne dersiniz madam? Galiba kızı kolayca göremeyeceğiz.
2: Neden gelmediğini anladım. Keşke ona kendini bir erkeğin beklediğini söyleseydiniz. Ama ne olursa olsun onu mutlaka görmek istiyorum.
1: Öyleyse babasının gelmesini bekleyelim.
2: Ay, bu tip insanlar için bu kadar protokole gerek yok. Hadi odasına girelim. Hadi.
3: Odama sonra girmek istemenizin nedenini öğrenebilir miyim?
2: Sizi görmek için matmazel.
3: Benim için ne büyük onur. Acaba kiminle görüşüyorum?
2: Nasıl buluyorsunuz bizim harika çocuğu?
1: Hiç de fena değil.
3: Lütfen söyler misiniz sayın bayan, size nasıl yardım edebilirim?
2: Bu kadar sabırsız olmayınız.
3: Kiminle konuşmak onurunu kazandığımı bilirsem davranışlarımı ona göre ayarlarım. İzninizle efendim.
2: Nereye gidiyorsunuz matmazel?
3: Bir emriniz yoksa odama çekilmek istiyorum.
2: Hayır, biz de gelelim sizinle.
3: Özür dilerim, tanımadığım kimseleri kabul edemem.
1: Haklısınız. Benim adım La Rose'dur. Paris'te ticaretle uğraşıyorum. Saygılarımı sunarım.
2: Ve İtalyanların koruyucusu.
1: Bu da madam.
2: Rica ederim, rica ederim. Kendi adınızı vermenize karışmam. Ama benim iznim olmadan adımı söyleyemezsiniz.
3: Emin olun ki madam, adınızı öğrenmeye hiç de hevesli değilim.
2: Yok canım, çok naziksiniz doğrusu.
3: Gitsem iyi olacak.
2: Durun biraz.
3: Benden ne istiyorsunuz?
2: Ay, amma hırçın şey ha.
1: Ona biraz yumuşak davransanız iyi olur madam.
2: Odanıza gelmemizi istemiyor musunuz? İçeride birileri mi var yoksa?
3: Hareketlerim hakkında sizlere hesap vermek zorunda değil.
2: Yarışma nasıl gidiyor matmazel? Güzelliklerinize, meziyetlerinize kimler istekli?
3: Buraya ne amaçla geldiğinizi ve benimle alay etmenizin nedenlerini şimdi anlıyorum adam. Babam nasıl yapmışsa benim hakkında gazeteye ilan vermiş. Beni küçük düşürmüş.
1: Ne dersiniz buna madam?
2: Görüyorum hali yumuşadınız.
1: Evet öyle.
2: Gazetede ilan edilmekten memnun değil misiniz?
3: Onurlu bir genç kızın kalbi parçalanmadan böyle bir duruma dayanabileceğini mi sanıyorsunuz?
2: Ay yavaş yavaş ben de yumuşayacağım galiba.
1: Ne deli babaymış zavallı kız. O kadar acıyorum ki.
3: Signor Roberto'yu bir daha göremedim. Sakın o da benden yüz çevirmiş olmasın. Of, bari babam gelse.
1: Üzülmeyin signora. Babanızı bulacağım. Yaptığı yanlışlığı ona anlatacağım. Göreceksiniz, her şey düzelecek.
2: Düzelecek, düzelecek. Ne söyleyeceksiniz babasına? Dünyanın en mantıksız, en duygusuz insanını nasıl yola getireceksiniz?
3: Oysa babam dünyanın en akıllı, en dürüst insanıydı.
2: Bence sizin babanız aklını kaçırmış. Öyle değil mi Monsieur Larose?
4: Bilmem, zavallı adam çıkmaza girmiş.
3: İşte babam da geliyor. Yalvarırım size, onu küçük düşürecek sözler söylemeyin.
2: Nasıl?
1: Kim dediniz?
3: Babamı görmüyor musunuz?
1: Babanız mı bu gene?
2: Sahi mi söylüyorsunuz?
5: Evet efendim, bu genç kızın babasıyım. Ne var bunda, inanmayacak? Ne istiyorsunuz kızımdan? Ne istiyorsunuz benden?
2: Ben bir şey anlamadım bu işten.
4: İzin verirseniz...
5: Siz Monsieur Larose değil misiniz?
4: Evet efendim, beni tanıyor musunuz?
5: Signor Roberto bana söz etmişti sizden.
3: Demek Roberto babamla görüşmüş.
4: İzin verirseniz size bir şey soracağım.
5: Buyurun.
4: Bu genç kız Signor Pandolfo'nun kızı değil mi?
5: Ne? Pandolfo mu? Doralice benim kızımdır.
2: Gazetede ilanı çıkan genç kız bu değil demek.
5: Ne münasebet? Benden böyle bir davranış beklenebilir mi?
3: Demek gazeteye falan verilmedim öyle mi?
5: Yok kızım yok. Baban hakkındaki kötü düşünceleri kafandan sil.
3: Sevgili babacığım, beni bağışlayın. Nasıl da kandım. Sanki dünyaya yeniden gelmiş gibiyim. Bilemezsiniz ne kadar mutluyum.
1: Kim olduğunuzu öğrenebilir miyim?
5: Adım Anselmo Arattusi'dir.
4: Barcelona'daki acentem öyle mi?
5: Evet öyle.
1: Size borçluyum.
5: Evet.
1: Hesabımızı göreceğiz. Hepsini İyi. Ödeyeceğim. Sizi kutlarım. Son derecede meziyet sahibi bir kızınız var.
5: Öyle de.
1: Sizden özür dilerim sinyora. Bir anlaşmazlık oldu. Umarım size karşı bir saygısızlıkta bulunmadım.
2: Benim adım da Madame Fontaine. Sizden özür diliyorum matmazel.
3: Rica ederim madam. Babamın da izniyle içeri buyurmaz mısın?
2: Davetinizi büyük bir sevinçle kabul ediyorum.
5: Buyurun biz de gidelim Monsieur Larose.
1: Bir dakikanızı rica ediyorum. Size söyleyeceklerim var.
5: Hocam hesaplar içinse acelesi yok.
1: Evet, hesaplarınızı ne zaman isterseniz o zaman hazırlarım. Belki paranın hepsini birden ödeyemeyeceğim. Biliyorsunuz işlerim şimdi ne durumda.
5: Ne yazık ki biliyorum, ne yazık ki. İşte bunun için de acelesi yok diyorum.
1: Ama eğer ihtiyacınız varsa.
5: Bunu sonra görüşürüz. Şimdilik kızıma güvenli bir gelecek sağlamaktan başka bir şey düşünmüyorum. Sırası gelince rica ederim.
1: Senyor Anselmo, kızınızı çok beğendim. Her bakımdan üstün nitelikleri var. Akıllı, onurlu, nazik, babasına son derecede saygılı. Biraz önce çok üzgün gördüm. Bu onu daha da güzelleştirmiş. Eğer kendisi hakkında herhangi bir karar almadıysanız onunla evlenmekten büyük onur duyacağımı bildirmek istiyorum.
5: Aman efendim, aman böyle ayak üzeri yani.
1: Sakınca mı görüyorsunuz yoksa işlerimi bilirsiniz?
5: Evet bilirim. Teklifiniz kızım için mutluluk sayılır.
1: Hoşunuza gitmeyen bir yanım mı var?
5: Aksine sizi tanır ve karakterinizi bilirim.
1: Drama hususunda bir kuşkunuz olmasın. Size olan borcumla yetinirim.
5: Pek güzel.
1: Acaba başka bir engel çıkar mı dersiniz?
5: Böyle acele karar vermek nedeniyle sonradan pişmanlık duymak beni çok üzer.
1: Senyor Anselmo, ben çocuk değilim. Şimdiye kadar evlenmemiş olmam her bakımdan dengim olan birini bulamadığım içindir. Kızınızı çok beğendim.
5: Ne diyeceğimi şaşırdım ama karşı koymak için de bir neden göremiyorum.
1: Şu halde kızınızı bana veriyorsunuz.
5: Evet, veriyorum.
1: Söz mü?
5: Söz. Verin elinizi.
1: Çok mutluyum. Oo, saat 2'ye yaklaşmış. Borsaya gitmek zorundayım. Öğleden sonra görüşürüz.
5: Ben de çok sevinçliyim.
1: Allah'a ısmarladık babacığım. Hoşça kalın.
5: Güle güle yavrucuğum. Gene görüşürüz. Güle güle. Ne garip şey. Adeta bir mucize. Signor Roberto'nun başına gelenin tıpkısı.
6: Saygılarımı sunarım Signor Anselmo.
5: Oho, siz misiniz Signor Roberto? Ben de bu saniye aklımdan sizi geçiriyordum.
6: Signor Pandolfo'yu gördünüz mü?
5: Hayır, görmedim. Henüz dönmedi galiba.
6: Sabırsızlanıyorum.
5: Kararınızdan caymadınız demek.
6: Rica ederim, bu bahsi açmayalım.
5: Hayır, meraklanmayın. Bundan söz edecek değilim. Size kendimden söz edeceğim. Güzel bir haberim var.
6: Öyle mi?
5: Kızımı evlendiriyorum.
6: Çok sevindim buna. Kiminle?
5: Monsieur Larose'la. Evet. Buraya gelmişti. Kızımı görmüş, beğenmiş. Benden istedi. Ben de verdim.
6: Ya gördünüz mü? Bir de bana insan bir görüşte bağlanır mı diye sitem ediyor.
5: Ya hakkınız varmış. Tıpkı sizinki gibi oldu.
6: Eğer izin verirseniz şimdi kızınızı kutlamaya gelebilir.
5: Hay. Buyurun gidelim.
6: Bir dakikanızı rica edeyim. Signor Pandolfo geliyor. Kendisiyle görüşmeliyim.
5: Nasıl isterseniz. Zavallı aşık. Ben gidip Doralice'ye kendisini evlendireceğimi söyleyeyim. Bu habere herhalde çok sevinecek.
6: İçimde bir huzursuzluk var. Bir seviniyorum, bir üzülüyorum. Anlaşılır gibi değil.
7: Sizi gördüğüme sevindim. Bakın haber vereyim. Yarın artık burada olmayacağım. Güneş Oteli'ne geçiyorum.
6: Neden çıkıyorsunuz burada?
7: Çünkü o Filippo denen herif kızımla karıştırmaya başlamış.
6: Hangi Filippo? Otelci mi?
7: Evet, o.
6: Kızınızla karıştırıyor öyle mi?
7: Evet öyle.
6: Nasıl olur canım? Filippo evli değil mi?
7: Ne? Filippo evli mi?
6: Tabii evli. Karısıyla görüştüm.
7: Vay alçak vay. Hem evli hem de kızımı kandırmaya çalışıyor ha. O budala da ona uyuyor öyle mi?
6: Ne? Uyuyor mu dediniz?
7: Ne yazık ki işin gerçeği bu. O rezil herif kızı o kadar etkilemiş ki sizden söz ettiğim zaman sizin gibi onurlu bir insanın kendisini ilgilendirmediğini, Filippo'yu tercih ettiğini yüzüme karşı söylemek küstahlığında bulundu.
6: Ama yarabbi, neler işitiyorum. Ne büyük felaket benim için.
7: Böyle beyinsiz bir evlada sahip olmak benim gibi bir babama için ne talihsizlik.
6: Beni bağışlayınız efendim. Kızınızın otelciyi sevmesine bir türlü inanamıyorum.
7: Sevmese söylemezdim. Söylerken de

0: kızarıyorum. Ne olursa olsun gerçeği söylemesini severim ben. İnanmazsanız bekleyin biraz. Gerçek olup olmadığını kendisinden öğrenirsiniz.
1: Babası söylediğine göre durum gerçekten böyle demek. Bu masum görünüş altında emellerini bu derece ustalıkla gizleyeceğini kim tahmin edebilirdi?
2: Siz misiniz Signor Roberto?
1: Yazıklar olsun. Hislerime, aşkıma böyle mi karşılık verirsiniz siz?
2: Rica ederim, bana sitem etmeyiniz. Suç bende değil.
1: Suç sizde değil mi? Kimde öyleyse?
2: İstemediğim halde babam beni zorluyor.
1: Babanız evli bir adamı sevmeye mi zorluyor sizi?
2: Nasıl? Evli miymiş?
1: Bilmiyor musunuz? Yoksa bilmezlikten mi geliyorsunuz?
2: Babası tarafından yönetilen zavallı bir kızım ben. Ay, nasıl bilebilirim ki Signor Roberto onun evli olduğunu?
1: Suçu babanıza yüklemeyin. O sizin için güzel şeyler düşünüyor.
2: Bana öyle geliyor ki siz yanılıyorsunuz. Beni başka birinin yerine koymuş olmayasınız.
1: Hayır hayır, sizi iyice tanıdım artık. Boş yere mazeret aramayın. Bir otelciyle, hem de evli bir otelciyle.
3: Filippo hakkında söylediklerinizi ben de duymak isterim.
1: Diyeceğim şu: Filippo edepsizin biridir. İşte şu gördüğünüz kızı ayartmış ve kendisini sevdiğine inandırmıştır. Bir parçacık izzetin hepsiniz olsaydı gözlerinizin önünde geçen bu kepazeliğe tahammül edemezdiniz. İzninizle.
4: Vay rezil herif vay. Alacağın olsun senin Filippo.
2: Ne bahtsız bir kızmışım. Herkese rezil oldum.
3: Ya siz Signora? Bana azap çektirmek için mi şeytan sizi buraya gönderdi?
5: Namuslu ve onurlu bir kıza karşı saygılı olmayı öğrenin. Anselmo Aretusi'nin kızı kimin tarafından olursa olsun aşağılanmaya tahammül edemez.
3: Namuslu ve onurlu olsaydınız eğer...
5: Fazla ileri gidiyorsunuz. İçeride bir konuğum olmasaydı babamı çağırır, size haddinizi bildirmesini kendisinden rica eder. Yalnız size şu kadarını söyleyeyim ki beni babamdan istemişler. O da razı olmuş. Ama beni isteyeni ben tanımıyorum. Kimse de onun hakkında bana bir şey söylemedi. Eğer babam aldanmışsa, o kimse evli ve size ilgi duyuyorsa bu benim canıma minnet. Durumu babama bildireceğim. O da gerekeni yapacaktır. Ben odama gidiyorum.
4: Signora Aretusi ne kadar öfkelenirse öfkelensin umurumda değil. Beni ilgilendiren Filippo'nun nankörlüğü, vefasızlığı. Demek otele gelen bütün kadınlarla kırıştırıyor ha? Utanmaz adam. Halbuki ne vaatlerde bulunmuş, ne aşk yeminleri etmişti. Ben zavallı da inandım bütün bunlara. Peki ama neden babamı kızdırmak tehlikesini göze aldı? Neden onun arzusu dışında benimle evlenmekte diretti? Benimle evlenebilmek için gerekirse hileye başvuracağını, albay kılığına girerek beni babamdan isteyeceğini neden söyledi? Bütün bu düzene ne gerek vardı? Bir dalavere dönüyor ortalıkta. Bereket vaktinde farkına vardım.
0: Aklın başına geldi mi şimdi? Hem kendini hem beni rezil ettin.
3: Siz haklıymışsınız babacığım. Sizi huzursuz ettiğim için özür dilerim. Ne isterseniz yapmaya hazırım.
0: Filippo'yla ilgini keseceksin.
3: Keseceğim, söz veriyorum.
0: Sana layık kocayı ben bulacağım. Yarışmayı kazanacak olana vereceğim seni.
3: Sevgili babacığım, ne olur bu işe bir son verin. Bu yarışma tahammül edilecek gibi değil.
0: Peki Signor Roberto'yu nasıl buluyorsun?
3: Fena değil.
0: İstersen gidip onu bulayım, buraya getireyim.
3: Olur, ne isterseniz onu yapın. Böylece Filippo'dan öcümü almış olurum hiç değilse.
0: Aferin benim sevgili kızım. Çok sevindim buna.
6: Signor, bir albay geldi. Sizinle görüşmek istiyor.
3: Filippo alçağı olacak.
0: Benimle görüşmek mi istiyor? Sakın kızını görmek için gelmiş olmasın.
6: Kim bilir, belki de.
3: Kabul etmeyin. Defedin gitsin.
0: Olmaz öyle şey. Bir albay defedilemez. Başımı derde mi sokacaksın?
3: Bu lanet olasıca yarışmaya son vereceğinizi söylemiştiniz.
0: Öyle ama bir albay çevrilemez. Söyle buyursun.
3: İzin verin ben gideyim.
0: Hayır, kal burada.
3: Uğursuz herif. Yüzünü bile görmek istemiyorum.
7: Siz Signor Pandolfo?
0: Evet efendim. Ben.
7: Bu da kızınız.
0: Evet efendim. Bu da kızımdır.
3: Serseri. Kendini gizlemek için bir de sakal takmış.
7: Çok güzel. Çok hoş sizin kızı. Var gazetede güzel şeyler ama görüyorum burada daha güzel şeyler.
0: Sizin iyi görüşünüz efendim.
3: İçimden gözlerine oymak geliyor.
7: Canı sıkılıyor galiba. Ne derler, hiç çevirmiyor bana gözler.
0: Hadi sayın albayı selam atalım.
3: Canı çıksın.
7: Guten Morgen Fräulein.
3: Sahtekar herif.
0: Bağışlayın sayın albayım, biraz utangaçtım.
7: Kızınız utanmak ne derler, çok hoşuna gidiyor. İzin verirseniz kızınıza iki söz söylemek.
0: Tabii buyurun.
8: Zeta, beni tanımadın mı?
4: Evet tanıdım, ahlaksız herif.
0: Hadi yanıt versene.
7: Verdi o dediğinizden verdi bile. Ne oluyor ya, anlamıyorum, bu işin içinde bir iş var ama.
0: Ne buyurulur efendim, kızımı beğendim.

0: Beğendiniz mi bunu?
1: Beğendim hem de çok. Hem de çok.
0: Böyle kısmet her zaman ayağa gelmez. Kızımı beğendiğinize çok sevindim.
1: Ben iyi asker. Her şey yapar çabuk. İster kızınızla hemen evlenmek.
0: Sen ne diyorsun buna Lizette?
2: Şaşıyorum size doğrusu babacığım. Hiç tanımadığınız birine ne çabuk inanıyorsunuz? Kendisine albay süsü veren bir sahtekar olabilir bu adam.
3: Allah kahretsin, bu ne biçim iş ya?
0: Bir bakıma kızın hakkı var ama ne de olsa yağlı bir kuyruk.
3: Lizette, beni tanımadın mı?
2: Çok utanmaz adammışsın.
3: Allah Allah, anlaşılır şey değil.
0: Suçunu bağışlayın kızımın. Biraz ürkektir de sayın albayımın çok ciddi ve zarif bir insan olduğunu görüyorum. Umarım kendileri hakkında bize bilgi verecekler. Kendilerini bize tanıtacaklardır.
1: Tanıtmak için kendim size lazım gelir, bütün belgeler size göstermek.
0: Sayın albay gerek kişiliği gerek durumu hakkında gerekli açıklamalarda bulunduktan sonra memnun kalacağından eminim Lizette.
2: Hayır efendim, kalmayacağım. Beni kraliçe yapacağını bile bilsem onunla evlenmeyeceğim.
3: Allah Allah. Hoppala, bu ne değişme ya? Nedir bu başıma gelenler?
0: İnşallah başımıza bir dert gelmez.
1: Signor Pandolfo,
0: bağışlayınız, suç bende değil. Peki ama Lizette, nedir seni memnun etmeyen şey?
2: İnanmıyorum ona. Beni kandırmak istiyor. Ondan nefret ediyorum, tiksiniyorum. Canı cehenneme.
3: Allah kahretsin, ne yalancı ne dönek kadınmış meğer.
0: Signor, mahvoldum. Benim hiç suçum yok. Kızım eşeklik etti, çok üzgünüm. Rica ederim öfkelenmeyiniz. Gönlünüzü alacaktır. Biraz bekleyin lütfen.
3: Hiçbir şey anlamadım bu işten. Aklım başımda değil. Ah bu kadınlar, erkeklere azap vermek, onların ömürlerini tüketmek için gelmişler sanki dünyaya.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sekil. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Gül yüzlülerin şevkine gel, nuş edelim mey, ış eyleyelim yar ile şimdi demidir hey. Bu kavli sürahi eğilip sagara söyler, ne der? Düm dere ladir, natenedir, natenedir ney? Tabii Mustafa Efendi'nin bayati makamındaki bu yürük semaini Necmi Rıza Ahıskan'ın yorumundan sunduk sizlere. Eserin başındaki bayati kanun taksimini Cüneyt Kosal'dan dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Bayati ve Külli Hicazkar makamında şarkılar bulabilirsiniz. İkinci Bayati eserimiz Şerif İçli'nin bir bestesi, güfte Mesut Kaçaralp'e ait. Suat Güney'den dinliyoruz. Bülbül-i Şeyda'ya döndüm, dehri görmez gözlerim. Aşıkım, Leyla'mı gurbet elde her dem özlerim.

Güftesini Nahit İlmi Özeren'in yazdığı Rakım Elkutlu'nun Bayati şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Sıradaki Bayati eserimizi yine Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan dinleyeceğiz. Bu kez eserin güftesi Necla Gürer'e, bestesi Erol Sayan'a ait. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.

Rüştü Şardağ'ın güftesini yazdığı Fehmi Tokay'ın bayatiyi bestesini Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz şimdi. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım. Lütfuna ermek için söyle perişan olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Şahin Çağatay'ın güftesini yazdığı Semahat Özdenses'in Bayati şarkısını Tülün Kuşoğlu'ndan dinliyoruz. Zaman içinde ömür bir gün gibi çok kısa, ne olur her şey olsa, şu ayrılık olmasa. Veda etmek kolay mı şu güzelim dünyaya, ne olur her şey olsa, şu ayrılık olmasa.

Güfte ve bestesi Mahmut Celalettin Paşa'ya ait bayati eser var sırada. Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Nar-ı firkat şule paş oldukça sinem dağılıyor, çağlıyor seller gibi eşkü düçeşmim çağlıyor.

Yıldızlar Altında programımız Külli Hicazkâr makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Rıza Polat Akkoyunlu'nun güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın bir bestesi Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendini.

Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Külli Hicazkâr şarkısını Cengiz Han Sönmez'den dinliyoruz şimdi. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir. Bir gül ki henüz gonca gibi raihaverdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Güftesi Atıf Yara, bestesi Cevdet Çağla'ya ait külli Hicazkar şarkı var sırada. Pelihan Altındağ Sözeli'den dinliyoruz. Seni coşkun suların koynuna mehtap alamaz, bana yaklaş, deli gönlüm yine sensiz olamaz. Yüreğim her seferinden daha sevdalı bu yaz, ne çıkar saçlarının kırları artmışsa biraz.

Güftesi Ziya Yazgan'a, bestesi Arif Sami Toker'e ait Külli Hicazkâr şarkı var sırada. Teoman Volkan Öselçuk'tan dinliyoruz. İçince şarabı ezelde gönül, takıldı kaldı bir güzelde gönül. Ne yerde semada, ne serde gönül, bir çapkın bakışlı güzelde gönül.

Güftesi Halil Soyuer'e, bestesi Avni Anıl'a ait Külli Hicazkâr şarkıyı İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Mevsimler ayrıdır, çiçekler başka, çiğdemin kokusu gülde olmuyor. Kavlimiz mi vardı ömür boyunca, bir seni unutmak mümkün olmuyor.

Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Cini Uçan Tanrı Korur'un Kürdli Hicazkar bestesi. Şiir Cenap Şahabettin'e ait. Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Kalbim seni bir yaz kuşu dinler gibi dinler. Esmer geceler sendeki esmerliği söyler. Yollar kokunu gönlüme Temmuz'da çiçekler. Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden. Hoşçakalınız.

0: toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Daha adil, eşit ve güvenli çalışma koşulları talebiyle kutlanan 1 Mayıs, alın terine saygı ve vefa günü. Bugün hayatın her

her alanında var olan emeğin değerini hatırlama, çalışma hayatındaki hakların önemini anlama ve dayanışmanın gücünü yeniden hissetme günü. Biliyoruz ki güçlü bir toplum emeğe saygı duyan ve dayanışmayı büyüten bir anlayışla inşa edilir. Bu nedenle 1 Mayıs yalnızca çalışanların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak değeridir. Tüm emekçilerin dayanışmanın, iyiliğin, yardımlaşmanın, fedakarlığın, üretmenin, emeğin, alın terinin, sözün özü insana dair bütün güzelliklerin bir araya geldiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Söylediğimiz gibi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün, bir farkındalık günü. Umuyoruz ki emeğin, dayanışmanın her zaman bizi kuşattığı ve aynı zamanda hepsinin değerini gördüğü günlerde her zaman birlikte oluruz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.49'a dek burada olacağız, size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Tam da bugün de işte Emek ve Dayanışma Günü'nde günün anlamına uygun şekilde programın ilk bölümünde emek ve dayanışmayla el sanatlarını yaşatan, üreten, kültürel mirasa katkıda bulunan Mardin El Emeği platformundan bahsedeceğiz. Hidayet Ülgüner telefon hattımızda olacak programımızın ilk bölümünde. Kadınlar üretiyor, dijitalleşmeyle birlikte pek çok kişiye de ulaşma fırsatı buluyorlar ve biz girişimci kadınların hikayelerini çok seviyoruz. Onları konuk ediyoruz mümkün olduğunca ve o hikayeleri aynı zamanda bir şekilde başkalarına da umut olsun, ışık olsun diye paylaşıyoruz. Bakalım Mardin El Emeği platformunda neler yapılıyor, nasıl başlamış bu macera, sonrasında nasıl devam etmiş, Hidayet Ülgüner'le bunu konuşacağız sevgili dinleyenler. Ve sanattan bahsedeceğiz elbette. En önemli emeklerden biri de sanat, sanatçı. Ve sanatçı sanat eğitmeni Fırat Bingöl bizimle birlikte olacak. Erken çocukluk döneminde çocukların hayal güçleri biliyorsunuz çok geniş, kendilerini ifade etmek için de çeşitli yollara ihtiyaç duyuyorlar. Sanat işte o yolların en güzellerinden biri. Erken sanat, aynı zamanda erken çocukluk döneminde sanat, yaratıcılık için, zihinsel, fiziksel gelişim için de oldukça mühim. Biz de işte erken çocuklukta acaba sanat etkinlikleri nasıl yapılıyor, bu eğitim nasıl veriliyor ve neden önemli, konuğumuz Fırat Bingöl'le konuşacağız. Ailece başladık.

0: Mardin Elemeği platformundan Hidayet Ürgüner telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çilerin dayanışma günü kutlu olsun.
0: Çok teşekkür
1: ederim davet ettiğiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Söylediğim gibi tam da bugün de işte el emeğiyle üreten, dayanışmayla, kadınların dayanışmasıyla bu güzel platformu ayakta tutan sizinle konuşmak bizim için de son derece önemli. Şimdi önce sizin hikayenizle başlayalım. Nasıl başladı Mardin El Emeği platformu? Ne zaman, nasıl kuruldu? Siz nasıl karar verdiniz?
1: Teşekkür ederim. Biz kardeşimle birlikte 14 sene önce emekli olduktan sonra mutlaka dayanışma amacıyla, kadınlara destek olmak amacıyla bir üretim platformu kuralım dedik. Ve bu amaçla İstanbul'da bir Fatih'te bir pazar kurulmuştu ve orada Mardin, Midyat'tan ve Artuklu'dan gelen kadınlar el emeklerini sunuyorlardı ve onlarla tanıştık ve bu platformu kurmaya karar verdik. Onlarla birlikte köydeki tüm kadınlara el emeği işler araştırdık ve onların bu ürünleri geliştirmesini sağladık. Fakat geçen seneler boyunca sadece o şehirlerde değil, biz daha da büyüttük ve gerek Muş'tan, gerek Samsun'dan, gerek İzmir'den, gerek Bitlis'ten birçok kadınımız da bu platformda yer alıyor.

0: ve bu platform aslında sadece kadınların emeğine yönelik değil, onları sürdürülebilir olması için emeklerinin uğraşıyoruz. Bu amaçla da tabii dijital medyayı da çok kullanıyoruz. Her kadına ulaşmak için mesajlaşma ve üretim teknikleri konusunda kendilerine yol yöntem de sunuyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.
1: Siz Mardinli değildiniz o zaman anladığım kadarıyla, öyle mi?
0: Mardinli değiliz ama Mardin'e gönül bağımız var. Çok sık gidip geliyoruz. Oradaki kadınlarla işbirliği içindeyiz. Ve orada kadınların aileye destek olması değil, sadece çocuklarına da güçlü bir kadın nasıl olunur göstermesi, evet, ve onlara destek olması amacıyla da bu projeyi yürütüyoruz.
1: Şu an 20 kadın var sanırım.
0: Evet, 20 kadın var. Ama gerek cam atölyelerimiz, iğne oyalarımız, yerel kara tezgah dokumalarımız, o kadar çok çeşit ürün var ki hepsinde kadın üreticiyle bir aradayız.
1: Evet, şahane gerçekten. Şimdi bir yandan sizinle konuşurken bir yandan da bakıyorum internet üzerindeki sayfanıza. Yine sosyal medyada Mardin El Emeği Köyü olarak ulaşabilirler.
0: Evet,
1: oradan da ürünleri
0: doğru söylüyorsunuz.
1: Görebilirler. Çok güzel, tam olarak böyle nakış nakış işlenmiş el emeğinin örneklerini hakikaten böyle tam manasıyla görebileceğimiz ürünler var. Sizden dinleyelim ama nasıl ürünler var burada? Neler kullanılıyor? Hangi kumaşlar, hangi materyaller var?
0: Şimdi genellikle yerel ürünler kullanıyoruz. Biz de yerel kara tezgah dokuma kumaşlar üzerine iğne oyalarıyla çok çeşitli şallar, masa örtüleri, havlular yapıyoruz. Onun yanında bir kadın cam atölyesinde çalışan bir kadın arkadaşımız çok güzel nazar boncukları yapıyor. Daha doğrusu şahmeran konusunda da çok hassasız. Bu konuda da bir seramik kadın üreticimiz cam altı çalışmalar yapıyor. Diğer üreticimiz şahmeran seramik tablolar yapacak. Onları da çıkaracağız. Havlular, çantalar, yani aklınıza gelebilecek her türlü kişisel eşyaya ulaşmaya çalışıyoruz. Neden derseniz, şimdi günümüzde Z kuşağı çok çabuk tüketiyor ürünleri. Tabii. Ama bizim orta yaş grubu hala geleneklere sadık kalarak üretilen ürünlerin değerini biliyor. Şimdi herkes bir hikaye peşinde, işte üretilen ürünlerde nasıl bir hikaye var diye. Genelde köydeki kadınlarımız içindeki duyguları, hasreti, öfkeyi, özlemi, evet, hep bu oyalara işliyor aslında. Oyalara sesleniyorlar, üflüyorlar. Onlara duygu yüklüyorlar. Dolayısıyla satın aldığınız aslında her ürün birbirinden bağımsız, size özel.
1: Değil
0: ama
1: mi?
0: Yapan insanın duygusu yüklü bu ürünlerde.
1: Evet.
0: Bir hikaye burada gizli aslında. Çoğunlukla el emeğinden insanlar hep böyle uzak kalır. Aa, el emeği mi? Herkes üretebilir derler ama öyle değil maalesef. İçinde çok fazla hikaye barındırıyor.
1: Tabii ki. Seri üretimde hepsi birbirinin aynı şeyler var ve hiçbirinde bir farklılık yok, bir duygu yok, bir ruh yok. İhtiyacı yer yer karşılıyor. Evet, ama bir ruh arıyorsanız, bir duygu, bir hikayesi olsun ve benimle birlikte var olsun, belki sonra benden sonraki nesillere de bırakayım derseniz, el emeği çok önemli. Tam da bu aşamada bunu soracaktım. Şimdi seri üretim bu kadar artmışken, dijitalleşme artmışken, çok daha rahat, fazla fazla üretim varken el emeğinin değeri artık azaldı mı, yoksa tam tersi arttı mı?
0: Aslında bazı kesimlerde hala devam ediyor. Çünkü insanlar kaliteye, emeğe çok önem veriyorlar. Bizim ürünlerimiz yani geleneksel yöntemlerle üretildiği için çok sağlam ve modern izler de taşımaya başladı. Dolayısıyla herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Tabii ki seri üretimle baş edemeyiz, biz yarışamayız ama biz de çok küçük kar marjlarıyla çalışmaya

0: ayakta durmaya çalışıyoruz. Aslında diğer bir sorunumuz da bu. Toplu üretimler geliyor bazen firmalardan.
1: Evet.
0: Tabii bazen oteller arıyorlar, böyle yerel üretime değer veren oteller var. Aslında son günlerde onların değeri daha çok anlaşıldı. Onlar mesela Amerikan servisler sipariş veriyorlar. Bu emeğe çok dikkat ediyorlar, değer veriyorlar. Müşterilere sunarken de zaten el emeğiyle üretilmiştir yazısını gördüğünde müşterimiz de ona verilen önemi, değeri daha çok takdir ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu son günlerde çok arttı, haklısınız. O yüzden biz de buna çok dikkat ediyoruz ve sürdürülebilir olması için de çok fazla çevreye, pazarlamaya önem veriyoruz. Ama Instagram dışında pazarlayacağımız, kontak kuracağımız çok fazla noktalarımız olamıyor bazen. Bu arada İş Bankası'na buradan çok teşekkür etmek istiyorum. İş Bankası bizi her zaman destekliyor ve kendi iş merkezlerinde stand kurmamıza izin veriyorlar. Böylece beyaz yakalı, mavi yakalı çalışanlara da ulaşmış oluyoruz. Çünkü onların yeterli vakitleri yok bizleri anlamaları, tanımaları için.
1: Evet.
0: Onlara da çok teşekkür ediyoruz.
1: Peki böyle dediğiniz gibi yüksek sayıda sipariş geldiğinde, çok fazla üretim yapmanız gerektiğinde ne yapıyorsunuz? Çünkü çok kişi değilsiniz, 20 kişisiniz. Yapılabilecek belli şeyler var. Ve belki
0: Evet.
1: Herkes aynı şeyi yapmıyor bu arada. Herkesin ürettiği şey bambaşka.
0: Çok
1: O durumda
0: doğru.
1: Ne yapıyorsunuz?
0: O durumda yardımcı kadın arkadaşlar arıyoruz ve onlara da bir iş olanağı sunuyoruz. Onlara öğretiyoruz ve bu şekilde eğiterek yaygınlaşmasını da sağlıyoruz el emeğinin. Çünkü evde, köyde ev hanımlığı yaparak oturan hanımlarımız da onları da motivasyonla teşvik ediyoruz. Aslında bu yanımızda da çok takdir topluyoruz. Dolayısıyla yardımlaşmayla birleşerek destek oluyoruz birbirimize.
1: Diyelim ki size bireysel olarak bir hediye olsun diye ya da kendisi için bir hatıra olsun diye, tam bu şekilde değil ama şöyle bir şey istiyorum dediklerinde yine onu yapıyor musunuz, özel üretim?
0: Bravo, çok güzel bir konuya değindiniz. Onu da yapıyoruz. Çünkü paylaşmak, fikir paylaşmak, üretmek, yeni şeyleri üretmeye de açığız. O konuda da çok çalışmalarımız oluyor. Böylece kişiye özel oluyor o ürün. Çok
1: evet.
0: Mutlu oluyoruz bizler de.
1: Kesinlikle, o çok daha değerli oluyor. Çünkü hele ki bir hediye geldiğini düşünün size özel bir şekilde, böyle bir emeği, el emeği, ne kadar güzel olur değil mi?
0: Çok güzel anılarımız var bu konuda. Çok güzel ürünler öyle üretiyoruz kişiye özel. Çok doğru konuya değindiniz. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim, ne demek. Mutlaka bu süreçte karşılaştığınız zorluklar da olmuştur. Çünkü bu tarz hikayelerde zorluk kaçınılmaz oluyor hakikaten. Siz o durumları nasıl aştınız?
0: Şimdi zorluklarla karşılaşıyoruz. Bunlar tabii ki en önemlisi ekonomik zorluklar oluyor. Süreç oluyor, zaman kısıtı oluyor. Dolayısıyla bir de tabii ki doğru zamanda doğru ürünü teslim etmek, güven çok önemli. Bu üçünü çok önem veriyoruz. Biz etik davranmaya çalışıyoruz. Bu zorlukları şöyle aşıyoruz. Sosyal ilişki, yani birebir ilişki çok önemli. Birebir ve birlikte paylaşarak, anında iletişim kurarak bu zorlukları aşıyoruz. Önemli olan zaten iyi niyet. İyi niyet olduktan sonra çalışarak bunların üstesinden gelebiliyoruz. Tabii ki bazen finans zorlukları çekiyoruz. Ama bunu da gene yardımlaşarak, destek alarak çözüyoruz. Hiçbir kredi ya da yardım almadık. Yani girişimci olarak. Dolayısıyla bir kooperatif, bir imece usulüyle bu işi çözümlemeye çalışıyoruz açıkçası. Ama isteyen, baş koyan herkes başarabilir. Çok isteyince oluyor açıkçası.
1: Evet, işte bu umut hikayeleri hepimiz için ışık oluyor. Çok teşekkür ederiz Hidayet Ülgüner.
0: Rica ederim, rica ederim. Biz teşekkür ederiz değer verdiğiniz için.
1: Sağolunuz. Mardin El Emeği Köyü olarak da sosyal

Gibi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Erken çocuklukta sanat eğitiminden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Sanatçı, sanat eğitmeni Fırat Bingöl telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Merhaba. Şimdi sanat eğitimi denince belki akıllara daha ileri yaşlar gelebiliyor ama erken çocuklukta sanat eğitimi çok önemli. Gelişimlerini destekliyor. Psikososyal açıdan, fiziksel açıdan, zihinsel açıdan son derece önemli etkileri var. Sizden dinleyelim şimdi. Erken çocuklukta sanat eğitimi deyince biz nasıl bir şey anlamalıyız? Çünkü onlar daha henüz yazı yazmayı bilmeyen, belki sözel olarak da kendini çok ifade edemeyen yaşlardalar. Nasıl oluyor erken çocuklukta sanat eğitimi?
1: Şöyle çok kısaca bir şeyden bahsetmek isterim. Hı hı. Erken çocukluk dönemi dediğimiz 1-5 yaş arası dönem, 6 da diyebiliriz. Evet. Bu dönemde çocukların daha 1-2 yaşlarında kalem ve kağıt verdiklerinizde ellerine onlarla çizgilerle aslında duygularını ifade ederler. Sözel dil öncesi bir dil aktif hale gelir. Çocuklar da o dil dünyasının içerisinde çok keyifle, rahatlıkla kendilerini ifade edebilecekleri bir alan oluşmuş olur. Burada şey önemli, çocukların ne çizdiği, nasıl çizdiği değil de süreç içerisinde çizgilerle her dokunuşta aslında duygularının açığa çıktığını görüyoruz. Burada da çocuğun o esnadaki duygusu heyecansa heyecanlı çizgiler açığa evet. çıkar. Korktuysa korku, öfke varsa öfkesi açığa çıkar. Bu anlamda şey çok önemli. Çocukların ne kadar çok resim yaparsa, oyun oynarsa fiziksel ve zihinsel gelişimleri o kadar sağlıklı ilerliyor. Bu 2 ve 3 yaş arasında o karalama dediğimiz evre yavaş yavaş mandala dediğimiz bir evreye geçiyor. Dairesel formlarla çizmeye başlıyorlar. Bu dairesel formlar iyi hissetmek, huzurlu hissetmekle çok eş değerde. Ve bu yuvarlak formlar bir süre sonra bir portreye dönüşüyor. Yavaş yavaş dış dünyayla bağlantı kurdukça da resmin içerisine hikayeler girmeye başlıyor. Çocukların bu dönemde çizimler yaparken biz yetişkinlerin ve ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir şey var. Bu da çocuklara yaklaşım.
0: Evet.
1: Yaklaşımımız burada çok önemli. Çocuğun güvende olduğunu hissettirmek, çocukları yargılamadan... süreç boyunca çizgisel süreç boyunca aslında neler deneyimlediler, ne hissettiler, oraları izlemek ve oralları alan açmak kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Tabii bu aşamada biraz profesyonel bakış gerekiyor değil mi? Bunu bir herhangi bir kişi şuraya bunu çizmiş, ha demek ki bunu demek istiyor demesi çok zor aslında bakıldığında. Evet.
1: Evet. Evet. Kesinlikle öyle. Yani yetişkinlerin buradaki bakışı klasik sistemde güzel resim yapmakla ilgili bakmamaları gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu dil dünyasının içinde bir ifade alanı olarak görmek gerekiyor. Bu bağlamda yaklaştığımız zaman zaten çocuk yaş ilerledikçe pratik ve deneyim kazandıkça süreç onun çizgisel gelişimini sağlıklı bir şekilde geliştirecektir. Bizler çocuklara yaptıkları zaman resimlerini sen ne çizdin, ne yaptın sorular yerine süreçte ne hissettiğine dair, hikayelerine dair onları dinlemek daha etkili olur diyebilirim.
0: Hı hı. Peki eğitim dediğinizde nasıl bir yöntem izleniyor bu yaş çocuklarda?
1: Benim üzerine çalıştığım Reggio Emilia yaklaşımı çocuk hı hı. merkezli bir yaklaşım. Çocuğun iyi hissetme halini gözeten, çocuklara alan açan, bu bir oyun için olabilir, resim için olabilir, kil heykel çalışmak için olabilir. Bu yaklaşım üzerinden çalıştığımız zaman çocuğun merak ve heyecanını destekleyecek

0: gözlemler yapıp o merakını destekleyecek bir sonraki adıma hazırlık yapmak aslında. Bu uzun soluklu bir süreç aslında, bir seferlik yapmayla olan bir şey değil. Uzun soluklu çalışırsak çocuklarla bu bağlamda, aynı zamanda çocukların iyi hissetme halini de daha diri tutmuş oluruz.
1: Dediğiniz gibi şimdi başta bu dönemde yapılan resimler çok şeyi gösteriyor aslında. Bir yandan duygularını o şekilde yansıtabiliyorlar. Öfke, suçluluk, utanç, mutluluk, sevinç, hepsini bir şekilde orada harmanlayabiliyorlar hakikaten. O yüzden resmin, sanatın bir sağaltıcı gücü de var, iyileştirici bir gücü de var aslında.
0: Kesinlikle öyle. Biz yetişkinler için de geçerli bu.
1: Tabii.
0: Çocuklar için daha etkili. Çünkü dediğiniz gibi çocukların sözel dilinin gelişmediği bir evre. O yüzden de aslında çocukların kendisini ifade edebileceği yüzlerce dili var. Sadece bu dillerden biz yetişkinlerin ona, çocuklara alan açması önemli burada. Loris Malaguzzi diye bir düşünür, felsefeci, eğitimci aynı zamanda, erken çocukluk dönemindeki bu Reggio Emilia yaklaşımının temel ilkelerini oluşturan kişi aynı zamanda. Onun Çocuğun Yüz Dili diye bir şiiri var. Bunu ailelere tavsiye ederim okumalarını. Bu Çocuğun Yüz Dili şiirinde biz yüz diye sınırlandırdık ama belki yüzlerce ifade dilleri vardır diyor. Yeter ki onların bu ifade dillerine alan açalım.
1: Evet, evet, çok önemli hakikaten. Kesinlikle. Şimdi sizin öyle bir videonuzu da izledim ben. Orada bir hikayeden bahsetmişsiniz. O çok güzeldi. 7 yaşında ama hala karalama yapan bir çocuktan bahsetmiştiniz. Bu tarz durumlarda genelde aileler telaşa kapılabiliyorlar. Ya da farklı görüşler ortaya çıkabiliyor. Ya da işte hiç yeteneği yok canım, işte çöp adam bile çizemez denebiliyor yani. Biz de yaşadık bunları. Belki biz de baltaladık yeteneğimizi. Belki şu an en azından hayatımızda güzel bir alan açılabilecekti. Böyle sıkıştırılmış durumlarda kaldık belki. Öyle olmasın istiyoruz. O yüzden bu hikayeyi şöyle kısaca sizden bir dinleyebilir miyiz? Çok hoşuma gitti benim.
0: Tabii ki. Şöyle bir dönemdi. 2013 yılıydı sanırım, çocuklarla çalıştığım bir dönem. 7 yaşında bir öğrencimiz atölyeye gelip sadece hızlı bir şekilde karamalar yapıp bırakıyordu ve bitti diyordu bana. Ben de onun yaptığı resimleri topladım. Aradan böyle bir iki ay geçti. Sonra tekrar buluştuk ve yine çok hızlı ve böyle hızlı karamalar yapıp bitti dedi yine. Ben de yaptığı bütün resimlerini çıkardım, koydum ortaya böyle. Birlikte bakıp çizgilerini konuşmaya başladık. Aslında çocukla çizgi, resim okumak üzerine bir çalışma yapmış oldum orada.
1: Evet.
0: Çizgilerini okurken de bak dedim, burada çizgilerin hareketleri, kesik çizgiler ya da sert bastırmış çizgiler ya da daha heyecanlı çizgiler olabiliyor. Onları konuştuk. Bak burada biraz daha öfken açığa çıkmış. Bak burada şu duyguları hissetmişsin. Üzerine konuşunca çocuk bir an bakışı değişti. Döndü dedi, bunları nasıl görüyorsun? Çünkü aslında çocuklar kağıdı, kalemi kağıda ya da fırçaya dokunduğu an bütün sihir orada başlıyor. O anlık içinde bulundukları duygu durumu neyse o açığa çıkıyor.
1: Evet, evet. Sonrasında
0: sonrasında biz öğrencimle bir uzun soluklu bir 5 yıl çalıştık. Bir gün böyle çok sınıftan böyle çıktı ve çok öfkeliydi. Sıkışmış bir öfke yaşıyordu. Bir gün gel dedim atölyeye, çağırdım onu. Böyle bir onun boyu kadar bir tuval verdim ona. Ben dedim kapının önünde duruyorum. Burada malzemeler var. Resim yapabilirsin burada. Ve ilk kez o karalama evresinden çıktı. Figürler çizmeye başladı. Müthiş heyecanlıydı ve dönüp bana şeyi söyledi. Ben çizemezken nasıl şimdi çiziyorum?
1: Ya sen kendi bir şey de şaşırdı.
0: Mi çizersin, bir şey mi yaptın diye.
1: Evet.
0: Ben de yok dedim, sen sadece şu an çok fazla bir duygu yoğunluğun içindeydin. Ve ben sana aslında bir ifade alanı açmış oldum. Böylelikle de sen de içinde yaşadığın duygu durumunu şu an bir forma dönüştürdün.
1: Evet, evet.
0: Ve çizmeye başladıkça da böyle şey, ağzı açık, sivri dişler, böyle canavar tarzı figürler çizmişti. Ve figürler bu arada resmin

0: her tarafından içeriye doğru giriyor. Yukarıdan, aşağıdan, sağ sollardan diye. Sanki bir sahneyi dondurmuşsunuz gibi. Yani böyle bir sahne play tuşuna bastığınızda, hareket başladığında orası tamamen bir kaos alanına dönebilirdi. Sonra oradaki duygusunu biraz konuştuk. İçeride yaşadığı duyguları biraz konuştuk. Sonra sınıftaki arkadaşlarını çağırdım. Resmini gösterdim onlara. Ondan sonra hikayesi tamamen değişti ve ben artık resim yapabiliyorum duygusuna girdi. Burada tabii ki onun için başarı bir form çizebilmekti. Benim için karalaması da bir başarıydı. Duygularını ifade ettiği yer aslında çok kıymetliydi. Ve bu öğrencimiz bir 5 yıl birlikte çalıştık. Bayağı iyi geliştirdi kendini süreç boyunca. Kendi akranlarıyla buluşturdum. Farklı okullar, farklı çocuklarla buluşturdum. Orada kendi deneyimlerini aşama aşama akran atölyesi yaparak böyle deneyimler yaşadı.
1: Ne kadar bir güzel.
0: Bir yıl sonra dedi ki ben keman da çalmak istiyorum. Şahane. Orada edindiği özgüvenini müziğe de taşımış oldu. Bu arada dersleri de iyileşti. Daha iyi hissetmeye başladı. Bu da şuna işaret ediyor. Biz çocuğun güçlü bir tarafını keşfettiğimizde oradaki hissiyat aslında bütün alanlara sirayet
1: kesinlikle
0: ediyor.
1: Sanatın da gücü zaten yadsınamaz bu açıdan bakıldığında.
0: Kesinlikle öyle.
1: Çok teşekkür ediyoruz Fırat Bingöl, aktardıklarınız için sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın, iyi günler.
1: Sanatçı ve sanat eğitmeni Fırat Bingöl bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman'dı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanay'a bir kez daha 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü kutluyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Aile hukukundan doğan davaları görmek üzere kurulan aile mahkemelerini tanıyalım. Aile mahkemeleri 4787 sayılı yasayla kurulan özel mahkemelerdir. Her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri aile hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığa ve davaya bakar. Uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak sonuca karar verir. Aile mahkemelerinin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleriyle belirlenen görev ve yetkileri vardır. Buna göre aile mahkemeleri şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla tedbir kararları verebilir. Boşanma ve boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve nafaka davalarına, velayet, vesayet, mal paylaşımı gibi davalara bakar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Çocukların bakım ve gözetimine yönelik nafaka yükümlülükleri

görünümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede olan, duygusal olarak terk edilmiş çocukların geleceğiyle ilgili ve çocuklara ait malların yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya dair karar verebilir. Aile mahkemelerinde hakimlerin yanı sıra konularında lisansüstü eğitim almış psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar da görev alabilir. Mahkemelere işinizin düşmemesi dileğiyle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanları'na hoş geldiniz. Olimpiyatların kralı Michael Phelps. Havuzlara damga vuran sporcu, 5 olimpiyatta yarışan Amerikalı yüzücü, toplamda 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla geçilmesi zor bir rekor kırdı. Onu efsane yapan anlardan biri de 2008 Pekin Olimpiyatlarıydı. 200 metre kelebek finalinde oldukça iddialıydı. Ancak beklenmedik bir rakibi daha vardı. Gözlükleri. Yarış başlar başlamaz su almaya başlamıştım. Son 75 metrede ise görüşü tamamen kapandı. Panik yapmadı. Antrenmanlarda yıllarca olumsuz senaryolar üzerinde çalışmıştım. Phelps o anı, gözlüklerim suyla dolduğunda yapacak bir şey yoktu. Sadece kulaçlarımı saymaya başladım diye anlatmıştı. Duvara ulaştığında altın madalya kazanmakla kalmadı, dünya rekoru da kırdı. Havuzdan çıktığında ise sevinmek yerine sinirle gözlüklerini fırlattı. Görerek yüzseydi daha iyi bir derece yapacağı inancındaydı. 2008 Pekin Olimpiyatlarında 8 altın madalyayla 7 rekor kıran Michael Phelps tarihe geçti. Bir olimpiyatta en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanının da sahibi oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. ABD'de savaş yetkisi bilmecesi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a saldırıları Kongre onayı olmadan başlattı. Onay olmadan başkana verilen 60 günlük askeri operasyon yetkisinin süresi doldu. Ancak Trump yönetimi ateşkes devrede olduğu için bu sürenin işlemediğini savunuyor. ABD Başkanı Trump da Kongre'ye mektup gönderdi. Devam eden ateşkes nedeniyle ABD ile İran arasındaki düşmanlığın sona erdiğini Kongre'ye bildirdi. Çatışma için yasa koyucuların onayına ihtiyacı olmadığını savundu. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı yaşanıyor. İran devlet medyası İran'ın ABD'ye anlaşma için yeni teklif iletildiğini duyurdu. Teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonla görüşerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Bakan Fidan, Ankara'da Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı Falih El Feyyat'la da bir araya geldi. Katil İsrail'in küresel somut filosuna saldırarak alıkoyduğu ve sonrasında Yunanistan'a teslim ettiği 18'i Türk 59 aktivist Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün de bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ticaret anlaşması

uyulmadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği menşeili otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, TRT çalışanı her bir kardeşime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Bu yıl kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal'dı. Kadıköy'de binlerce kişi Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yürüdü. 1 Mayıs'ın huzur içinde kutlanması için bir dizi güvenlik önlemi de alındı. Taksim ve Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. İstanbul 2800 noktadaki 11 bin güvenlik kamerasıyla an be an izlendi. Kent genelinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen 575 kişiye gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Eskişehir Kırka'da madencilerle bir araya geldi. Bu sene Eskişehir'de 3 önemli tesisin temelinin atılacağını duyurdu. Yatırımların değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirten Bayraktar, Eskişehir için bu yıl yatırım yılı olacak dedi. Tekirdağ'dan İzmir istikametine ilerleyen yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Balıkesir'de devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Giresun'da Göreli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbide'de çocuğa karşı cinsel taciz suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay ceza aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hasbide'de alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle kararı istinafa taşıyacak. Haberleri dinlediniz.

Yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil, baş harfi ben.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Saat 6.
7: Haberler.
6: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. ABD'de savaş yetkisi bilmecesi yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a saldırıları Kongre onayı olmadan başlattı. Onay olmadan başkana verilen 60 günlük askeri operasyon yetkisinin süresi doldu. Ancak Trump yönetimi ateşkes devrede olduğu için bu sürenin işlemediğini savunuyor. ABD Başkanı Trump da Kongre'ye mektup gönderdi. Devam eden ateşkes nedeniyle ABD ile İran arasındaki düşmanlığın sona erdiğini Kongre'ye bildirdi. Çatışma için yasa koyucuları onayına ihtiyacı olmadığını savundu. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı yaşanıyor. İran devlet medyası İran'ın ABD'ye anlaşma için yeni teklif iletildiğini duyurdu. Teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonla görüşerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Bakan Fidan, Ankara'da Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı Falih El Feyyat'la da bir araya geldi. Katil İsrail'in küresel somut filosuna saldırarak alıkoyduğu ve sonrasında Yunanistan'a teslim ettiği 18'i Türk 59 aktivist Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün de bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği menşeili otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, TRT çalışanı her bir kardeşime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadesini kullandı. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Bu yıl kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal'dı. Kadıköy'de binlerce kişi Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yürüdü. 1 Mayıs'ın huzur içinde kutlanması için bir dizi güvenlik önlemi de alındı. Taksim ve Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. İstanbul 2800 noktadaki 11 bin güvenlik kamerasıyla an be an izlendi. Kent genelinde izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen 575 kişi gözaltına alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Eskişehir Kırka'da madencilerle bir araya geldi. Bu sene Eskişehir'de 3 önemli tesisin temelinin atılacağını duyurdu. Yatırımların değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirten Bayraktar, Eskişehir için bu yıl yatırım yılı olacak dedi. Tekirdağ'dan İzmir istikametine ilerleyen yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Balıkesir'de devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbile'de çocuğa karşı cinsel taciz suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay ceza aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hasbile'de alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle kararı istinafa taşıyacak. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'a bomba yağdırdı. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Kuzey Ege'de fırtına, Batı Karadeniz ve Marmara'da fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6. Akşam saatlerinde doğusu 5 ila 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara çok bulutlu ve açıkları sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Ege parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre. Kuzeyinde 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 25 ila 50 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Doktor Kemal Kahraman. Kemal Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Kemal Hocam, sizinle Roma ve Anadolu'yu konuşmak istiyorum. Nasıl bir ilişki vardı Roma ve Anadolu arasında diye sorsam?
2: Evet, şimdi Roma mirası, Roma kültürü günümüz dünya kültürünün önemli bir öğesidir. Ne kadarının farkında olduğumuz bizim tamamen kendi birikimimize bağlı bir şeydir. Çok önemlidir ama o kadar çok bizi etkilemiştir ki günlük hayatta kendiliğinden kullandığımız o kadar çok işte kelimeler, kavramlar, cümleler vardır ki o zamanlardan kalma. Hemen oraya bir atıfta bulunuruz. Mesela bir etrafımızda arkadaşlarımızdan beklenmediğimiz bir hareket gördüğümüz zaman hemen deriz ki sen de mi Brutus deriz. Birdenbire binlerce yıl öncesine atıfta bulunuyoruz. İşte hukuk fakültelerimize gittiğimiz zaman hukukun temeli Roma hukukudur. İşte arkeolojiye gittiğiniz zaman Anadolu'nun her tarafı, Orta Doğu, Kuzey Afrika, bütün Avrupa daha doğrusu İngiltere'ye kadar her taraf Roma harabeleriyle
1: doludur. Sanki Roma'dan doludur. Başka bir şey yokmuş gibi Kemal
2: evet,
1: Hocam.
2: Yani. Büyük bir miras çünkü 2500 yıllık bir varlıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla hani hakkında konuşmak için çok yönü olan bir konudan bahsediyoruz. Biz burada sadece Anadolu ile olan bağlantısına değinmek niyetindeyiz. Çünkü Roma, Batı kültürünün bu kadar önemli bir öğesi olan Roma, esasında kökenlerine gittiğiniz zaman kültür olarak, teşkilat olarak, medeniyet olarak esasında Anadolu kökenlidir.
1: Evet hocam, yani şu, evet merkezi Roma şehri olabilir.
2: Evet.
1: Fakat yayıldığı alan itibariyle ve orada çok da kalıcı olduğunu düşünecek olursak dediğiniz şey çok doğru gerçekten. Yani sanki daha doğulu, orta doğulu, Anadolu'lu bir imparatorluktan bahsediyoruz.
2: Evet. Özellikle kurulmuş olduğu dönemlerin yani milattan önce 8. yüzyıla doğru gittiğiniz zaman Avrupa'da medeniyetten eser yoktur o zamanlar.
1: Tabii.
2: Yani çok farklı bir dönemde hani geri demeyeceğim ama farklı bir çağda yaşıyor.

0: var. Orta Doğu öyle değil. Burada işte Hititler var, Mısırlılar var, Sümerler var, Yunanlılar var. Büyük bir birikim var bu bölgede. Dolayısıyla bu bölgeyle oranın arasında medeniyet, uygarlık bakımından büyük bir fark var zaten. Dolayısıyla buradan oraya bir uygarlık transferinden söz ediyoruz aslında. Bunun nasıl olduğuyla ilgili işte yarı efsane, yarı gerçek, yarı tarih, yarı antropoloji diyeyim yani. Bu birikimin içinde eserler var. Bunların en önemli eserleştirilmiş olan, kaynaklaştırılmış olan en önemli eserlerini burada kısaca tanıtmak istiyorum esasında. Bunların en başında tabii Homeros geliyor. Homeros'un İlyada ve Odessa destanları var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Milattan önce 9. yüzyılda İzmir'de, Sakız'da yaşamış. Yani esasında bir İyonyalı. Bu bölge o zaman İyonya, şair ve yazardır. Yani o dönemi milattan önce 9. yüzyıllara, binlere falan gittiğiniz zaman milattan öncesinde burada bir bütünlük yoktur esasında. Yani bu bütünlük daha sonra oluşturulmuştur. Özellikle de Büyük İskender'in bütün bölgeyi kontrol altına almasından sonra Hellen dünyası gibi bir şey ortaya çıkmıştır. Yoksa daha önce küçük şehir devletleri halinde birbirleriyle savaşan küçük şehir devletleri halinde bir bölgedir esasında burası. Gerek Yunanistan tarafı gerekse İyonya tarafı. Dolayısıyla İyonya ayrı bir bölgedir esasında. Homeros da İyonyalı bir şairdir. Tabii bunlar destan oluyor. Gerçekle genel kültürün, dinin, inançların hepsinin bir arada harmanlandığı
1: İç içe geçtiği bir şey.
0: şiirler yazmış ama yazdığı eser Homeros'un destanı Batı dünyasında ilk edebi eser sayılıyor. Batı dünyanın hani kronolojik olarak ilk edebi eser. Dolayısıyla en büyük kaynaklarından birisi olmuş oluyor. Homeros kendinden 1200 yıl önce meydana gelmiş olan Truva savaşlarını anlatıyor burada. Kendisinden 400 yıl önce, hani 900'de kendisi yaşıyor. 1200'lerde meydana gelmiş kendinden önce. Milattan önceler geriye doğru gidiyor ya.
1: Evet.
0: Truva savaşlarından bahsediyor. Savaşların detaylarına giriyor. Onların panteonu, tanrılar dünyası falan hepsi işin içine giriyor. Ve sonuçta Truva yeniliyor, yıkılıyor. Agamemnon komutasındaki Akalar tarafından yeniliyor. Fakat bir Truva prensi oradan kaçmayı başarıyor. Mahiyetiyle beraber oradan kaçıyor. Şöyle Kuzey Afrika üzerinden yani destandaki sırayı söylüyorum ben. Kuzey Afrika üzerinden İtalya'ya gidiyorlar bunlar. Tabii İtalya o sırada çok da medeni olmayan bir bölge. Bunlar yüksek bir medeniyetin birikimini oraya götürüyorlar ve orada bir şeyleri tesis ediyorlar. Roma'nın kaynaklarından birisi budur. Evet, Homeros'un İlyada ve Odessa destanlarında anlatılan şeyler. Yani Anadolu
1: Yani
0: kaynakları,
1: evet Anadolu
0: Anadolu
1: evet.
0: bağlantısını
1: Onu diyecektim
0: gösteren.
1: ben de. Doğru.
0: Yani Truva prensinin Roma'yı kurduğu burada anlatılmış oluyor.
1: Yani Roma İmparatorluğu Anadolu'ya gelmeden çok önce bir Anadolu evladı
0: Tabii.
1: İtalya'ya geçmiş oluyor ve orada Roma İmparatorluğu'nun temellerini atıyor aslında.
0: Temellerini atıyor
1: Evet.
0: tabii. Sonra ünlü Romalı şair Vergilius vardır. O milattan önce 70, milattan sonra 19 arasında yaşıyor. Yani bayağı bir sonra, yüzlerce yıl sonra. Onun da yine bir destan eseri var. Aeneis adlı bir destanı var. O da aynı konuları Roma bağlamında anlatıyor.
1: Bir ara versek Kemal Hocam, müzik
0: Tamam.
1: arası verelim, devam edelim.
0: Tamam.
1: Fernando Carolin'in Opus 140 Mi minör gitar konçertosunun 3. bölümü Allegro'yu dinliyoruz. Şef Iona Brown, Academy of St. Martin in the Fields orkestrası seslendiriyor. Gitarist Pepe Romero. Buyurun.

0: Kemal Hocam, sözünüzü kesmiştim, tekrar size devredeyim. Buyurun.
1: Roma'nın Anadolu kaynaklarından bahsederken ünlü Romalı şair Virgilius'tan bahsetmiştik. Onun Aeneis adlı efsanesi var. Bugün piyasada yani Türkçesi basılmış olan, satılmakta olan bir kitaptır. Halen daha öyle bir kitaptır. Aeneis de işte bu Truva Prensi'nin adı yani. Truva Prensi. Dolayısıyla Virgilius esasında Homeros'u teyit etmiş oluyor. Truva
0: Anladım.
1: ailesinin bunu biraz

0: Emevi ailesini, hani Abbasiler, Emevileri yok edince Emevi prenslerinin İspanya'ya kaçıp orada Endülüs Emevi devletini kurmasına da benzetebiliriz. Ama tabii burada kurulan çok büyük bir devlet oluyor. Truva'dan çok daha büyük bir devlet kurulmuş oluyor.
1: Ama Emeviler de epey yaşadılar canım. Hakkını vermek lazım yani. Onlar da
0: Endülüs
1: bir
0: Emevileri çok yaşadılar.
1: 700-800
0: Endülüs.
1: herhalde, değil mi? Tabii
0: Tabii
1: Endülüs
0: tabii.
1: Emevileri.
0: Endülüs yaşadı. Emeviler o kadar değil tabii. 100 yıl civarında. Üçüncü bir kaynak Herodot tarihidir. Herodot milattan önce 484-425 arasında yaşamış. Ünlü bir Yunanlı tarihçi. O tarihte de aynı şekilde Anadolu'dan İtalya'ya göçler olduğunu, Toskana'ya göçler olduğunu, bugünkü Toskana bölgesi Etrüsklerin çıktığı yerdir. Yani
1: Evet.
0: ilk teşkilatlarını kurduğu yer Toskana bölgesidir. Daha sonra gidip Roma şehrini kuruyorlar bir süre sonra. Arkasından böyle büyük bir devlet haline geliyorlar arkasından. Onların torunları Romus ve Romulus olayları var. Hani Kapitol tepesindeki Etrüsklerle ilgili anlatımla bu örtüşüyor. Herodot'un tarihi, çünkü Etrüsklerde de Romos ve Romulus var. Dolayısıyla Anadolu'dan giden kavimlere çeşitli kaynaklar çeşitli isimler vermiş. Kimisi işte Sakalar, Tur Sakalar demiş, kimisi Etrüskler demiş. Esasında kelime kökeni olarak da birbirine yakın şeyler. Binlerce yıl düşünülünce
1: Tursaka aslında Turska.
0: Turska, Etruska,
1: Evet.
0: bakın kelime olarak esasında birbirlerine çok yakın. Dolayısıyla okunuşla ilgili zamanla değişim yaşanmış olabilir yani. Yani Etrüskler, Roma'yı kurmuş olan Etrüskler de bu Sakalarda biliyorsunuz hem Anadolu olduğu gibi bir de daha farklı yönü Türklerin ataları olduğu. Tabi sadece Türklerin değil, Orta Asya'da olduğu için Avrupa'daki pek çok ülke de kendilerini esasında Sakalara dayandırıyor. Dolayısıyla onlara da bağlanmış oluyor. Bunlar İtalya'ya damgasını vurmuş bir halk, Etrüskler. Yani bunlarla ilgili çok detaylar var da kendine özgü yepyeni bir kültürel yapı oluşturuyorlar. Ve Etrüsklerin bulunduğu bölge, yani Toskana bölgesi, Rönesans, Avrupa Rönesansı'nı düşünürsek Avrupa Rönesansı'nın da başladığı yer bu Etrüsklerin
1: Toskana.
0: bulunduğu yerdir. Yani bakın Roma döneminde Roma'da bir Rönesans, yani yükselme yaşanıyor. Uygarlıkta bir yükselme yaşanıyor. Sonra Etrüsk hiyerarşisi, Etrüskleri deviriyorlar esasında aristokrasisini ve Latinler ele geçiriyor ve o şekilde devam ediyor. Yani Roma bu şekilde oluşuyor. Temellerini Etrüskler atıyor ama. Yıllar sonra, bin yıllar sonra daha doğrusu, aydınlanma çağına geliyoruz. Aydınlanma bu Etrüsklerin bulunduğu bölgede başlıyor. Yani Floransa,
1: Anladım.
0: Pisa ve Bologna. Bologna Avrupa'daki ilk üniversitenin kurulduğu yer olarak biliniyor biliyorsunuz. Yani Etrüsklerle ilgili anlatacak çok şey var da Roma şehrini onlar kurdular. Roma Etrüsk dilinde nehir anlamına geliyor. Roma'nın ortasından geçen nehir. Ve Roma'nın ortasında Tiber Nehri geçer. Tiber Nehri adını nereden alıyor biliyor musunuz? Lidyalı komutan Tiberius'tan alıyor. Yani Lidya, Anadolulu yani.
1: Evet.
0: Anadolulu komutan Tiberius'tan adını alıyor.
1: İlginç.
0: Dolayısıyla yani Roma şehrinde olsun, Roma devletinde olsun, Anadolu'nun çok yadsınamaz diyelim yani
1: Evet. İzlerini
0: bir katkısı
1: görüyoruz.
0: var. Belki bunun için İtalyanlar bize sempatik geliyor.
1: Köklerde bir ortaklık, benzerlik olduğu kesin.
0: Evet.
1: Kemal Hocam, aslında bu konu çok öğretici, çok güzel bir konu ama süremiz kısıtlı maalesef.
0: Evet.
1: Bitirmek zorundayız. Müsaadenizi rica edelim. Programın
0: Peki.
1: sonuna geldik. Allah
0: Peki.
1: razı olsun. Efendim, Doktor Kemal Kahraman hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Günaydın Türkiye ile huzurlarınızdayız. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Sunan ben Rıza Okur. Yaklaşık bir saatlik birlikteliğimizde bize eşlik edecek bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyor. Gününüzün güzel, hafta sonunuzun keyifli geçmesi dileğiyle başlıyoruz yayınımıza. Programımızın ayrıntılarına geçmeden önce geçmişi geleceğe bağlayan türkülerimizden bir örneğe yer verelim. Yücel Paşmakçı'nın derlediği Mihrican Bahar'dan alınan Tokat türküsünde Erol Köker'i dinliyoruz. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın?

Programımızın ayrıntılarını paylaşalım şimdi. İlk konuğumuz Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık olacak. Kendisiyle Düzce'nin coğrafi işaretli ürünlerini ve turizm potansiyelini konuşacağız. Ardından hat sanatı hakkında bilgi vereceğiz. Programımızın ilerleyen bölümünde göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Dinç'le solunum yoluyla bulaşan hastalıklar üzerine yaptığımız söyleşi yer alacak. Şimdi Makbule Kaya'yı Talip Özkan'ın derlediği Denizli Acıpayam türküsünde dinleyelim. Belin başı tozlu mozlu, güzelleri badem gözlü.

0: Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık'la Düzce'nin coğrafi işaretli ürünlerini ve turizm potansiyelini konuştuk sevgili dinleyenler. Arkadaşımız Serkan Ersöz'ün yaptığı söyleşiyi hep birlikte dinleyelim.
1: Değerli dinleyenler, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık'la birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Bugün Düzce'yi konuşalım.
2: Evet.
1: İsterseniz coğrafi işaretli ürünlerle başlayalım mı?
2: 16 adet coğrafi işaretli ürünümüz var Düzce'de. Bunlar Konirap pilavı, Düzce köftesi, Akçıkoca melengüç tatlısı, Akçıkoca mancarlı pidesi, Düzce acıkası, Konirap pirinci, Düzce kestane kabağı, şeker kamışık pekmezi, Düzce sirası, Düzce fındıklı tahin helvası, Düzce kestane balı, Düzce kestanesi, Düzce bıçağı, Akçıkoca eriştesi, Akçıkoca sarı fındığı, Akçıkoca kaplandide kestanesi. Son yaptığımız başvuruyla beraber Çilimli'nin gözlemesiyle 17 adet coğrafi işaretli ürünümüz oldu.
1: Onay bekleyen ya da başvuruda bulunduğunuz başka ürünler de var mı?
2: Düzce ıhlamuru ve Düzce kestane balıyla alakalı Avrupa coğrafi işaretine de başvurduk. Oralardan da şu anda sonuç bekliyoruz. İnşallah iki tane Avrupa coğrafi işaretli ürünümüz de önümüzdeki günlerde onaylanacaktır diye bekliyoruz.
1: Diyelim ki bu anlattığınız şeyleri Düzceli olmayan bilmiyor. İşte kestane balı dediğiniz, pirinçten söz ettiniz,
2: evet,
1: mancarlı gözlemeden söz ettiniz. Bize bu ürünleri de tanıtabilir misiniz acaba?
2: Mesela Düzce şırası özellikle Düzce'de yapılan, normalde boşnakların yaptığı çok özel üzüm suyundan yapılan bir ürün. Türkiye'nin çoğu yerinde yoktur açık söylüyorum. Boşnakların yoğun olduğu yerlerde daha çok yapılır. Çok özel bir içecektir. Şeker oranı çok azdır ve vücuda faydalı bir içecektir. Düzce kabağı mesela çok özeldir. Birçok yerde kabak üretilmesine rağmen Düzce kabağı çok tatlı bir kabaktır. Bugün İstanbul'daki büyük restoranlarda bile Düzce kabağı kullanılmaktadır. Çünkü değişik bir aroması, değişik bir tadı olduğundan dolayı. Düzce fındığı, Akçıkoca'nın sarı fındığı da yağlı fındık. Türkiye'de en geçerli tadımı ve uzun süre dayanması anlamında çok kıymetli bir üründür. Düzce köftesi Düzce'ye özeldir. Şunu söylemek istiyorum, her yerde köfte var ama Düzce köftesi daha et ağırlıklı, içine çok fazla ekmek vesaire koyulmadan ağır ateşte pişen ince bir köftedir. Şöyle söyleyeyim, İstanbul'dan bile Ankara'dan bile sadece köfte yemeye Düzce'ye misafirlerimiz gelir. Yani çok leziz bir köftedir ve yağlı olmadığı için de dokunmaz. Hepsi kendine özgü, kendine has tatlar ve lezzetler oluşturuyorlar. Düzce gastronomi anlamında gerçekten büyük bir yol aldı, üstüne katarak devam ediyor.
1: Önceki yıllarda fuarlarda denk gelmiştik, böyle Düzce standlarında siyah renkli bir pirinç vardı.
2: Evet.
1: Bu siyah pirinçten söz eder misiniz acaba bize?
2: Siyah pirincimiz de Çilimli'ye özgü bir pirinçtir. Şeker oranı sıfır, şeker hastalarının yiyebildiği, pilav olarak tüketebildiği, Düzce'nin sulak ve bereketli topraklarına özgü bir tatla aldığımız güzel bir pirinçtir. Bundan ne yapılıyor? İşte normal pilav yapılıyor, dolma yapılıyor, salatalar yapılıyor, soğuk meze yapılıyor. Birçok gastronomi alanında siyah pirinç kullanılıyor ve çok sağlıklı olduğu için de tercih ediliyor.
1: Peki bu siyah pirinç nasıl ortaya çıkmış?
2: Daha önce yurt dışından birileri ekmek için getirmişler. Ekmişler, çıkınca denemişler, bunu testlere göndermişler. Testlerde de olumlu sonuçlar çıkınca, yani şeker hastalarının direkt yiyebileceği bir ürün olduğu görülünce de Çilimli'de yoğun bir şekilde ekilmeye başladı.
1: O da mı normal pirinç gibi yetişiyor?
2: Aynı.
1: Sulak arazide,
2: aynı.
1: Çok su isteyen,
2: evet,
1: bir bitki mi?
2: Yetiştirme şekli aynı. Tohumunun özelliğinden dolayı beyaz pirinçin tam tersi. Çünkü beyaz pirinçte çok fazla şeker var biliyorsunuz. Onun tam tersi, şekersiz olması aslında en büyük özelliği ve lezzeti.
1: Kara buğday gibi herhalde.
2: Gibi, evet, aynen.
1: Evet. Bravo. Gayet de lezzetli görünüyor.
2: Evet.
1: Gastronomi.

0: Coğrafi işaretleri konuştuk. Düzce'nin tanıtımı için neler yapıyorsunuz?
1: 3 yıl önce göreve geldik. 3 yıl önce şöyle bir söylem geliştirdik. Tabii ki sanayi önemli. Düzce'de 5 organize sanayi var. Sanayi önemli. Ama Düzce'nin tarım ve turizm yapması gerektiğini ifade ettik. Ve bunun üzerine de bir turizm bürosu kurduk. Orada kıymetli arkadaşlarımızı görevlendirdik. Düzce'de ilk defa yaşayan bir turizm haritası yaptık. Yani bu yaşayan turizm haritamız da bakanlıklara bile, diğer şehirlere bile örnek oldu. Sonra bir söylem geliştirdik. Düzce'ye gelsene. Bu da çok önemli bir portal. Girdiğiniz zaman bütün destinasyonları görebileceğiniz, turizm destinasyonlarının olduğu, bütün mağaraların, işte efendime söyleyeyim antik şehrin, yaylaların, denizin, birçok turistik yerin yer aldığı bir portal yarattık arkadaşlarımızla birlikte. Bu da çok ilgi gördü. Bu yaptığımız mesela haritayı tüm kamu kurumlarına dağıttık. Her yerde var. Turistik her yerde var. Turistik restoranlar da var. Bir turla değil de kendi başınıza da Düzce'ye gelseniz çok rahatlıkla bu harita elinizde olduğu zaman Düzce'nin bütün tarihi, tabiat güzelliklerini, her şeyini görebileceğiniz, gezebileceğiniz harita. Bu çok önemliydi Düzce için. Bizim yaptığımız turizm çalışmalarının sonucunda da 5 tane 5 yıldızlı otel yapılıyor Düzce'de. Düzce 26 yıllık bir il, fakat bir tane bile 5 yıldızlı otelimiz yoktu. Son 3 senede 5 tane oldu. Bir tane daha imzalandı, 6 oldu. Bu Düzce için çok önemli, çok kıymetli. Çünkü biz günübirlik turistleri getiriyorduk daha önceden, buna uğraşıyorduk ama şimdi tabii ki turist kalmazsa, konaklamazsa çok fazla gelir getirmiyor. Onun için bu konaklama işini de hallettiğimiz zaman Düzce'de çok güzel şeyler olacak. Ayrıca şunu ifade etmek istiyorum. Bizim belediye başkanımız, eski Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız Doktor Faruk Özlü. Bu tabii turizm çalışmalarının öncülüğünü yapmakta. Düzce'de Batı Karadeniz'in en büyük antik şehri var. Şu anda kazılarla meydana çıkmış. Sayın Bakanımızın yaptığı çalışmalarla ortaya çıkarttık. Bir de bir sadece Düzce değil, yani Doğu turları var biliyorsunuz. Karadeniz turları var. Biz bunun gibi Batı Karadeniz şeridinde 6 ili kapsayacak bir destinasyon planlaması yapıyoruz. Sayın Bakanımız aynı zamanda BAKAB'ın başkanı. Bu BAKAB'ı da turizm derneğine çevirip bu destinasyonu 6 ilde hazırlayıp, yani Düzce'den girecek, Kastamonu'dan çıkacak gibi bir destinasyon hazırlıyoruz. İnşallah bu da gerçekleştiği zaman, 6 ili destinasyon için aldığımız zaman Düzce turizm açısından büyük bir potansiyele sahip olacak diye düşünüyoruz.
0: Şöyle diyebilir miyiz o zaman, 4 mevsim gidilebilen bir yer?
1: Kesinlikle, çok doğru söylüyorsunuz. Düzce benim memleketim olduğu için söylemiyorum, dünyanın ve Türkiye'nin en güzel yeri. Neden? İstanbul'a 210-220, Ankara'ya 210-220 kilometre, iki metropol şehrin arasında, fakat şehrin merkezinden 20-25 dakikada yaylaya çıkabiliyorsunuz, 20-25 dakikada denize gidebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli. Ayrıca yaylalarımız var, şelalelerimiz var. Dünyanın ikinci büyük mağarası var Düzce'de. Yani çok büyük şelalelerimiz var. Efendime söyleyeyim Akçık Hocamız var. Çok kıymetli, Türkiye'nin aslında gizli bodrumu. Onu da söyleyeyim. İleride çok daha önünün açık olacağını görüyoruz, özellikle Akçık Hoca'nın. Eğer tatil yapmak istiyorsanız, eğer tabiatla bütünleşmek istiyorsanız, eğer deniz, sahil, kum diyorsanız Düzce'ye gelin diyoruz.
0: Peki şimdi hemen aklıma şu geldi. Diyelim ki Düzce'ye geldik. Gelmeden tabii ki çalışıyoruz. İşte yaylaları diyoruz, şurası görülecek, burası yapılacak. Ama bunun yanında nerede ne yiyeceğiz ya da nereden ne alacağız? Bununla ilgili bir uygulamadan söz ettiniz. Evet, o uygulamayı da biraz anlatır mısınız bize?
1: Biz Düzce'ye gelsene portalından sonra arkadaşlarım bir çalışma yaptılar. Düzce'den Alsana adında bir portal yaptık. İkinci bir portal. Burada da Düzce'nin tüm coğrafi işaretlerini satın alabileceğiniz, Düzce'nin Eylemeyi, Göz Nuru, kadın girişimcilerimizin yaptığı tüm ürünlerin olduğu, bununla tüm altyapısını biz sağlıyoruz. Tüm fotoğraflarını, tüm yerleştirmelerini biz yapıyoruz. Fakat siz girdiğiniz zaman direkt satıcıyla muhatap oluyorsunuz.

0: biliyorsunuz. Biz arada yokuz o anlamda ama tüm altyapısını biz hazırlıyoruz. Buralardan, Düzce'den Alsana portalından da bunların hepsini temin edebilirsiniz. Güvenli bir sitedir, onu da belirtmek isterim. Tüm Türkiye'ye de Düzce'den almalarını tavsiye ediyoruz ve Düzce'den Alsana diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Biz teşekkür ediyoruz davetiniz için. Sağ olun, var olun diyorum.
1: Değerli dinleyenler, konuğumuz Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Erdoğan Bıyık'tı.

Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Çiğdem Yarkın, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait olan Hicaz makamındaki bir eserle bizimleydi. Günaydın Türkiye, yine Hicaz bir eserle devam ediyor. Güftesi Mualla Anıl'a, bestesi Nihal Erkut'una ait olan eseri Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Gül açarken bahçemde, hep hayalin gülümser uzaktan bana. Öyle bir dertliyim ki daldım hüsrana, rüzgarlar söylesin aşkımı sana.

Arapça hat maslarından türeyen, yazı, çığır, yol anlamlarına gelen hat kelimesi, terim olarak Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı anlamında kullanılmıştır. Estetik bir anlayış çerçevesinde yüzyıllar boyunca gelişerek süre gelmiştir. Batı'da hat karşılığında kaligrafi kelimesi kullanılmaktadır. Ansiklopediler kaligrafi sözcüğünü güzel yazma, genellikle estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü yazma sanatı şeklinde tanımlamıştır. Bu sanat hicretten birkaç asır sonra İslam ümmetinin ortak değeri haline gelmiş ve İslam hattı vasfını kazanmıştır. İslamiyet'ten önceki asırlara ait Arapça kitabeler üzerinde yapılan araştırmalar, Arap yazı sisteminin aslen Fenike yazısına bağlanan bitişik Nebat yazısının devamı olduğunu ortaya koymuştur. Mekke ve Medine'ye yayılmadan önce ve sonra çeşitli adlar alan Arap yazısı önce Cezm adıyla anıldı. Medine'de Medeni ismini alan yazı zamanla iki üsluba ayrıldı. Dikey harfleri uzun ve sağdan sola meyilli olana mail, yatay harfleri fazlaca uzatılana meşk adı verildi. Hazreti Ali'nin Küfe'yi merkez yapmasından sonra burada büyük gelişme gösterdi ve Küfi adını kazandı. Bu tarihten sonra Küfi sözü genel bir anlam kazanarak İslamiyet'in doğuşundan Abbasiler devrine kadar Mekki, Medeni gibi isimli yazıların yerine de kullanıldı. Küfi'nin kullanılması Abbasiler zamanında 150 yıl sürdü. Abbasilerin Bağdatlı meşhur veziri ve hattatı olan İbn-i Mukle, sahip olduğu geometri bilgisi sayesinde yazının ana ölçülerini tespit eden bir sistem ortaya koydu. Harflerin güzelliği için nokta, elif ve daireyi standart bir ölçü olarak kabul etti. Bu ölçüler dahilinde muhakkak Reyhani, Sülüs, Nesih, Tevki ve Rika adında 6 çeşit yazının usulleri ortaya çıktı. Bunların tamamına da Aklam-ı Sitte denildi. Bu 6 çeşit yazı bir asır sonra yine Bağdat'ta yetişen İbnül Bevvab eliyle gelişmeye devam etti. Abbasilerin 1258 yılında tarih sahnesinden silinmesinden sonra yazıda üstünlük Türk ve İranlı hattatların eline geçti. İranlı hattatlar Aklam-ı Sitte'yi kendi anlayışlarına göre yazdılar. Osmanlı Türkleri ise hat sanatında erişilmesi mümkün olmayan üstün bir akım kurdular. 16. yüzyılda Türk hattatlarının babası sayılan Şeyh Hamdullah, Aklam-ı Sitte'ye o zamana kadar ulaşılamayan bir güzellik ve olgunluk getirdi.

Hamdullah devrinde aklam-ı sitteden sülüs ve nesih Türk zevkine uygun geldiği için süratle yayıldı ve mushaf yazımında sadece nesih hattı kullanılmaya başlandı. Şeyh Hamdullah'tan sonra yetişenler onun gibi yazma gayretiyle hareket ettiklerinden hattatların başarısı şeyh gibi yazdı veya şeyh-i sani sözüyle anılır oldu. Bu durum 150 yılı aşkın bir süre devam etti. 17. yüzyılın ikinci yarısında Hafız Osman, Şeyh Hamdullah'ın üslubunu bir elemeye tabi tutarak kendine has bir hat üslubu ortaya koydu. Hafız Osman'ın hat sanatına açtığı çığır, bütün haşmetiyle sürüp giderken İsmail Zühtü ve kardeşi Mustafa Rakım, onun yazılarından ilham alarak kendi eserlerini oluşturdular. Yazdığı Kur'anlarla Hafız Osman, Ayasofya'nın içindeki büyük yazıları yazan Kaz Asker Mustafa İzzet Efendi ve Süleymaniye Camii'ndeki yazıları yazan Ahmet Karahisari gibi isimler hat sanatına damga vurmuşlardır. İstanbul, Türkler tarafından fethedildikten sonra hat sanatının ölümsüz merkezi olmuştur. Bütün İslam dünyasında tartışmasız kabul edilen bu gerçek, en güzel biçimde şu sözlerle ifadesini bulmaktadır. Kur'an-ı Kerim Hicaz'da indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı.

0: Değerli dinleyenler, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Dinç'le solunum yoluyla bulaşan hastalıklar üzerine konuştuk. Arkadaşımız Serkan Ersöz'ün yaptığı söyleşiyi hep birlikte dinleyelim.
1: Değerli dinleyenler, bugün solunum yolu hastalıkları üzerine sohbet edeceğiz. Göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Mustafa Dinç'le. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Solunum yolu hastalıkları dedik. Bunlar hangileridir diye sorarak sohbetimize başlayalım mı?
2: Evet, solunum yolu hastalıkları aslında çok geniş bir yelpaze. Kronik bronşitler, astımlar, KOAH bunlar en sık gördüğümüz hastalık grubu. Neredeyse toplumda 10 kişiden birini etkileyen hastalık grubu. Bununla birlikte tabii sık olarak da solunum yolu enfeksiyonları da çok sık görülüyor. Özellikle viral solunum yolu enfeksiyonları, özellikle COVID'i unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla solunum yolu hastalıkları aslında geniş bir yelpaze toplumun da çok büyük bir kısmını da etkileyebiliyor.
1: Neden meydana gelir bu hastalıklar? Solunum yoluyla tabii ki oluyor ama nasıl olur? Belirtileri nedir?
2: Aslında solunum yolumuz da aynı derimiz gibi atmosfere açık, havaya açık bir organ. Dolayısıyla dışarıya açık bir organ olarak söyleyebiliriz. Bu açıdan da mesela sigara, mesela hava kirliliği, mesela dış ortam kirleticileri, mesela enfeksiyonlar. Bunlar kronik solunum yolu hastalıkları için kök nedenleri oluşturuyor. Bununla birlikte tabii ki genetik yatkınlık da burada önemli. Genetik yatkın olan kişilerde çevresel risk faktörleri de maruz kalıyorsa kişi hastalıklar daha da belirgin hale geliyor. Bununla birlikte salgınlar, özellikle akciğeri tutan salgınlar da özellikle COVID şu an hafızamızda çok canlı. Yeni suçlar özellikle açık oluyoruz bunlara. Çünkü bağışıklığımız onları tanımamış oluyor. Dolayısıyla aslında çok fazla faktör var. Sanayileşmiş bir toplumdayız. Havadaki kirlenme, partiküller çok fazla. Besinlerin katkı maddeleri, mikroplastikler bunlar akciğere çok birikebiliyorlar. Mesleki maruziyetler var. İşte madencilik var, işte fırıncılık var. Bir sürü materyalin akciğerde birikmesi var. Dolayısıyla kök nedenlere bakarsak sayfalarca konuşabiliriz.
1: İlk baktığınızda anlayabilir misiniz bu kişide bu rahatsızlıklar vardır diye ya da hemen kendini hissettirir mi yoksa sinsi bir hastalıklar mıdır bunlar?
2: Hepsi doğru aslında. Yani solunum yolu hastalıkları özellikle sigara biraz ona zaman ayırmak gerekiyor. Sigara sinsi bir katildir. Zamanla ciğerde küçülme, ciğerde bozulma, ciğerde büzüşme, ciğerde zayıflama yapar. Akciğerde iki tane komponent var aslında temelde. Biri hava yolu. Biri de akciğerin kendi parenkim dokusu dediğimiz gaz alışverişinin olduğu bölüm. Dolayısıyla gaz alışverişinin olduğu kısmı böyle bir süngere benzetebiliriz. Odacıklar vardır. Bir de buraya dışarıdaki atmosferden aldığımız havayı getirip götüren yollar vardır, kanallar vardır. Şimdi bu yollara bronşlar diyoruz. Aslında bronşların iltihaplanmasına da bronşit diyoruz Latince ismiyle. Bronşit hava yolu iltihaplanmasıdır. Hava yolu iltihaplanmasında en sık gördüğümüz nedir? Akut bronşitler, kronik bronşitler. Bunlar kısa süreli bronşit ataklardır aslında. 3 aydan kısa sürer ama astım paterni varsa kişide, kronik hava yolu hassasiyeti varsa, hava yolu hiperaktivitesi varsa bu artık astıma dönmüştür. Astım hastalığı kendi kendine düzelebilen bir kronik hava yolu hastalığıdır. Daha çok iritanların neden olduğu bir hastalıktır. Dolayısıyla astım bir kronik hava yolu hastalığıdır ve bronşların hastalığıdır. Ama akciğerin hastalıkları, parenkimin hastalıkları vardır. Mesela anfizem diyoruz, işte sigara. Sigaranın sinsi katil olmasının sebebi budur. Kabaca 300 milyar alveolümüz vardır. Ortalama 10 yıllık bir sigara içiminde de yaklaşık 30 milyarını yok ediyoruz. Dolayısıyla bir kişi sigaraya 20'li, 15'li yaşlarda başladı. 40'lı yaşlarda, 45'li yaşlarda neredeyse akciğerin 3'te 1'ini helak etmiş oluyor. Sonra 55, 60, 65'e geldiğinde de yarısını mahvetmiş oluyor ve yarı akciğerle yaşamını devam etmek zorunda kalıyor. Biz hastamız geldiği zaman önce muayenesini, önce şikayetlerini dinliyoruz. Akabinde muayenesini yapıyoruz. Akabinde tabii ki basit röntgenimiz, nefes testimiz, alerji testlerimiz, kan testlerimiz bunları değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bunları yaptığınız zaman hastalıkların çoğunu tespit etmiş olursunuz. Daha ileri incelemeler olarak da tomografiler, MR'lar, sintigrafiler bunlar.

0: yapıyoruz.
1: Sigaraya ağırlık verdiniz, sigara kullanılmamasına önem verdiniz. Peki hep şöyle laflar vardır. Ben içime çekmiyorum, bir iki tane içsem ne olacak günde? Hani bunun gibi laflar ya da bir süre sonra bırakıldığında vücuttan temizlenir mi?
0: Şimdi şöyle, kişinin ek hastalıkları ve komorbid dediğimiz yatkınlıkları önemlidir burada. Kişinin eğer alerjik bir yatkınlığı varsa, anneden babadan gelen bir alerjik gen almışsa, çocuklukta bir alerjisi varsa veya işte Covid gibi bir hastalık geçirip akciğerinde hasar bırakmışsa, bu kişinin 1, 2, 3, 4 tane sigara içmesi bile bence sakıncalı. Ama kişi çok sağlıklı besleniyor, ek bir hastalığı yok, genetik olarak aktarım yok. Bu kişi bir tane iki tane sigarada nefes çekti diye bronşit, KOAH olacak diye de bir şey yok.
1: Peki temizlenebilir mi bırakan kişi de?
0: Tabii ki temizlenir. Vücutta temizleyiciler var, makrofajlar var, bağışıklık sistemimiz var. Sigara içerken birlikte tabii ki de kişinin temizleyici takviyeler de alması çok mantıklı. Mesela belki bunu sormadınız ama vücut onu temizliyor. Ama sizin kapasitenizin üzerinde bir kirletmeye maruz kalırsa o zaman ne oluyor? Alveoller, yani o parenkim dediğimiz, odacıklar dediğimiz yapı arasındaki duvarlar yıkılıyor. Amfizem dediğimiz patoloji meydana geliyor. Yani orada 100 tane işlevsel oda olması gerekirken 20 tane daha geniş ama işlevsel olmayan odacıklar oluyor. Dolayısıyla orada gaz değişimi olmuyor. Dolayısıyla bir süre sonra akciğerde ölü alan oluyor. Bir süre sonra hava hapisleri oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Akciğer kendi kendini aslında tüketmiş oluyor o durumda. Mesela bu da sinsi bir amfizem. Bizim en sık gördüğümüz, sinsi olarak gördüğümüz hastalık ve toplumda neredeyse her sigara içen 100 kişiden 80'in 90'ını etkileyen bir şey. Ama bu bilinmiyor. Çünkü nefes testinde de çok çıkmıyor. Tomografilerde de çok anlaşılmıyor. Bu ancak işte akciğerdeki hasar %50'ye 60'a gelince dört dörtlük anlaşılıyor. Ama biz göğüs hastalıkları uzmanı olarak ne yapıyoruz? Hastayı bir stetoskopla dinliyoruz. Diyoruz ki senin akciğerdeki sesler azalmış kardeşim. Yani sen şu an belki bir bronşitin yok, şu an belki bir nefes testinde bir şey yok ama ben duyuyorum ki akciğerdeki havan azalmış. Dolayısıyla akciğer bozulma başlamış demektir.
1: Şöyle diyebilir miyiz? Sigara kullanmayın, hatta sigara içilen yerlerde bile bulunmamak gerekiyor.
0: Şimdi burada sigara içen kişinin aldığı nikotin, katran, karbonmonoksit, dumandan çıkan ikincil etkilenen kişi, bir de o ortamda bu partiküllerin kalmasıyla daha sonra ortama gelen üçüncü etkilenen kişi var. Şimdi üç tane tersiyer durum var. Primer, sekonder ve tersiyer. Primer bağımlılık, yani sigara içen kişi dumanı içine çektiğinde yanan bir duman alıyor aslında. Yüksek ısıda dumana dönüşen bir bitkinin dumanını alıyor. Ama etrafa yayılan, sigaranın ucundan etrafa yayılan duman ise düşük ısıda açığa çıkan bir duman. Dolayısıyla daha katran fazla, daha karbonmonoksit fazla, nikotini daha fazla. Yani aslında sekonder, yandaki sigara içicisi nefesi çekenden 3 kat daha fazla toksin alıyor. Yani bu çok korkunç bir rakam. Bir de ortamdaki partiküller, siz mesela sigara içiyorsunuz, çocuğunuz yanında içmiyorsunuz ama balkonda içiyorsunuz, bir yerde içiyorsunuz, orada biriken toksinler bile ciddi hastalık oluşturuyor.
1: Sigara ile ilgili önerileri de alacağız sizden. Sigarayı bırakmak isteyen biri neler yapmalı?
0: Evet. Desek. Şimdi sigara bırakmak isteyen birisi öncelikle sigara bağımlılığının bir hastalık olduğunu kabul etmesi lazım. Bağımlılıklardaki en büyük problem budur. Kişiler hasta olduğunu kabul etmezler. Bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul etmezler. Bu kumar bağımlılığında çok yüksektir. Kumar bağımlılığı %90'ı hastalık olduğunu görmez, kabul etmek istemez. Ama sigarada da bu oran yüksektir. Dolayısıyla kişi sigara bağımlılığının bir hastalık olduğunu kabul edecek. Tıpkı bir apandisit gibi, tıpkı bir reflü gastrit gibi, tıpkı bir alerji gibi. Ben sigara bağımlılığı hastalığım var kardeşim. Bunu demesi lazım. Bunu dedikten sonra hekimine gelecek. Hekimi ilaç tedavileri önerebilir, alternatif tedaviler önerebilir. Şu an sigara bırakmada çok hızlı, çok başarılı yöntemlerimiz var artık. Dolayısıyla ben hastaya şunu söylüyorum. Sen günün birinde zaten bunu bırakacaksın. Gel bugün bırak. Gel bugün bırak, en azından akciğerdeki bozulmayı, akciğerdeki doku kaybını erken aşamada çözelim ki sen 45, 50, 60 yaşında da koşabil, merdiven çıkabil. Yoksa zaten hastalık gelmiş, kalp krizi geçirmiş, sigara bırakmaya karar vermiş. Artık iş işten geçmiş oluyor.
1: Diyelim ki çocuk hasta oluyor. Hemen toplumda şöyle bir şey vardır. Salgın var. Salgın olduğu için hemen hasta oluyor çocuklar. Bu doğru bir ifade midir?
0: Yani burada da yine çocuklarda alerji insidansı aslında erişkinlerden daha yüksek. Yaş aldıkça bağışıklık sistemimiz tolerans geliştirebiliyor alerjenler. Ama çocuklar hem alerji insidansı, yani oranı daha yüksek olduğu için, hem de birçok şeyle yeni tanıştığı için daha sık hasta olabiliyorlar. Bununla beraber yine çocuklar için üzücü bir şey günümüzde sezeryen doğumların çok olması. Sık antibiyotik kullanımı, yetersiz beslenme, yetersiz bağırsak florası gelişimi nedeniyle Alerji

0: Hastalıklar çok arttı. Çocukların immün dirençleri çok düştü. Akciğer kanseri 50 yılda nüfus 2'ye katlanmamışken 15 kat arttı. Şimdi bu çok korkunç bir oran. Alerjiler de hakeza öyle. Dolayısıyla çocuklara kötü bir beslenme, kötü bir bağırsak sistemi, kötü bir hava bıraktık. İşte kapalı ortamlarda sabahtan akşama kalıyorlar. Güneş maruziyetleri çok kötü. Dolayısıyla çocukların da erişkinler gibi hastalıklara yakalanma ihtimallerini biz arttırmış olduk. Dolayısıyla çocuklarda bu risk faktörleri daha fazla olduğu için ve daha çok kaynaştıkları için solunum yolu virüslerini ve bulaşıcı hastalıkları daha çabuk bulaştırdıkları için risk daha fazla.
1: Tedavi yöntemlerine geçeceğim. Hatta güncel haberler hakkında sizden bilgi alacağız ama özellikle bu dönem polenlerin çok olduğu dönem ve alerji hastalarının sürekli belirti gösterdiği dönem. Bu durumda neler yapılmalı alerjisi olanlar için?
0: Şimdi aslında alerjik yatkınlığı analiz etmek gerekiyor. Bunun için alerji testleri var. Alerji testleri yapılması lazım. Ailede alerjisi varsa kişinin, annede, babada kesinlikle erken yaşlarda alerji doktoruna, göğüs hastalıkları uzmanına, dahiliye uzmanına gitmesi lazım. Cilt testleri yapılabilir, kan testleri yapılabilir. Alerjik yatkınlığı var mı? Yani kişide immünoglobulin E veya eozinofil dediğimiz iki tane bağışıklık hücresi vardır. Bu bağışıklık hücreleri tip 2 inflamasyon dediğimiz alerji yatkınlık hücreleridir. Şimdi bunlar yüksekse bu aslında genetik bir geçiştir ve ömür boyu da bu hastanın yakın takip edilmesi lazım. Dolayısıyla çocuklarımızda sık öksürük varsa, hışıltı varsa, geceleri hırıldaması oluyorsa, ara ara göğüse sıkışması oluyorsa, çarpıntısı oluyorsa, burnu tıkanıyorsa, hapşırıyorsa, gözleri yaşarıyorsa, şimdi bu çocuğun bir alerji testi yapılması lazım. Dolayısıyla öncelikle ben bu durumlarda bir alerji testi yapılmasını öneriyorum.
1: Son olarak güncel haberler ve tedavi yöntemlerinden de söz eder misiniz solunum yolu hastalıkları için?
0: Şimdi akciğer hastalıkları için tabii ki hatta genel olarak söyleyeyim her hastalık için tıbbın birinci kuralı hasta olmamaktır. Korunmaktır aslında. Yani havanızın temiz olması gerekir. Beslenmenizin temiz içerikli olması gerekir. Onun dışında sigara kullanımı veya işte sigaraya maruz kalmamak gerekir. Egzersiz iyi yapabiliyor olmak gerekir. İyi uyumak lazım. Vitamin mineralleriniz iyi olması lazım. Şimdi 5 tane sıradan gibi görünen şey saydım ama bu 5 tanesi varsa astımınız da kontrol altında olur. Bu 5 taneniz varsa gribi de çok çabuk atlatırsınız. Dolayısıyla şimdi bunları yapmadan yani bunları es geçerek dünyanın en iyi cihazına da girseniz, dünyanın en iyi ilacını da alsanız bence yetersiz kalacak. Dolayısıyla kaliteli bir beslenme, kaliteli bir uyku, temiz bir havada nefes alabiliyor olmak, egzersiz kapasitenizin iyi olması, çocuk, erişkin, yaşlı fark etmez. Herkes için bence bağışıklık sisteminin birinci ihtiyacı. Diğer ihtiyaçlara bakarsanız burada aslında tıp çok hızlı gelişiyor. Etkili tedaviler çıkıyor, aşılar çıkıyor mesela solunum yolu hastalıkları için, alerjiler için. Daha moleküler düzeyde ilaçlar çıkıyor. Tabii bunları kriterlere göre hastalara verebiliyoruz. Bununla birlikte artık günümüzde sevindirici tarafı şu. Önceden mesela biz tıp okurken beslenmenin çok fazla hastalıklarla ilintisinden bahsedilmezdi veya önemsenmezdi artık bilemiyorum ama şu an beslenmenin, takviyelerin, sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu yeni bir trend, yeni bir gelişme değil ama yeni bir trend bu aslında. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında kişilerin kendi hastalıklarının farkında olması, bilincinde olması, bunu yönetebiliyor olması bütün guideline'larda, astım kılavuzunda, KOAH kılavuzunda geçer. Hasta eğitimi çok önemlidir. Astım hastalarının %17'si ilaçları yanlış kullanıyor. Ve direnç gelişiyor hastalıklarında, tedavilerde direnç gelişiyor. Dolayısıyla hastanın bilgi birikimini, hastalığı konusunda farkındalığını da arttırmasını ben önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Teknolojinin gelişmesiyle doktora gelmeden ya yapay zekaya soruluyor ya Google'a soruluyor. Kısaca bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de öğrenip size teşekkür edeceğiz.
0: Ya şöyle, burada hekimin hekimlik sanatını bir kere konuşturması gerekiyor. Dolayısıyla evet bir kitabı sistem çok daha iyi tarayacaktır. Çok daha hızlı yönlendirmelerde bulunacaktır. Biz de çok fazla kullanıyoruz. Artık tıp eğitiminde de veya akademilerde de bu konuşuluyor. Olması da gerekiyor bence. Ancak hastanın bir tıp hekimi tarafından görülüp risk faktörlerinin analiz edilmesi, sürecin analiz edilmesi, artılarının eksilerinin görülmesi çok ayrı bir konu. Çok ayrı bir tecrübe gerektiren bir şey. Sadece bilmek yetmiyor. Tecrübe de gerekiyor. Sonuçta karşıdaki bir insan, duyguları olan bir varlık. Yardımcı olunabilir ama temel etken olmaması gerekiyor bence yapay zekanın.
1: Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli dinleyenler, bugün solunum yolu hastalıkları üzerine sohbet ettik. Göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Mustafa Dinç ile.

Günaydın Türkiye programının bugün de sonuna geldik. Sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik. Programı prodüktör Emre Altınışık ve Serkan Ersöz birlikte hazırladı. Ben Rıza Okur sundum. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyor, saygı ve sevgilerimizi sunarak huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esen kalın.

0: kesintisiz düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.
3: TRT Humanitarian Film Festival başvuruları açıldı. Başvurularınızı tr.humanitarianfilmfestival.com adresinden yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2026. Sadece bir film festivali değil, bir deneyim.
4: Kamu diplomasisinin ne olduğunu, yumuşak gücün nasıl kullanıldığını ve ülkelerin kendi imajlarını nasıl inşa ettiklerini konuşacağımız Zakir Avşar'ın hazırlayıp sunduğu Sınırları Aşan Türkiye programı her çarşamba saat 22.12'de TRT Radyo 1'de.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Spikeriniz Hafize Okan. Önce özetler. İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden 18'i Türk, 59 Sumut aktivisti Türkiye'ye getirildi. İran'a saldırıları kongre onayı olmadan başlatan Amerikan Başkanı Trump'a verilen 60 günlük askeri operasyon yetkisinin süresi doldu. 1 Mayıs'ta Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Özetleri sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırarak alıkoyduğu ve sonrasında Yunanistan'a teslim ettiği 18'i Türk 59 aktivist Türkiye'ye getirildi. Sumut aktivistleri İstanbul'da tekbirler ve Filistin'e destek sloganlarıyla karşılandı. İsrail uluslararası sularda hukuku hiçe sayarak alıkoyduğu 20'si Türk 173 aktivisti Yunanistan'a teslim etmişti. Küresel Sumut filosu katılımcılarından 59'u Girit'ten İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün de bugün Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. ABD'de savaş yetkisi bilmecesi yaşanıyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'a saldırıları kongre onayı olmadan başlattı. Onay olmadan başkana verilen 60 günlük askeri operasyon yetkisinin süresi doldu. Ancak Trump yönetimi ateşkes devrede olduğu için bu sürenin işlemediğini savunuyor. Amerikan Başkanı Trump da kongreye mektup gönderdi. Devam eden ateşkes nedeniyle ABD ile İran arasındaki düşmanlığın sona erdiğini bildirdi. Trump çatışma için yasa koyucuların onayına ihtiyacı olmadığını savundu. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı yaşanıyor. İran devlet medyası İran'ın ABD'ye anlaşma için yeni bir teklif ilettiğini duyururken, teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. Öte yandan Trump yönetimi İran savaşında yapılan askeri harcamayı açıkladı. Buna göre 25 milyar dolar harcandı. Amerikan medyasında ise gerçekte maliyetin iki katı yani 50 milyar dolar olduğu haberi yer aldı. Hasar alan ya da kaybedilen ekipmanın maliyetinin Pentagon raporuna dahil edilmediği öne sürüldü. Türkiye'nin İran ve ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin girişimleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile görüştü. Görüşmede İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinde son durum ele alındı. Fidan ve Arakçı son bir haftada ikinci kez telefonla görüştü. Türkiye'nin hafızası TRT 62 yaşında. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun temelleri 1 Mayıs 1964'te çıkarılan yasayla atıldı. TRT bugün 18 televizyon, 17 radyo kanalıyla 41 dil ve lehçede geniş coğrafyaya sesleniyor, 62 yıldır Türkiye'nin sesi olmaya devam ediyor. TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, ülkemizin adalet merkezli söylemini ve insani anlatısını küresel ölçekte görünür kılmaya devam edeceğiz dedi.
2: 1 Mayıs 1964'te kurulan TRT, geçen 62 yıl boyunca kamu yayıncılığı görevini büyük bir ciddiyet ve sorumlulukla yerine getirmiştir. Bugün kurumumuz, yayınlarını 7 kıtaya ulaştıran, Türkiye'yi uluslararası medya alanında hakkıyla temsil eden ve insanlığın ortak vicdanına seslenen saygın bir kamu yayıncısı haline gelmiştir. Bu başarı, küresel ölçekte rekabetin, teknolojik dönüşümün ve çok boyutlu krizlerin iç içe geçtiği çağımızda insanı merkeze alan, vicdani mesuliyeti önceleyen ve ahlaki bakış açısını esas alan yayıncılık anlayışımızla yürüttüğümüz çalışmaların bir neticesidir.
1: TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, kurumun 62. kuruluş yıl dönümünde TRT yöneticileriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Sobacı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Atanın manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. Mehmet Zahit Sobacı, Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
2: TRT ailesi olarak ulaştığımız bu seviye ile yetinmiyor, belleğimizden aldığımız güç ve Türkiye yüzyılı vizyonunun çizdiği istikametle yayıncılığın geleceğine yön vermeyi bir vazife ve emanet şuuru olarak telakki ediyoruz. Bu şuurla ülkemizin adalet merkezi söylemini ve insani anlatısını küresel ölçekte görünür kılmaya ve medya alanında hakkaniyeti önceleyen bir perspektifin güçlenmesine katkı sunmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 62. kuruluş yıl dönümü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin Türkiye'nin sesini, değerlerini, tarihini ve kültürünü tüm dünyaya yansıttığını belirtirken, sorumlu, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla vatandaşlarımıza önemli bir hizmette bulunan TRT'mizin 62. kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum dedi. Erdoğan mesajında TRT çalışanı her bir kardeşime Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum ifadesine de yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'a ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında emeğiyle geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı, ülkemizin dört bir yanındaki tüm işçi ve işverenlerimize, çalışanlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum ifadelerini kullandı. 1 Mayıs'ta Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. İşçi memur el ele emek ve dayanışma gününü kutladı. Başkentte etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun bu yılki buluşma adresi Edirne oldu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay emekçilere seslendi.
0: Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşlar yalnızca sınırları değil, hayatları derinden sarkmakta. Savaşın olduğu yerde üretim durmakta, insanlar işsiz kalmakta, emek değersizleşmektedir.
1: Memur Sen Konfederasyonu Çorum'da paylaşımda adalet dünyada barış sloganıyla bir araya geldi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sumut filosuna yönelik saldırıya tepki gösterdi.
3: Gazze için konuşmaya, mazlumlar için ses olmaya devam edeceğiz. İnsanlığın vicdanını haykırmaya devam edeceğiz. Birimizi alırsanız birimiz yola çıkarız. İşlerinde 10 tane memur sen ilk temsilcimiz var. Genel başkan yardımcımız var.
1: Türkiye Kamu Sen Çanakkale'de program düzenledi. Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci emekçileri tebrik etti.
4: Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan bütün çalışanların, memurların, işçilerin, ev halkı kadınların ve vatandaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.
1: Hak İş üyeleri ise Bursa'da toplandı. Yağmurlu havaya rağmen meydanı dolduran kalabalık ellerinde Türk bayrakları, Hak İş flamalarıyla bu özel günü kutladı. İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler unutulmadı, dualarla anıldı. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan mücadele mesajı verdi.
5: Filistin bizim zaten kadim mücadele alanımız. 78 yıldır bu mücadelenin içinde olan Filistin halkıyla dayanışmamızı her fırsatta ifade ediyoruz.
1: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da da kutlandı. Bu yıl kutlamaların adresi Kadıköy ve Kartal'dı. Kadıköy'de binlerce kişi Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için yürüdü. 1 Mayıs'ın huzur içinde kutlanması için bir dizi güvenlik önlemi de alınırken Taksim ve Taksim'e çıkan yollar kapatıldı. İstanbul 2800 noktadaki 11 bin güvenlik kamerasıyla an beyan izlendi. İçişleri Bakanı Mustafa

0: yılı olacak dedi.
1: İnşallah lityum karbonatta da bu anlamda tesislerimizin temellerini bu sene atmayı hedefliyoruz. Penta 6 tesisimizin de bu sene içerisinde yine temellerini atacağız. Eskişehir'de bu sene adeta bir yatırım yılı haline gelmiş olacak. Beylikova'daki nadir toprak elementlerimiz. Onda da bu sene için endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çok önemli bir aşamaya geldik. Dolayısıyla biz bir taraftan hem Etimaden'i buradaki faaliyetleri büyütmeye devam ediyoruz. Hem de ülkemizin ihracatına, ekonomisine katkı yapmaya devam ediyoruz. Bunlar yaklaşık olarak yarım milyar dolarlık, 500 milyon dolarlık bir endüstriyel tesis yatırımıdır.
0: 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Genelgede doğurganlık hızının düşüklüğü varoluşsal bir tehdit olarak nitelendirildi. Aile yapısını korumanın devletin en öncelikli beka meselesi olduğu vurgulandı. Genelgeye göre vizyon belgesi tüm kamu kurumlarının stratejik planlarının merkezine yerleşecek. Her türlü kamusal düzenleme, araştırma ve politika, aile kurumuna ve nüfus değişimine etkileri yönünden zorunlu bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Genç yetişkinlerin evliliğe özendirilmesi için mali ve sosyal mekanizmalar güçlendirilecek, evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştıran uygulamalarla çok çocuklu aile yapısı desteklenecek. Kentlerdeki nüfus yoğunluğunu azaltmak amacıyla kırsal alanlardan kopuşun önlenmesi ve buralara geri dönüşün özendirilmesi için bütüncül tedbirler alınacak. Genelgede küresel akımlara karşı alınan tavır da dikkat çekti. Aileyi ve nüfusu olumsuz etkilediği belirtilen cinsiyetsizleştirme akımı ve zararlı alışkanlıklara karşı nesilleri koruyacak bütüncül bir politika izlenecek. Kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurlar içinde dijital aile kalkanı oluşturulacak. Yeni dönemin simgesi olarak her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta sonu boyunca kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürecek. Sıcaklık düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kış şartları yüzünü gösterecek. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Başta 3 büyük il olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışlı hava önümüzdeki hafta başına kadar devam edecek. Amerikan Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği menşeili otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurdu. Avrupa Birliği'nin üzerinde tam mutabakat sağlanan ticaret anlaşmasına uymadığını öne süren Trump, gelecek hafta ABD'nin ithal ettiği Avrupa Birliği menşeili otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeyi artıracağını belirtti. Trump söz konusu gümrük vergisi oranının %15'den %25'e çıkarılacağını bildirirken, Amerikalı işçilerin istihdam edileceği fabrikaların yakında faaliyete geçeceğini kaydetti. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'a bomba yağdırdı. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz, dinlediğiniz haberlerden özetleri sunuyoruz. Katil İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden 18'i Türk, 59 Sumut aktivisti Türkiye'ye getirildi. Amerikan Başkanı Trump, İran'a saldırıları kongre onayı olmadan başlatan Amerikan Başkanı'na verilen 60 günlük askeri operasyon yetkisinin süresi doldu. 1 Mayıs'ta Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Spor. Sayın dinleyiciler, Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın perdesi dün oynanan iki maçla açıldı. Sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 3, Tümosan Konyaspor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2. Süper Lig'de bugün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç var. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak maçlar şöyle: Fenerbahçe, Rams Başakşehir, Trabzonspor Göztepe, Samsunspor Galatasaray. Trendyol 1. Lig'de ise son haftanın heyecanı yaşanıyor. Dün 4 maçta alınan sonuçlar şöyle: Atakaş Hatayspor 3, Altyapı Van Spor Kulübü 1, Bolu Spor

0: 3, Serik Spor 1, İstanbul Spor 8, Adana Demir Spor 1, Manisa Futbol Kulübü 5, Sakarya Spor 0. 1. Lig'de bugün zirveyi ve playoff hattını yakından ilgilendiren 6 maç aynı saatte başlayacak. Maçlar dönüşümlü yayınlarla TRT ekranlarında olacak. Kanada'nın Vancouver kentinde düzenlenen 76. FIFA Kongresi'nde konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran 2026 Dünya Kupası'na katılacak dedi. İstanbul'un ev sahipliğindeki Save Zeren Grup Şampiyonlar Ligi dörtlü final heyecanı bugün başlayacak. İlk maçta Vakıfbank son şampiyon Imoco Conegliano ile karşılaşacak. Saat 17'deki zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Temsilcimiz Eczacıbaşı Dinavit ise ikinci yarı final maçında Savino Delbene Scandicci ile karşı karşıya gelecek. Saat 20'deki zorlu mücadele yine TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda kraliçe etap tamamlandı. 6. etabı Christian Bagatin kazandı. Genel klasman liderliğini ifade eden Turkuaz Mayo ise Sebastian Berwick'in üzerine geçti.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna gelince yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kuzey Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleriyle Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 6 ila 10 derece azalması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Trabzon ve Tokat 11, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sivas ve Rize 13, Edirne 14, İzmir 19, Muğla 18, Manisa, Sinop ve Kars 16, Aydın, Malatya ve Diyarbakır 22, Antalya 21, Adana 26, Şanlıurfa 25, Erzurum, Van, Ardahan ve Bitlis 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Sayın dinleyiciler, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapalıdır. Ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonami Köprülü kavşağında köprü genleşme ders çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Güvenli yolculuk.
3: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Yayalar her yıl ülkemizde yaklaşık 30 bin trafik kazasına karışıyor. Bu kazalar sonucu ortalama 1300 yaya hayatını kaybediyor. Peki sürücüler yayalara çarpmamak için ne gibi önlemler alabilir? Tavsiyelerden çok size yayaların bakış açısını anlatmak istiyorum. Değerli sürücüler, öncelikle şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yayalar her yerde. Şehir içi, otoban, şehirler arası yollar, yayalar her yerde. Ve yayalar trafikle pek ilgilenmiyor. Onların tek hedefi ulaşmak istedikleri yere hızlıca gitmek. Genellikle koyu renkli kıyafetler giyerler ve trafik ile aynı yönde hareket ederler. Yani onları görmek zordur ve onlar da araçları görmezler. Sürücü olarak hiçbir zaman beni gördü, karşıdan karşıya geçmez diye düşünmeyin. Geçebilirler. Korna çalıp onları uyardım diye düşünmeyin. Duymayabilirler. Yapmanız gereken yayaların etrafına yavaş gitmek ve her an önünüze çıkabileceklermiş gibi hazırlıklı olmaktır. Yayaların yanından geçerken şeridinizin içinde olabildiğince sol tarafa yanaşın. Özellikle cep telefonu ile konuşan veya acele içinde olan yayalar görürseniz onların yanından geçerken ayağınız fren pedalının üzerinde olsun. Güvenli yolculuklar.
2: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 2 Mayıs Cumartesi günündeyiz. Saat 9'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hangi konular yer alacak hemen sizlere de aktarmak isterim başlıklarımızı. Türkiye bu hafta ne konuştu? Türkiye gündeminde neler vardı? Bu hususları değerlendireceğiz. Akabinde de iki değerli konuğumuzla bu söyleşileri yaptıktan sonra her hafta bir geleneksel sanatlar alanından bir ögemizi tanıyoruz. Bu hafta da körüklü çizme yapımını konuşacağız. Bir başka hazine, yetişen ustaların getirdiği, yaşayan hazinelerinden bir tanesi olan bu körüklü çizmenin ayrıntılarını öğreneceğiz. Ve yine lezzet durakları arasında da gezmeyi sürdüreceğiz. Bu hafta da Antalya durağındayız. Antalya mutfağı konuşacağımız bir diğer husus olacak. Bizler, program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu, mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan yer alıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Gazete manşetleriyle birlikteliğimizi sürdürelim. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Monsieur tepkiyi gördü, çark etti manşetine yer verilmiş. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin adını anmadan ülkesinin olası bir tehdit durumunda Yunanistan'ın yanında duracağını açıklamıştı. Tepkiler üzerine dün Paris'ten geri adım geldi. Macron, 25 Nisan'da Atina'da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile birlikte katıldığı açık oturumda, Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'ın egemenliğine karşı bir adım atması durumunda Fransa'nın ne yapacağı sorusuna şu yanıtı verdi. İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Egemenliğiniz risk altındaysa yapmanız gerekeni yaparsanız biz burada olacağız dedi. Tepkiler üzerine Fransa çark etti. Fransa Dışişleri Sözcüsü Cosbereaux haftalık basın toplantısında Macron'un sözlerinin Türkiye'yi hedef almadığını savundu ve şöyle dedi. Cumhurbaşkanının sözleri ilkesel bir çerçevede sarf edildi. Bir Avrupa topraklarına yönelik saldırı söz konusu olduğunda tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için yanıt aynıdır dedi. Hem abluka hem saldırı planı. ABD yıkıcı vuracak. ABD basını İran savaşının Washington maliyetini 50 milyar dolar olduğunu belirtiyor. İran'a göre ABD'nin harcadığı para 100 milyar dolar. ABD Başkanı Trump, Hürmüz ablukasıyla geliştirdiği pozisyona rağmen bir yandan da saldırı hazırlıklarını sürdürüyor. Trump'ın masasında kısa ama yıkıcı bir saldırı dalgası planı var. Trump, abluka çok güçlü, %100 aslında inanılmaz oldu. Şu an ayrılsak büyük bir zafer kazanmış olurduk ama bunu yapmıyoruz dedi. Soykırımcıya şok, FIFA'nın Kanada toplantısı Filistin'in İsrail'e soykırım tepkisine sahne oldu. FIFA Başkanı Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Rajop'la İsrail Futbol Federasyonu Başkan Vekili Süleyman'a el sıkıştırmaya davet etti. Filistinli başkan reddetti. Infantino'nun ısrarına rağmen Rajop, acı çekiyoruz diyerek sahneyi terk etti. Makyaj masrafı olay yarattı. Almanya eski başbakanı Merkel'in saç ve makyajı için son 1,5 yılda 64.677 euro, 3 milyon 400 bin TL harcaması ülkede büyük tartışma yarattı. Eski başbakanlar görev süresi bitse de bu tür masraflarını devlet ödeneğinden karşılayabiliyor. Hürriyet gazetesinden başlıkları aktardık. Bir diğer gazetemize geçelim. Milliyet gazetesi oyun platformlarına büyük kıskaç manşetine yer vermiş bugün. Çocukların karıştığı şiddet olaylarının ardından dijital dünyaya yeni düzenleme geldi. Sosyal medya ve oyun platformlarına yaş sınırı, temsilci ve ağır yaptırımlar getirildi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle Türkiye'den günlük erişimi 100 bin aşan yurt dışı oyun platformlarına

platformlarına yeni hükümler getirildi. Bu platformlar BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği ve adli idari makamların taleplerini yerine getirmek zorunda. Türkiye'de temsilci bulundurma şartı da zorunlu hale getirildi. Kurallara uymayanlara önce 30 milyon liraya varan para cezaları, ardından bant daraltma yaptırımı uygulanacak. Yasayla oyun, oyun platformu gibi kavramlar ilk kez tanımlanırken derecelendirme sistemi zorunlu kılındı. Derecelendirilmemiş içerikler en yüksek yaş grubuna göre sunulacak. Uygunsuz içerikler kaldırılacak. Platformlar ayrıca açık ve kullanışlı ebeveyn kontrol araçları sağlamakta yükümlü olacak. Bu araçlar harcama, üyelik ve kullanım süresini ebeveyn onayına bağlayan mekanizmaları içerecek. Özel seneye Taksim'deyiz. Kadıköy'deki 1 Mayıs kutlamasına katılan CHP lideri Özgür Özel, 2027 yılında kanlı 1 Mayıs'ın 50. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Bu Kadıköy'deki son 1 Mayıs olacak, seneye Taksim'de olacağız. Bu artık hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem emekçilerin muhalefetteki son 1 Mayıs olsun diye ümit ediyoruz" diye konuştu. Hemen bir diğer gazetemize de geçelim. Türkiye Gazetesi "Şiddet ve zorbalığı bitirme arayışı, gençliğin röntgeni çekilecek" manşetiyle bugün okurlarını selamlıyor. Meclis okul saldırılarını ortadan kaldıracak çözümleri bulmak için sahaya iniyor. Veli Akademisi ile de aileler sürece dahil ediliyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki acı olayların tekrarını önlemek için kalıcı tedbirler alınıyor. Mecliste okul saldırılarının sebeplerini araştırma komisyonu kuruldu. 22 üyeli komisyon çocukları etkileyen her datayı kapsamlı şekilde araştıracak. Farklı ülkelerdeki çalışmalar incelenecek, sosyal medya ve dijital mecraların gençlere etkisi araştırılıp çözüm teklifleri ortaya konulacak. Meclis son dönemde artan akran zorbalığına karşı da devreye girdi. İstanbul'daki 25 okulda başlatılan akran nezaketi eğitimi ülke geneline yayılacak. Zorbalık yerine nezaket odaklı yaklaşımın benimsenmesi sağlanacak. Yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri kurulacak. Veli Akademisi modeliyle ebeveynlere uygulamalı eğitimler verilecek. Bir araştırma sonucu paylaşılmış, "Anne olan işi bırakıyor" deniliyor başlıkta. Yaklaşık 1,4 milyon kadının verileri analiz edilerek istihdam raporu hazırlandı. Doğum yapan annelerin %56,5'i bir yıl içinde işi bırakıyor. Küçük işletmelerde ayrılık riski 3 kat fazla. Oluşan bu tablonun kamuya vergi ve prim kaybı maliyeti 1,2 trilyon lirayı aşıyor. Üretici raf makası 5 kat. Marketin el yakanı elma. Ziraat Odaları Birliği'nin raporuna göre Nisan'da üretici market makası açıldı. Tarlada 18,75 lira olan elma markette 92 TL'ye satıldı. Aradaki fiyat farkı %393'ü aştı. Elmayı havuç, yeşil soğan ve marul takip etti. Anadolu suya doydu. Bu kış bereketli geçti. Birçok ilde barajlar doldu. Elazığ'da kuruyan çeşmeler tekrar akmaya başladı. Hemen bir diğer gazetemize de bakalım. Akşam gazetesi "Bu utanç Yunan'a yeter. Yunanistan İsrail'in ileri karakolu olurken Avrupa ülkelerinde Sumut filosuna destek için eylemler yapılıyor. Dünya Sumut için yürüdü. İsrail'in saldırısı dünyanın dört bir yanında protesto edildi. Soykırımcının Girit'in batısında Gazze'ye 1100 kilometre mesafede saldırdığı filodaki 175 aktivist İsrail gemilerinden Yunan gemilerine alınarak Vera Petra'daki limana, buradan da otobüslerle Heraklion'a götürüldü. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında 5 ay önce Akdeniz'de hızlı müdahale gücü kurmak için oluşturulan kirli ittifakın ilk ortak eylemi olarak tarihe geçti. İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde on binlerce kişi İsrail'in yaptığı korsanlığa tepki gösterdi. İstanbul ve Ankara'da da İsrail'e protesto gösterileri düzenlendi. Hem uzu hem umut olacağız. Gazze'de İsrail'in saldırılarında uzuv kaybı yaşayan 6 bin Filistinli çocuk için Suriye'de tesis kurulacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Profesör Kemalettin Aydın, tesiste uzuv kaybı yaşayan çocuklar için ortez ve protez üretilecek,
uygulama ve revizyon süreçleri de yürütülecek, onların umutları olacağız dedi. Öncelik İnsan Hakları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının çözümü için güvenlik tedbirlerinin artırılmasının tek başına yeterli olmayacağını vurguladı. Tekin, zorunlu eğitim çağında çocuklara insan hakları, barış, demokrasi, hukuk dersleri vermeye odaklanmalıyız. Önce başkasının hukukuna riayeti öğrenmeliyiz dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle gazete turumuzun sonuna geliyoruz. Birlikte elimize bir şarkı molasıyla devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonundan yeniden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın haber akışına beraber bakacağımız konuğumuzu hemen takdim etmek isterim. Gazeteci Gül Gündüz bizlerle. Gül Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın. İyi cumartesiler diliyorum herkese.
0: Çok teşekkürler. Bu haftanın haberlerini sizinle beraber değerlendireceğiz. Tabii önemli başlıklar arasında bütün hafta konuştuğumuz aslında bir husus madencilerle ilgiliydi. Maden işçilerin bazıları maaşını, bazıları ise tazminatını alamadığı gerekçesiyle Ankara'da yaklaşık bir haftayı aşkın süre kadar boyunca açlık grevindelerdi. Daha sonrasında sorun çözüldü. Bir hatırlayalım mı, nasıl sorun çözüldü?
1: Evet, neyse ki güzel sonuçlanan bir durum oldu diyelim. Bakanlıklar hızlıca devreye girince İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de biraz öncülük etmiş oldu bu duruma ve sorun çözüldü. Ama onun öncesinde Eskişehir'de faaliyet gösteren bir maden firması hem bir yandan o 12 ay boyunca maaşlarımızı bu firmadan alamıyoruz dedi maden işçileri ve 12 Nisan'da Ankara'ya yürüme kararı aldılar ve

0: 9 gün sonra da Ankara'ya vardılar ve burada da yine hem firma ile görüşmeler gerçekleştirdiler ama bir sonuç çıkmadı. Neyse ki bakanlıklar devreye girdi diyelim. Çünkü bakanlıkların devreye girmesiyle beraber bir uzlaşı masası kurulmuş oldu. Açlık grevi hızlıca da sona ermiş oldu madencilerin. Onların hem bir yandan 23 Nisan geçtiğimiz haftaki görüntüler vardı. Çocukları da Ankara'ya gelmişti. Evet. Babalarımız artık maaşlarını alsın demişlerdi. Aslında talep karşılanabilir bir talep Büşra'nın ve neyse ki güzel sonuçlandı diyelim. Ve Mayıs ayına da güzel girdiler. Anlaşmayla beraber bir kısmının maaşı o gün içinde uzlaşı masasının kurulmasıyla beraber hesaplarına yattı. Bir kısmı içinde yine 15 gün müddet istendi. 15 gün içinde bütün madenciler haklarına kavuşmuş olacaklar.
1: Firma için de aslında iyi bir süreç olmadı bu durum. Geçmişte yapmış oldukları ile ilgili de toplum nezdinde tamamen ismi tescillenen, bilinen bir hale geldi. Dileriz bundan sonrasında da tekrar aynı sıkıntılar yaşanmaz ki bakanlar teşvik almayan bir kurum kalmadı, işletme kalmadı diyor. Bu firmayı hariç tutarak böyle bir sıkıntıların yaşandığını söylemişti. Tekrar olmamasını arzu ediyoruz. Şimdi bir diğer haberimizde de özellikle de gazete haberlerine de baktığımız zaman gençlerle alakalı çalışmaların hızlandırıldığı, şiddetin yönetilmesiyle ilgili hususları takip ederken ne yazık ki ardı arkası kesilmeyen haberleri de duymaya devam ediyoruz. Bir asker eğlencesi, asker uğurlaması ortamında saldırıyı nasıl konuşuyoruz? Bir genç yaştaki kişi nasıl bu saldırıya karışıyor? Sizden detayları öğrenebilir miyiz?
0: Evet, aslında güzel bir eğlencenin mahvolduğu bir an ve olayda yine İstanbul Esenler'de ve yaşı da 18 yaşından küçük bir çocuk. Adeta dehşet saçıyor. Asker eğlencesi için toplanan grubu kurşun yağmuruna tutuyor ve aldığı bir yanıt karşısında, hani burada asker eğlencesi var, eğlencemizi bozma diyor çocuklar haliyle. Orada bir hani güzel bir eğlence var, güzel bir eğlence yapmak istiyorlar ama onun bozulmasına müsaade etmek istemediklerinde de maalesef ki o 17 yaşındaki kişi o tartışma sonrası gidiyor, silah alıyor ve dönüp de o asker grubuna, aynı zamanda eğlencedeki bulunan asker eğlencesindeki kişilere ateş açıyor ve bir kişiye de isabet ediyor maalesef o kurşun. Ağır yaralanıyor çocuk, 6 gündür yoğun bakımda bir mücadele veriyor ve o kişi de kayıplara karışıyor. Sonrasında da yine hem annesi de isyan ediyor yaralanan çocuğun, yani hala yakalanmamasına isyan etti. Sonrasındaki neyse ki emniyetteki süreci başlamış oldu ve kötü bir hadise maalesef ki bu eğlenceye bir dehşet düşmüş oldu.
1: Burada bir eğlenceden doğan tartışmadan bahsettik. Bir başka tartışmada da daha ilginç versiyonu var. Tehlikeli bir sevme biçimi mi diyelim, sevginin dozunun kaçtığı bir haber mi diyelim, nasıl uygun görürseniz. Bir eski sevgilinin kavuşma hayaliyle ilgili kurduğu oyun bozulmuş.
0: Yani çok çok ilginç bir olay. Yani yüzünde maske, elinde bıçak ve otomobile biniyor. Genç bir kadına da her şeyini diyor bana ver diyor elindekileri, yoksa diyor seni öldürürüm. Gaspçı genç kadının eski erkek arkadaşı gelince kaçıyor ve gasp girişimi de eski sevgilinin barışmak için yaptığı bir oyun olarak ortaya çıkıyor. İstanbul Kağıthane'de ilginç bir olay. Genç kadın aracını bekliyor. Eski sevgilisinin ayarladığı 16 yaşındaki gasp bir bıçakla arabaya biniyor ve bıçağı gösterip paralarını istiyor. Bir oyun aslında kurulmuş. O sırada eski sevgili hızlıca koşarak geliyor ve gaspçı da kaçıyor. Yani ilginç, neden böyle bir kurgu yapmış? Barışmak için. Tüm planı eski kız arkadaşıyla barışmak. Ama polisin dikkati bu oyunu bozmuş oluyor. Gözaltına bile alınıyor. Aslında kurtarıyormuş gibi yapmak istemiştim diyor barışmak için ama maalesef sonucu kötü oluyor. Çünkü 16 yaşındaki o suç ortağı da tutuklanıyor. Eski sevgili de genç kızın yeniden gözüne girmeyi hedeflerken kendini cezaevinde buluyor.
1: Polislerimize kolaylıklar diliyoruz doğrusu.
0: Binbir türlü hikayeyle sonra uğraşıyorlar gerçekten. Gerçeği bulmak, gerçeği aramak çok ilginç bir şey olsa gerek. Çünkü böyle bir durumda kaldığımızda hepimiz korkarız. Yani evet, neden daha masum bir hikaye yazmamış? Şaşırtıcı.
1: Elinde bıçak var diyorsunuz bir de. Hakikaten evet, çok iş değil. Şimdi tabii bir diğer güzel habere geçelim bu sefer. Güzel bir haberden bahsedelim. Formula 1 yarışları artık İstanbul'da olacak. Tanıtım film çekimlerini de gördük. Bu hafta sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasında oldu. Japon pilot Yuki Tsunoda'nın bir çekimleri esnasında İstanbul'un vazgeçilmezlerinden kedinin tam aracının önünde durması bütün set ekibini durduruyor tabii. Çekimleri durduruyor. Hoş bir anı olmuştu bu da. Sosyal medyada da ilgi gördü. Formula 1 ile ilgili nasıl haberler var?
0: Kesinlikle artık o heyecan Türkiye'de İstanbul'u da daha yakından sarmış olacak diyelim. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde düzenlenen bir tanıtım yapıldı geçtiğimiz hafta ve Formula 1 anlaşmasının basın toplantısı gerçekleşmiş oldu. Önümüzdeki yıl başlayacak yarışlara 5 yıl boyunca İstanbul ev sahipliği yapacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun başkanı Eren Üçler Toprak 15 aylık zorlu bir müzakere süreci yürütüldüğünü söyledi o basın toplantısında. Yine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuştu ve Formula 1'in turizme hem Türkiye'ye hem İstanbul'a katkılarını anlattı. Bu sebeple de aslında bizler için de heyecanlı bir süreç olacak. Hem eğleneceğiz hem de bir anda ekonomimize de büyük bir katkı sağlanmış olacak. Hem turizme hem ekonomiye. Yine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da o programda konuştu ve gençlerin Formula 1'e olan ilgisini anlattı. Yarışların çeşitli etkinliklerle şölen havasında geçeceğinin de mesajını vermiş oldu. Güzel bir dönem bizi bekliyor, hepimizi bekliyor oluyor. Yakın bir zamanda Formula 1 artık İstanbul'da.
1: Gülgündüz, şimdi bir apartmanda apartman sakinleri komşularından şikayetçiler, özellikle bir komşularından ve haklı olarak da çok farklı bir hadiseyle karşı karşıyalar. Anladığım kadarıyla da bu haberin detaylarında bir kere değil tekrar tekrar da yaşanıyor zannediyorum. Antalya Selik'te neler yaşanmış bu apartmanda?
0: Evet, inanılır gibi bir durum değil. Yani o apartmanda kimse yaşamak istemez zaten. Haber hafta boyunca çok da konuşuldu. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Evinde fareler neredeyse cirit atıyor. Komşuları isyan etse de ev sahibinin hiçbir şekilde umrunda bile değil. Yaşlı kadın dairesinde hem çöpler biriktiriyor, onları dışarı atıyor ama haşereler apartmanı sarıyor. Antalya Selik'te 3 katlı bir apartman. Zemin katta da yaşlı bir kadın oturuyor. Ve istifçilik olarak da biliniyor aslında. Bir hastalığı var. Dispozofobi. Dairesi daha önce 2 kez temizlenmiş. Evden neredeyse 2 kamyon çöp çıkarılmış ama çare etmemiş. Yaşlı kadın biriktirdikçe evi kısa sürede yine çöp yığınına dönmüş ve komşular artık ne yapacağını da şaşırmış durumda. Çünkü artık fareler evi basmış durumda o çöp yığınlarının arasında. Hmm. Bina sahipleri de tek bir şey istiyor. O da hem kadının tedavi edilmesi hem de bir an önce o apartmanın tamamen temiz haline kavuşması.
1: Evet, artık zaten bu tarz konular belgesel tadında programlara konu oluyor. Belki şaşkınlıkla izliyoruz bu tarz hadiseleri ama ciddi bir sağlık problemi de arkasında yatıyor olabilir. Belli ki öyle bir durum da söz konusu. Hakikaten diğer sakinlerin de yapacağı işler kolay değil. Dileriz çözülür bu konuda. Sırada tabii belki bir hatırlatma tadında da olması açısından önemli bir haber olacaktır bu. Şu an yeni Mayıs ayına geçtik. Yavaş yavaş sıcakları da görmeye başlayacağız. Şu anda meteoroloji biraz daha farklı bir şekilde ilerlese de. Ama orman yangınları için erken dönemdeki hazırlıkta da iyi bir adım da atılıyor. Bizler de tabii daha çok bireysel anlamda bu önlemleri de almamız lazım ama genel itibariyle sorumlu cephede hangi önlemler alındı? Bununla ilgili neler söylersiniz?
0: Kesinlikle öyle Büşra'm, yazın için en büyük korkumuz aman çöplerimizi ormanlara atmayalım, aman hiçbir şey bırakmayalım bulunduğumuz yine pikniğe vesaire gittiğimizde diye biraz da böyle içimizin sıkıldığı da bir dönem oluyor. Çünkü yaz ayında en çok karşılaştığımız şey orman yangınları ve haliyle bir yer tutuşunca onun ucunu almakta çok zorlu oluyor. Bu konuda uzun uğraşlar veriliyor ama elbette ki o yangın hızlıca da etrafı sarabiliyor. Şimdi yaz aylarına yaklaşırken Ankara'da kritik bir toplantı yapıldı. Tam da bu sebeple İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarında riskli illerin valileriyle bir koordinasyon toplantısı düzenledi. Ne yapılabilir? Tam destek nasıl verilebilir ve bunun önü nasıl alınır diye. Bu konuda iki bakan da yine o programda konuştu. Hem bir yandan aslında iklim değişikliğinin etkileri, artan sıcaklıklar, ama ben biraz da vatandaşın kullanımına da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü biz de bazen gittiğimizde görüyoruz piknik alanlarına o kadar kötü kullanım oluyor ki haliyle tüm bu aslında orman yangınlarına bir kapı aralamış olunuyor. Bu sebeple de bakanlıklar harekete geçiyor, ne yapılabilir diye. Akıllı gözetleme kulelerine kadar aslında geniş çaplı bir çalışma yapıyorlar. Olası orman yangınları için alınacak tedbirleri bir bir konuştular. Hem havadan hem bir yandan karadan müdahaleleri nasıl sıklaştırırız? Bunun yolu şimdiden bu toplantılarla aranmış oluyor çözümü.
1: Aslında siyasi kanatta da bu hafta olanlarla ilgili sorular sormak istiyorum ama tabii vaktimiz de daralıyor. Bu vakit içerisinde de ortaya çıkan bazı düzenlemeleri dinleyicilerimize duyurmayı da tercih etmek isterim aslında. Çünkü belki yoğun gündem arasında geride kalmış olabilir bazı başlıklar ama son derece önemli düzenlemeler de var. Bir yayınlanan resmi gazetede Sağlık Bakanlığı ile ilgili Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü'nün kurulmasına ilişkin bir yönetmelik yayımlandı. Onunla ilgili de bazı ayrıntılar çıktı. Yani geleneksel tıp üzerinde bir düzenleme hazırlandı. Bu düzenlemenin detaylarında neler var acaba?
0: Kesinlikle önemli, çünkü hem aile hekimlerinde hacamat, diş koltuğunda da sülük tedavisi, yine fizyoterapi merkezlerinde de o kütletme dediğimiz işlemler. Üstelik bunlar artık merdiven altı işlemlerden bahsetmiyoruz. Merdiven altı yöntemlerle değil, geleneksel tıp uygulamaları artık her kademede sağlık kuruluşlarında olacak. Buna dair artık yönetmelikteki değişim resmi gazetede de yayınlanmış oldu. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarında yeni bir düzenlemeye gidilmiş oldu. Artık devlet hastanelerinde 100 yatak ve üzeri, özel hastanelerde de aile sağlık merkezlerinde de bu tip uygulamalar yapılabilecek. Hastalar artık hem tedavi için değil, hani sülük uygulaması, hacamat yaptırmak için aile merkezlerinde sıralarını bekleyecekler. Sadece aile hekimlerinde değil, diş hekimleri de yine bu geleneksel tıp uygulamasını yapabilecekler. Ozon terapi, fitoterapi, sülük tedavisi, hacamat gibi, bunların artık hepsi bir yönetmeliğe bağlanmış oldu ve el, ayak ve kulaklarda refleks noktalarına yapılan masajlar da olarak biliniyor aslında bunlar. Artık sertifikalı sağlık çalışanları bu işlemleri yapabilecek ve diğer personel de yardımcı olabilecek. Artık tüm bu uygulamalar aile hekimliği, diş hekimliğinde, aynı zamanda devlet hastanelerinde de uygulamaya alınmış oldu.
1: Şimdi bir diğer önemli gelişmelerden bir tanesi de aslında 2025'in sonlarına doğru, Ekim 2025'te duyurulmuştu ev sahibi Türkiye sloganlı 100 yılın konut projesi kapsamında. Kura süreçleri de tamamlandı. Son olarak da bundan bahsedelim mi? Nasıl ilerledi?
0: Evet, aslında milyonlarca kişi başvurdu. 8 milyon başvuru olmuş, sayı inanılmaz. 100 yılın konut projesi 81 ilde inşa edilecek olan 500 bin sosyal konutun hak sahibi artık kurayla belirlenmiş oldu. İlk aşama tamamlandı. Şimdi artık sırada o yuvaların yükselmesi var diyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup konuşmasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan değinmişti. Hedefimiz hızla inşa edip hak sahiplerine ellerine teslim etmek demişti ve anahtarları da peyderpey teslim edeceğiz diye grup toplantısında konuşmuştu. İlk kez TOKİ tarafından inşa edilecek bu dairelerin İstanbul'da kiralanabileceğini de aynı zamanda hatırlatmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sosyal konutların teslim edileceği tarihte yine aynı zamanda yavaş yavaş belirlenmiş oluyor. İlk kura da yine çekilmiş oldu. Tam 8 milyon başvurunun sonrasında bu kurallara çevrilmiş oldu gözler.
1: İlgi yoğun. Dileriz bunların devamı da gelir. 8 milyon başvuru da bununla ilgili bir gösterge olacaktır şüphesiz. Gül Hanım çok teşekkür ederiz değerli katkılarınızı ve aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Güzel bir cumartesi diliyorum Büşra Hanım. Hem size hem tüm dinleyenlere.
1: Çok teşekkür ederiz tekrar. Gazeteci Gül Gündüz konuğumuz oldu sevgili dinleyicilerimiz. Tabii bu hafta doğum izninin uzaması da önemli bir başlık olarak yer alıyordu. Artık doğumdan sonra 24 haftası dolmamış olan anneler de bu izinden faydalanabilecek. Babaların izni de 10 gün oldu. Bunu da tekrar hatırlatarak bir diğer konuğumuzla sohbetimize devam edelim. Haftanın öne çıkan gündem başlıklarını konuşmayı sürdüreceğiz. Gazeteci Armağan Canbaz'ın gözüyle. Armağan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Büşra Hanım. Günaydın.
1: Günaydınlar. Şimdi Gül Hanım'la da tabii açılışı yaparken aslında çok da ilk haber için demeyeyim ama peşinden gelen haberlerle alakalı çok iyi bir yerden açamadık. Yine çocuklarımızın, gençlerimizin şiddete karışmasıyla ilgili hususlar vardı. Sizin de bu hafta radarınızda olan başlıklar arasında bunlar. Rütük'te şiddet içeren dizilere karşı bazı yaptırımların artmaya başladığını da görüyoruz. Ve bunun devamı da geliyor. Aslında dizilerden farklı havadisler de var. Bu dizilerin başında geçen bir dizide de tam tersi şekilde bu sefer bir bölümünde gençlere yönelik elinizden o silahları bırakın, benim gibi olmayın gibi repliklerin de düştüğünü gördük. Bunlar da farklı gelişmeydi ama yaptırımlarla alakalı sizin izlenimleriniz nedir?
2: Tabii yani birçok diziye yönelik, en çok izlenen o dizilere yönelik ki isimlerini Rütük'te paylaştığı için işte birçok izlenen kanaldaki Yeraltı dizisi, Eşref Rüya gibi bu yoğun izlenen dizilere ciddi yaptırımlar geldiği ayrıntıları paylaşıldı. Dijital platformlara özellikle ağır yaptırımlar var ki benim son haftalarda dikkatimi çeken bir dizi vardı. Trigger diye Güney Kore'de geçen bir dizi bu. Yapılan bir dizi ve yani bizim son günlerde yaşadığımız olaylara dair ne ararsanız var aslında dizide. İşte bir hayali bir olay anlatıyorlar ama Güney Kore'deki bir silahlanmaya yönelik, bireysel silahlanmaya yönelik bir diziydi. Bir ay önce falan izledim ben ama hani hakikaten acaba bir yaptırım gelecek mi, bir engelleme olacak mı? Bunu merakla bekliyordum ama son yaşanan olaylardan sonra ki Rütük'ün de radarına takılmış bu diziye de müdahale geldi, o platforma ceza verildi. Birçok platformdaki özellikle bu çocuklarla ilgili yoğun şiddet içeren, şiddeti özellikle özendirebileceğini düşündüğü noktalara Rütük cezalar yağdırdı. Hı hı. Ama bu iş tamamen bence Büşra Hanım ailede bitiyor. İlk zamanda sizinle konuşmuştuk bu hafta içerisinde. Hı. Özellikle Amerika'da mesela ne yapıyorlar diye ben biraz baktım. Bu çocukların mesela sosyal medyadan bir tehdit olayıyla ilgili çok ciddi bir yaptırımı var. Özellikle Florida'da yakın zamanda yaşanan bir olayın videosunu izledim. 12-13 yaşında bir çocuk bir arkadaşını sosyal medyadan tehdit ediyor. İşte bıçak fotoğraflarıyla seni bıçaklayacağım şeklinde bir tehdit gönderiyor ve ailesi fark ediyor bunun karşı tarafın. Hemen polise şikayette bulunuyorlar. Anında o tehdidi yapan çocuğun evine gidiliyor. Önce ailesiyle konuşuluyor. Sonra o çocuk oradan yani ailesinden alınıyor ve cezaevine, daha doğrusu bir nezarethaneye götürülüyor. Çocukların ilgilenildiği bir yere. Ve bunlar an be an tüm kamuoyuyla paylaşılıyor. Ve en ağır suç olarak değerlendiriliyor. Sosyal medyada yapılan bir tehdit. En yüksek suç olarak ve o çocuklar elleri arkadan kelepçeyle bağlanıyor. Hatta hapishaneye götürüldüklerinde ayaklarına dahi pranga takıyorlar. Kelepçe bağırıyorlar, öyle söyleyelim. Ve bunlar kamuoyuyla paylaşılıyor. Şerif de okullar açılmadan önce bunu şaka niyetiyle yaptığını söylüyor çocukların ama en büyük şakayı eğer yaparsanız burada görürsünüz diyerek açıkçası aileleri aslında meydan okuyor. Şimdi bizim toplumumuzda bunlar belki ya bu kadarı da olmaz denilecek şeyler ama bir çocuğun ya da çocukların hayatını kaybetmesindense bu insanların o yaşlarda yaptıkları şaka gibi gördükleri şeylerin aslında bu kadar ağır cezalara
1: sorumluluğunu üstlenmeleri gerekecek.
2: Verilmesi gerekiyor. Çok ciddi bence örnek alınacak bir düzenleme diye düşünüyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bir röportajda ailelerin de sorumluluğu olduğu kesinlikle anayasal güvencede de tespit edilen bulunan bir şeydir. Bundan bağımsız değildir.

0: aileler
1: Evet.
0: muaf değildir demesi dikkat çekmişti doğrusu. Bunu biraz daha geri planda tutuyoruz zannediyorum kamuoyunda da. Daha fazla ön plana
1: Evet.
0: çıkarmamız gerektiğini bir kere daha sizin vesilenize de hatırlamış olduk.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi sıradaki haberimiz de çok şaşırtıcı, çok üzücü de bir haber. Bir burun ameliyatı aslında gelinen noktada çok daha pratik, kolay olduğu ifade edilen doktorların tabii söylemiyle bunu söylüyorum. Bizler hastalar açısından biraz daha sancılı gibi görünüyor ama artık onun bile kolaylaştığı anlatılırken genç bir kızımızı kaybettiğimiz haberi geldi. Bu haberle ilgili detaylar nedir?
1: Tabii ailenin iddiası bu yönde. Yani ameliyat sırasında kalbi durduğu yönünde müdahale ediliyor ama maalesef kurtarılamıyor. 23 yaşında henüz Hatice Öncü bir burun estetiği ameliyatına giriyor ve ameliyat sırasında fenalaşıyor. Yoğun bakım alınıyor. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyor ama bütün müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybediyor. Ailesinin yaptığı tabii açıklamalara göre 1,5 saat sonra bir doktorun geldiğini, ameliyatın iyi geçtiğini söylediğini iddia ediyorlar. Ayılmadığını odaya götürdüklerini ama daha sonrasında vefat haberini aldıklarını paylaşıyorlar. Yine bu hastanın yani vefat eden kişinin kardeşi de aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olmuş. Kendi ameliyatının 4 saat sürdüğünü ama ablasının 1 saat 25 dakika sürdüğünü belirtiyor. Tabi iddialar var. Bu iddialar araştırılacak. Ama maalesef gencecik bir hanımefendi hayatını kaybetti. Yani narkozun girdiği her ameliyat risklidir ama tabi buradaki semptomlar ne oldu, ne bitti? Bunlar araştırılıp mutlaka bulunacaktır.
0: Ani bir ölüm tabii. Ailenin de başı sağ
1: Evet.
0: olsun.
1: Amin.
0: Temennilerimizi iletiyoruz. Allah sabır versin. Şimdi Armağan Bey, tabii Türkiye son yıllarda petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine hız verdi ve dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Çalışmalar hem karada hem denizde yoğunlaşmış durumda. Petrol arama sismik çalışmalarından zaman zaman sürpriz haberler geliyor. Bizler de çok seviniyoruz tabii. Yine öyle bir haber eklendi. Bu sefer bir
1: Evet.
0: üniversiteden geldi bu haber. Neler söylersiniz?
1: Evet, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nde petrol rezervi tespit ediliyor. Bir sismik çalışma yapılıyor üniversitenin içerisinde ve petrol bulunuyor. Bir planlama yapılacak. 6 kuyu burada açılacakmış üniversitede. Öğrenciler için de mutlaka aslında eğitimleri açısından çok güzel bir buluş diyebiliriz bunun için. Ve oradaki petrol gelirinin bir kısmı da üniversiteye aktarılması da öngörülüyor. %3 pay verileceği paylaşılıyor. Tabii uzun bir süreç sonucunda bu petrol bulunmuş. Devlet payının %10-25 oranındaki tabii işletme giderleri düşüldükten sonra da üniversiteye %3'lük bir pay verilecek. Ama üniversitenin içerisinde bile aslında petrol bulunması Türkiye'de bu kaynakların ne kadar fazla olduğunu da gösteriyor bence. Dahası da var. Bulup çıkarmayı ve özgürce kullanmayı nasip etsin Yaradan diyelim hepimize.
0: Tabii şu an toplam tüketimin %10-12'sini karşılıyor
1: Evet.
0: bildiğimiz kadarıyla
1: Tabii.
0: yerli üretim. Ama keşifler, kuyulardan üretimin artırılması dileriz bu oranı daha da yukarılara
1: İnşallah.
0: taşısın. Şimdi diğer güzel haberle de devam edelim isterim. Türkiye savunma sanayisi olacak bu da. Kapasitesini her geçen gün dönüştüren bir sanayi kolu. Gelecekte de daha akıllı sistemlere karşı uzun soluklu harekat ortamlarına karşı da hazır olunması gerektiği vurgulanıyor. Bu sözler bana ait değil aslında. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Karataş bu hafta söylemişti bu sözleri. Berlin'de Türk öğrenciler, mühendisler ve akademisyenlerle bir araya geldiler Milli Yetkinlik Hamlesi'nde. Bizzat kendisi bu cümleyi sarf ediyor. Aslında altında da riskli mesajlar bir tehdit ortamlarını yansıtması açısından da biraz uyarı mahiyetinde ama
1: Evet.
0: biz tabii bunu bir kenara bırakarak sahada bu hafta neler tanıtıldı, hangi başlıklar yansıdı savunma sanayide sizden onu dinlemek isteriz.
1: Ya büyük bir heyecanla takip ediyorum ben de ki yani her gün yeni bir ürünümüzün işte sahaya inmeye hazırlandığını görüyoruz ki bu hafta mesela Gökbey Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girdi artık envantere resmen giriş yaptı. TUSAŞ tesislerinde düzenlenen törenle Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi Gökbey. TUSAŞ gerçekten çok büyük işlere imza atıyor bu konuda. Diğer taraftan baktığımızda yine Baykar aslında birkaç ya da birkaç hafta içerisinde yeni ürünlere imza atmaya da devam ediyor. mızrak tanıtıldı. 1000 kilometre aşan menzili var. Yapay zeka desteği var. Otonom kabiliyetleri var. Ve Baykar geçen hafta da K2 Kamikaze İHA ile yine sivrisineği tanıtmıştı. Yani bir hafta içerisinde yeni yeni ürünler tekrar sahaya çıkıyor. Bunlar çok sevindirici. Yine Aselsan akıllı mühimmat hamlesi yaptı. O hattın lazer güdüm kitleri, yani normal bombalara da akıllı mühimmatlar yerleştirilebilecek. Onların kitlerini tanıttı. Modern harp sahası için bunlar çok kritik hamleler. Bunlar da sık sık tanıtılıyor. Tabii ki klasik bir laf ama vurgulayıcı ve güçlü bir söz, bunu bitirmek lazım. Dosta güven, düşmana korku verecek adımlar savunma sanayinden de her gün gelmeye devam ediyor. Nicesi de gelsin inşallah.
0: 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da Saha Expo 2026 programı hazırlanacak. O fuara düzenlenecek. Binlerce firma katılıyor tabii bu fuarlara. Bu da önemli. Benim sevdiğim husus, biraz daha konunun tabii burada bizzat faaliyet göstermeyen taraflarında olarak da, özellikle deniz platformundaki gemilerimizi ziyaret edebilme fırsatını bulmak. Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçilere açılacak. Dileyen buradaki dinleyicilerimiz varsa, İstanbul'a yolu düşen ya da İstanbul'da yaşayanlar da buna bir göz atmalarını tavsiye ederim. Ayrıca fuardan elde edilen gelir de Türkiye genelinde drone üretim ve eğitim merkezleri kurulmasına harcanacakmış. Bununla ilgili bir açıklama yapıldı. Yani bir üretim altyapısı da şekillenecek zannediyorum. Son derece önemli haberlerden bir tanesiydi. Az önce Gül Hanım'la konuştuğumuz bir habere de atıfta bulunarak polislerimize kolaylıklar dilemiştik Armağan Bey. Bir eğitimle ilgili anlaşma imzalanmış polis akademilerinde. Bununla ilgili detayı öğrenebilir miyiz?
1: Ya tabii polislerimiz birçok eğitimden geçiyor ama artık Judo Federasyonu'yla da bir anlaşmaya imza atıldı. Polislere doğru teknikle müdahale imkanı için Judo eğitimi de verilecek. Tabii bu çok önemli. Yani kendilerini savunmaları açısından ya da yakın dövüş teknikleri açısından bütün artık polislerin bu eğitimden geçmesi bekleniyor. Yine İç Güvenlik Fakültelerinde gönüllü amir adayları mezuniyetlerine kadar federasyonun gözetiminde uzmanlaşarak da siyah kuşak derecesiyle de göreve başlayacaklar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Judo eğitimi alacak artık Türk polis.
0: Armağan Bey, şimdi tabii önemli bir konumuz daha var ama onu da sizin yorumlarınızla dinlemek istemekle beraber bir konu da çok dikkat çekiciydi bu hafta. Dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edeceğim. Böceklere bir hak tanınması nasıl mümkün oldu? Bu konu nasıl gündeme geldi?
1: Evet, Peru'da Satipo ve Nauta belediyeleri var ve burada iğnesiz arılar yetişiyor. Ve onların gerçekten doğaya çok büyük katkıları olduğu yıllarca araştırılıyor ve bunun sonucuna ulaşılıyor. 2024 yılında da Peru Cumhuriyeti Kongresi tarafından bir reform onaylanıyor. O tanım tamamlanıyor ve böceklerin temiz bir çevrede yaşaması için ormansızlaşma gibi tehditlere karşı yasal temsil alma hakkını resmileştiriyor. Eğer bir arı kolonisine birisi zarar verilirse o arılar adına direkt mahkemeler de davalar açılabilecek insanlar tarafından. Yani arılar temsil edilecek belki ama davayı açan direkt arılar olacak. Ve bu sayede de ekosistem korunması sağlanacak. Çok güzel, iğnesiz arı türü olarak geçiyor ve özellikle tabii o bölgeler için kahvede, kakaoda ve avokadoda tozlaşmalarını sağlıyorlar. Haliyle bunlar önemli meyveler. İşte onların daha da korunmasını sağlamak için de o iğnesiz arılara daha da büyük bir hak tanımışlar. Vallahi dünyaya örnek olur inşallah.
0: Umarım öyle olur. Şimdi tabii dünyaya bir örnek olan bir başka habere de geçelim dilerseniz. Aslında bu bir haber olarak detaylandırmak da doğru değil. Bu bizim yaşamımızı son derece etkileyen bir husus. Çünkü Birinci Dünya Savaşı içerisinde önemli bir yere sahip olmasıyla da dünyaya rüştünü göstermesi açısından Çanakkale cephesiyle ilgili kapatalım istiyorum sizlerle beraber. Geçtiğimiz haftada takip ettik. Çanakkale tarafında 57. Alaya vefa yürüyüşlerini gördük. Binlerce öğrenci o vefa yürüyüşüne katıldı. Büyük fedakarlık göstererek savaşın ilk 10 gününde mevcudunun belki yaklaşık 3'te 2'sini kaybetmiş bir alaydan bahsediyorduk. Evet. Şimdi bu vatan nasıl kazanıldığını unutmama sorumluluğuyla beraber
1: kesinlikle.
0: Bir hep Deniz Zaferi'nden

0: bahsediyoruz ama kara savaşları da çok uzun sürmüştü, değil mi?
1: Evet.
0: Mayıs ayına girince bu cepheden bahsetmemek olmuyor doğrusu.
1: Olmuyor yani. Bugünlerde işte biz bugünlerde şu anda rahatça oturuyoruz ama 1915 yılından itibaren Mehmetçik her gün biz bugünlerde rahat oturabilelim diye, yaşayabilelim diye gözlerini kırpmadan canlarını verdiler Büşra Hanım. Ve benim çok hassas noktam Çanakkale. İşte Anzaklar, daha doğrusu Avustralyalılar geliyorlar, şafak ayini yapıyorlar ta dünyanın bir ucundan. Ki o zaman da zaten niye gelmişler de hala anlaması mümkün değil. Bizim gençlerimiz de ne güzel 57. alayı ve diğer askerlerimizi, komutanlarımızı, şehitlerimizi anmaya devam ediyorlar. Hakikaten ben ülkemizde böyle en ufak bir ülkeme karşı zaten çok büyük sevgim var. Ama ufacık bir şüphem olduğu zaman Çanakkale aklıma geliyor ve direkt unutuyorum. Daha çok bağlanıyorum çünkü onlara çok şey borçluyuz. Ufak bir yaşananlardan bir anıdan bahsetmek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Çünkü bizde bugünümüze yansıyan sözler hep Çanakkale'den geçmiştir. Sargı yerleri var Çanakkale'de. Savaş devam ederken yani Sahra Hastaneleri, Hilal-i Ahmer'in bugünkü adıyla Kızılay'ın. Orada direkt askerler cephelerden geldiği zaman hemen hızlı bir şekilde müdahale edip bazılarına tekrar cepheye gönderilir. Ama tabii bazıları da çok ağır yaralı şekilde gelir Büşra Hanım. Topuk mayını diye bir mayın vardır. Belki duymuşsunuzdur.
0: Evet.
1: Üç ucu sivri şekilde ve bir ucunda kanca olan İngilizler tarafından savaş bölgesine atılan ve ne kadar acımasız olduklarını kendilerinden Fransızlar zaman zaman biz çok centilmence savaştık diye bahsederler ama hiç öyle değil, bunu çok iyi biliyoruz. İngilizler de öyleydi. O topuk mayınlarını attıklarında tabii bizim askerlerimizin cepheye hücum sırasında koştuklarında ayaklarına batıyor ve ne olduysa onu anlatmak istiyorum çünkü bunları belki yüzümüz buruşarak dinleyeceğiz ama bizim
0: Lütfen
1: Mehmetçiğimiz
0: buyurun.
1: yaşadı.
0: Önemli bütün detaylar.
1: O topuk mayınların ayaklarından çıkartmaya çalıştıkları zaman ayakları tamamen parçalanıyordu. Kimisi de tabii çıkartamıyor. Bu Sahra Hastanesi'ne getiriliyor. Yüzbaşı Mehmet bir anısında bahsediyor. 19 yaşında bir genç geliyor Sahra Hastanesi'ne. Ve tabii canı çok yanıyor. Genellikle bu şekilde iyileşemeyecek olan Mehmetçiği biliyorlar ki yani bacağını ampute etmeleri gerekiyor. Ama edilemeyecek de bir durum var. Çünkü narkoz yok veya morfin yok. O durumlarda da son dönemlerinde özellikle bu sıkıntıları yaşamıştı Mehmetçik. Bir gölgeliğe, bir ağacın kenarına maalesef bırakılıp orada şehit olması bekleniyordu ama Yüzbaşı Mehmet dayanamıyor genci, 19 yaşında henüz. Bacağını ampute etmeye karar veriyor. Tabii dediğim gibi herhangi bir narkoz etkisi yok. Ve bir nacakla o bacağı ampute etmek zorunda. Yüzbaşı Mehmet Efendi şöyle anlatıyor. Oradaki askerimizin aslında çektiği acıyı bağırdı demiyor. Vurduğum her darbede öten bülbüller sükut etti. Cığıl cığıl akan zığın dere sessizliğe büründü. Dallarda raks eden oynayan yapraklar kendini derenin içine bıraktı diyor. Ve sonra da zaten askerimiz şehit düşüyor. Ve ağzına bir dal parçası takıyorlar. Acısı biraz dinsin diye Büşra Hanım. Sonrasında bir müftü çağrılıyor ki şehidimiz defnedilsin diye. Müftü diyor ki ağzındaki dal parçasını çıkartmamız lazım. Saatlerce uğraşıyorlar. İnanın bunlar yaşanmış olaylar. Saatlerce uğraştıktan sonra o dal parçası 3 tane dişiyle birlikte şehidimizin ağzından sökülerek alınıyor. Hani hep dedelerimiz der ya, biz dişimizle tırnağımızla bu toprakları kazandık diye. Bunların hiçbiri boşuna söylenmiş sözler değildi. Gerçekten yaşanarak söylenmiş sözlerdi. Cumhuriyetin ön sözüdür Çanakkale. Hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bizim için canlarını verdiler. Hatta bizim için orada hep çocuk kaldılar. Allah hepsinden razı olsun.
0: Çok teşekkür ederiz Arman Bey, vatan için kendisinden vazgeçmenin iradesini bir kere daha hatırlattınız. Dinleyicilerimiz için de kolay değildir ama bunlar bizim hakikatimiz. Gelecek için de
1: Aynen
0: bu
1: öyle.
0: hakikate sahip çıkarak devam etmenin sorumluluğunu bir kere daha hatırlattınız. Eksik olmayın. Çok teşekkür
1: Ben
0: ederiz.
1: teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki
1: Kolaylıklar
0: hafta
1: diliyorum. Sağ
0: tekrar
1: olun.
0: görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Gazeteci Arman Canbaz konuğumuz oldu.

0: alanını temsil eden bir konuyu konuşacağız. O da körüklü çizme yapımı olacak. Değerli konuğumuz Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç. Sona Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Büşra Hanım.
0: Şimdi Aydın Kültür Festivali'nde de aslında yer verilecek bir konu olacak bu. Körüklü çizmeyi yapan ustalar gelecek, bu konuyu tanıtacaklar. Bugün giden ve bundan sonrasında takip etmek isteyen dinleyicilerimiz için de duyurmuş olalım. Körüklü çizme tam olarak nedir Sona Hanım? Biraz açabilir miyiz bunu?
1: Tabii açabiliriz. Aslında Aydın'da bu sene ilk defa düzenleniyor Kültür Yolu Festivali. Bu yüzden bir heyecan da var. Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız da orada olacak, açılışlarda yer alacak ve 9 gün boyunca devam edecek bu festival. Önümüzdeki haftada farklı bir şehirle tekrar devam ediyor olacak.
0: Evet.
1: Körüklü çizmede yine Ege bölgesinden, özellikle Ege bölgesinde çok fazla görülen ve adını üst kısmındaki kat kat büzgülü, yani körük formunda alan, tamamen el işçiliğiyle üretilen geleneksel bir deri çizmeye verilen isim. Aslında bu körüklü yapısı onu yalnızca bir estetik unsur olarak değil, aynı zamanda işlevsel bir tasarım haline de dönüştürülmüş. Çizmenin bilek ve baldır kısmında bulunan bu katlı yapı hem hareket kabiliyetini arttırıyor hem de uzun süreli kullanımda konfor sağlıyor. Aynı zamanda biz körüklü çizmelerde tamamen doğal malzemelerin kullanıldığını biliyoruz. Deri yanında yapıştırıcı olarak bazı bitkilerin kullanıldığını, yine çivi yerine bazı ahşap malzemelerin kullanıldığını biliyoruz. Tarihsel süreçte de aslında kırsal yaşamın zorlu koşullarına uyum sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir çizme. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler için sağlamlık, suya dayanıklılık ve çamura dayanıklılık büyük önem taşıdığı için bu körüklü çizmeler deriden yapıldığı ve hareket kabiliyetini sağladığı için çok fazla tercih edilmiş. Ancak tabii biz bunu süreç içerisinde sadece tarım ve hayvancılıkla değil, aynı zamanda yavaş yavaş Ege bölgesinde zeybek ve efe kültürüyle bütünleştiğini de görüyoruz. Bunun sebebi de aslında bildiğiniz gibi efeler ve zeybekler Batı Anadolu'da dağlık ve kırsal alanlarda yaşayan, kimi zaman da karşı durma, halkı koruyan savaşçı kimlikleriyle biliniyor. Bu yüzden de uzun yürüyüşler yapıyorlar, engebeli arazilerde gezmek zorunda kalıyorlar. Sert doğa koşulları ve de ata binme gibi farklı faaliyetler yürüttükleri için de dayanıklı, işlevsel ve hareket kabiliyetini arttıran bir ayakkabıya ihtiyaç duyuyorlar ve körüklü çizme tam da bu ihtiyacı cevap veriyor. Kalın deriden yapılması ayağı korumasına yardımcı oluyor. Körüklü yapısı diz hareketlerini kısıtlamamaya yarıyor. Bu çizmelerde hem kışın hem de yazın giyilebiliyor. Serin tutuyor. Körüklü yapısının verdiği hareket kabiliyetiyle beraber içinde oluşan hava ve nem dışarı atılabiliyor. Aslında baktığımız zaman her açıdan faydalı bir çizme olduğunu görebiliyoruz.
0: İşlevsellik tarafı yüksek. Peki
1: evet,
0: Ege bölgesinde bu kadar öne çıkmasının sebebi özellikle efelerin, zeybeklerin kıyafetlerinin tamamlayan önemli bir unsur olmasıyla mı bütünleşmiş?
1: Kesinlikle öyle. Özellikle zeybek ve efe kültüründe biz kıyafeti tamamlayan, aynı zamanda zaten işlevsel olarak da çok dayanıklı bir malzeme olması açısından da kullanıldığını görüyoruz. Özellikle aslında baktığımız zaman körüklü çizme toplumda saygı görünen karizmatik figürlerin giydiğini görüyoruz biz. Herkesin giydiği bir çizme değil bu. Yani dik duruşu destekleyen yapısı, güçlü heybetli görünümü ve yere sağlam basışıyla Efe ve Zeybek kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ege bölgesinde yine farklı illerde de görüyoruz tabii, Denizli gibi farklı illerde, ama Aydın'da bu noktada merkezi konum, merkez haline gelmiş. Aynı zamanda Aydın yalnızca coğrafi üretim merkezi değil, aynı zamanda körüklü çizmenin kültürel anlamını taşıyan bir bölge. Çünkü dediğimiz gibi zeybek kültürünün en güçlü temsil edildiği bölgelerden biri. Biz körüklü çizmenin aynı zamanda deve güreşlerinde de tercih edildiğini görüyoruz. Deve sahipleri tarafından, yine deve güreşi de Aydın'la özdeşleşen bir kültürel miras unsurumuz.
0: Evet, tabii katlanan derilerden bahsediyorsunuz. Bir araya gelerek oluşturduğu bir görsel düzlemi var. Onlar da hafif hafif bir gıcırtı sesi çıkartıyor tabii yürürken. Önceden gelenin haber verdiği için aslında itibarını önceden haber veriyor şeklinde de yorumlanmış. Bu hoşuma gitti doğrusu. Bir tabii efeler üzerinden değerlendirince bir destur mesajı da belki altında yatıyor olabilir bunun.
1: Evet.
0: Kültürel miras olarak değerlendirilmesini biraz açalım mı? Neden böyle bir sahada değerlendiriyoruz peki?

0: Kürk çizmenin biz üretim sürecini somut olmayan kültürel miras olarak değerlendiriyoruz. Çünkü burada önemli olan sadece tabii ki de çizmenin kendisi, ama o çizmeyi ortaya çıkaran, üreten bilgi, beceri ve gelenek. Somut olmayan kültürel miras kavramı da her zaman anlattığımız gibi mirası yaşayan, kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamalar olarak veriliyor. Ve körüklü çizme de tamamen buna uyuyor. Usta çırak ilişkisiyle aktarılıyor. Usta bilgiyi uygulayarak öğretiyor. Çırak da gözlemleyerek öğreniyor. Bu süreçte tabii ki de teknik çok önemli. Aslında derinin seçiminden yapımına kadar, ölçü alınmasına kadar, dikimine, yapıştırılmasına kadar tamamen geleneksel bilgi ve yöntemler kullanılıyor ve aslında bu belirli ritüelleri de beraberinde getiriyor. Aynı zamanda yerel kültürle doğrudan ilişkili ve toplumsal hafızayı da taşıyor bu süreçte. Bu nedenle de biz kültürel miras unsuru olarak bugün köylü çizme yapımının öne çıktığını, özellikle Ege bölgesinde öne çıktığını görüyoruz.
1: Tabii gelişen onca şey varken, dönüşen onca bir alışkanlık varken, bu teknoloji ortamına rağmen de mesleklerini sürdürmeye çalışan körüklü çizme ustaları var. Ben Kuşadası'nda da yapan ustayı hatırlıyorum. Seyretmiştim kendisini de. Yaşayan insan hazineleri sınıfında değerlendirmek gerektiğini de düşünüyorum aslında kendileri. Bu bağlamda baktığımız zaman bugün bu sanata gönül verme konusu nasıl? Çırak yetişebiliyor mu yeni ustalar olması adına?
0: Tabii şimdi siz de yaşayan insan hazinelerine değindiniz. Bugün bir söyleşi gerçekleşecek Mustafa Karpuzcu ile yaşayan insan hazinesi kendisi. Geçen sene ilan edildi köylü çizme alanında. Biz İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Ege'nin birçok ilinde köylü çizme yapımını devam ettiren ustaların olduğunu biliyoruz. 20'nin üzerinde kayıtlı sanatçı var bu alanda çalışmalar yürüten, sadece kıymetli. Ege bölgesinde günümüzde. Tabii baktığımız zaman bugün nasıl yaşayacak ve genç kuşaklara nasıl aktaracağız bu süreci? En önemli kısımlardan bir tanesi. Tabii ki de gelişen, değişen modern ayakkabı üretimi, seri, imalat ve yaşam tarzları buna etkilemiş durumda. Ama bugün baktığımız zaman biz törenlerde, özel günlerde, yine bazı filmlerin setlerinde, halk oyunlarında, yine zeybek gösterilerinde, deve ve boğa güreşlerinde bu kültürün temsil edildiğini görüyoruz. Kimi zaman sadece aksesuar olarak kullanırken, kimi zaman gerçekten hala bu kültürü yaşatan ve bu çizmeyi kullanan kimi Egeli toprak sahiplerinin de olduğunu biliyoruz. Ayrıca yine at tutkunları ve toprak at tutkunları da bu çizmeyi kullanıyor günümüzde. Yani biz bunu aslında şunu söylüyoruz. Biz bu mirası gelecek nesillere aktarmak için bunun kullanımını devam ettirmemiz gerekiyor. Ve bu ustaları desteklememiz gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman da aslında gençlerin bu alana yönelmesi için de bizler her alanda tabii ki de seri imalatlarla bu ürünler yapılıp desteklenecek, ama bu kültürün yaşatılması için biz her alanda bunları kullanmaya devam etmemiz ve bunun görünürlüğünü sağlamak için de bu tarz festivallerle beraber geleneksel sanatlarımızın ve zanaatlarımızın görünürlüğünü arttırmamız gerekiyor. Yine yapılan söyleşilerle beraber, işte yaşayan insan hazinelerinin görün kırılmasıyla beraber, yine sosyal medya aracılığıyla biz çok fazla görünür kılındığını biliyoruz bu somut olmayan kültürel miras unsurlarının.
1: Evet, her yaşa hitap edilebilir seviyeye çekilmesiyle de belki bunları daha da yaşatmak mümkün olacaktır. Tabii gezip görülen yerlerde, ülkemizin herhangi bir yerinde birçok şeye şahitlik ediyoruz, hafızamıza atıyoruz. Bazen biraz daha buğulu tarafında kalıyor belki bu, yaşımıza göre, ilgimize göre artık değerlendirme şeklimiz. Sizin vesilenizle de Sona Hanım, somut olmayan kültürel miraslar alanında hakikaten her hafta bir başlığımızı daha netleştiren, o boyu çözen, önümüze getiren bir tarafıyla da değerlendirme fırsatı buluyoruz. Son derece kıymetli. Çok teşekkür ederiz bu çalışmalarınız ve bunları tabii gün yüzüne çıkarmanız açısından da. Dileriz Aydın'daki festivalde de bereketiyle, güzelliğiyle, şenliğiyle, eğlencesiyle çok keyifli geçsin. Yine ustamız, bugün biz onu andık tabii, körüklü çizme yapımı ustamız da anlatacakmış. Ona da ayrıca buradan bir selam göndermiş de olalım. İzleyicileri bol olsun. Sona Hanım, çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle tekrar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç konuğumuz oldu.

0: ve mutfak kültürü alanında da gezintiye çıkıyoruz. Özellikle hafta sonu olması hasebiyle de bu anlamda belki fikirler de doğuruyoruz. Biraz iştahı kabartarak mutfakları adım adım geziyoruz. Bugün Antalya mutfağında olacağız ve değerli konuğumuz araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu aktaracak bizlere. Tolunay Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi tabii bir tarafta bir yörük kültürü var. Antalya öyle dediğimiz zaman değil mi? Burada bir hayvancılığı belki ön plana çıkartacağım. Diğer tarafta Akdeniz'in de tabii çok kıymetli yani kıyı tarımı söz konusu. İki sentez bir araya geldiğinde güzel bir mutfak çıkmaması imkansız diyeceğim ben
1: aynen
0: doğrusu.
1: Öyle, aynen öyle.
0: Nasıl açalım Antalya mutfağını? Antalya mutfağını diyorum sizden nasıl açalım, nasıl girelim konulara, çorbalardan mı başlayalım? İlk aklımıza gelen nedir? Ben aslında biraz böyle tahinli şeylerle yükseliyorum doğrusu ama onu biraz da sonlara da saklamak istiyorum.
1: Aynen.
0: Nasıl isterseniz
1: çok
0: yine.
1: Yani biliniyor tahinli olan tabii ki bu lezzetleri, piyazı özellikle çok ünlü. Ama çorbalardan başlamak, bir yandan da dediğiniz gibi hem yörük kültürü var, işte oğlak etleri var, hem kıyıda inanılmaz bereketli ovalar, yani inanılmaz bereketli tarlalar var ve deniz ürünleri var tabii ki. Birbirinden güzel. Yani bence Türkiye'nin en lezzetli balıklarından biri olan Lagos, yöredeki halkın deyimiyle Girida balığıyla yapılan yemekler var. Çorbalarla başlayalım dediniz. Tabii ki çorbalar derken yayla çorbası yörede kekiğin de dağlarda, Toros dağlarında çok yetişmesinden dolayı kekiğin de çok büyük bir etkisi var. Yayla çorbası, işte tarhanalar, alaca çorba dediğimiz göce çorbaları, yarpuzlu çorbalar, bir çeşit tere nane karışımı tadı olan ve yoğurt çorbalarına inanılmaz ferah bir lezzet katan çorba türlü, bitki türlerinin de eklendiği çok güzel çorbaları var. Ama en ünlü çorbası Antalya deyince aklımıza gelen küçük küçük hülüp denen küçük küçük köftelerin eklendiği, işte nohutla, kişnişle lezzetlendirilen hülüklü çorba.
0: Hülüklü.
1: Bu gerçekten hülüklü. Evet, aynen. Bu gerçekten de hani yörenin en meşhur, en bilinen çorbalarından biri ve çok da lezzetli, besleyici bir çorba. Yine sizin dediğiniz gibi piyazlar, özellikle çandır fasulyesiyle yapılan, tabii ki yörenin artık simgesi olan fasulye türü ve güzel tahiniyle yapılan bir piyaz türünden bahsediyoruz. Yörede çok güzel susamlar yetişiyor ve bu susamlar sadece piyazda kullanılmıyor. Hibeş gibi mesela soslarda da, yani tahini, sarımsağı, işte kimyonu, bunları koyarak,
0: az
1: toz
0: malzeme.
1: biberi.
0: Çok
1: Evet,
0: tatlı bir meze.
1: Çok lezzet. Güzel bir sıcak ekmekle işte bandırıp yiyebileceğiniz, yemeklerin yanında sunabileceğiniz harika bir meze tarzında ortaya çıkıyor. Bir atıştırmalık gibi. Ama susam sadece mesela bu tarz şeylerde değil, işte kaynayan pekmezin içine atılarak daha sonrasında soğutulmasıyla mesela kirkitle denen, kimi yerde çivirdik denen çok güzel bir tatlıya da sebep oluyor, neden oluyor ve gerçekten de çok lezzetlidir bunlar. Pekmezin içerisinde susamı değerlendiriyor ve çocukların eline soğuyunca veriyor kırarak. Düşünün, susam çok yağlı ve besleyici, pekmez çok üzümden yapılıyor tabii ki, enerji verici ve lezzeti de bir araya gelince harika oluyor ve çocukların elinde muhteşem sağlıklı bir atıştırmalık olarak yenen bir yiyecek haline geliyor.
0: Nefis. Şimdi tabii piyazdan bahsettiniz. Aslında Türkiye genelinde biraz daha salata gibiyken sanki böyle Antalya'da biraz da ana yemek gibi bile oluyor doğrusu tahin sosuyla da buluşunca. Ama ana yemek gibi desem bile muhakkak yanında bir eşlikçisi de oluyor ana
1: Tabii ki,
0: yemekleri.
1: aynen doğru söylüyorsunuz. Bölgenin işte iklimini de göz önünde bulundurmak lazım. Yazın çok sıcak olduğu için daha hafif, kolay tüketilir, biraz ağır olmayan yemekler tabii ki tercih ediyor. Siz hayvancılık dediniz, çok doğru. Toroslar'da mesela oğlak, hani etinin çok meşhur olduğunu ve çok sevilerek yendiğini biliyoruz. Bunlardan kebaplar yapılıyor, tandır kebapları yapılıyor, yine şişte köfteler yapılıyor ve bunların her biri işte bu yemeklerin, başlangıç yemeklerinin ve çorbaların sonrasında gelen ana yemekler olarak sunuluyor. Ya da mesela dağlardan toplanan otlar her tarafta
0: Toros
1: çok
0: Dağları,
1: bereketli. Evet, oraları gezenler mutlaka vardır. Toros Dağları'nın binbir bereketli otlarıyla gerçekten

0: Gerçekten de çok güzel yemekler yapılıyor. Mesela alafaşı, hani ilabada dedikleri, labada işte ebe gümeci gibi otları toplayarak yaptıkları yemekler var. Yine cive denen bir yemek var bölgede, çok ünlü. Bu da soğanlı, biberi, işte sarımsağı, domatesi, tabii yörenin güzel, kendi hafif ekşi kokulu, böyle güzel lezzetli domatesinden bahsediyorum. Bolca doğrayarak işte bulgur ya da pirinçle koyuca yapılması, daha sonra üzerine taze fesleğen kıyılması ve gerçekten de bir çoban yemeği, bir yörük yemeği gibi düşündüğünüz bu yemek inanılmaz lezzetli ve yörede cive çok ünlü. Yine yörede bir başka ünlü şeyden bahsedecek olursak, mesela her zaman Ege ve Akdeniz'de konuştuğumuz Şevketi Bostanlar, Turpotları, Rezeneler, Hardallar, Arap Saçları, biraz da Girit göçüyle beraber Giritlilerden evet gelenlerin bunları öğretmesiyle beraber ve bolca da doğada bulunmasıyla beraber bu yemek çeşitleri, bu ot çeşitleri hem yemeklere hem de böreklere girmiş. Hamur işlerinde de bolca otlu börek kullanıldığını, yapıldığını biliyoruz.
1: Ben ottan sadece haşlanıp üzerine bir taze zeytinyağı, limon dökülmesine dahi bayılıyorum. Taze börekçe mesela görüyorum artık, çok daha fazla ilgisi olan, o da otlar arasında yer alıyor. O dahi bana az ama öz felsefesiyle uyumlu bir şekilde büyük bir ferahlık veriyor bu topraklarda.
0: Tabii ki zaten yemyeşil, iyi yıkanmış, böyle yemyeşil canlı ot görünce hani insanlar böyle bir illa istem dışı elini uzatıyor sanırım. Siz de öyle ondan bahsediyorsunuz. Evet. Yani elini uzatıp böyle bir tane ağzına atıyor insanlar. Gerçekten de çok lezzetli.
1: Evet.
0: Yine Antalya deyince hani balıktan da hani bahsetmek lazım. Tabii yörede taze balık çok çok çıktığı için marin dedikleri, hani levrek marin tarzında, böyle sadece limonla, zeytinyağıyla sos yapılarak çok taze olan balığın tüketilmesi ya da balık ekşilemeleri, hani ızgara balıkları yapıp beyaz etli balıkları unlu böyle bir sos yapıp, daha sonra bu sosu, yani limonlu unlu bir sos yapıp üzerine dökerek tüketmeleri, yemeleri çok ünlü ve çok da lezzetli. Ama burada tabii ki şey önemli, balığın kalitesi. Kalitesi derken biliyorsunuz ki ne kadar taze balık o kadar güzel bir sonuç, hem sağlık açısından hem de lezzet açısından.
1: Evet, sevmeyene sevdirecek nitelikte oluyor doğrusu. Ben öyle birisi oldum, hiç bunu bizzat yaşayan bir insanım. O taze balığı tadı bir bambaşka oluyor. Tabii vakit her zaman sizin de bizim aleyhimize işliyor Tolunay Hanım. O kadar bahsedilecek şeyler var doğrusu, ama mesela kısaca da şöyle Gölevezi duymayanlar için.
0: Evet.
1: Nedir bu acaba?
0: Aslında toprak altında yetişen turp benzeri büyük bir ot. Tam büyük bir soğanlı bitkinin kökü aslında. Ama şöyle bir şey, Gölevez yapılırken mesela yıkanmaz, bezle sinir, biraz bamya gibi eğer ıslanırsa böyle sümüksü bir yapıya sahiptir. Ama bol etli, pişirmesini bilince, ıslatmadan güzel doğranıp temizlenip hani yemeğe eklenince etli yemeği muhteşem olur. Hem de çok besleyicidir ve o yörede çok yetişir. Antalya'da, Mersin'de çok yetişir. Zaten Antalya, Mersin civarındakiler Gölevez yemeğini çok severler ve bilirler. Aynen.
1: Tolunay Hanım, çok teşekkür ederiz.
0: Ben yine teşekkür ederim.
1: Daha nice aktaramadıklarımız arasında, ama bu anlattıklarınız dahi ağzımızı sulandırmaya yetti, eksik olmayın. Bir başka mutfakta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: İyi günler diliyorum.
1: Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu bizlerle beraber oldu sevgili dinleyicilerimiz. Antalya mutfağını konuştuk. Yanık dondurmaya daha giremeden veda etmek durumunda kaldık. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Hasan Telloğlu, mikrofonda da ben Büşra Tehir'den vardım. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler, haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Aile ve nüfus 10 yılı 2026-2035 vizyon tanıtım programı da bugün İstanbul'da yapılacak. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. İsrail'in alıkoyduğu 18'i Türk 59 Sumut aktivisti Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün ise bugün getirilmesi planlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş yetkisi bilmecesi yaşanıyor. Başkan Trump, İran'a saldırıları Kongre onayı olmadan başlattı. Onay olmadan başkana verilen 60 günlük askeri operasyon yetkisinin süresi doldu. Ancak Trump yönetimi ateşkes devrede olduğu için bu sürenin işlemediğini savunuyor. Amerikan Başkanı Trump da Kongre'ye gönderdiği mektupta devam eden ateşkes nedeniyle ABD ile İran arasındaki düşmanlığın sona erdiğini bildirirken çatışma için yasa koyucuların onayına ihtiyacı olmadığını savundu. Tahran-Washington hattında müzakere çıkması yaşanıyor. İran devlet medyası İran'ın ABD'ye anlaşma için yeni bir teklif ilettiğini duyurdu. Teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. Amerikan Başkanı Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüşerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Bakan Fidan, Ankara'da Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı Falih El-Feyyat'la da bir araya geldi. Amerikan Başkanı Trump, ticaret anlaşmasına uyulmadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının %25'e çıkarılacağını duyurdu. Azerbaycan Avrupa Parlamentosu'nda Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin geri dönüşüne ve savaş esirlerine ilişkin kabul edilen karara tepki gösterdi. Avrupa Birliği'ne nota verildi. Azerbaycan Milli Meclisi de Avrupa Parlamentosu'yla tüm ilişkilerini durdurdu. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'a bomba yağdırdı. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu sene Eskişehir'de 3 önemli tesisin temelinin atılacağını duyurdu. Yatırımların değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirten Bayraktar, Eskişehir için bu yıl yatırım yılı olacak dedi. Tekirdağ'dan İzmir istikametine ilerleyen yolcu otobüsü şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Balıkesir'de devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede, çocuğa karşı cinsel taciz suçundan yargılandığı davada 1 yıl 6 ay ceza aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasbi Dede'ye alt sınırdan ceza verilmesi nedeniyle kararı istinafa taşıyacak. Kendini MİT mensubu, diplomat, NATO temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcı yakayı ele verdi. Sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandıran ve binbir surat Şerife lakabıyla bilinen Şerife Yılmaz hakkında iddianame düzenlendi. Yılmaz'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
0: Hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta sonu boyunca kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürecek. Başta 3 büyük il olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışlı hava önümüzdeki hafta başına kadar devam edecek. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
3: Her şeyim var annem.
4: Derdim.

0: annelerinin hediyeleri pazaramada.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Reklamlar. Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın. Sen

0: Unutma beni.
1: Aman, portakal da ne güzel çıktı. Sulu suluymuş değil mi Hakan?
2: Aha, evet.
1: Soya mı bir tane daha yer misin?
2: Yok, yetti, kafi.
1: Hakan'cığım, bizim iş yerinde bak, herkes nezle, grip, millet kırılıyor. C vitaminine ağırlık vermemiz lazım bu aralar. Gel bir tane daha soyayım. Bölüşelim ister misin ha? Ne dersin?
2: İstemiyorum Gülay. İstemiyorum dedim ya.
1: Neyin var senin Hakan? Şuraya oturduğumuzdan beri oflayıp pufluyorsun. Böyle tavanlara, duvarlara bakıyorsun. İki laf ettiğin yok.
2: Canım sıkkın Gülay. Anlamak çok mu zor?
1: Yok canım, anladım. Anladım da babana sıkılıyorsun değil mi? Haklısın tabii. Yani ben de çok üzgünüm ama ne yapalım Hakan? Artık 85 yaşında. Hem bak ne güzel bir bakıcı da tuttuk. Kendi evinde tertemiz bakılıyor. Yemesi içmesi de öyle. Elimizden geleni yapıyoruz canım benim. Yapılabilecek her şeyi yapıyorsun sen baban için.
2: Bize kim bakacak acaba? Çocuklar bize bakar mı sence?

0: O ne demek şimdi?
1: Aslı, Mert, biz de babam gibi hastalansak, yani Alzheimer olsam yani, sence bize bakarlar mı?
0: Ay bu da nereden geldi şimdi aklına canım benim ya? Aa.
1: Sen düşünmüyor musun?
0: Yani tabii haklısın. Düşünmek lazım yaşlılığı. Düşünmek lazım da yani ben çocuklar bize bakar mı diye hiç düşünmedim ama sanırım bakarlar.
1: Emin misin?
0: Aman Hakan, emin olsam ne olur, olmasam ne olur? Yani şimdi öyle bir şey diyorsun ki hayat bu. Ne olacağı belli mi?
1: Orası öyle tabii de.
0: Yani evet yaşlanacağız. Çocuklarımız da bizimle ilgilenecek. Hem önlerinde senin gibi bir örnekleri de var. Ay, ama gece gece nereden geliyor aklına böyle şeyler anlamadım ki.
1: Bizim müdürle konuştum da dün. Onun babasına da Alzheimer teşhisi konmuştu ya.
0: Evet demiştin.
1: Biz de risk altındayız, dikkatli ol dedi.
0: Nasıl yani? O ne demek?
1: Ne bileyim, bir gün ben de babam gibi olabilirim yani.
0: Ay aman tövbe de. Ne biçim şeyler düşünüyorsun Hakan sen ama ya? Aa, müdürün öyle ayaküstü bir şeyler demiş diye. Risk ne riski? Herkesin hastalık hikayesi farklı. Müdürünün babası kaç yaşında hastalandı? Neler yaşıyorlar? Hiç bilmiyoruz ki biz.
1: O da doğru tabii.
0: Doğru tabii. Böyle karalar bağlayıp düşüne düşüne olmaz ki.
1: Ama risk var deniliyor Gülay. Başkalarından da duydum. Babam Alzheimer deyince aman kendine dikkat et diyor herkes.
0: Bak ya herkes kim? Kim onlar? Öyle oradan buradan duyup okuyarak falan olmaz ki Hakan. Madem endişelendin, gidelim babanın doktoruna soralım. Baban Alzheimer olduğu için senin içinde bir risk var mıdır? Varsa nedir? Ne yapmak lazım? Öğrenelim. Tamam mı hayatım?
1: Tamam. Aslında ben de bunu düşündüm ve bir randevu aldım çarşamba gününe. Beraber gideriz değil mi?
0: Hakancığım, canım benim gideriz elbette. Sen de bırak artık şu duvarlara, tavanlara falan bakmayı. Yok hastalık riski varmış, yok efendim çocuklar bize bakar mıymış?
1: Öyle deme Gülay. İnsan bin bir şey düşünüyor.
0: Tamam, hadi bırak artık bu düşünceleri. Bir portakal daha.
1: Hadi o zaman soy da yiyelim.
2: Annem de babam da, anneannem de dedem de Alzheimer var. Bende de olur mu? Bugün hep beraber bu Alzheimer'in genetik karmaşasından bahsedeceğiz. Aslında Alzheimer hastalığındaki esas risk faktörü yaştır. Genetik değildir. Evet, genetiğimizde bazı gen bozukluklarının olması riski biraz arttırır. Ama genetik derken neden bahsettiğimiz önemlidir. Gerçekten genetik olan Alzheimer hastalığı aslında çok erken yaşlarda, 40'lı, 50'li, 30'lu yaşlarda görülen Alzheimer hastalığıdır. Ama tekrar söyleyelim, unutulmamalıdır ki esas risk faktörü yaştır. 65 yaş üstünde bu risk %5-10 civarında, 85 yaşın üstünde %33'e yükselmekte, 90 yaş üstünde ise %50'ye tırmanmaktadır. Yani 90 yaşın üstünde her iki kişiden bir tanesinde demans hastalığı görülebilmektedir. Şimdi bu genetik kavramını bir açıklığa kavuşturalım. Bir, eğer Alzheimer hastalığının gerçekten bir genetik kalıtımı var ise sizde, bu Alzheimer hastalığı sizde daha erken yaşlarda görülmeye eğilimlidir. Ancak bunun yanında Alzheimer hastalığı riskini arttıran bazı genetik durumlar da var. APOE4 adını verdiğimiz geni taşımak bu hastalık riski de arttırır. Hatta biliyor musunuz? APOE4 genine bakabiliyoruz bile. Peki bu APOE4 genine bakmak neyi değiştiriyor? Diyelim ki bu test pozitif ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskiniz fazla. Evet. Peki sonuç? İlla hasta olacak mısınız? Hayır. Peki riski azaltmak için elimizde bir ilaç var mı? Hayır. Biz yine neye dönüyoruz? Hayat değişimine. Diğer risk faktörlerini azaltacak günlük yaşam aktivitelerimizi değiştirmeye.

evde, işte, belki de bir şeyler yetiştirme telaşındasınız. Ama kulak verin bize. Düşündüklerinizi, dile getiremediklerinizi, sohbetlerde konuştuklarınızı, aklınızdan geçenleri, ortak düşünceleri bu programda bulacaksınız. Şarkılarla anlam kazanacak bu duygular, düşünceler. Yepyeni farkındalıklara varacağız belki de bugün. Programı hazırlayan Özlem Kaçmaz. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Ve ben Çağatay Sevdi. Sizinle olacağız. Hayatı radyoya sığdıracağız.

Hayat bir koşuşturma. Sürekli hareket halinde, gürültünün içinde ve yoğun ışıklara maruz kalarak süren koşuşturma. Hele büyük şehirlerde bu yaşam türü çok daha yaygın. Bir yandan trafik gürültüsü, bir yandan yetiştirilmesi gereken işler derken, sessizlik bizim için bir nimet oluyor. Sessizliğin gücünü keşfetmeye ne dersiniz?

Dünya Sağlık Örgütü 2011 yılında gürültü kirliliğini modern veba olarak nitelendiren bir rapor yayınladı. Bu raporda çevresel gürültüye maruz kalmanın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirildi. Geçen 10 seneyi de göz önüne alırsak bu olumsuz sonuçlar artmış diye de değerlendirebiliriz. Modern hayat neredeyse sürekli çevresel gürültüyle eşdeğer sayılıyor. Efsun, şarkısında aksini söylüyor. Sessiz olmayalım.

Modern dönemde çevresel seslere maruz kalmadan yaşamak pek mümkün görünmüyor. Ancak bilim insanları belirli aralıklarla sessiz bir ortamda bulunmanızın gerektiğinin altını çiziyor. Yapılan deneyde her gün 2 saat sessiz bir ortamda duran farelerde yeni hücreler gelişmeye başlamış. Hipokampus'ta, yani beynin hafıza, duygu ve öğrenmeden sorumlu olan bölgesinde oluşan bu yeni hücreler zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiliyor. Özetlemek gerekirse, sessizlik beyin hasarını onarıyor. Aslı Gökyokuş söylüyor. Sessizce.

Aynı çalışmaya göre sessizlik sadece beyin hasarını onarmakla kalmıyor. Aynı zamanda stres seviyesini de azaltıyor. Çok stresli bir anınızda sessiz kalmanın sizi sakinleştirdiğini hiç fark ettiniz mi? Yoğun stres altındayken sadece bir saat sessiz bir ortamda durmanız dahi rahatlamanıza yardımcı oluyor. Çünkü sessiz bir ortamda dinlenmek beyin hücrelerinin yenilenmesini ve stres seviyesinin düşmesini sağlıyor. Bu durumu kanıtlayan bir diğer çalışmayı çevre psikoloğu Dr. Craig Zimring yapmış. Yeni doğan yoğun bakım ünitelerindeki bebekler üzerinde araştırma yapan Zimring, gürültüye maruz kalan bebeklerin kan basıncının yükseldiğini ve stres seviyesinin arttığını ortaya çıkarmış. Bora Meriç'ten dinliyoruz. Sessiz sessiz.

Veda vakti geldi sevgili dinleyiciler. Yeliz söylüyor. Haykırdım sessizce. Unutmayın, hayat radyoda, radyonuzsa yanı başınızda.

0: Reklamlar.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.

0: Reklamlar.
1: Arkası yarın.

0: Evlenme Yarışması 5. Bölüm. Yazan Carlo Goldoni, çeviren ve uygulayan Ekrem Sungar, yöneten Zihni Küçümen, efektör Erhan Mesudoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Bengül Erdamar, Doralice Betül Arım, Anselmo Ersan Uysal, Madame Fontaine Celile Uysal, garson Uğurtan Atakan, Pandolfo Nüvit Özdoğru, Lizetta Ayşegül Yalçın.
1: İtalyan tüccar Pandolfo, kızı Lizetta'yı evlendirmek için gazeteye ilan vermiştir. Halbuki Lizetta, otelci Filippo'yu sevmektedir. İlanı okuyanlardan Roberto adındaki genç otele gelerek kızı görmek ister. Ancak aynı otelde babasıyla kalan Doralice adındaki başka bir genç kızla tanışır ve onu çok beğenir. Aynı ilanı okuyan Monsieur Larose ve Madame Fontaine adlı iki Fransız otele gelip kızı görmek isterler. Otelci onları muziplik olsun diye Doralice'nin odasına götürür. Bu arada kızın babası İtalyan tüccar Anselmo'nun otele gelmesiyle yanlışlık ortaya çıkar. Fransızlar özür diler ve Monsieur Larose kızını çok beğendiğini söyleyerek babasından ister, Anselmo razı olur. Bu arada tekrar otele gelen Roberto, sevdiği kızı Pandolfo'nun kızı zannettiğinden onunla görüşüp işi sağlama bağlamak ister. Pandolfo, kızının otelci Filippo ile karıştırdığını söyleyince Roberto çok üzülür ve o sırada odasından çıkıp Roberto'yu görünce çok sevinen Doralice'yi nankörlükle suçlar. Öte yandan Lizetta'nın otelcinin Doralice ile de ilgilendiğini sanarak karşı koymasıyla Filippo'nun bir Alman albayı kılığına girip onu babasından istemesi planı da suya düşer.
2: Babacığım, Madame Fontaine yazı yazmakla meşgulken...
3: Ne yaptı bütün sabah bu bayan burada?
2: Bana çok yakınlık gösterdi. Söyle.

0: söylemiş olduğu sözlerden pişman olarak belki 100 kez özür diledi. Kendisini bağışlamayacağım diye korkuyor ve benden bir türlü ayrılamıyor.
1: Fransızlar gerçekten zarif insanlar. Sana söylediğim evlilikten ona söz ettin mi?
0: Neler söylüyorsunuz babacığım? Beni üzüntüye boğan ve şerefsizlik saydığım böyle bir şeyi ona nasıl söyleyebilirim?
1: Nasıl? Ne dedin? Neden şerefsizlik oluyormuş?
0: Sizi aldatmışlar babacığım. Benimle evlenmek isteyen kimsenin sizinle yalnız görüşmek istemesinin nedeni işte bu. Sizinle görüşmek üzere buraya gelen kimse aslında evliymiş.
1: Ne? Monsieur Laroz evli miymiş? İnanmam buna. Mümkün değil.
0: Söylediklerim gerçek. Karısı buraya geldi ve bana söylemediğini bırakmadı.
1: Olur şey değil. Bana olan borcunu derhal ödemesini isteyeceğimden korkarak böyle bir oyun oynaması mümkün mü?
0: Babacığım, babacığım, her yerde ahlaktan yoksun insanlar var.
1: Söylediklerime henüz inanmış değilim. Bir tüccar, benim acentem... Olmaz böyle şey. Bir anlaşmazlık var bu işte. Peki Madame Fontaine Monsieur Laroz'la gelmedi mi buraya?
0: Ben Monsieur Laroz'u tanımıyorum ki.
1: Seninle evlenmek isteyen genç buraya geldiğim zaman bulduğun Monsieur'dür.
0: Evet, Madame Fontaine ile birlikte gelmişti.
1: Öyleyse onu tanır. Evli olup olmadığını bilir. Gidip kendisine soralım.
0: Bana yapılan bu aşağılayıcı davranışı onun da öğrenmesini mi istiyorsunuz? İster misiniz başkalarına da söylesin, bütün Paris duysun ve ben de herkese rezil olayım?
1: İhtiyatlı konuşurum. İşin aslını anlamasına meydan vermeden gerçeği öğrenmeye çalışırım.
0: Nasıl isterseniz. Ama ben burada bulunmak istemem. Kendimi tutamayacağımdan korkarım.
1: İşte geliyor.
0: Ben çekileyim. Sizi onunla yalnız bırak.
2: Şu mektubu göndermek istiyorum efendim. Vakit hayli geç oldu. Sizi daha fazla rahatsız etmek istemem. Eve haber yollamalıyım. Bana bir araba göndersinler diye.
1: Bakalım kimse var mı? Siz mektubu verin bana. Hey, kimse yok mu orada?
3: Buyurun efendim, beğeniniz mi var?
1: Alın bu mektubu, hemen gönderin.
3: Postayla mı gönderelim efendim?
2: Hayır hayır, birini bulun derhal gitsin ve çabuk dönsün. Parasını o zaman vereceğim.
3: Baş üstüne.
1: Bağışlayın madam, sizden bir yardım rica edebilir miyim?
2: Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Siz Monsieur Laroz'u tanıyorsunuz sanırım.
2: Çok iyi tanırım.
1: O halde söyleyin rica ederim. Monsieur Laroz evli midir?
2: Hayır, evli olmadığına eminim.
1: Biliyordum zaten evli olmadığını.
2: Eğer evli olsaydı kesinlikle haberim olurdu.
1: Kim bilir, belki de sevgilisidir. Böylesi yine de üzülürüm.
2: Beni bağışlayınız. Kendisi hakkında düşündükleriniz mi var? Sizin acenteniz oluyormuş. Acaba kızınızla ilgili bazı niyetleri mi var?
1: Anlatacağım. Evet, aramızda bu yolda bazı konuşmalar oldu ama vaktinizi almak istemem. Eğer konuşmam sizi sıkıyorsa...
2: Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Kendini çok iyi tanırım. Bana karşı dostluk gösterir. Ben de kendine karşı aynı duyguları beslerim. Tamamen arkadaşlık çerçevesi içinde tabii. Efendim, evli bir kadınım. Fransız kadını herkesle görüşür. İlişkisi herkesle aynı ölçüdedir. Kadınlarla erkekler beraber gezer, beraber yemeğe giderler. Kocalar kıskanç değildir. Aşıkları rahatsız etmezler. Büyük bir özgürlük, büyük bir neşe, büyük bir sükun hakimdir ailelerinde.
1: Demek Paris'te aşk ve heyecan yok.
2: Beni bağışlayınız. Dünyanın her yanı birbirine benzer. İnsanlar her yerde aynıdır. Ama biz heyecanımızı saklamasını biliriz.
1: Güzel töreler bunlar. Çok hoşuma gitti. Özet olarak şunu söylemek isterim ki madam... Monsieur Laroz benden kızımı istedi.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Çok sevindim bu haberi. Ondan iyisini bulamazsınız.
1: Bana onun evli olduğunu söylediler de.
2: Monsieur Laroz onurlu bir insandır. Ondan kötü bir hareket çıkmaz. Bu kuşkunuzun onun kulağına gitmemesini öğütle.
1: Hayır. Herhalde benden duymayacaktır. Bana söylemiş olduklarınıza çok sevindim. İzin verirseniz kızımı çağırayım da biraz yatıştırayım. Verdiğiniz habere o da çok sevinecektir. Doralice, gel yavrum. Gel, sana verilecek güzel haberlerim var.
0: Acaba şöyle rahat nefes almak mümkün olmayacak mı?
1: Olacak sevgili kızım. Monsieur Laroz onurlu bir insandır. Evli değildir ve senin kocan olacaktır.
0: Benim için ne korkunç bir haber.
2: Sizi temin ederim ki onunla çok mutlu olacaksınız.
0: Yalnız Roberto beni mutlu edebilir.
1: Hadi artık, keyfin yerine gelsin. Nedir bu, hep mahzunsun.
2: Signora, sizi üzen bir şey mi var?
0: Huzursuzum.
1: Neden huzursuzsun anlayamıyorum.
0: İçimden bir ses mutsuz olacaksın diyor.
2: Sevgili kızım, gün görmüş bir kadınım ben. Şöyle bir bakışta insanların içini okurum. Signor Anselmo izin verirlerse sizinle baş başa konuşmak isterim.
1: Tabii. Güzel öğütlerinizle onu rahatlatın. Kendine gelsin.
2: Hadi gelin odanıza gidelim.
0: Peki buyurun gidelim. Her şeyi onu olduğu gibi anlatmak en iyisi.
2: Bahse girelim ki başka birini seviyor. Ama söylemeye cesareti yok.
0: Onunla açık açık konuşacağım.
2: Hadi.
1: Doraliçe'nin nesi var anlamadım. Neredeyse başka birini sevdiğinden kuşkulanacağım. Kim bilir, belki de öyledir. Monsieur Larose'un evli olduğunu icat ederek beni bu evlenmeden caydırmak istemiş olabilir. Ama doğrusunu söylemek gerekirse kızımı bu kadar tedirgin görmemiştim şimdiye kadar. Acaba kimi seviyor? İspanya'dayken böyle bir hali yoktu. Paris'e yeni geldik. Kimse gelip onu görmedi. Acaba otelde benim bilmediğim biriyle mi tanıştı? Cık, anlamadım gitti. Bakalım Madame Fontaine bir şeyler öğrenebilecek mi?
4: İnşallah albay yoktur ortalıkta. Beni bulursa mahvolurum.
1: Onu evlendirebilirsem kendimi mutlu sayacağım. Monsieur Larose'u bulup bu işi bir an önce bitirmeliyim.
5: Saygılarımı sunarım Signor Anselmo.
1: Merhaba Pandolfo.
5: Kızımı gördünüz mü?
1: Hayır, henüz görmedim.
5: Bize buyurmaz mısınız?
1: Özür dilerim, birini bekliyorum, buradan ayrılamam.
5: İsterseniz kızımı buraya getireyim.
1: Siz bilirsiniz, getirin isterseniz.
5: Onu tanımanızı çok istiyorum. Bereket albay buralarda yok.
1: Benim aklım şimdi başka şeylerle meşgul. Bu delilerle uğraşacak zamanım yok. Kızı da babasına benzer herhalde.
5: Signor Anselmo, işte kızım.
1: Çok sevindim, saygılar.
0: Saygılarımı sunarım efendim. Signor Anselmo öyle mi?
5: Evet, kendileri.
0: Yani Signor Anselmo Aretusi mi?
5: Evet, öyle.
1: Neden öyle garip karşıladınız?
0: Kızınızı tanımak onuruna kavuşmuştum da.
1: Kızımı gördünüz mü?
0: Elbette gördüm ve kızınızda Filippo'yu sevdiğini de biliyorum.
5: Signor Anselmo'nun kızı otelciyi mi seviyor?
1: Nasıl? Benim kızım mı?
0: Evet, sizin kızınız Filippo'yla sevişiyor.
1: Aman tanrım, neler duyuyorum. Şimdi anladım üzüntüsünün nedenini o nankörün.
5: Lisetta'nın Filippo'yu neden terk ettiği şimdi anlaşıldı.
1: Çok sarsıldım. Bakalım bu işin sonu neye varacak.
5: Üstelik Filippo da evli.
0: Hayır, evli değil ama yakında Signor Anselmo'nun kızıyla evlenecek.
1: Hayır, hiçbir zaman evlenemeyecek. Öldürürüm onu.
0: Neyse neyse, onu konuşturdum, sırrını da öğrendim.
1: Ne yazık ki ben de öğrendim.
0: Bir genç kızın aşık olmasında ben bir kötülük görmüyorum.
1: Sevgilisinin kim olduğunu biliyor musunuz?
0: Ne demek istiyor acaba? Ahlaksız, şerefsiz bir insan.
1: Hayır, öyle bir şey söylemedim. Kim olursa olsun, mesleği ne olursa olsun herkese saygım vardır. Ama sosyal durumu benimle hiç bağdaşmıyor.
0: Roberto'nun beni aldatmış olması mümkün mü? Bana kendisine olduğundan başka türlü mü gösterdi yoksa?
6: Madem tanıyorsunuz söyleyin öyleyse, kimdir?
1: Adını anmak istemiyorum. Yalnız kızım şunu bilsin ki, eğer bu sevgili ısrar ederse cezasını görecektir. Monsieur Larose onunla evlenmek istemekle layık olmadığı bir şeref bahşetmiştir kendisine. Eğer bu soylu insan onu hala istiyorsa, bu anlamsız sevgiyi öğrenip ondan yüz çevirmediyse, kızım istese de istemese de onun karısı olacak.
0: Ama babacığım.
1: Sus, kes sesini. Madam, sizden çok rica ederim, ben dönünceye kadar onun yanında kalın. Onu yalnız bırakmayın. Monsieur Larose'u bulmaya gidiyorum. Beni bu üzüntülü durumdan o kurtarabilir.
0: Evet, tabii.
5: Gördün mü küçük hanım, sen de aynı şeyi yapacaktın.
0: Sevgili Signora Doralici, gönül verdiğiniz genç kim acaba? Bir şey anlayamıyorum. Bana dünyanın en namuslu, en onurlu genci gibi görünmüştü.
6: O söylemiyorsa ben söyleyeyim size kim olduğunu. Filippo, bu otelin sahibi.
0: Ne? Nasıl? Yalan mı? Benim sevdiğim ve beni sevdiğine inandığım kimse Signor Roberto'dur.
5: Roberto mu? Şu genç tüccar.
0: Evet, evet, o. Bana kendisini tüccar olarak tanıtmıştı.
5: Ya, doğru değil söylediğiniz. Signor Roberto kızımı seviyor.
6: Hayır sevgili babacığım, hayır, öyle değil. Artık işin saklanacak yanı kalmadı. Size gerçeği olduğu gibi ben söyleyeceğim. Ortada bir anlaşmazlık var. İşler iyice harap saçına döndü. Roberto beni tanımaz.
0: Ne?
6: Beni başka birinin karısı sanıyor.
0: Peki ama öyleyse Filippo'nun suçu yok. Ah, ben ne budalayım. Yok yere adamı tersledim.
6: Bu ne biçim iş böyle? Ne karmaşık şeyler bunlar.
0: Hadi gidelim hadi. Babanızın dönüşünü bekleyelim. Sonunda her şey anlaşılacak. Gerçek ortaya çıkacak. Dünyada her şeyin çaresi bulunur.
6: İyi ama ya babam Monsieur Larose'la birlikte gelirse? Onunla evlenmeye beni zorlarsa?
0: Ha, zorlarsa. Orasına karışmam. Biz dünyaya itaat etmek için gelmişiz.
6: İtaate bir diyeceğim yok. Ama sevgiden fedakarlık. Bu korkunç işte.
5: O bayanlarla münakaşaya girmemek için şimdiye kadar ağzımı açmadım. Ama artık yalnız olduğumuza göre söyle bakalım şimdi, budala ve münasebetsiz küçük hanım. Signor Roberto'yu tanımadığını söylemekle ne demek istedin?
6: Gerçeği söyledim.
5: Peki ama bana adeta diz çökerek yalvardı ve seninle evlenmek istediğini söyledi.
6: Size öyle gelmiş. Zaten göreceksiniz.
5: Ne demek size öyle gelmiş? Sen o namussuz Filippo'yu seviyorsun. Kıskançlık yüzünden ondan nefret ettiğin için de şimdi ortalığı fesada veriyorsun.
6: Hayır babacığım, öyle değil. Böyle olmadığını, her hususta size karşı saygılı olduğumu kanıtlamak isterim. Gidin, gidin albayı bulup getirin. Hemen evleneceğim onunla.
5: Doğru mu söylediklerin? İnanayım mı sana?
6: Söz veriyorum size.
5: Bana bak, başımı yeniden derde sokma.
6: Hayır, hayır baba, bana güvenin. Korkmayın bir şeyden.
5: Peki ama albayı nereden bulacağım ben şimdi? Paris gibi bir yerde onu bulmak kolay mı?
6: Gezinti yerlerine bakın. Palermo hayalde arayın. Bulacaksınız. Bulacaksınız herhalde.
5: Niyeti varsa kendiliğinden gelir.
6: Hayır babacığım, ne olur arayın. Bulun onu. Çabuk getirin onu buraya.
5: Allah Allah. Nasıl oluyor da şimdi albayı bu kadar şiddetle arzuluyorsun?
6: Babasının bütün arzularına boyun eğen, itaatli, saygılı bir kız olduğunu göstermek için.
5: Aferin sana kızım. Çok sevindim buna. İşte böylece hoşuma gider. Hemen gidip arayacağım onu. Şimdi olmazsa akşama yarına mutlaka bulacağım. Senin tarafından özür dileyeceğim. Göreceksin bak, her şey yoluna girecek. Albay karısı olacaksın. Babanın seni ne kadar sevdiğini anlayacaksın. Ne kafa benimkisi yahu. Ne kafa be.

Evlenme Yarışması adlı sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sekil. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Aile ve nüfus 10 yılı 2026-2035 vizyon

0: Tanıtım programı da bugün İstanbul'da yapılacak. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. İsrail'in alıkoyduğu 18'i Türk 59 Sumut aktivisti Türkiye'ye getirildi. Sağlık kontrolü nedeniyle uçağa binemeyen iki Türk'ün ise bugün getirilmesi planlanıyor. Birleşmiş Milletler, İsrail'in küresel Sumut filosuna saldırısının uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Gazze'ye ablukanın acilen kaldırılması çağrısında bulundu. New York Belediye Başkanı Mamdani de İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e silah sağlamaya devam ediyor. Trump yönetimi kongre denetimini bypass ederek İsrail'e yaklaşık 1 milyar dolarlık gelişmiş hassas güdümlü silah sistemi satışını onayladı. ABD'de savaş yetkisi bilmecesi yaşanıyor. Başkan Trump, İran'a saldırıları kongre onayı olmadan başlattı. Onay olmadan başkana verilen 60 günlük askeri operasyon yetkisinin süresi doldu. Ancak Trump yönetimi ateşkes devrede olduğu için bu sürenin işlemediğini savunuyor. ABD Başkanı Trump da kongreye gönderdiği mektupta devam eden ateşkes nedeniyle ABD ile İran arasındaki düşmanlığın sona erdiğini ve çatışma için yasa koyucuların onayına ihtiyacı olmadığını savundu. Tahran-Washington hattında müzakere çıkmazı yaşanıyor. İran devlet medyası ABD'ye anlaşma için yeni bir teklif iletildiğini duyururken, teklifin arabulucu Pakistan üzerinden ulaştırıldığı belirtildi. Başkan Trump ise İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak son tekliflerinin kendisini tatmin etmediğini söyledi. Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonla görüşerek sürecin son durumunu değerlendirdi. Bakan Fidan, Ankara'da Haçlı Şabi Komisyonu Başkanı Falih El-Feyyat'la da bir araya geldi. Amerikan Başkanı Trump'ın Almanya'dan ABD askerlerinin çekilebileceğini söylemesinin ardından ilk adım geldi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon 5000 Amerikan askerinin Almanya'dan çekileceğini duyurdu. Azerbaycan Avrupa Parlamentosu'nda Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin geri dönüşüne ve savaş esirlerine ilişkin kabul edilen karara tepki gösterdi. Avrupa Birliği'ne nota verildi. Azerbaycan Milli Meclisi de Avrupa Parlamentosu'yla tüm ilişkilerini durdurdu. İsrail ateşkese rağmen yine Lübnan'a bomba yağdırdı. Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bu sene Eskişehir'de 3 önemli tesisin temelinin atılacağını duyurdu. Yatırımların değerinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirten Bayraktar, Eskişehir için bu yıl yatırım yılı olacak dedi. Kendisini MİT mensubu, diplomat, NATO temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcı yakayı ele verdi. Sahte belgelerle çok sayıda kişiyi dolandıran ve binbir surat Şerife lakabıyla bilinen Şerife Yılmaz hakkında iddianame düzenlendi. Yılmaz'ın nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.

Burada ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.

0: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında bundan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
3: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Reklamlar.

0: Günaydın sevgili dinleyenler. Takvimlerimiz 2 Mayıs 2026'yı gösteriyor. TRT GAP Diyarbakır Radyosu tarafından hazırlanan programımızda son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Canlı yayın konuklarımızla gündemi detaylandıracağız. Programımıza hoş geldiniz. Bölge gündemini sizin için kıymetli yapımcımız Gülistan Fırat hazırladı. Teknik yönetimde yayınımızı size ulaştıran Semih Suat Sarı. Sunumda ben Derya Can, yaklaşık 1 saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062 numaralarımız.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. Ajanslara düşen son dakika haberlerini derlediğimiz sıcak haberle başlayacağız programımıza. Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız. Yerel gazeteler bugün hangi başlıklarla çıkmış, detaylarını aktarmaya çalışacağız. Van, Adıyaman, Bitlis muhabirlerimizden güncel gelişmelerle ilgili bilgi alacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın güncel bölümünde bugün Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele eden bir dernekten söz edeceğiz. Liman Ayık Yaşam Derneği'nde 90 günlük tedavi sürecini tamamlayan 9 genç daha mezun oldu. Derneğin gençlere yönelik yaptığı çalışmaları Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fatih Zahter ile konuşacağız. Güncel spor olaylarını gazeteci Fatih Avcı ile değerlendireceğiz. Haber turumuzun ardından bölge ajansıyla veda edeceğiz.

0: Sıcak Haber.
1: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde üvey kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. İlçeye bağlı kırsal

0: Cibinören Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle üvey kardeşler arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan iki kişi Bilecik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Malatya'nın Darende ilçesinde tırın çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Malatya-Kayseri karayolunda seyir halindeki tır Hamit Kalay'a çarptı. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalay müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan sürücü işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde iskelenin düşmesi sonucu balkondaki korkuluklara tutunarak asılı kalan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Meydan mahallesindeki apartmanın dış cephesinde çalışma yürüten iki işçinin üzerinde durdukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle düştü. İşçilerden biri düşme sırasında balkondaki demir korkuluklara tutundu, diğer işçi ise zemine düştü. Ekipler asılı kalan işçiyi balkonun demir korkuluklarını keserek kurtardı. Sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gaziantep'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte aralıklarla etkili olan ve zaman zaman kuvvetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlarla sürücüler zor anlar yaşadı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
1: Hava ve yol durumu.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 10.13'ü gösterirken Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Mustafa Aizit ile birlikteyiz. Bölgemizdeki hava durumunu öğrenmek üzere günaydın Sayın Aizit.
2: Günaydın Derya Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler efendim. Bölgemizdeki son hava tahminleri konusunda neler söylersiniz?
2: Evet, yaptığımız son tahminlere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışlarımızın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer etkili olacağını tahmin ediyoruz. Yine yağışa paralel olarak bölgemizde öğleden sonra özellikle güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları 1 ila 2 derece mevsim normallerinin altında seyrine devam edeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvet edeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bugün gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak: Diyarbakır 22, Şanlıurfa 25, Mardin ve Siirt 20, Batman 23 ve son olarak Şırnak 19 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. 3 günlük tahmin taslağımızda ise beklentimiz şöyle olacak: Pazartesi ve Salı günü için bölge genelinde yine yağışlarımız görülecek. Yağışlarımız sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Buna ilaveten yarın için bölgemizin özellikle güney kesimlerinde kuvvetli rüzgarlar da görülecek. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Meteoroloji uzmanı Mustafa Aizit. Karayollarındaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım. Elazığ-Malatya ayrımı Baskil İl yolunun 7. kilometresine kadar yol yapım çalışmaları. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreleri arasındaki tünel ve yol yapım çalışmaları. Malatya Havaalanı yolunun 16 ila 17. kilometreleri arasında kavşak yol yapım çalışmaları. Malatya Gölbaşı yolunun 73 ila 82. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bingöl-Karlova yolunun 25 ila 28. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir. Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8 ila 13. kilometreleri arasında, Adıyaman-Kahta yolunun 11 ila 14. kilometreleri arasında, Diyarbakır-Mardin yolunun 10 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmekte. Karayollarında yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili kgm.gov.tr internet adresinden Alo 159 ücretsiz danışma hattından Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 312 44 99 199 numaralı telefonundan bilgi alabilirsiniz.
3: Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Saatlerimiz 10.18'i gösterirken yerel gazete turumuza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk gazete Batman ile Çağdaş gazetesi. Sür manşetini seçtik sizin için. Dolu tarlaları vurdu, bağ ve bahçelerde hasar büyük. Batman merkeze bağlı bazı köylerde yaşanan dolu felaketi çiftçinin bir yıllık emeğini yok etti. Dün ikindi saatlerinde başlayan ve 25 dakika süren şiddetli yağış, fındık büyüklüğündeki dolu taneleriyle mercimek, meyve ağaçları ve fıstık tarlalarına büyük zarar verdi. Sırada Bingöl ili Kent Haber gazetesi var. Gazete manşetine Vali Çelik'in "Dayanışma içerisinde depreme hazırlanmalıyız" sözüyle giriş yapmış. Bingöl'de yapı stoğunun %75'inin yenilendiğini belirten Vali Çelik, deprem hazırlıkları kapsamında 19 konteyner kent alanı belirlendiğini, ilde 6.580 çadır stoğu bulunduğunu ifade etti. Sırada Diyarbakır ili Tigris gazetesi var efendim, ilimizin gazetesi. Ya zafer, ya zafer. Şampiyonluk yolunda son viraja giren Ahmet Spor bugün deplasmanda Iğdır FK karşısında kader maçına çıkıyor. Galibiyet halinde Süper Lig biletini alacak yeşil kırmızılı ekipte tüm gözler bu kritik 90 dakikaya çevrildi deyip biz de başarılar diliyoruz. Sırada Elazığ ili Haberkent gazetesi var. Elazığ Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Gökhan Elgin, "Türk somonunun mutfağı Elazığ" diyerek gazetenin manşetine taşımış. Elazığ Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Gökhan Elgin, Elazığ'ın iç sularda alabalık üretim kapasitesiyle Türkiye birincisi olduğunu belirterek, "Türk somonunun en önemli tedarik merkezi Elazığ'dır. Ürünlerimiz Rusya'dan Japonya'ya kadar tüm dünyaya ihraç ediliyor" dedi. Gaziantep Gazete 27, yerel gazete turumuzun sıradaki gazetesi. Manşetini aktaralım haberin detaylarına geçmeden önce. Büyükşehir'den dev proje. Detayları ise şöyle. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kente kazandırılacak ileri biyolojik içme suyu arıtma tesisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Projenin ihalesinin tamamlandığını ve yer tesliminin yapıldığını belirten Şahin, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da en büyük 3. ileri biyolojik içme suyu arıtma tesisinden biri.

0: Yeni şehrimize kazandırıyoruz. İhalesi tamamlandı, yer teslimi yapıldı, 2,5 yıl içinde hizmete alınacak dedi. Hakkari İl Sesi gazetesinin manşetini aktaralım. Hakkari-Van yolunda heyelan, panel köprüyle ulaşım yeniden sağlanacak. Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Van karayolunda alternatif güzergah çalışmaları sürerken zap suyu üzerine kurulacak panel köprüyle ulaşımın yeniden sağlanması hedefleniyor. 2,5 kilometrelik yol çalışması ile birlikte köprü projesi bölgedeki ulaşım sorununa çözüm olacak. Malatya ili Son Manşet gazetesiyle devam ediyoruz. Birinci sayfa haberini aktaralım. Malatya'da 5 bölgede kentsel dönüşüm süreci başladı. Malatya'da uzun süredir gündemde olan kadim mahallelerin dönüşüm sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Çırmıklı, Gündüzbey, Barbuzu, Banazi ve Kileyik mahallelerini kapsayan rezerv alan projelerinin onaylandığını ve tebligat sürecinin başladığını açıkladı. Sırada Mardin ili Mardin Haber gazetesi var. Mardin turizminin geleceği masaya yatırıldı, sürmanşet. Haberin detayları ise şöyle. Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği yönetimi, Artuklu Belediye Eş Başkanı Mehmet Ali Amağ'ı ziyaret ederek Mardin turizminin geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette turizm potansiyelinin arttırılması, işbirliğinin de ele geçirilmesi konuları ele alındı. Siirt'teyiz. Siirt ile Son Söz gazetesinin birinci sayfa haberi 23 uzman hekim atandı. 128. dönem hizmet yükümlülüğü kurası kapsamında Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 23 uzman hekim ataması gerçekleştirildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Servet Yolbaş, yapılan atamaların şehir ve bölge sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunacağını belirterek hayırlı olması temennisinde bulundu. Şanlıurfa Baraj gazetesiyle devam ediyoruz yerel gazete turumuza. Dolu ve sağanak yağış meyve bahçelerini vurdu. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan Urfa fıstığı, üreticiler tarafından dolu nedeniyle ciddi hasar meydana geldiği belirtildi. Yerel gazete turumuzun son gazetesi Şırnak ile Şırnak Haber gazetesi efendim. Sür manşetini aktaralım haberin detaylarından önce. Kazılan hendeklerle Cizre fay hattının deprem üretme potansiyeli belirleniyor. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir başkanlığında akademisyenlerce yürütülen bilimsel çalışmayla Cizre fay hattının deprem üretme potansiyeli belirleniyor diyerek saatlerimiz 10.25'i gösterirken yerel gazete turumuzu tamamlıyoruz.
1: Van gündemi.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, yerel gazete turumuzdan sonra haberlerini iletmediğimiz diğer il ve ilçeler için muhabir ve gazeteci bağlantılarımıza geçiyoruz. Van ve ilçelerindeki gelişmeleri öğrenmek üzere muhabirimiz Gülşen Günay'a bağlanıyoruz. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar Derya Hanım. Evet, Van gündeminden önce başlıklara sonra detaylara bakalım hemen. Van'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Emniyet güçleri kentte başarılı operasyonlara imza attı. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda toplam 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucu eş zamanlı operasyonlar

0: düzenlendiği 240 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Açıklamada uyuşturucuyla mücadelede kararlılık vurgusu da yapıldı. Vizelerinden üzen bir haber var sırada. Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı. Olay Saray ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Kazım Paşa mahallesinde sahipsiz köpekler amca çocukları olan 5 yaşındaki Hamza Özsoy'la 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a saldırdı. Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan iki çocuk ekiplerce Saray Devlet Hastanesi tanesine kaldırıldı. Çocuklardan durumu ağır olan Hamza Özsoy tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Ayaz Özsoy da Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Olayda ihmal ya da kusur olup olmadığının belirlenmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bir mesaj paylaştı. Saray ilçesinde 5 yaşındaki evladımız Hamza Özsoy'un sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizi derinden üzmüştür dedi. Bakan Çiftçi, bu elim hadise kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir ifadelerini kullandı. Öte yandan konuyla ilgili bir gelişme de yaşandı. Bir belediye çalışanı gözaltına alındı. Sahipsiz köpeklerin saldırısına ilişkin Saray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Yapılan açıklamada olayın tüm yönleriyle araştırıldığı vurgusu yapıldı ve bir belediye çalışanının gözaltına alındığı belirtildi. Akdamar Adası Badem Çiçeği Foto Safari yarışmasının sonuçları açıklandı. Sonuçlar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün resmi hesaplarından duyuruldu. Katılımcılar Akdamar Adası konsepti doğrultusunda çekimler gerçekleştirdi. Çekilen fotoğraflar jürinin oylamasından geçti. Yarışmada birincilik ödülünü Sibel Aldemir, ikinciliği İzzet Akdoğan, üçüncülüğü ise Tuğba Kırcı aldı. Mansiyon ödüllerine ise Hatice Engin, Reşit Öner ve Edip Yılmaz layık görüldü. Yarışmada ayrıca 10 adet fotoğraf sergileme, 3 adet fotoğraf da sosyal medya ödülü aldı. Yarışmada bu yıl birinciye 40, ikinciye 30, üçüncüye de 20 bin lira ödül verildi. Erciş ilçesine gidelim. İlçede sihir halindeyken alev alan gübre yüklü tırın dorsesi zarar gördü. İlçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Örene mahallesinde sihir halindeki tırın dorsesi aniden alev aldı. Yangının fark edilmesi üzerine hemen haber verildi. Ekipler olay yerine sevk edildi ve bir saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. İnceleme başlatıldı. Evet, Bakan Yumaklı Van'a geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çeşitli programlara katılmak üzere bugün Van'a geliyor. Tuşba ilçesinde Kırmızı Et Üreticileri Birliği toplantısına katılacak olan Yumaklı, daha sonra Van Uygulama Oteli'nde düzenlenecek olan AK Parti Van İl Danışma Meclisi toplantısında bulunacak. Tarım ve Orman Bakanı Erciş ilçesinde açılışı gerçekleştirilecek olan İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şubesi Hizmet Binası'nın kurdele kesimine de katılacak. Van bu yılın rekor yağışlarıyla nefes aldığı kentte bu yıl etkili olan yağışlarla Van Gölü'nün su seviyesinde gözle görülür şekilde artış yaşandı. Yıllardır kuru olan derelerde akmaya başladı. Yağışların canlandırdığı bölgede artık kurak dönem geride kaldı. 100. Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, geçtiğimiz yıl adeta kabus gibiydi. Yağışların en az olduğu dönemden geçtik. Yağışlar da geçtiğimiz yıla göre %100'den daha fazla bir artış var dedi. Van'da kaçak avlanan 100 kilogramlık inci kefali tekrar suya bırakıldı. Üreme göçünün yavaş yavaş başladığı bu günlerde Van Gölü çevresinde denetimlerini sıklaştıran ekipler İpek Yolu ilçesindeki Akköprü deresinde 200 metrelik uzatma ağında 100 kilo canlı inci kefali ele geçirdi. Balıklar tekrar yaşam alanları olan suya bırakıldı. Ve son haberimiz. Evet, mevsim bahar, ancak Van'ın yüksek kesimleri hala kara teslim. Baharın iki ayını geride bıraktığımız bu günlerde kentin yüksek rakımlı mahallelerinde kardan kapanan yolları açmak için ekipler de hala kar mesaisinde. Erciş ilçesine bağlı Yalın'dan ve Yöreli mahallelerinde Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kardan kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçeye 35 kilometre mesafede bulunan Yalın'dan'da ekipler günler süren çalışmalar sonucunda yaklaşık 10 kilometrelik yolu ulaşıma açtı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede zaman zaman zor anlar da yaşayan ekipler kar kütlelerini temizleyerek yolları ulaşıma açıyor diyelim. Sözü Van'dan size bırakalım Derya'cığım.
1: Muhabirimiz Gülşen Günay, aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz.
2: Bitlis gündemi.
1: Bitlis ve ilçelerindeki gelişmeleri ise TRT Bitlis muhabiri Özkan Olcay'dan öğreniyoruz. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Derya Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Ben de hemen kısa başlıklar halinde Bitlis gündemini aktarmaya başlıyorum. Bitlis'te il asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Bitlis'te güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Başkan'a düzenlenen il asayiş güvenlik ve istihbarat toplantısında il genelinde yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. Valilik toplantısı sahasında yapılan toplantıda güvenlik, asayiş, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, okul çevrelerinde alınan önlemler, trafik güvenliği, siber suçlarla mücadele, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele gibi başlıklar ele alındı. Ayrıca il genelindeki metruk yapıların denetimi ile Van Gölü kıyı güvenliği konularında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Katran içerisinde Sumut filosuna destek eylemi yapıldı. Bitsin Katran içerisinde Gazze'deki insanlık dışı Avrupa'yı kırmak amacıyla yola çıkan Global Sumut filosuna İsrail'in uluslararası sularda yaptığı müdahale protesto edildi. Bitlis Filistin Dayanışma Platformu önünde İbadullah Camii önünde bir araya gelen STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş alıkonulan 21 gemi ve aktivistler için destek eylemi gerçekleştirildi. Gazze'ye özgür olana dek susmayacağız mesajıyla sona eren basın açıklaması atılan sloganların ardından sona erdi. Sinan ilçesinde kayıklardan düşen genç için helikopter ambulans havalandı. Bitlis'in Sinan ilçesine bağlı Döküktaş Köyü Kayaş Mezrası'nda kayıklardan düşen 18 yaşındaki genç bölgeye sevk edilen helikopter ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Edinilen bilgiye göre olay Sinan ilçesine bağlı Döküktaş Köyü Kayaş Mezrası'na meydana geldi. Kayalık alanda dengesini kaybederek düşen 18 yaşındaki genç sert zemine çarparak yaralandı. Çevredekinin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede kafa travması geçirdiği belirlenen genç arazi şartları ve durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak hava yoluyla nakliye karar verildi. Bölgeye yönlendirilen helikopter ambulans yaralıyı alarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ahlat ilçesine yatağa bağımlı hastaya ortopedik yatak hediye edildi. Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyünde yaşayan ve kas güçsüzlüğü hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olan 20 yaşındaki Zehra Gelmez'e ortopedik yatak hediye edildi. Zamanla nefes alma güçlüğü de çekmeye başlayan ve solunum cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren Zehra'ya Bitlis İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Şaban Ergenen'in talimatıyla Ahlat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi tarafından tam ortopedik yatak götürülerek teslim edildi. Ziyaret sırasında Ahlat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi Doktoru Şeyma Sabancı tarafından da hastanın genel muayenesi de yapıldı. Hizan ilçesinde asırlık su değirmeniyle doğal pirinç üretimi sürüyor. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Karbaslı Köyü ve bağlı bulunan mezralarda ekilen çiftlikler asırlık su değirmeninde pirinç haline getiriliyor. İlçeye 25 km uzaktaki Karbaslı Köyü'nde yaşayan vatandaşlar hiçbir katkı maddesi kullanmadan geleneksel yöntemlerle çeltik ekimini sürdürüyor. Köylüler hasat ettikleri çeltiğin köyün yamaç mezrasına bulunan asırlık su değirmeninde imece usulüyle öğüterek pirinç haline getiriyor. Köy ve mezralardaki arazilerden elde edilen tonlarca pirinç Türkiye'nin birçok iline gönderilerek köylülerin en önemli geçim kaynağını oluşturuyor. Bitlis'te 39 yeni doktor ataması yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın 128. dönem devlet hizmetleri yükümlülüğü kurası kapsamında Bitlis'te toplam 39 doktor ataması yapıldı. Kura sonuçlarına göre kentte 25 uzman doktor, 10 pratisyen doktor ve 4 diş hekimi görevlendirildi. Yeni atanan doktorların il genelindeki sağlık kuruluşlarında görev alarak sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini ve erişebildiğini artırılması hedefleniyor. Evet Derya Hanım, kısacası Bitlis ve ilçelerindeki gündem bu şekildeydi. Ben tekrardan sizlere iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. TRT Bitlis muhabiri Özkan Olcay.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

0: Bağımlılık. Ancak bu karanlık tablo içinde umut veren gelişmeler de var. Liman Ayık Yaşam Derneği, bağımlılıkla mücadele eden gençlere yeniden bir hayat kurmaları yönünde desteklerde bulunuyor. Şanlıurfa'da yürütülen bu çalışmalar kapsamında 90 günlük tedavi sürecini tamamlayan 9 genç daha mezun oldu. Böylece bağımlılıktan kurtarılan genç sayısı 109'a ulaştı. Bu gerçekten çok kıymetli ve umut verici bir gelişme. Biz de bugün hem bu başarı hikayelerini hem de bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmaları konuşacağız ki konuğumuz Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih Sahter. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Sefalar
1: Hoş bulduk.
0: getirdiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk efendim.
0: Efendim, mutlu hafta sonları diliyoruz çünkü bu güzel haberi sevgili dinleyicilerimize vermekten biz de gerçekten çok onure olduk. Öncelikle derneğinizin kuruluş amacı ve yürütülen çalışmalar hakkında bizlere genel bir çerçeve çizmenizi rica edelim.
1: Tüm dinleyicilerimize iyi, güzel bir hafta sonu geçirmesini diliyorum inşallah. Liman Ayık Derneğimiz Temmuz 2024 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar Bey'in büyük destekleriyle kuruldu. Türkiye genelinde toplam 14 şubeden oluşmaktadır Liman Ayık Derneğimiz. 14 şubemiz bulunuyor. Tamamen ücretsiz bir ücret alınmıyor. Liman Ayık'a derneğimize başvuran hastalarımızdan, bağımlılarımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ve Türkiye'deki genel bizim Şanlıurfa'daki derneğimizin başarı oranı şu anda %75 ve 80 ortalaması. Bu ay sizin de belirttiğiniz gibi 9 tane mezun verdik. Toplam 109 mezuna ulaştık 2024 yılından bu yana. Tabii Liman Ayık Derneği'nin Şanlıurfa'da en büyük destekçisi gene söyleyeyim Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kasım Gülpınar ve iş insanlarımızın katkılarıyla bu proje devam ediyor. Tedavi sürecimiz 90 gündür. Tabii en az 90 gün. Bazen bu 100 gün, 120 gün de oluşabilmektedir. Tedaviden sonraki şeylerimiz de devam ediyor. Mesela bizden mezun olan gençlerimiz tedaviden sonra da sürekli takip altında bulunabiliyorlar bunlar. İstihdam bölümü var bizde mesela. İşsiz gençlerimize tedaviden sonra mezun olduktan sonra iş imkanı da sağlayabiliyoruz. İş insanlarımızın sayesinde.
0: Evet.
1: Bunlara işin evet buyurun.
0: Efendim, 109 gencin bağımlılıktan kurtarılması dediniz. Gerçekten çok önemli bir başarı bu. Aynı zamanda sonrasında da faaliyetlerin devam ettiğini. Peki efendim, bu bağımlılıktan kurtarılma sürecini, bu süreci biraz bize anlatır mısınız?
1: Bağımlılıktan kurtarılma sürecinde tabii 90 ve 120 gün arasında sürekli yatılı kalıyor buradaki şeyler, bağımlılar. Kesinlikle bu süreçte ilaç tedavisi yok. İlaçsız bir tedavi oluşmaktadır. Uzman psikologlarımız psikoterapi ve günlük dersler veriyorlar onlara. Bir okul düşünün mesela. Bir öğrenci düşünün. Aynı o şeyde, konseptte. Sabah 8 gibi dersleri başlıyor. Sabah namazına uyanıyorlar. Hem manevi program var hem de psikolojik program var. Yarı yarıya yani. Sabah 8'de dersleri başlıyor. İşte birer saatlik dersten sonra ders araları var. Öğlen yemeğinden sonra saat 1'de bir daha dersleri başlıyor. Akşama kadar, 5'e kadar devam ediyor bunlar. Samba dersleri var. Farklı psikoteknik dersleri var. Uzman psikologumuzun eşliğinde. Ondan sonra da tabii aralarda manevi dersler var. Onu da kurumdaki hocalarımız, işte üniversiteden gelen hocalarımız manevi ders eşliğinde buradaki arkadaşlarımıza günlük programları uyguluyorlar.
0: Evet, efendim 90 günlük tedavi süreci ve bu süreçte gençlere verilen destekler dediniz. Peki bağımlılıkla mücadelede en kritik aşama nedir? Tedavi öncesi mi, tedavi sırası mı yoksa tedavi sonrası süreç mi? Bilgi alabilir miyiz lütfen?
1: Şimdi tedaviden ilk gelen arkadaşımız tabii ki kritik günler yaşıyor burada. İlk 10 günü, 10

0: bağımlı arkadaşımız yavaş yavaş düzeliyor, algıları açılıyor ve kendine geliyor. Ve 90 gün sürecini tamamlıyor. Ondan sonraki takip süreci de çok önemli. Uzman psikologumuz sürekli mezun olan arkadaşlarımızı takip ediyor. İşleriyle ilgili, aileleriyle ilgili sürekli onlara bilgi veriyor ve o arkadaşlarımızın aileleriyle de görüşüyor. Hem tedavi sürecinde hem tedaviden sonra ailelerle irtibatımız kesilmiyor dernek olarak. Arkadaşlarımıza dediğimiz gibi iş ayarlıyoruz. İş olmayanlara istihdam sağlayabiliyoruz. Ve bu arkadaşlarımızı hayata kazandırıyoruz yani.
1: Evet, Sayın Zahter, aileler demişken efendim, özellikle gençlerin bağımlılığa yönelmesinde en büyük etkenler nelerdir ki siz sahada bunun birçok örneğiyle karşılaşıyorsunuz? Aileler bu noktada nelere dikkat etmeli?
0: Ya aileler çocuklarını çok iyi gençleri takip etmeliler. Kimlerle arkadaş ettiklerine çok dikkat etmeliler. Yani burada ailenin de büyük faktörü var. Çünkü bilinçli olması lazım tüm ailelerimizin. Yani en azından bir psikoloğa danışıp onların sürecini takip etmeleri lazım. Gençlerimizi başıboş bırakmamamız lazım. Bunda çevre etkisi de çok, mahalle etkisi de çok. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken bir durum bu. Zaten en büyük sıkıntı çevreden oluşuyor burada. Çevre faktörü çok önemli yani.
1: Evet. Fatih Bey, peki efendim, günümüz dijital çağ. Bağımlılıkla mücadele konusunda özellikle dijital dünyanın negatif yönlerini değerlendirebilir misiniz gençler üzerinden?
0: Ya tabii ki bu sosyal medyadır, diğer dijital çağdaki elektronik ürünlerdir. Bunların da etkisi çok oluyor. Topyekun bunlarla savaşmamız lazım yani. Yani burada da en büyük şey aileye düşüyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi bu sosyal medyadan uzak tutmamız lazım.
1: Evet, değil mi? Belli ölçülerde baskıcı değil ama eğitici faaliyetlerle, değil mi efendim?
0: Tabii. Evet, aynen öyle.
1: Efendim, tedaviyi tamamlayan gençlerde topluma yeniden kazandırılması sürecinde istihdamdan bahsettiniz. Peki bunun dışında takip sürecinde ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?
0: İstihdamı gençlerimize en çok istihdama yönlendiriyoruz. En azından orada bir işle, bir şeyle meşgul olmaları için onları istihdama biz en fazla yönlendiriyoruz. Fakat orada da gencimiz, buradan mezun olan bir arkadaşımız herhangi bir sıkıntıya düştüğü zaman her an derneğe geri dönebiliyor mesela.
1: Evet.
0: Bir sıkıntı yaşayabiliyor. İşte eski durumuyla ilgili bazen aklına kötü şeyler gelebiliyor. O sırada hemen bizim uzman psikoloğu arıyor. Psikologumuz onu en yakın dernek şubesine yönlendiriyor. Gelip orada 2 veya 3 gün, 4 gün o üstündeki şeyi atana kadar orada kalabiliyor yani.
1: Evet. Sayın
0: Süreci
1: Zahter,
0: atlatabiliyor yani.
1: evet, efendim, bu da çok önemli bir nokta değil mi? Tekrar tedavi belki de tamamlanmış gibi
0: Tabii.
1: görünse de tamamlanmadığı noktadaki müdahale
0: Aynen.
1: denilebilir buna sanıyoruz.
0: Aynen. Aynen. Orada hemen anında müdahale edebiliyoruz. Veya yetişemiyorsa, yakında bir derneğimize gelemiyorsa telefonla ona psikologlarımız, uzman psikologlarımız destek çıkabiliyor. Ailelerini arayabiliyor. Ya da biz gidebiliyoruz hemen. Onları alıp getirebiliyoruz bir daha derneğe. 3-4 gün misafir edip o süreci atlattıktan sonra bir daha eski hayatına gönderebiliyoruz.
1: Evet. Efendim, birçok başarı hikayesi vardır muhakkak ki. Bu başarı hikayeleri diğer gençler için nasıl bir umut kaynağı teşkil ediyor?
0: Yani bağımlılık çok zor atlatılan bir durum olarak görünüyor aslında. Bağımlı kardeşlerimiz işte ben bağımlı hiçbir şekilde bu bağımlılığı atamam, bunu bırakamam diyorlar ve o şekilde gelip çok mutlu bir şekilde buradan ayrılabiliyorlar. Diğer kardeşlerine de örnek olabiliyorlar. Diğer bağımlılara da çok büyük örnek teşkil edebiliyorlar. Bağımlılık bir beyin hastalığı aslında. Bırakılabilir. Yani hiçbir şekilde bağımlılık sürekli olacak diye bir şey yok. Ama doğru tedavi, yerinde tedavi olduğu zaman bağımlılıktan vazgeçebiliyorlar yani. Bunu zaten 109 mezunda gördük. Dediğimiz gibi başarı oranımız da %80'lerde. Ve o arkadaşlarımız da sürekli dernekle irtibatını hiçbir zaman

0: şey yapmıyor yani, sürekli derneğe gidiyor geliyor. Her durumda dernekten bağlarını koparmıyorlar onlar.
1: Evet. Efendim, tabii ki bu büyük bir mücadele. Peki
0: Evet.
1: bu mücadelede kurumlar arası işbirliği ne kadar önemli? Yerel yönetimlerin desteğini alıyor musunuz?
0: Yani biz Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir yetkilileri, daire başkanlarının bu konudaki destekleri gerçekten bize takdire şayandır. Başkanımızın da dediği gibi biz burada bir genci, sadece bir genci kurtarabilirsek ne mutlu ki bize, yüzlerce gence örnek oluyoruz. Tabii ki burada diğer kurumların da bize destekleri var. İşte Kızılay'dır, Yeşilay'dır, sürekli burada bize destek veriyorlar. Her zaman yanımızdalar. Biz onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz.
1: Evet efendim. Sizin yaptığınız bu açıklamalarla Sayın Zahter, Liman Ayık Yaşam Derneği'nin yürüttüğü çalışmaları doğru destek ve kararlılıkla hayatların yeniden inşa edilebilmesi olarak tanımlasak uygun görür müsünüz efendim?
0: Tabii ki, tabii ki, aynen öyle.
1: Evet. Peki son
0: Yeniden
1: olarak,
0: bir
1: evet.
0: gencimizin doğuşu olarak görüyoruz biz bunu zaten. Yeni hayatına sıfırdan başlıyor. İkinci bir hayata başlamış gibi oluyor yani.
1: Evet. Sayın Zahter, çalışmalar muhakkak ki çok uzun, yorucu fakat bir o kadar da kıymetli efendim. Son olarak hem gençlere hem de ailelere bu konu özelinde vermek istediğiniz önemli mesajlarınızı rica edelim. Zira siz gerek sahada gerek uygulamalarda bin bir hikayeyle birçok noktayı görüyor ve gözlemliyorsunuz.
0: Yani daha önce de söylediğim gibi buradaki aileler ve bağımlı kardeşlerimiz ben bu bağımlılıktan kurtulamam bilincindeler. Sürekli işte biz bundan vazgeçemiyoruz, bırakamıyoruz. Hayır, böyle bir hastalık değil. Vazgeçebilirler. Hayatlarına yeniden başlayabilirler. Yani bu tedavisi mümkün olan bir hastalık olarak biz bunu görüyoruz. Zaten başarılarımız da belli burada. Ücret almadan, hiçbir şey yapmadan burada kendilerine her zaman kapımız açıktır. Gelsinler, görüşsünler, başvursunlar buraya. Elimizden gelen her şeyi yaparız biz onlar için. Yeter ki gençlerimizi hayata geri döndürelim.
1: Kıymetli paylaşımlarınız için Liman Ayık Yaşam Derneği Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih Zahter, çok teşekkür ediyoruz efendim. Emeklerinize sağlık, saygılarımızla uğurluyoruz sizi.
0: Teşekkür ederiz ilgi ve alakanız için. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
1: Değerli dinleyenler, bugün bağımlılıkla mücadelede umut veren bir çalışmayı konuştuk. Liman Ayık Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih Zahter ile.
2: Spor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, sahadaki mücadele, tribünlerin coşkusu, bölge takımlarımızın performansı, transfer gelişmeleri ve daha birçok spor dünyasını ilgilendiren konuyla yine dopdolu bir gündemle birlikteyiz efendim. Tüm bu konu başlıklarını değerlendirmek üzere spor basınının yakından tanıdığı bir isim yine konuğumuz olacak. Gazeteci Fatih Avcı bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Avcı. Mutlu hafta sonları.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir hafta sonuyla dinleyenlerimizin karşısındayız. Çünkü hem Süper Lig'de hem TFF 1. Lig'de hem de alt liglerde bölge takımlarımız için oldukça önemli bir hafta. Tabii TFF 1. Lig'de bugün başlamak istiyorum. Çünkü ligde artık perde kapanıyor ve son hafta.
1: Evet.
3: İşte bu son hafta artık şampiyonlar belli olacak, netleşecek. Zaten daha önce Doğu Anadolu temsilcisi Erzurumspor şampiyonluğunu ligin bitimine 4 hafta kala ilan etmiş ve Süper Lig'e yükselmişti. Ama Ahmet Sportif adeta heyecan fırtınası şeklinde geçen ve taraftarını da bir hafta üzen bir hafta kahreden bir performans ortaya koyuyor. Ne demek istediğimi Diyarbakır futbol severler yakından anlıyorlar. Geçtiğimiz hafta Esenler Erokspor'un puan kaybettiği haftada Ahmet Sportif bir bir berabere kalarak ligi ikinci sırada tamamlamak için adeta altın tepside sunulan fırsatı tepmişti ve aldığı bir puanla da Esenler

0: 73-73 aynı puana gelmişti. Tabii bu hafta 38. hafta TFF birincilikte ve son hafta dün oynanan ligde iddiası olmayan takımların kendi arasında oynadığı maçlarla, 4 maçla onlar sezonu kapatmış oldular. Hemen onları şöyle hatırlatalım, skorları. Hatayspor sezonun son maçında kendi sahasında Vanspor'u 3-1 mağlup etti. İstanbulspor Adana Demirspor'u 8-1 ile geçti. Boluspor Serikspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı ve Manisa Futbol Kulübü Sakaryaspor'u 5-0 ile geçerek sezonu kapatan takımlar oldu. Bugün adeta şampiyonluk ipinin ve Süper Lig'e yükselecek diğer takımın belli olacağı, yine ligdeki diğer playoff potasındaki hedeflerin de bir anlamda netleşeceği son 6 maça baktığımızda ise bugün 2 Mayıs Cumartesi günü tam 6 müsabaka var ve hepsi saat 16'da başlayacak. Çorum Futbol Kulübü lider Erzurumspor'u ağırlayacak. Ahmet Sportif Ligi bugün eğer Esenler Erokspor berabere ya da mağlubiyetle kapattığında, ki Ahmet Sportif de galibiyetle tamamladığında ligi ikinci olarak bitirecek ve Diyarbakır'dan Süper Lig'e bir takım yükselmiş olacak. Deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Bandırma Spor, Sivas Spor ikinci sırada, yine Ahmet Sportif gibi doğrudan Süper Lig'e yükselme hedefi olan 73 puanla Ahmet Sportif'le aynı puanı paylaşan Esenler Erokspor'sa İstanbul'da bir İstanbul derbisi diyebiliriz, Pendik Spor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum Futbol Kulübü, Sarıyer, Ümraniye Spor, Keçiören Gücü de ligin son haftasındaki diğer maçlar, bugün hepsi saat 16'da oynanacak. Son haftaya takımlar nasıl giriyor? Hemen kısaca onu da anlatmak istiyorum. İkinci basamağa doğrudan Süper Lig'e yükselmek için söylemiştik Ahmet Spor ve Esenler Erokspor'un 73'er puanda olduğunu. Genel averajda 46 golle önde Esenler Erokspor, ama ikili averajda Ahmet Sportif daha önce normal sezonda Esenler Erokspor'u 2-1 yenmiş ve diğer maçta 1-1 berabere kaldığı için ikili averajda da Ahmet Sportif'in üstün olduğunu belirtelim. Tabii çok farklı kombinasyonlar var bugün. Eğer Esenler Erokspor ve Ahmet Sportif mağlubiyetle kapattığında, Çorum Futbol Kulübü de haftayı galibiyetle kapattığında o da 73 puana geliyor. Bu kez üçlü averaj devreye giriyor. Oldukça heyecanlı bir gün ve saat 18'de 16'da maçlar başlayacak. 18'de Süper Lig'e yükselen bir diğer camia, şehir belli olmuş olacak. Biz de bu heyecan fırtınasını yakından takip edeceğiz.
1: Çok heyecanlı bir gün olacak demek ki Sayın Avcı bugün için.
0: Evet. Yine playoff hattında, yani Süper Lig'e yükselecek 3. takımı bu kez belirlemek için Bandırma Spor, Manisa Futbol Kulübü'nün kıyasıya Keçiören Gücü, Pendik Spor gibi takımlarla birlikte onların da kıyasıya bir mücadelesi var. TFF birincilikte daha önce küme düşmesi kesinleşen, bir alt lige gerileyen Serik Spor, Sakarya Spor, Hatay Spor ve Adana Demir Spor takımları olduğunu belirtelim. TFF birincilikte işte böyle bir haftaya giriyoruz bugün. Peki Süper Lig'de? Süper Lig'de lider Galatasaray bu akşam şampiyonluğunu ilan edebilir desek aslında hiç de abartmış olmayız. Çünkü Fenerbahçe'yi kendi sahasında 3-0 mağlup etmişti Galatasaray ve Trabzonspor'un da yine puan kaybı, Konya'daki mağlubiyeti tamamen Galatasaray'a yaramıştı 31. haftayı. 32. hafta dün oynanan 2 maçla başladı. Şalke Rizespor sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Beşiktaş ise deplasmanda bölge ekibimiz Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 ile geçti. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala bu akşam Fenerbahçe Başakşehir'le, Trabzonspor Göztepe ile, Samsunspor ise Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar bu akşam saat 20'de başlayacak. Trabzon ve Fenerbahçe'nin puan kaybında Galatasaray'ın Samsunspor karşısından alacağı puanla Galatasaray şampiyonluğunu doğrudan ilan etmiş olacak. Tabii 3 büyük takımda 3 önemli lige bu sezon damga vuran ekiple karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de bu akşam şampiyonu da görebiliriz. Yarış haftaya da devam edebilir de diyebiliriz. Süper Lig'de yarın Kayserispor, Eyüpspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa, Kocaelispor maçları var. Bu maçlar da yine saat 20'de başlayacak. Süper Lig'de son

0: iki haftaya 74 puanla Galatasaray lider giriyor. Fenerbahçe 67 puanla ikinci sırada. Trabzonspor 65 puanla üçüncü basamakta yer alıyor. Tabii hem şampiyonluk yarışı büyük oranda Galatasaray bu ipi göğüsledi ama matematiksel olarak kesin değil. Diğer taraftan da ligi kim ikinci bitirecek ve Şampiyonlar Ligi'ne kim katılacak merakı da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında devam ediyor. Süper Lig'den küme düşmeme mücadelesi veren yine Antalyaspor, Kayserispor gibi takımlar var. Antalyaspor haftaya 16 puanla, haftaya 28 puanla 16. sırada. Kayserispor ise 26 puanla yine 17. sırada giriyor ve Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa takımları da küme düşme potası içerisinde yer alan ekipler. Tabii Süper Lig'de de heyecan fırtınası devam edecek gibi görünüyor. Özellikle şampiyonluk yarışı düğümlense bile bu kez ligin ikinci ve üçüncü ve küme düşmeme hattında bu yarış devam edecek görünüyor. Alt ligleri de hemen hatırlatalım. Çünkü birçok bölge takımımız TFF 1. Lig'e yükselebilmek için çok ciddi bir başarılı sezon geçirdiler. Daha önce 24 yıl sonra Batman Petrolspor bölgeden bir şampiyon çıkmış ve yine TFF 1. Lig'e yükselmişti. Aynı mücadeleyi playofflardan sürdüren bölge takımlarımız var. Mardin 1969 Spor Kulübü Kahramanmaraş İstiklal'le playoff birinci tur maçında karşı karşıya gelmiş ve 0-0 deplasmandaki maçı atlatmıştı Mardin. Bu maçın rövanşı yine yarın pazartesi günü oynanacak. Düzeltiyorum. Yine Muşspor, bölgemizin bir başka önemli takımı Muşspor'da Ali Ağa Futbol Kulübü ile ilk playoff tur birinci maçında deplasmanda İstanbul'da 1-1 berabere kalmışlardı. Bu kez Muş kendi sahasına pazartesi günü Ali Ağa'yı ağırlayacak ve oradan iç saha avantajını kullanıp bir üst sıra yükselmek isteyecek. Şanlıurfa Spor taraftarını üzdü. Kendi sahasında ağırladığı Muğla Spor'a 1-0 mağlup oldu ilk maçta ama rövanşta bunu lehine çevirmeye çalışacak. Yine Elazığ Spor'da 4-2'lik Adana Futbol Kulübü'nü mağlup ederek ciddi bir avantaj yakaladı. Yine bölge ekibimiz 3. Lig'de yer alan Malatya Yeşilyurt Spor'da Kayseri Erciyesspor'la karşı karşıya gelecek. Onlar da 2. Lig'e yükselme müsabakası, mücadelesi veriyorlar. Tüm takımlarımıza, tüm bölge ekiplerimize başarılar diliyoruz. Bu radyomuzu dinleyenleri şiddetle öneriyorum. Her hafta TRT GAP Diyarbakır Radyosu'ndan bu heyecanı aktarmaya devam edeceğiz. Haftaya yeni şampiyonlarımız olabilir. Bu başarıyla evet, birlikte takip etmeye devam edelim.
1: Efendim, programımızda bugün yine sporun heyecanını, sahadaki mücadeleyi ve takımlarımızın son durumunu aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz size. Gazeteci Fatih Avcı, kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Hoşça kalın, iyi yayınlar, iyi hafta sonları diliyorum.
1: Teşekkürler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlayıp canlı olarak sunduğumuz Bölge Gündemi programının sonuna geldik. Az sonra radyomuz yapımı Hayatın İçinden programını şiddetle tavsiye ederiz efendim. Onlarla olunuz. Bugünkü programı sizin için Gülistan Fırat hazırladı. Teknik yönetimde Semih Suat Sarı. Sunumda ben Derya Can. Yarın aynı saatte bir başka bölge gündemiyle yine sizlerle olmayı diliyoruz. Hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemini sundu.
3: TRT GAP Diyarbakır Radyosu bölgesel yayını devam ediyor.

Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir Hayatın İçinden programında daha sizinle birlikteyiz. Severek dinleyeceğiniz umduğumuz iki saati birlikte paylaşacağımız programımız başlıyor. Hayatın İçinden'i bugün Ayşegül Ayten hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Suat Sarı ve sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor ve iletişim numaralarımızı size hatırlatmak istiyoruz. Hayatın İçinden de duygu, düşünce ve önerilerinizi bizimle paylaşmak isterseniz her zaman olduğu gibi yine yanınızda olduğumuzu biliyorsunuz. Bize GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimizden ulaşabileceğiniz gibi X ve Facebook sayfalarımızdan da iletişime geçebilirsiniz. Unutan veya bize yeni katılan dinleyicilerimiz için işte iletişim adreslerimiz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda anında resmi sayfamıza erişebilir, iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. X kullanıcılarından biriyseniz arama motoruna küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp mesajlarınızı bize iletebileceksiniz. Telefonla iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaralarımız ise Diyarbakır'ın alan kodu 412'den

sonra 223-10-60 ve 223-10-62. Ferdi Anıl Yarkın'la başladık. Cümbüş cümbüş yollar dedi. Şimdi ise Ayla Çalık dinleyeceğiz. Bağdat diyecek.

0: hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Efendim saatler 11.10'u göstermekte. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda Hayatın İçinden programı başlamış bulunmakta. Bakalım bugün değerli yapımcımız bizler için neler hazırlamış, ilk bir saatimizde neler konuşacağız. Batman Üniversitesi tarafından hayata geçirilen üniversite köy buluşmaları projesinin detayları hakkında Batman Üniversitesi öğretim görevlisi Feza Keleş Şahbudak'tan bilgiler alacağız. Duydunuz mu gördünüz mü bölümümüzde ise Hakkari Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen İyilik Ovası projesi ve müdürlüğün genel çalışmaları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Kader Çetin'le bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Şimdi ise müzik zamanı diyelim. Ajda Pekkan dinleyeceğiz. Bambaşka biri sizlerle.

0: Efendim, Batman Üniversitesi'nin üniversite köy buluşmaları programı kapsamında kırsal bölgelerde yürüttüğü sağlık ve farkındalık çalışmaları üzerine Batman Üniversitesi öğretim görevlisi Fezakele Şahbudak konuğumuz olacak. Kendisiyle konuşacağız projenin detaylarını. Sayın Şahbudak, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba efendim. Öncelikle tabii şehir merkezlerinden uzak, bazen bir sağlık hizmetine ulaşmanın bile bazen zor olduğu köylerde bir dokunuşun, bir bilgilendirmenin, hatta bir selamın bile ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz efendim. Bu noktada sizler de Batman Üniversitesi olarak üniversite köy buluşmaları programını ortaya koydunuz ve akademiyi sahaya taşıyarak gönüllere dokunan anlamlı bir köprüde kurdunuz diye düşünüyorum. Üniversite köy buluşmaları programı nasıl ortaya çıktı efendim? Biraz o başlangıç hikayesinden, bu fikrin çıkış noktasından bahsedebilir miyiz?
1: Batman Valiliği'nin desteğiyle de üniversite köy buluşmaları projesi de üniversitemiz akademisyenlerinin bir projesi olarak ortaya çıktı. Köy okullarında bilime, sanata ulaşamayan öğrencilerle üniversitemizin farklı disiplinlerindeki alanlarla oraya taşıyarak aralarında bir kültür etkileşimi oluşturulması amaçlandı.
0: Evet efendim. Tabii proje sadece sağlıkla alakalı değil. Bunun dışında birçok
1: Hayır.
0: dediğiniz gibi başlıkta var bu projede, değil mi?
1: Evet, farklı disiplinlerden birçok akademisyenimiz bu köy buluşmaları projesine katıldı. Kendi alanlarında köylere giderek sunumlar, kısa dersler vererek onların bu disiplinleri, bu alanları tanımalarını sağladı.
0: Evet.
1: Hatta gelecekte belki seçecekleri bir meslek dalında ön fikir sahibi olmuş oldular bu
0: Çok
1: sayede.
0: değerli, çok değerli efendim. Hangi başlıklar var peki? Hangi disiplinler var daha çok?
1: Bahsettiğiniz üzere sağlık alanından, sosyal bilimler alanından, yine bizim sanatla ilgili alanlardan, güzel sanatlarla ilgili alanlardan, Türk sanatları ile ilgili alanlardan, kendimizinkisi de Türk sanatları biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu alanları köy okullarına, o sahalara taşıdık.
0: Evet, sizin uzman olduğunuz kısma bakalım, biraz sanat kısmına bakalım.
1: Evet.
0: Hangi konularda sizler destek oldunuz, sunumlar yaptınız efendim, insanlara dokundunuz bu konuda?
1: Şöyle anlatayım Ahmet Bey. Ben geleneksel Türk sanatları alanında dersler veriyorum. Tescil, çini, minyatür,
0: Evet.
1: ebru. Ebru da bildiğiniz üzere son dönemin çok popüler ilgi gören sanatlarından. Öğrenciler belki bilmiyorum sosyal medyadan falan tanışmış olabilirler bu sanatlarla ama yüz yüze birebir ilk defa bizimle deneyimlediler. Biz Ebru sanatını seçtiğimiz Kozluğun Kavakdibi köy okulunda öğrencilerimizle ve diğer akademisyen arkadaşlarımızla birlikte oraya götürdük. Malzemelerimizi oraya götürdük.
0: Evet.
1: Başlangıçta öğrencilerimiz çok heyecanlıydı. İlk defa gördüler. Başlangıçta sanatımızın tanımını yaptık. Sanatımızın tanımını yaptıktan sonra işte malzemeleriyle ilgili ve uygulayacağımız ebru tekniğiyle ilgili onlara öğreteceğimiz, o gün içinde göstereceğimiz ebru tekniğiyle ilgili bilgiler verdik. Ve uygulama aşamasına geçtik. Teorik bir anlatımdan sonra uygulama aşamasına geçtik.
0: Evet.
1: Tek tek öğrencilerimizi alarak, göstererek çalışmayı uyguladık. Bizim kendi öğrencilerimizin de bunlara, bu çalışmaya katılması ayrıca heyecan vericiydi. Yani güzel bir çalışma oldu ve her iki taraf için de mutlulukla ayrıldık her iki
0: Evet, çok,
1: tarafta.
0: çok değerli. Özellikle bahsettiğiniz öğrencilerinizin de olması, onların da sahada
1: Evet.
0: sizle birlikte olması onlar için de büyük bir anlamlı bir etkinlik olmuştur diye
1: Evet,
0: düşünüyorum ben
1: evet.
0: de. Tabii köy halkının bu çalışmalara yaklaşımı nasıldı? Katılım ve geri dönüşler sizi nasıl tatmin etti efendim? Var mıydı geri dönüşler?
1: Geri dönüşler şöyle, hocam çok çok ilgi gördü. Hatta tekrarını

0: talep edenler oldu. Öğrencilerden baktığımızda yani içinde bu sanata kabiliyeti olanları fark ettik. Hatta bazıları işte hocam ben sanatla ilgileneceğim. Ben bu sanatı yapmak istiyorum ileride. Bunun için neler yapabilirim? Nasıl yol alabilirim diye sorular sordular. Tabii ki köy halkı da bu etkinlikte bulunduğumuz için mutluydular.
1: Evet. Tabii
0: Kendi çocukları adına.
1: Ebru sanatının insanın ruhuna, kişiliğine çok etkisi olduğunu düşünüyorum ve
0: Evet,
1: biliyorum
0: evet.
1: da diyebilirim. Bu konuda neler söylersiniz? Yani bir genç yaşta bir öğrencinin belki Ebru sanatıyla ilgilenmesi, onun belki akademik hayatına, belki hayata bakışına, belki hani o bilgisayarla, bir televizyonla falanla filanla biraz şiddet öğreniyor ya çocuklar.
0: Evet.
1: Ebru sanatıyla da biraz sabrı ve sakinliği öğreniyor, değil mi? Neler söylersiniz o
0: Aynen
1: konuda
0: öyle.
1: çocukların ilgilenmesi konusunda efendim?
0: Ahmet Bey şöyle söyleyeyim. Ebru suyla yapılan bir sanat, su üzerine yapılan. Su insanın kötü ve iyi enerjisini çeken bir madde. O açıdan kötü enerjisini, iyi enerjisini dengeleyebilen su olduğu için dediğiniz üzere sabrı, disiplini öğretiyor. Çünkü çok yavaş hareketlerle, sistemli hareketlerle uygulamak lazım. En ufak bir dalgada dağılabilecek, yok olabilecek bir şey. Günümüz gençliği biliyorsunuz sabırsız, aceleci. Bu sanat onların bu durumunu dengelemesini sağlayabilir. Yani renklerle birlikte hayal dünyaları gelişebilir.
1: Evet.
0: Yani birçok etkisi var.
1: Yani
0: Ama en
1: çocukları
0: güzeli disiplin.
1: evet, disiplin efendim. Çocukları biraz o tarafa da yönlendirmek gerekiyor galiba, değil mi?
0: Evet.
1: Evet, peki böyle sahada çocuklarla beraberken, onlara eğitim verirken, onlarla bu sanatı gerçekleştirirken böyle unutamadığınız bir anı oldu mu efendim? Yani bir çocuğun size bir tepkisi belki böyle bir şey oldu mu?
0: Şöyle bu sanatı uygularken sırasını bekleyen arkadaşlar var. Ona sıra gelmeyeceğini düşünen arkadaşlar vardı. O heyecanla çok ağlayanlar vardı. Bu
1: Evet.
0: beni çok etkilemişti. Yani keşke daha önce gelseydik, keşke daha önce yapsaydık. Bir de her atış attıktan sonra onların yüzlerindeki mutluluk, ya ben yaptım bunu duygusu beni çok etkilemişti.
1: Çok çok önemli efendim. Tabii bu tür
0: Evet.
1: projelerin sürdürülebilir olması da önemli. Bunu nasıl sağlamayı planlıyorsunuz? Yakın zamanda projeler var mı? Yeniden kırsalda olmayı planlıyor musunuz efendim?
0: Kendi adımızı söylemek gerekirse biz bunu çok çok tekrarlamayı düşünüyoruz. Üniversitemiz de bu bağlamda birçok proje üretiyor. Valiliğimiz de destekliyor. Devamı da gelecektir.
1: Evet. Peki bu tür projelerin kırsal kalkınmaya ve toplumsal farkındalığa katkısını siz kendi adınızda nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii ki bir kültürel etkileşim oluyor. Kırsalda örneğin diyelim ki tarım alanında bir bilgi veriyorsunuz. Siz
1: Evet.
0: teorik olarak o bilgiyi veriyorsunuz. Oradaki köy halkı ya da orada yaşayan öğrenciler sizin verdiğiniz teorik bilgiyi uygulamaya dökebilir. Siz de onun uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Böylece bir kültürel etkileşim sağlıyor. Bu da bazı şeylerin daha çabuk gelişmesine yol açıyor.
1: Evet efendim. Tabii siz gibi değerli akademisyenleri sahada görmek, kırsalda bu çocuklara değerli bilgilerinizi, kıymetli bilgilerinizi paylaşırken görmek bizim için de çok büyük bir mutluluk oluyor efendim. Bunları her zaman anlatmaya devam edeceğiz. Sizler bu projeleri yapmaya devam ettiğiniz sürece bizler de dilimiz döndüğünce anlatmaya devam edeceğiz. Peki sizden bir mesaj rica etsem var mıdır söylemek istediğiniz bir şey efendim? Program artık söyleşimizi tamamlayacağız.
0: Bizi ağırladığınız için, üniversite olarak bizi ağırladığınız için ve bu projemizin duyulmasını, etkinliklerimizin duyulması, diğer üniversitelere de örnek olması açısından bize bu desteği sağladığınız için teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. Değerli vaktinizi ayırdınız. Sayın Feza Keleş Şahbudak bizlerleydi. Batman Üniversitesi öğretim görevlisi efendim. Batman Üniversitesi köy buluşmaları projesini konuştuk kendisiyle. Çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür ederim.
1: hoşça kalın efendim.
0: İyi günler.
1: Asya dinleyeceğiz. Olmaz olmaz bu iş olamaz diyecek.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Hayatın içinden müzikle devam ediyor. Nazlı Kanaat dinleyeceğiz. Yüz Gülleri Gibisin diyecek.

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü?
1: Efendim, eğitim sadece sınıf duvarları arasında kalan bir süreç değil, aynı zamanda kalbe dokunan, toplumu şekillendiren ve geleceği inşa eden bir yolculuk. Türkiye'nin dört bir yanından bu yolculuğu daha anlamlı kılmak için hayata geçirilen projelerse umutlarımızı büyütüyor. İşte bu projelerden biri de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen İyilik Ovası projesi. Adından da anlaşılacağı gibi iyiliği çoğaltmayı, paylaşmayı ve bir gönül seferberliğine dönüştürmeyi amaçlayan bu özel çalışmayı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün genel faaliyetlerini konuşmak üzere Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Sayın Kadir Çetin bizlerle. Sayın Çetin, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler efendim, sağ olun, var olun. Hepimizin izlediği bir film vardır, Hababam Sınıfı efendim. Orada Mahmut Hoca şöyle söyler, rahmetli Münir Özkul. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağbaşı, öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Sanırım bu projede böyle bir kavramdan yola çıktığı gibi geliyor bana. Ne söylersiniz?
2: Kesinlikle haklısınız. Fiziksel ortamın dışında öğrencilerimizi geliştirmek amaçlı yapmış olduğumuz bir projedir. İsterseniz ben kısaca bir bahsedeyim size projemizden.
1: Tabii. Nasıl ortaya çıktı? Bunları dinlemek isteriz efendim sizden. Buyursunlar.
2: Sayın dinleyiciler, kırmayıp vermiş ederim. Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bizler eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda

0: bir insan yetiştirmenin en temel hedefimiz olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu düsturla çıktık bu yola. İşte tam da bu anlayışla Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamında Yüksek Ova'mızda İyilik Ovası projesini bizler hayata geçirdik. Nedir bu İyilik Ovası? Şimdi Yüksek Ova tarih boyunca dayanışmanın, kardeşliğin ve güçlü toplumsal bağların yaşandığı bir coğrafya olmuştur. Bizler de bu güçlü kültürel mirası eğitimle buluşturarak çocuklarımızın sadece hani bilgiyle değil, merhametle, vicdanla ve sorumluluk duygusuyla yetişmesini hedefledik. Ve bu alanda İyilik Ovası projesi adında da anlaşılacağı üzere iyiliği yaymayı, büyütmeyi ve bir yaşam biçimi haline getirmeyi amaçlıyoruz bu projede. Bu proje kapsamında öğrencilerimiz yardımlaşma, paylaşma, en büyük şu anda eksiklerimizden bir tanesi empati kurma, çevreye duyarlılık ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri sadece teoride değil de bunu günlük hayatımızın içinde de yaşayarak öğreniyoruz öğretmenlerimizin desteğiyle. Şimdi okullarımızda başlattığımız bu çalışmalarla öğrencilerimiz, birkaç örnek de vereyim, yaşlı ziyaretlerinde, çevre temizliğinde, ihtiyaç sahiplerine kendi harçlıklarından biriktirerek destek olma, hayvan sevgisini yaymaya kadar pek çok alanda aktif rol alıyorlar. Her bir öğrencimiz iyiliğin bir parçası haline geliyor. Çünkü biz şuna inanıyoruz ki iyilik bulaşıcıdır. Bir öğrencimizin yaptığı küçük bir iyilik başka bir öğrencinin kalbine dokunur. Ve bu dalga dalga tüm ilçemizde, tüm toplumumuzda, tüm ülkemizde yayılır. Bu projenin bölgemizde büyük bir yankı uyandırması bizleri son derece memnun etmiştir. Çünkü bu ilgi toplumumuzun aslında iyiliğe ne kadar aç olduğunu, bu tür çalışmaların ne kadar gerekli olduğunu açıkça bizlere gösteriyor. Elbette bu başarı yalnızca bizim eğitim camiamızın değil, velilerimizin çok etkisi oldu burada. Öğretmenlerimizin çok etkisi olduğu ve tüm Yüksekova halkının ortak başarısıdır. Bu süreçte emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum ben. İşte sevgili gençler, bu ülkenin yarınları bilgiyle donatılırken kalbimizi de ihmal etmemeliyiz. Unutmayalım ki hani gerçek başarı başkalarının hayatına dokunabildiğimiz ölçüde en anlam kazanır. Ben bu fırsatı bize verdiğiniz için, bunu kısa da olsa anlatabildiğim için sözlerimi tamamlamadan önce şunu da özellikle vurgulamak isterim. Bizler Yüksekova'da sadece öğrenci yetiştirmiyoruz. Aynı zamanda iyi insan, duyarlı birey ve güçlü bir toplum inşa etmeye çalışıyoruz. Bu güzel fırsat için de sizlere teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerime saygı ve selamlarımı iletiyorum.
1: Sayın Çetin, sizi daha bırakmıyoruz. Eğer uygunsanız tabii ki birkaç sorum daha var size.
0: Tabii.
1: Tabii bırakmayalım efendim sizi. Bulmuşken bu güzel projeyi konuşalım istiyoruz tabii ki.
0: Tabii.
1: Özellikle şeyi soracağım. Biraz önce söylediniz ya öğretmenler ve veliler.
0: Evet.
1: Tabii burada bu proje kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler nasıl bir rol üstlendiler? Bunu da merak ediyorum.
0: Biz bu projeyi ilk ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün sene başı yapmış olduğu rutin okul müdürleri toplantısında tüm okul müdürlerimizle bir araya geldik. Yani son zamanlarda yaşanan geçmiş dönemlerden kötü olaylar vardı. Bu malum bu bebek çetesi vardı belki hatırlarsınız. Malum bir 15 milyon vatandaşımızın geçirmiş olduğu bir deprem vardı. Yani bu bebek çetesine baktığımız zaman bu mesleği icra edenler hani doktorluk mesleği. Şimdi doktorluk mesleği de doktor olabilmemiz için de bizim tıp fakültesini kazanmamız lazım. Tıp fakültesine gidebilmemiz için de %0,1'lik dereceye girmemiz lazım. Yani akademik anlamda çok başarılı olmamız lazım. Ama biz sadece akademiye odaklanırsak akademik başarı, insanlık duygumuzu kaybediyoruz, değil mi? Biz bir deprem atlattık. Depremden sonra da müteahhitlerin peşine düştük. Niye? Malzemeden çalan uçak. Biz bebek katili doktor yetiştirmeyeceğiz. Biz malzemeden çalan mühendis yetiştirmeyeceğiz düsturuyla yola çıktık. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığımızın da bu yönde bizlere çok destekleri oldu. Okul müdürleri toplantımızda şunu dedik. Dedik ki bizler evet sınıflara giriyoruz. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geçen sene 150 tane öğrencimiz 4 yıllık fakülteyi kazandı. 19 öğrencimiz tıp fakültesi kazandı. Diş hekimlikleri ve birçok bölümde öğrencilerimiz artık geçmiş yıllara oranla çok daha başarılı oluyorlar. Biz dedik bunların yanına İnsani duyguları eklemediğimiz sürece sadece

0: Sürecinde sizi böyle en çok etkileyen bir anı ya da bir geri dönüş oldu mu efendim?
1: Yaşlı bir çiftimizin evine gittik. Gitti öğrencilerimiz öğretmenleriyle beraber.
0: Evet.
1: Kimsesiz. Öğrencilerimiz orada normalde bir saat etkinliğe katılacakken akşama kadar kaldılar. O yaşlı çiftimizin gözlerindeki o mutluluğu görmek her şeye bedeldi. En etkilendiğim noktalardan bir tanesi oydu. Geçen gün Farabi Anadolu Lisemiz bizim mezarlığımıza gidip mezarlığımızın temizliğimizdir, ağaç dikimidir. Ya da büyük çiftlikteki okulumuzun sokak hayvanlarının kışın bizim buralar çok soğuk geçer.
0: Evet.
1: Sokak hayvanlarına yuva yapmaları, onlara mama bırakmaları ve bunu artık sadece bir gün yaptık. Şu projenin amacı da şey değil. Biz bu videoyu çektik, yükledik, tamam işimiz bitti değil. Bunu onlar da kendi içerisinde, biz her okuldan bir tanesiyiz. Onlar da kendi içerisinde sınıf sınıf bunları geliştirecekler. Yani buna benzer öğrencilerimiz harçlıklarından para biriktirmişler. Bu biriktirmiş oldukları parayı öğretmenlerle kumbaraya koyuyorlar ve bizim kış ayında şeyimiz var, manifestimiz var. Yani hiçbir öğrenci ayakkabısız ve montsuz okula gitmeyecek düsturuyla ayakkabı mont ihtiyacı olan öğrencilere bu ihtiyaçlarını karşılamışlar. Bunlar duydukça hem duygusallaşıyoruz hem de geleceğe olan umudumuz artıyor.
0: Evet. Tabii aslında sadece sokak hayvanlarına, o yaşlı çifte belki onun dışında ihtiyacı olanlara değil, aslında bu yardım yapan öğrencilere de, destek olan öğrencilere de bir iyilik yapmış oluyorsunuz bence bu projeyle.
1: Tabii.
0: Çünkü gerçekten işte hayata dokunmak, birilerinin hayatında böyle güzel bir şeye vesile olmak da insanı insan olduğunu hatırlatan ve gerçekten de yaşamla ilgili bir tatmin duygusu da yaşatan da bir şey. Onlara da çok büyük bir iyilik yaptığınızı düşünüyorum efendim ben açıkçası.
1: Çok, çok teşekkür ederim. Biz okullara gidip öğretmenler odasında her okula gidiyoruz da her öğretmenler odasında öğretmenlerimizin gözün içine bakıp bakanlığımızın Taşra'daki temsilcisi olarak yani şunu söylüyoruz. Diyoruz ki evet sınıfın içerisinde yanlışı cezalandırın. Ama yanlışı cezalandırırken sadece o arkadaşla birebir özelde cezalandırın. Artık sınıflarımızın içinde iyi ödüllendirelim. İyi ön plana çıkaralım. Okulumuzun yapmış olduğu bayrak töreninde iyi olan şeyleri, iyi olan davranışları öğrencilerimizin göz önüne çıkartalım. Çünkü bu yaşlardaki öğrencilerimizin yeni yeni kişiliği şekillenecek. Kişiliğimiz nasıl şekillenir? Hayatımızda, çocukluğumuzdan itibaren iyi ve kötüye karşı insanların davranışlarını gözlemleyerek bir kişiliğimiz ortaya çıkıyor. Ve biz de diyoruz ki çocuklarımızın gözünün önünde hep iyilikler olsun, güzellikler olsun. Buna karşı davranışlarını geliştirsinler. Amacımız bu.
0: Çok önemli. Evet efendim. Şey de soracağım tabii. Bu proje dışında yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak son dönemde hayata geçirdiğiniz ya da geçireceğiniz projeler var mıdır?
1: Şu anda halihazırda devam eden bizim LGS ve YKS hazırlık çalışmalarımız var. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini sağlıyoruz. Şu bilgiyi biliyor musunuz bilmiyorum. Türkiye kayak milli takımının %50'si yüksek ovalı çocuklardan oluşuyor. Biliyor musunuz?
0: Çok güzel. Bilmiyordum. Öğrendiğim iyi oldu. Bunu da konuşalım
1: Ben
0: diğer bir
1: de
0: programda.
1: yüksek ovaya atandıktan sonra bu bilgiye eriştim.
0: Evet.
1: Çok antrenörümüz var. Sportif anlamda çok yetenekli bir coğrafyada yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Öğretmenlerimize yönelik eğitimlerimiz var. Malum Doğu bölgesinde öğretmenlerimizin ilk görev yeri Doğu görevini bitirmeleri icap ettiği için ilk görev yeri biz oluyoruz. İlk mesleğe adım attığı yerler biz oluyoruz. Biz onlara da mesleğinin başında gerekli imkan ve kolaylığı sağlıyoruz burada. Onlar için de hizmetçi eğitimleri var. Ayrıca hani son yıllarda teknoloji destekli eğitim projeleri ve okul altyapısını güçlendirmeyi ön plana çıkartıyoruz. Bizler şu anda TÜBİTAK 4006 bilim fuarlarımız 21 tane okulumuzda şu anda sergileniyor. Son yıllarda edindiğimiz en büyük sayılardan bir tanesi. Bilim fuarları nedir? Burada bilgi artık çok çok çok elzem bir şey değil. Çok önemli değil. Çünkü bilgi artık her an her yerde her saniye ulaşabiliyoruz.
0: Evet.
1: Şu anda Madagaskar'ın yüz ölçüsünü 5 saniye sonra ben telefonumdan öğrenebilirim, nüfusunu öğrenebilirim. Bilgiyi ulaşmaktan ziyade bilgiyi nasıl kullanacağımızı, nerede kullanacağımızı, ne icat edeceğimizi, vatanımız milletimiz için neyin daha iyi olduğunu, ne üreteceğimizi bilmek.

0: öğrenme aşaması bizim için daha iyi. O yüzden bizim şu anda en önemlisi TÜBİTAK bilim fuarlarımız var. Bununla da ben sizin vasıtanızda Sayın Kaymakamımız Mustafa Akın'a çok teşekkür etmek istiyorum. Bir kaymakam düşünün ki tüm TÜBİTAK fuarlarına katılıyor. Tüm öğrencilerimizin projesini birebir dinliyor. Tüm öğretmenlerimiz öğretmenler odasında oturuyor. Yani bizim en büyük şansımız da Mustafa Akın gibi bir kaymakama denk gelmek efendim.
1: Evet efendim. Onu da iletmiş olduk. Son bir sorum olsun benim. Hatta bir mesaj rica edeceğim sizden. Hem öğrencilerinize, velilere belki hem de eğitim camiasına vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır efendim?
0: Biz iyilik bulaşıcıdır diyoruz. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu konuda her zaman destekliyoruz. Onlardan ricam şudur velilerden. Öğrencilerimizin sadece akademik anlamda gelişimi için sarf ettiğimiz çabanın aynı çaba kadar hatta daha fazlasını kişilik gelişimi, iyi insan olma yönünde de eğilim gösterelim. Bazen velilerimizle sohbet ediyoruz. Hocam ayrı bir oda tuttum, kitabını bıraktım. Hatta diyor yemeğini bile biz odasına götürüyoruz. Hayır. Bazen öğrencilerimiz gerekirse annelerine de babalarına da yardımcı olacak. Hayata adapte olacak. Biz üniversiteden mezun olmuş sadece ders çalışmış öğrenciler yetiştirmek istemiyoruz. Ya gerekirse elektrik faturasının nasıl yatırıldığını bilmesi lazım. Gerekirse o evdeki çöpün çöp kutusuna atılması gerektiğini bilmesi lazım. Çok yönlü öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Son olarak da Yüksekova ilçemizde 30 bin öğrencimiz var. 2200 tane öğretmenimiz var. 149 tane okulumuz var. Ben çok kıymetli öğretmen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 2200 öğretmenimizin bir hepsiyle neredeyse tanıştık, okulları geziyoruz. Hepsi canla başla bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız için çok çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Sizler de her zaman şunu söylüyoruz. Sizlerin emrinizdeyiz. Yapabileceğimiz ne varsa telefon numaram zaten sitede var. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzü biliyorlar. Üçüncü kat sağ taraf. Kapımı tıkladığınız zaman istediğiniz zaman gelip çayımızı içebilirsiniz. Bizler onlara destek olduğumuz sürece ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecek. Sizin vasıtanızda velilerime, öğrencilerime, öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim biz de bu kıymetli mesajlar için çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sayın Kadir Çetin, sağ olun, var olun, kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi
1: Sağ olun,
0: çalışmalar.
1: hoşça kalın. Efendim Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin bizlerleydi. Hakkari Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen İyilik Ovası projesini konuştuk kendisiyle. Şimdi ise Mehmet Seske dinleyeceğiz. Eyvanına vardım diyecek.

Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı, Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat.
1: Evet efendim, programımız devam ediyor. İlk bir saatimizi geride bıraktık bile. Dolu dolu geçen bir saatti. Bakalım ikinci saatimizde neler konuşacağız. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, güvenli çalışma kültürü konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Mayıs ayının ilk haftası İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanıyor. İş kazalarının önlenmesi, çalışanların sağlığının korunması için alınması gereken önlemler üzerine Dicle Üniversitesi İş Sağlığı uzmanı Ahmet Yiğit'ten bilgiler alacağız. Takvim yaprağında bugün bölümümüzün ardından Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Eğitmeni Derya Akta Aykaç bu hafta Güneydoğu Anadolu mutfağının geleneksel yemeği olan şıhıl mahşi yemeğinin yapımını anlatacak bizlere. Ve programımızın son dakikalarında ise günün seçkisi bölümümüzde bugün sizlerle Yılmaz Erdoğan'dan seçtiğimiz Sevmekten Gidince adlı şiiri paylaşacağız yine sizlerle. Şimdi ise müzik dinleyelim. Deniz Seki, Kop Gel Günahlarından.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Efendim bugün müziğin gölgesinde ilerlemeye çalışıyoruz. Zeki Müren dinleyeceğiz. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim.

aşiyan yollarımdan ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarımdan ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarımdan.

Takvim yaprağında bugün 2 Mayıs 2026. Bugün cumartesi efendim. 1447 Hicri Zilkade 15'teyiz ve 1442 Rumi Nisan 19'dayız. Günün uzaması 3 dakika. Bugün efendim Naci Kasım'ın bir cümlesi var takvim yaprağının ön sayfasında. Milletin en kıymetli unsuru onu yükselten neşriyatıdır diyor. Arka sayfaya geçtiğimizde ise bir şiir var. Diyor ki Enis Behiç Kor Yürek'in bir şiiri, bir dörtlüğü diyelim, Sevgi isimli. Nasıl söylesem bilmem ve anlatsam neyle. Bu öyle bir duygu ki gelmez kaleme dile. Sen varsın bakışımda, her nefes alışımda, içimde ve dışımda, günahlarımda bile. Gözümde ve hayalimde hiç sorma ki neler var. Sendedir ufukları ve ancak sana kadar. Dünyayı iki şeyden ibaret bilirim ben. Biri her şey olan sen, biri sen olmayanlar diyor Enis Behiç Koryürek. Ve günün tarihi 87 yıl önce bugün 2 Mayıs 1939 Ankara'da 1. Türk Neşriyat Kongresi açılmıştı. Ve günün tarihi yine bugün 88 yıl önce 2 Mayıs 1938 Binbaşı Cevat Kula, Yüzbaşı Cevat Gürkan, Yüzbaşı Eyüp Öncü ve Üsteğmen Sayın Polatkan'dan oluşan Türk Birincilik Ekibi Roma'da yapılan uluslararası yarışmalarda Mussolini Kupası'nı kazanarak büyük bir başarı elde etmişti. Stadyumu dolduran binlerce kişi Atatürk'ün dört binicisini ayakta alkışlamışlardı diyor takvim yaprağının arka sayfasında. Ve günün yemek listesini aktaralım sizlere. Kıymalı, karnabahar, bulgur pilavı, cacık ve salata. Ve müziğimize geçiyoruz. Kerim Tekin dinleyeceğiz. Haykırsam dünyaya diyecek.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: Efendim her cumartesi günü Hayatın İçinden programında tadı damağımda köşemizde olduğu gibi bugün de yine Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Eğitmeni Derya Aktay Kaç bizlerle. Bu hafta Güneydoğu Anadolu mutfağının geleneksel yemeği olan şıhıl mahşi yemeğinin yapımını anlatacak bizlere. Sayın Derya Aktay Kaç, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş buldum Ahmet Bey. İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun. Sizler de iyisiniz umarım.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyim.
0: Evet, şıhıl mahşi yemeğinden bahsedecek olursak evet. Önce tabii ki her zaman ben bir ismi soruyorum. Çünkü çoğunlukla benim ilk defa duyduğum isimler oluyor. Bu evet. Bölgeye çok vakıf olmayan birisi olarak söylüyorum bunu tabii ki. İsmi nereden gelir, nasıl bir yemektir? Şöyle bir genel bir bilgi verelim isterseniz önce yemekle alakalı.
1: Tabii ki Ahmet Bey. Şıhıl mahşi, dolmaların şahı olarak geçiyor. Aslında Arapça kökenli şeyhul mahşi, yani dolmaların şahı bahsettiğimiz gibi ifadesinden gelen, özellikle Antakya ve Kilis yöresine ait, o yörelerde daha çok kullanılan ama artık Türkiye'nin her yöresinde yapılan bir yemek. Klasik bir dolmadan farklı olarak kabakların böyle kızartılıp kıyma, nohut, sarımsaklı yoğurtla buluşturulup özel yemek ve zengin malzeme lezzet nedeniyle de dolmaların en şahı olarak adlandırılıyor. Şahı şey, mahşide dolma olarak kelimelerin birleşmesiyle Ahmet Bey, dolmaların şahı aslında ismini oradan alıyor. Bunun içinde ne yapıyoruz? Böyle dolmayı daha farklı bir boyuta çekip sofralarımızda farklı, hem görseliyle hem lezzetiyle böyle bir lezzet şöleni haline gelen harika bir yemeğimizdir.
0: Evet, tabii ben genelde tadı damağımda bölümünden önce yemeğin bir fotoğrafını açıyorum karşıma, şöyle bir bakıyorum. Çünkü hem anlattıklarınız hem de görseli kafamda bir oluşsun diye, gerçekten dolmaların şahına da benziyor kendisi.
1: Değil mi?
0: benziyor gerçekten. Peki efendim, ne zamanlarda yapılır bu yemek? Yani genel olarak her zaman yapılabilen bir yemek midir? Düğünlerde mi yapılır? Özel günlerde mi yapılır? Biraz ondan da bahsedelim mi?
1: Evet, özellikle davet yemeğidir Ahmet Bey. Hani biraz meşakkatli olduğu için çok büyük kesimlere, düğünlere veya farklı bir topluluk yemeği olarak çok yapılıp önümüze gelen bir yemek değil. Ama misafirimiz geldiği, ona farklı bir yemek yapmak istiyorsak eğer, böyle en çok maksimum bir 10 kişiye kadar diyelim. Çünkü gerçekten meşakkatli bir yemek. Böyle özel davet sofralarını süsleyen harika bir lezzet.
0: Evet. Özellikle bu bölgede dolma konusu bir şey değil mi efendim? Yani birçok yemekte, birçok kültürde dolmayı çok fazla görüyoruz. Dolmanın
1: Evet.
0: öneminden de biraz bahseder misiniz bu kültürde?
1: Tabii ki dolma, özellikle Diyarbakır dolmamızı, bizim kendi özel baharatımız olan reyhanımız, sumağımız, yöremizin sumağıyla birleştirip hem ekşi hem acı o harika Karacadağ pirincimizin buluşmasıyla
0: Evet.
1: dolma bizim için çok ayrıdır Ahmet Bey. Gerçekten her evde her hafta mutlaka bir menü listesi hazırlayın diye sorarsanız o dolma yerini alır yani bir gün içerisinde ve
0: Evet.
1: lezzet de yenir. Onun için dolma evet aslında her yörede var ama bizim bahsettiğimiz gibi Hessel bahçemizdeki reyhanımız, sumağımız, Karacadağ pirincimizin bütünleşmesiyle de olmazsa olmaz diyeceğimiz yemek listelerimizin başında dolma.
0: Evet, coğrafya olarak da işte üretilen ürünler olarak da galiba dolma
1: Kesinlikle.
0: çok uygun bu coğrafyaya. Ben de ilk geldiğimde Diyarbakır'a komşumuz bize dolma getirmişti. Hatırlıyorum. Tabii çok mutlu olmuştuk. Ama yedikten sonra çok daha fazla mutlu olduk. Çünkü gerçekten şahane bir
1: Değil mi?
0: lezzeti vardı. Farklı bir tat vardı. O sumak suyundan olduğu söyleniyor. Değil mi?
1: Evet,
0: Evet evet öyle bir
1: evet,
0: şey de var.
1: evet. Sumağı, bahsettiğiniz gibi reyhanı, kuyruk yağı özellikle bizim yöremizde çok kullanırız.
0: Evet.
1: Karacadağ'daki o kuzumuz, Karakaş kuzumuzun elde edilen o eti, dediğiniz gibi coğrafyamızı yansıtan bir yemektir aslında dolmamız.
0: Evet.
1: Böyle olunca da vazgeçilmez oluyor. Buradan
0: Gerçekten.
1: giden arkadaşlarımız diyor, dolmanız olsaydı da yeseydik falan.
0: Gerçekten öyle, vazgeçemeyeceğiz gibi
1: Evet.
0: görünüyor bizde. Peki efendim, o zaman malzemelerimize geçelim. Bu dolmaların şahı için hangi malzemelere ihtiyacımız var?
1: 10 adet küçük boy kabak. Bu bahsettiğimiz yeşil kabaktan bahsediyoruz. Sıvı yağ kızartma için gerekli olacak. 150 gram orta yağlı kıyma etine ihtiyacımız olacak. 1 çay bardağı haşlanmış nohut olmazsa olmazımız. Yarım su bardağı çam fıstığı. Bu lezzet için çok güzel oluyor.

0: yemek kaşığı tereyağı, bir adet büyük boy soğan, bir yemek kaşığı domates salçası, maydanoz bir tutam bizim için yeterli, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı zahter yani yöremizin kekiği, pişirme sosu içinde bir limon suyu, bir yemek kaşığı domates salçası, bir diş sarımsak, 1,5 su bardağı, biz bunu homojen açmak için kullanacağız kaynar su. Üzeri için 2 yemek kaşığı yoğurt veya daha fazla kullanmak isterseniz kaseye de çevirebilirsiniz. Bir diş sarımsak ve tuz. Biraz meşakkatli ve yoğun bir liste oldu Ahmet Bey.
1: Evet.
0: Evet,
1: Liste
0: malzemelerimiz bu
1: yoğun.
0: kadar. Evet.
1: Tabi bunun için belki yazamamış olabilirler. Çok hızlı da
0: Tekrarlayalım.
1: geçmemiz gerekiyor. Ufak bir
0: Tabii.
1: tekrarlamanızı rica edeceğim. Özellikle
0: Tabii
1: en
0: ki.
1: böyle top ürünler hangileri, onları da bir konuşalım isterim tabii ki.
0: Evet. 10 adet küçük boy kabak, sıvı yağ kızartmak için kullanılacak 150 gram orta yağlı kıyma eti, 1 çay bardağı haşlanmış nohut, yarım su bardağı çam fıstığı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet büyük soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, bir tutam maydanoz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı zahter yani yöremizin kekiği, pişirme sosu içinde bir limon suyuna ihtiyacımız olacak, bir yemek kaşığı domates salçası, bir diş sarımsak, 1,5 su bardağı kaynamış su. Üzeri için de 2 kase yoğurt, bir diş sarımsak ve tuz.
1: Evet. Siz tabii malzemeleri sayarken yutkunmaya başladınız. Hadi bakalım. Nasıl anlatacağız bilmiyorum bakalım.
0: Aynen sizden bana bulaştı galiba Ahmet Bey.
1: Evet.
0: Ben bu kadar
1: Evet.
0: zorlanmazdım
1: Biraz
0: mesleğimde.
1: malzeme anlatırken başladıysak bakalım yemeği nasıl anlatacağız? Merak ediyorum.
0: Haydi bakalım.
1: Anlatalım lütfen, rica edeceğim. Buyursunlar.
0: Tabii ki. İlk olarak sarımsaklı yoğurdumuzu bir hazırlayalım. Ağzını güzelce kapatıp dolabımıza bırakalım. Çünkü o sarımsak aromamızın yoğurdun içerisine geçmesi bizim için çok önemli. Daha sonra ne yapacağız? Kıymamızı alalım. Tenceremize. Şimdi sorarlar Ahmet Bey, bu çok önemli. İçli köftenin harcında da soğanla önce pişirilir, kıyma mı? Ayrı ayrı tavalarda yapıp birleştirmek bizim için daha iyi oluyor. Ama o kadar vaktim yok derseniz, ilk olarak hangisini işleme alalım diye sorarsanız kıyma. Neden? Biz kızgın tavaya kıymayı alıp sulanmasını bekleyeceğiz. Oradaki su salınımını verecek, daha sonra kendini toparlayacak, arkasından soğanı vereceğiz ki başta soğanı işleme alırsak soğan kaybolur, yumuşar ve kaybolur. İçindeki o soğanın diriliğini de görmemiz gerekiyor bazı yemeklerde. Şıhıl mahşi de bu yemeklerden biri. Ne
1: Evet.
0: yaptık? Kızgın tavamıza kıymayı alıverdik. Güzel bir kavurduk, su salınımını verdi, toparladı. Arkasından ince yani brunoise, en küçük doğrama yöntemle doğradığımız soğanlarımızı birleştirip kavurma işlemine devam ediyoruz. Bu aşamada tabii ki yağını da ilave edeceğiz, biraz fazla olmamak şartıyla. Arkasından nohutu, salçası, baharatını, tuzunu ilave edip bir 5 dakika daha bu şekilde kavuracağız. En son ısıl işlemden aldıktan sonra maydanozunu ilave edeceğiz. Yeşil kullandığımız zaman yeşillikle maydanoz, dereotu diye yemeklere birleştireceğimiz bazı yemeklerimiz vardır. Isıl işlemde hiçbir zaman bunları ilave etmiyoruz. Neden? Renk pigmentlerinin ve aromasının diri kalması için ocaktan aldıktan sonra içerisine bırakıyoruz. Ne yaptık? Harcımızı oluşturduk. Köşeye alıyoruz. Kabaklarımızı çok ince olmamak şartıyla ortasından oyalım. Ve etrafına da çatalla damarlar verelim. Şimdi bahsettiğimiz gibi bu yemeğimiz aynı zamanda bir görsel olarak da sofrada yerini alan bir yemek. Bunun için kabağın etrafını çatalla böyle damarlar olacak şekilde çizelim. Daha sonra ne yapıyoruz? İçine oyuyoruz güzel bir şekilde. Tuz. Hafif bir tuzlayalım. Neden? Su salınımını aza indirgemek için.
1: Evet.
0: Daha sonra ne yapacağız? Kızgın tavamızın içerisindeki yağımız kızdıktan sonra kabaklarımızı önünü arkasını kızartacağız. Burada da dikkat etmemiz gereken o yeşilini kaybetmeden Ahmet Bey, çok böyle kahverengiye yaklaşmadan bir kavurup kızartma. Kızarttık. Ne yaptık? Onu güzel bir şekilde tabağımıza alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızı içerisine doldurup kapak olarak ister kabağın parçasını ilave edebiliriz, ister de patatesten bir kapak yapıp ağız taraflarını kapatıyoruz ve tenceremizi güzelce diziyoruz. Ardından bir sostan bahsetmiştik. Ne yapacağız? Sarımsağımızı yağda kavurduktan sonra salçayla birleştirip daha sonra içerisine 1,5 su bardağı kaynar suyu ilave edip homojen o suyu sosu açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kabaklarımızın üzerine yerleştirip 15-20 dakikada ocak içerisinde veya bunu fırında kullananlar da olabiliyor.
1: Evet.

0: ister ocak, ister fırında uçurma işlemini yaptıktan sonra servis tabağımıza alıp sarımsaklı yoğurdumuzu döküp üzerine tüzün kıydığımız maydanozları da birleştirip sofrada yerini almasını sağlıyoruz. Yemeğimiz bu kadar.
1: Evet, yapanlara afiyet olsun diyelim ama şeyi soracağım.
0: Diyelim.
1: Bu kabakların kızartma kısmında önemli bir püf noktası var mıdır? Çünkü kabakların
0: Evet.
1: buz düşme ihtimali, belki parçalanma ihtimali olabilir mi?
0: Tabii.
1: Nedir buradaki püf noktamız?
0: Püf noktamız oyarken çok derin oymayacağız. Biraz kalın kalacak. Bir de kızartırken Ahmet Bey çok kahverengiye yakın bir kızartma işlemi uygulamıyoruz. Evet, bir yağla buluşturuyoruz. Kızgın yağda bir dağlama işlemi yapıyoruz ama o
1: Evet.
0: kabaktaki yeşil pigmentini de kaybetmeden, çok kahverengiye gitmeden altın sarısı diye tabir ederiz. O şekilde kızartıp alıp harcımızı içerisine dolduracağız. Eğer biz oyma işlemini çok ince yaparsak bahsettiğiniz gibi çatlamalar, kırılmalar oluşur. Bu yemeğimizde.
1: Evet. Peki yanında ne tavsiye edersiniz efendim?
0: Şimdi başlı başına pişiren olduğu için yoğurdumuz var, protein var, kıyma var, sebze var. İnanın tek başına bir başına çekebilecek bir yemek. Hani çok böyle yanında bir şey istersek domates çorbası.
1: Domates
0: Yakışan
1: çorbası.
0: bir menü. Evet.
1: Güzel. Belki bir de bir şerbet sıcak havalarda iyi gider diye
0: Evet.
1: düşünüyoruz, değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Çok çok teşekkür ederim. Yine çok lezzetli
0: Ben
1: bir
0: teşekkür
1: tariften
0: ediyorum.
1: bahsettiniz efendim. Yine böyle damaklarımız şenlendi diyelim. Ruhumuz şenlendi
0: Evet.
1: diyelim efendim. Teşekkür ederiz tekrar
0: Ben
1: Sayın
0: teşekkür
1: Berra
0: ediyorum.
1: Akdeniz.
0: İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: Hoşça kalın efendim. Sağ
0: olun.
1: olun,
0: Hoşça
1: var
0: kalın.
1: olun. Efendim Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Eğitmeni Derya Akta Aykaç bizlerleydi. Kendisiyle dolmaların şahını konuştuk. Şıhıl Mahşi'yi konuştuk. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Güneydoğu Anadolu mutfağının bu güzel geleneksel yemeğini aktardı bizlere. Şimdi ise Koray Avcı dinleyeceğiz. Hoş geldin diyecek.

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
1: Sen korkma, yeniden doğar güneş.

Ben programımızın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşırken günün seçkisi bölümümüzde bugün sizlere Sevmekten Gidince isimli Yılmaz Erdoğan'ın şiirini paylaşmak istiyoruz.

Sen beni sevmekten gidince ben bana borçlu kaldım. Ya sen bana fazla geldin ya ben sana az kaldım. Gitme bir adım öteye gülüm. Bir adımda gurbet olur. Gitme bir nefes öteye gülüm. Bir nefes hasret olur. Güneşi, ayı ve hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilemeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp. Ve süresi 24 saate çıkarılacak meskun mahallelerde ağlamanın. Sen sesini alıp gidince ben burada dilsiz kaldım. Ya sen bana fazla geldin ya ben sana az kaldım. Gitme bir adım öteye gülüm. Bir adımda gurbet olur. Gitme bir nefes öteye gülüm. Her nefes hasret olur.

Efendim bu güzel eserden sonra, bu güzel şiirden sonra Barış Akarsu'dan Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş isimli eseri dinleyeceğiz. Barış Akarsu'yu da anmış olalım efendim bu vesileyle.

0: Fenerbahçe futbol takımı, bir tarafta Trabzonspor takımı ve Beşiktaş futbol takımı. Ya Beşiktaş futbol takımında sezon başı yapılan transferlerin Beşiktaş futbol takımına uygun olmadığı ortaya çıktı. Ve devre arasında Sergen Yalçın'la birlikte Başkan Serdar Adalı'nın beraberliğinde Serkan Reçber de sportif direktör olarak üçlü çalışmaları yapılan oyuncu transferleri var. Bu transferler uyum sağlamaya devam ediyor Beşiktaş futbol takımına. Ve dün baktığımız zaman Gaziantep karşısında bazı oyuncuları Sergen Hoca dinlendirdi kupa maçını düşünerek. Sonradan oyuna soktu. O sonradan soktuğu oyuncular da zaten 68. dakikada, 79. dakikada, 74. dakikada oyuna giren oyuncular. Ve oyuncuların istekli arzulu olduğunu gördüm ben. Bu istek arzu işte Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında da bana göre ortaya tam manasıyla çıkacak ve çok güzel bir maç seyredeceğiz diye düşünüyorum. Eğer kupada tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.
1: Evet, bugünün 3 önemli maçına gelelim. Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe. Artık şampiyonlukla alakalı tabii matematiksel olarak hala devam ediyor şanslar. Ancak şampiyonlukla alakalı Galatasaray'ın önde olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ancak ikincilikle alakalı bir mücadele de olacak. Fenerbahçe'nin Tedesco'yu gönderdikten sonra nasıl bir reaksiyon vereceği merak konusu. Öncelikle onunla başlayalım. Fenerbahçe-Başakşehir maçını nasıl bekliyorsunuz Sayın Kıbrıs'ı?
0: Ya tabii ki burada bir teknik adam değişikliği var. Oyuncu kaleci Ederson için konuşulanlar var günlerdir. Tabii ki bunlar takımı olumsuz yönde etkileyecektir. Ama olumlu yönde etkileyecek taraflar da olacaktır. Ve Zeki Murat Göle ile devam edecek ki her değişikliklerde Zeki Murat Göle hocaya büyük görevler düşüyor ve o da aldığı o görevi layıkıyla yapıyor. Onun için ben buradan Zeki Murat Göle hocayı da tebrik ediyorum. İşini severek yapan arkadaşlarımızdan bir tanesi. Tabii ki Fenerbahçe-Başakşehir maçı bana göre zorlu bir maç olacak. Çünkü biraz evvel saydığım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor takımları Başakşehir takımını da burada katmak istiyorum. Evet. Çünkü Başakşehir futbol takımının elinde bulunduğu mevcut oyuncu grubu bugün ligimizde şu bulunduğu konumdan daha üst yerlerde olması gereken bir takım olarak ben yorumlamak istiyorum. Çünkü Başakşehir futbol takımı biliyorsunuz Süper Ligimizde şampiyon olan takımlarımızdan da bir tanesi. Ben bu senede bu kadroyla Başakşehir futbol takımının şampiyonluğa ortak olacak bir takım olarak görmek isterdim. Ama oradan uzak kaldılar. Tabii ki burada teknik adam değişikliği, devre arası yapılan transferler de var. Giden oyuncular var ki az oyuncu gidip az oyuncu geliyor Başakşehir'e. Bu da o kulübün yönetiminin bana göre sağlıklı olması ve sağlıklı çalışması ve teknik adama yetki vererek teknik adama her şey yetki sunularak evet. Devam ediyor yoluna. Bu da Başakşehir takımının bana göre başarısını üst tarafa doğru, çıtayı yükseltmeye doğru yönetiyor. Bundan dolayı da ben Sayın Göksel Gümüşdağ ki orada 7 veya 9 kişilik bir yönetim kurulu var. O tüm arkadaşları da tebrik ediyorum. Böyle bir düşünce içinde oldukları için. Bir maç program başında da söylediğim gibi futbolu futbolun içinden gelenler yönetirse ve futbol aklı dediğimiz kişiler o kulübün içinde 3-4 kişi veya bir elin parmağı kadar 5 kişi olurlarsa da bunların da bulundukları takımlara büyük katkıları olacağı düşüncesindeyim.
1: Tabi mücadele gücünün yüksek olmasını sağlayacak bir diğer etken de Başakşehir'in Avrupa kupalarına katılacak yani en azından ihtimali olması. Çünkü çeyrek finalde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin favori olarak elendiğini gördük. Ancak yarı finalde de yine Beşiktaş ve Trabzonspor favori. İkisinden biri kazanırsa Başakşehir Avrupa'ya da gidebilir. Bu sezonu en azından böyle taçlandırmak adına Başakşehir bir başarı anlamında kabul edebilir değil mi bunu?
0: Tabii ben Başakşehir'i burada görürsem hiç şaşırmam ki şu anda bulunduğu konumu ben şaşırıyorum ama Avrupa kupalarında oynarsa Başakşehir futbol takımının Avrupa kupalarında başarılı olacağı da bir gerçeğini de söylemek istiyorum.
1: Evet, Samsun Spor Galatasaray maçı var. Yine bugün saat 20'de Samsun'da oynanacak maç. Galatasaray burada şampiyonluğunu da ilan edebilir ya da Başakşehir maçının sonucuna göre kaybetse de edebilir gerçi. Ancak yine de burada zorlu

0: Bu bir maç bekliyor Galatasaray'ı.
1: Tabii.
0: Nasıl değerlendirirsiniz?
1: 3 maç kaldı. Samsun maçı zorlu geçecek bir maç. Çünkü Samsun Spor'da bulunan oyuncu grubu da elit bir oyuncu grubu bunlar da. Ve antrenör takımı dediğimiz, teknik adam takımı dediğimiz bir takım üyetinde Samsun Spor takımı. Hem takım savunmasını iyi yapan, takım hücumunu iyi yapan, kaymaları iyi yapan, geçiş oyunlarını iyi yöneten, birebir de yetenekli oyuncuların oluşu, ceza alanı dışından vuruş, şut atma özellikleri olan ve vuruş tekniği üst seviyede olan oyuncular var. Bu da Samsun Spor'u seyredilir bir takım haline getiriyor. Bu da işin sevindirici bölümü. Galatasaray futbol takımı tabii ki Fenerbahçe galibiyetinden sonra her ne kadar söyleseler de şampiyonluk havasına artık iyice girmişler. Ve yapılan Ali Sami Yazıcı'nın yapılan Rans Park'ta yapılan antrenmanın basına ve taraftara açık olması ve orada bir şölen yapmaları biraz bana göre Galatasaray futbol takımını rehavete sürüklemiş gibi görünüyor. Ama her ne olursa olsun Galatasaray futbol takımı ligimizin güçlü takımlarının, güçlü kadrolarından bir tanesi. Bu da Samsun Spor maçının kaliteli geçeceği görüşündeyim. Tabii ki her skor burada olabilir. 1-0-2 futbol oyunu. Samsun Spor Galatasaray maçında da bu 3 skordan bir tanesi her an olabilir. Hiç şaşırmamamız gerekir diye de ilave etmek istiyorum.
0: Evet, günün 3. önemli büyük maçı Trabzonspor Göztepe. Trabzon'da oynanacak o maçta. Göztepe de aslında Başakşehir gibi yine Avrupa bileti kapmak için yukarılarda bitirmek isteyecek. Trabzonspor geçen hafta aslında ikincilik şansını tepti diye değerlendiren çok oldu Konyaspor maçıyla alakalı. Siz neler düşünüyorsunuz Trabzonspor'un hem Göztepe maçıyla alakalı hem de bütün sezonuyla alakalı?
1: Tabii ki Trabzonspor bütün sezonuna baktığımız zaman geçen hafta kazansa Şampiyonlar Ligi'ne gitme yolunda büyük bir hamle yapmış olacaktı. Ama o da yeni kurulan bir kadro oluşum ve genç oyunculardan kurulu bir genelde bir takım. Tabii ki orada tecrübeli oyuncular da işin orada tadı diye söylemek istiyorum. Göztepe futbol takımına baktığımız zaman o da ligimize genel renk katan takımlarından bir tanesi ki iç sahada oynadığı maçlarda seyirci bütünlüğü bütünlemesiyle birlikte mükemmele yakın işler yapan bir takım. Trabzon takımında Savic, Batagov, Okay Yokuştu'nun olmayışı var. Göztepe'de ise tek eksik İsmail Köybaşı. Bir de Trabzonspor'un 3 maçlık galibiyet hasreti var. Bunu da gidermesi gerekir diye düşünüyorum. Trabzonspor'un Göztepe karşısında alacağı bir galibiyet Fenerbahçe futbol takımının Başakşehir maçında kaybedeceği puanla birlikte Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'nde gene öne çıkaracak diye söylemek istiyorum. Ama takım ayrımı yapmadan tüm takımlarımıza hem Trabzonspor Göztepe maçında Trabzonspor ve Göztepe takımlarımıza, Fenerbahçe Başakşehir maçında Fenerbahçe ve Başakşehir futbol takımımıza, Samsun Spor Galatasaray maçında da Samsun Spor ve Galatasaray futbol takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Her şey gönlünce olsun diyorum.
2: Ceren Hocam, şimdi bir de şöyle durum var tabii. Üst tarafa baktığımız zaman artık şampiyonlukta evet matematiksel olarak bazı şeyler devam etse de evet, Galatasaray büyük bir avantaj yakalamış durumda. Evet. Dolayısıyla ikincilik, üçüncülük mücadelesi ağırlık kazanmış durumda. Ama asıl bana göre ligin alt tarafında ciddi anlamda bir kazan kaynıyor. Küme evet, düşme hattındaki takımların işi çok daha zor. Evet. Yani herkes o cendereden bir an önce kurtulmak, biraz nefes almak, işte son haftaya kadar sürecek bu yarışta ligde kalma mücadelesi için çırpınıyorlar. Size göre alt tarafta kim daha çok şansı var ligde kalabilme yolunda?
1: Ya ligde kalma yolunda şimdi ben şu takım dersem olmaz. Çünkü benim orada Gençler Birliği'ne karşı farklı bir düşüncem var. Yani ben biliyorsun sevgili Özgüner, ben Gençler Birliği futbol takımına yetişmiş biriyim.
2: Evet, evet.
1: Ve Gençler Birliği'nin kongre delegesiyim yani. Öyle baktığım zaman tabii ki Gençler Birliği futbol takımının ligde kalmasını can yürekten istiyorum. Evet. Ama baktığımız zaman tüm takımların mesela bu haftadan itibaren ki bu maçlar yarın oynanacak. Kayseri Spor, Eyüp Spor maçı var. Bu maç düşme takımını çok etkileyecektir. Yine Antalya Spor Alanya Spor maçı var. Her iki takımı da çok ilgilendiren bir mücadele. Karagümrük Gençler Birliği maçı var. Bu da Karagümrük için bir son şans olarak değerlendiriliyor. Gene Kasımpaşa Kocaeli Spor maçı var. Bu da çok çok önemli. Yani yarınki maçlar oynandıktan sonra biraz daha netleşmeye yakın olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Antalya Spor'un şu anda 28 puanı var. Ki düş 16. basamakta. İçeride Alanya Spor, dışarı Galatasaray, içeride Kocaeli Spor maçları var. Yani normal şöyle baktığın zaman diyorsun ki buradan ne alabilir Antalya Spor? Toplam yani benim görüşüme göre 4 puan alır. O da 32 puan yapar ki 32 puan artı avaraj bana göre ligde kalıcı olur. Eyüp Spor takımı var 28 puanla. Atilla Yerin Hoca var ki benim de öğrencim, o Kırıkkale Spor'dan çok değerli bir kişi bana göre. Onun takımının maçları var. İki içeri bir dış, iki dışarı bir içeri oynuyor. Karagümrük takımı var. O da iki içeri bir dışarı oynuyor. Yani böyle baktığımız zaman takımlara farklı bir boyut da ortaya çıkıyor. Ki ligimizde bu sene baktığımız zaman kimse kimseye acımıyor. Ve çıkıp çatır çatır herkes oynuyor ve müthiş mücadeleler. Bu da işin farklı sevindirici bir yönü olarak da ben değerlendirmek istiyorum. Gene Kayseri Spor takımı var. 26 puanı var. İki içeri bir dışarı oynuyor. Avantajlı görünüyor bunlar baktığımız zaman tabii. Gençler Birliği futbol takımı iki dışarı bir içeri oynuyor. Baktığımız zaman işinin zor olduğunu görüyoruz. Kasımpaşa futbol takımı da iki içeri bir dışarı oynuyor. Bu da işin daha farklı bir boyuta getiriyor. Ben şu anda sevgili Özgünler, yani sevgili Hakan, şu kalır bu kalmaz diye bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü onları yorumları yaparsak bize de ondan sonra bahis iddiacı derler diye de çekiniyorum.
2: Doğru, haklısınız hocam, sağ ol.
1: Evet.
0: Sayın Kıbrıs da aslında şunu da merak ediyorum açıkçası. Siz futbolun içinden geldiğiniz için mutlaka kokuyu alırsınız. Şimdi evet. Trabzonspor'la alakalı Fatih Tekke geldiğinden beri aslında herkesin içinde bir beklenti vardı. Ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin harcadığı paralarla birlikte insanlar iki aktörlü devam edeceğini düşünüyorlardı. Fatih Tekke'nin ve Trabzonspor'un ne kadar yeterli olacağı tartışılıyordu. Ancak yine de üç aktörlü bir lig olmaya doğru gitti bu sene. Yine de. Peki önümüzdeki sene sizce Beşiktaş'tan böyle bir hamle görür müyüz? Siz öyle bir koku alıyor musunuz?
1: Ben o kokuyu alıyorum tabiri caizse. Ve Beşiktaş futbol takımı Serdar Adalı Sayın Başkan, Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'le birlikte, scout ekibiyle birlikte takip ettikleri bizim Süper Ligimize yakışır Beşiktaş futbol takımını taşıyacak oyuncuları transfer ederek Beşiktaş futbol takımının da şampiyonluğun ortaklarından biri olacak. Trabzonspor daha keza öyle olacaktır ki Trabzonspor'un bu sallantılı son haftaları var. Bu da rahmetli anayım buradan, Orhan Kaynak benim de oyuncumdur Kayserispor'dan. Onun rahmetli oluşu ister istemez takım içinde bir psikolojik sıkıntı yarattı. Bundan dolayı kayıp puanlar var. Fatih Tekke'yle de müthiş bir çıkış yakaladılar ve bu çıkışı da ben devam edecekleri düşüncesindeyim. Ve seneye çok daha farklı bir lig seyredeceğiz diye söyleyebilirim. Kim olacak bunlara ortak, daha bu sene bitmedi ama buradan da o heyecanı vermek istiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe'nin ki yeni kongre yapılacak, yeni hoca gelecek ki ben bu Türk hocadan yana olması gerektiğini de söylemek istiyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir futbol takımların şampiyonluğun en büyük adaylarından olacağı. Buraya sürpriz takım bir iki tane daha katabiliriz. Böyle olduğu takdirde de Türk futbolu istenen düzeye çıkmaya yavaş yavaş aday namzet bir lig olarak da göreceğiz diye söylüyorum.
0: Harika değerlendirdiniz. Çok teşekkürler Sayın Kıbrıs'ı katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim sevgili Hakan, sevgili Özgüner. İyi programlar. Tüm dinleyicilerine sevgi, selam, saygılar. İyi haftalar diliyorum.
0: Teşekkürler.
2: Teşekkürler hocam.
0: Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbrıs'la bizimleydi. Süper Lig'de dünün, bugünün, hatta yarının maçlarını bile değerlendirdi bizim için. Sayın Doğan, siz neler söylersiniz? Bugün 3 önemli maç var. Özellikle Fenerbahçe, Başakşehir dediğimizde aslında büyük mücadele gücü yüksek. İki takımın da kendini göstermek isteyeceği bir maç göreceğiz. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu maçı?
2: Valla Başakşehir Fenerbahçe maçında ben yani İbre'nin Fenerbahçe'den yana olduğunu düşünüyorum. Çünkü Başakşehir Türkiye Kupası maçlarına baktığınız

0: zaman lig maçlarına baktığınız zaman zaman zaman inişler çıkışlar yaşayan bir takımımız oldu ama son haftalarda bayağı istikrarlı bir şekilde gidiyor ve iyi de bir futbol oynuyor. Yani şöyle bir analiz yaparsak bakarsak rakip takımların en korkulu yanları defansları. Defansın arkasındaki veya defansın önündeki rakip takım forvetlerinin topla buluşmasında kaleci ve defans ne kadar iyi kademeye girer yer alırsa, rakip takıma ne kadar az kaleye yaklaştırır ve şut attırırsa o kadar başarılı olur. Başakşehir son haftalarda ve bunu çok iyi başardı. Elbette maç oynanmadan kazanılmaz mutlaka. Türk futbolunda da zaten ben bugüne kadar en küme düşme takımı, yani küme düşme potasında olan bir takımla şampiyonluk potasında olan bir takımın maçında bile sonucun ne olduğunu kestiremezsiniz. Öyle bir lig yaşıyoruz son yıllarda. Onun için ben burada ama yine de İbrahim'in Fenerbahçe'den yana olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknik direktör değişikliklerinde takım bir rahatlamaya girer. Yeni gelen teknik adam, yardımcı antrenör, evet olabilir. Ona kendini göstermek için bir de sezon bitiyor, transfer sezonu var. Her futbolcu kendine bir piyasa yapmak zorunda. Orada var gücüyle oynayacaklar. Ama Başakşehir'in böyle bir sıkıntısı yok. Başakşehir kadrosu, teknik heyeti, yönetimiyle devam eden bir takım. Senenin planlamasını da zaten yapmıştır. Sezon bitiminde de transferleri ona göre yapacaktır diye düşünüyorum. Daha rahat oynayacaktır. Burada sıkıntılı Fenerbahçe. Hem şampiyonluk yolunda matematiksel iddiası devam ediyor. Hem tribünlere oynaması gerekiyor seyircinin. Biraz gazını alması gerekiyor. Teknik direktörü evet. Gitmiş. Öbür taraftan futbol direktörü gitmiş. Başkan yönetim şey almış. Genel kurul kararı almış ve aday olmayacağını söylemiş. Yani bir sürü belirsizlik var. Burada yapılacak bir şey futbol takımının sahadaki başarısı bunları bir nebze olsun üstüne örtecektir diye düşünüyorum. Onun için bu maça her şeyini ortaya koyup maçı kazanacaktır diye düşünüyorum.
1: İlk bölümün sonuna yaklaşırken çok kısa şunu da sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin bu sezonu 3. bitirdiği senaryoda harcanan paralar ve yönetimin konuşmalarına da bakarsak sene başında bir başarısızlık sayılır mı? Yoksa
0: %100 başarısızlık sayılır. %100 başarısızlık sayılır bakın. Sezonu başladığı zaman. Çünkü Fenerbahçe'nin eline birçok fırsat geçti. Galatasaray puan kaybetti. 1 puan vardı arada. Fenerbahçe öyle takımlara yenildi ki yenilmese oradan galibiyetle çıksa 1 puan ya da 2 puan liderliğe geçecek. Ne olacak? Motivasyonu yükselecek. Takıma bir hava gelecek. Teknik ekip yavaş yavaş şampiyonluğa doğru adımları attığını söylemler bazında konuşmaya başlayacak. Tribünler desteğini artıracak. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Öyle olduğu zaman çok farklı bir yere gidecektim. Ama çok anlamsız puanlar kaybetti. Çok anlamsız maçlarda. Yani %100 favori diye tamam evet futbol oynamadan kazanılmaz hepimiz diyoruz ama evet. Sizin gücünüz ve ortaya koyacağınız kadronuzdaki futbol ve teknik ekibinizdeki futbol karşı rakibinize göre daha yukarıda. Sizin bu maçı kendi sahanızda bile seyircinizde almanız gerekir. Ki kaldı ki şampiyonluğa gidiyorsanız dünyanın her yerinde öyledir. Onun için burada bir başarısızlıktan söz etmek çok çok doğrudur. Ve %100 doğrudur daha doğrusu. Fenerbahçe'nin yeni sezonda nasıl bir yol çizer Aziz Yıldırım bile %50 artık adaylığı söz konusu olmaya başladı ki yani kimse yapamıyorsa gelip ben takıma sahip olacağım diyor. Öyle bir yapıdayız. Bakalım bekleyip göreceğiz.
1: Evet, çok teşekkürler Sayın Doğan. Sevgili dinleyiciler, programımızın ilk bölümünde teknik direktör Celal Kıbrızlı ve spor yazarı Özgün Erdoğan bizimleydi. Güzel bir ilk bölümü kapatıyoruz şimdi. Reklamlara gideceğiz, ardından sizinle olmaya devam edeceğiz.
2: Reklamlar. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Tekno Club'a özel 9.499 lira.

0: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Reklamlar.
4: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Sevgili dinleyiciler, programımızın ikinci bölümünde Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizimle. Merhaba Sayın Eskigülek.
1: Merhabalar Hakan Bey, nasılsınız?
0: İyiyiz, siz nasılsınız?
1: Çok iyiyiz. Büyük bir heyecan içerisinde saat 17'de başlayacak karşılaşma için hazırlıklarımızı tamamladık. Önce radyo programımızı yapacağız, sonra da karşılaşmanın oynayacağı Ülker Spor etkinlik salonuna doğru gideceğiz Hakan Bey.
0: Evet, neler bekliyor bizi bu akşam?
1: Vallahi güzel bir karşılaşma, daha doğrusu güzel iki karşılaşma bekliyor. Son iki senenin Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu İmoko ile bu kupayı en çok kazanan, 6 kez kazanmak sözüyle en çok kazanan Vakıfbank ilk kez yarı finalde karşı karşıya kalacaklar. Bundan önceki karşılaşmaları finalde oluyordu genelde. Bakalım yarı finalde kim kazanacak? Vakıfbank mı, İmoko mu? Bizim gönlümüz, dualarımız, bütün pozitif enerjimiz tabii ki Vakıfbank'la. Ama Vakıfbank'ın şu an için istim üstünde olduğunu, Fenerbahçe ile ligde çok önemli bir 5 maçlık şampiyonluk serisinden mutlu sona ulaştığını, 2 hafta öncesinde Aksa Sigorta Kupa Voley'i kazandığını belirtelim. İvoko'nun da 4 maç sonunda Scandici'yi geçerek şampiyon olduğunu belirtelim. Ve 2 şampiyon, Avrupa voleybolunu domine eden 2 ülke, İtalya ve Türkiye'nin lig şampiyonlarının mücadelesinde bütün voleybol severler TRT Spor Yıldız ekranlarında olacaklar saat 17 evet. itibarıyla.
0: Aslında hem Giulio Cesare Bregoli'nin hem de Giovanni Guidetti'nin dörtlü final öncesi bir sürü açıklaması vardı. Gerçekten bu açıklamalar çok değerli. Ancak sezonun tamamını değerlendirecek olursak hem Vakıfbank adına hem Eczacıbaşı adına aslında sezonun ortasında da başında da sakatlıklarla alakalı çok fazla problem yaşadılar. Buraya nasıl getirdiler bu süreci? Bu başarıyı nasıl tanımlarsınız?
1: Şöyle söyleyeyim, hani Vakıfbank'ı defalarca konuştuk ama burada anlatılması gereken bence önemli bir pozisyon Eczacıbaşı'nın pozisyonu. Çünkü bir teknik direktör değişikliği yaşadılar. Sezon ortası, sezon henüz tamamlanmadan Ferhat Akbaş da yolları ayırdıktan sonra Hüseyin Hoca geldi, altyapı koordinatörü takımı idare etti. Kupada yarı finalde kaybettiler, kazandılar, finalde kaybettiler bir önceki senede. Fakat şurası bir gerçek, Bregoli Alman milli takımında oynattığı gibi disiplinli bir takım oluşturabilmek için önemli bir çaba harcadı. Bununla birlikte Vakıfbank'a mal olmuş iki önemli isim, Hande Baladın, milli oyuncumuz Hande Baladın ve

0: Boşkoviç dünyanın en iyi pasör çaprazlarından 3 tanesinden biri olarak bahsedeceğim. 10 senesini eczacı başına vermiş bir oyuncuyu kaybettiler. Böyle olunca da Ebrar ve Stijak'la güçlendirdikleri kadrosuyla şampiyonluğu son ana kadar götürdüler. Ama Vakıfbank'a burada şimdi geçmemiz lazım. Çok iyi işler yaptı Vakıfbank. Sizin de belirttiğiniz gibi Olimpiyat Oyunları, Milletler Ligi sonrasında milli takımlarında fazla oyuncu bulunduran, kadrosunda milli oyuncusu fazla olan takımların yaşamış olduğu sakatlıkla boğuştular. Hemen hemen bütün takımlarımızda vardı bu sezonu Hakan Bey, ama Vakıfbank'ta Eczacıbaşı da bunu iyi absorbe ettiler. Şöyle söyleyeyim, Eczacıbaşı ile Vakıfbank'ın arasındaki fark, Vakıfbank hali hazırda 14 kişilik kadrosu ile birlikte bir anda tamamını sahaya sürebilecek bir ekip haline geldi. Yani 7 kişiyle değil 9 kişiyle 10 kişiyle oynar hale geldi Vakıfbank. Bu da hem kupa şampiyonluğunu hem de lig şampiyonluğunu getirdi. Ama şurası bir gerçek, İmoko kesinlikle hani evet çok çok güçlü bir takım değil. Şu anki itibariyle birazcık daha geçtiğimiz senelere göre bir adım daha geride diyebiliriz. Ama Scandici'yi de bahsetmemiz lazım. Evet. Fenerbahçe'de çok zorlu bir çeyrek final karşılaşması oynayıp Fenerbahçe'yi, temsilcimizi iki maçta da saf dışı bırakarak yarı finale geldiler. Altın sette Fenerbahçe'yi geçtiler. Böyle olunca da iki İtalyan, iki Türk takımının dörtlü final mücadelesini izleyeceğiz. Şurası bir gerçek. Gerçekten Avrupa voleybolunun en önemli ikilisi, özellikle kadınlarda İtalya ve Türkiye bir kez daha karşı karşıya. Bakalım neler olacak. Biliyorsunuz sezon içerisinde İtalya Kadın Voleybol Birliği'nin başkanı Türkiye'ye yönelik çeşitli söylemlerde bulunmuştu. Bakalım şimdi hani ak saç kara saç piyasaya çıkacak, meydana çıkacak, neler olacak. Ama ben bugün Vakıfbank'ın İmoko karşısında çok fazla zorlanmayacağını düşünüyorum. Ve en büyük dileğim de Eczacıbaşı'nın Scandici karşısında bildiğimiz, son dönemlerinde izlediğimiz Eczacıbaşı gibi oynamasını bekliyorum. Çünkü Eczacıbaşı diğer rakiplerine göre birazcık daha fazla dinlenme ve bu maçta, bu kadroya, bu turnuvaya hazırlanma süreci yaşadı. Onlar için lig biraz erken bitti. Üçüncülük karşılaşmasında iki karşılaşmayı kazanarak çok daha erken bu işe odaklanmaya başladılar. Dolayısıyla Eczacıbaşı ile Vakıfbank'ın Türk finalini izlemeyi, izlettirmeyi, evet, o coşkuyu yaşamayı çok istiyorum. Temennim kürsüde iki tane takımımızın birisi birinci, birisi de ikinci basamakta olması.
1: Tabii umarız saat 22 sularında bir Türk finali göreceğimizi, finalde Türklerin karşılaşacağını duyururuz biz de. Sayın Eski Gülek, şunu da konuşmak lazım. Yazın aslında kadın voleyboluna dair güzel turnuvalar da var. Bu turnuvalar için beklentileriniz neler?
0: Elbette bu kulüpler sezonunun son artık organizasyonu kadınlarda. Erkeklerde de 16'sında 17'sinde Torino'da oynanacak karşılaşmalarla kulüp takımlarımızın artık mevsimi, sezonu bitmiş olacak ve milli takımlarımız başlayacak. Özellikle kadınlarda ve erkeklerde milli takımlarımız bu seneyi yine iki tane turnuvayla geçirecekler. İlk turnuva Milletler Ligi turnuvası olacak. FIVB Milletler Ligi turnuvası. Burada da takımlarımız yer alacaklar. Kadınlarımız biliyorsunuz 2023 yılında bunun kupayı da üzerimize getirmişti. Erkekler için zorlu süreç bitti diyebilirim. Çünkü çok daha iyi bir şekilde, çok daha dinamik bir şekilde küme düşmenin var olduğu bir dönemde ligde kalmayı başardılar. İlk defa böyle bir arenada yer almıştı erkek milli takımımız. Ve bu sene hem Milletler Ligi'nde hem de Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak A milli takımımız. Bir de bizim hani rezerv milli takım dediğimiz, ikinci milli takım dediğimiz takımlar var. Onlar da Akdeniz oyunlarında ülkemizi temsil edecekler. Dolayısıyla iki A kategorisinde, bir de B kategorisinde diyebileceğim, ki tabii ki hepsi A kategorisi ama önemli bir yapılanmayla bu turnuvalara hazırlanacağız. Milletler Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda ve Akdeniz oyunlarında milli takımlarımız ülkemizi temsil edecekler Hakan Bey.
1: Evet, hem Haziran'da hem de Ağustos'ta gerçekten büyük turnuvalar göreceğiz. Şimdi Efeler Ligi'ne dönelim, erkek voleybola dönelim. 2025-2026 voleybol sezonu SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart şampiyon oldu. O süreci nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl gittiler finale kadar?
0: Her programımızda söylediğimiz gibi Hakan Bey, Ziraat Bankası Spor Kulübü'ne kocaman alkışlar. Bu bir istikrar, bu bir nasıl söyleyeyim size, güven, bu bir doğruyu doğru zamanlarda doğru şekilde yapabilme eylemlerinin sürdürülebilirliğini ispatlayan bir şampiyonluk oldu. 5. kez şampiyon oldu. Son 6 senede elde edildi. Spor kulübü olarak Ziraat Bank Kart'ın 1986'dan beri faaliyetleri var. Ama 5 senedir şampiyon, 5 keredir şampiyon oldu. 6 senedir finaller oynuyor. Bu sene kupayı da kazandılar. Ve benim için gerçekten çok değerli bir bilgi olan, her konuşmamda da söylediğim gibi Hakan Bey, şu an için sportif direktörü, basın sorumlusu da dahil olmak üzere teknik ekipte yer alan 10 kişilik ekibin hepsi Türklerden oluşuyor. Bu Türk voleybolu için, üstelik de erkek voleybolu için, Türk erkek voleybolu için muhteşem bir seviye, muhteşem bir güç göstergesi. Şu an için geldiğimiz noktada Galatasaray'la girmiş oldukları önemli. 2 senedir Galatasaray'la çekişiyorlar şampiyonluk yolunda. Galatasaray'ı her 2 senede de 3-0'lık, 5 maçlık sürede 3-0'lık galibiyetlerle geçerek şampiyon oldular. Hakikaten yani çok hak edilmiş bir şampiyonluktu. Galatasaray'ı da tebrik etmek lazım ki önümüzdeki sene de yine şampiyonluğu kovalayacak bir bütçe ayarladı Galatasaray. İyi transferler yaparak gene şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olması gerekiyor. Ama bizim için şu anda kulüp sezonu bittiğine göre Avrupa'daki kazanılacak son kupaya bakıyoruz. Bugün yine konuştum Ziraat Bankası yetkilileriyle, sportif direktörü Sayın Hasan Mehelle, Hasan Fahri Mehelle. Yatıp kalkıp Şampiyonlar Ligi ile kendimize geliyoruz. Sadece onu düşünüyoruz. Erkeklerde Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk takımı olmak istiyoruz. Ve tabii ki ilk Türk antrenör Sev Kapı kazanmıştı geçen sene Ziraat Bankart. Genç başarılı antrenörü Mustafa Kavaz'la birlikte. Bu sefer de ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk baş antrenör olmak istediğini ve bu konuda da banka yönetimi olarak, spor kulübü yönetimi olarak her türlü fedakarlığı ve desteği verebileceklerini açıklamıştı. Ya bunları duymak, bunları konuşmak bile bir voleybol insanı olarak beni çok mutlu ediyor Hakan Bey.
1: Harika.
2: Savaş Bey, kolay gelsin.
0: Özgüner Bey, merhabalar.
2: Merhaba. Şimdi hakikaten çok önemli bir dörtlü final bekliyor bizi. İki Türk takımı, iki İtalyan takımı. Oldukça da çekişmeli geçecek maçlar ve seyir zevki de çok yüksek olacak maçlar izleyeceğiz. Benim kafama şu takılıyor. Tabii takımlarımız gerçekten çok yorgun ve zorlu bir sezondan çıktılar. İtalyanlar da öyle, Türkler de öyle. Şimdi tabii bu sezonların sonunda hem sakatlıklar, takımdaki sakat oyuncular, hem de yorgunluklar neticesinde oynanacak maçlar. Acaba oyunun şeyini biraz düşürebilir mi? Yani o mesela sezon başında oynanmış olsaydı zannediyorum oyundaki variyete de çok daha diri ve dinç olacaktı. İzleyenleri de çok güzel bir maç, doyumsuz bir maç seyrine götüreceklerdi. Ama bu durum takımların, güçlü takımların mücadelesini nasıl etkiler? Yani seyirci bakımından, oyun bakımından, işte çekişme bakımından, mesela çok çekişmeli mi geçer, yoksa işte eksiği olan, cezalı sakat oyuncusu olan, önemli oyuncularından yoksun olan var mı takımların içerisinde? Kimler daha şanslı bu sezon sonunda oynanacak maçlarda?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, bütün oyuncular için, hani hep deriz ya, sporcuların bütün sporcuların rüyası olimpiyat oyunlarıdır. Evet. Döndüğümüzde, kulübe döndüğümüzde de kıtada elde edilmiş şampiyonluklardır. Ve şu anda da voleybolda en prestijli, en saygın, en saygıdeğer kupa Şampiyonlar Ligi kupası. Bu bakımdan hani sararlar, sarmalarlar bu karşılaşmada, ellerinden geleni yaparlar. Vakıfbank'ta temsilcimize ve Eczacıbaşı Dainevit'te herhangi bir sakat yok. Scandici'nin de herhangi bir sakatı yok. Sadece Kikirella, İmoko'da orta oyuncu, milli takımda da yer alan Kikirella'nın çapraz yan bağları kopmuş dizinde. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim, geçmiş ama olsun. Bu karşılaşmada yer alamayacak tabii ki. Artık dediğim gibi yani bunlar son karşılaşmalar, telafisi olmayan karşılaşmalar. Yani ilk maçı kaybedeyim de ikinci maçta kazanıp altın sette işi götürürüm diyebilecek bir durumumuz yok. Çıkacaklar 1,5 saat, 2 saat, neyse, eforlarına, en son damlasına kadar harcayacaklar, terlerini akıtacaklar ve ellerinden geleni yapacaklar. Şu aşamadan sonra artık hani sakatlıktı, şuydu buydu, oyuncu için bir şey yok. Seyir zevki bakımından bana göre çok keyifli çok güzel maçlar izleyeceğiz. Şöyle ki, gönül tabii ki istiyordu ki orada dört Türk takımı olsun, Zeren Spor ve Fenerbahçe ile birlikte. Kaldı ki Zeren Spor elenince İmoko'ya, Fenerbahçe'nin Skandici'yi kazanarak en azından 3 Türk takımının olması ve geçen sene olduğu gibi bu geçen sene yapamadığı gibi bu sene

0: sahibi olarak tribünlerin tamamen dolu olmasını, Fenerbahçeli taraftarlarla dolu olmasını beklerdik. Elbette ki şu anda da bütün biletler tükendi. Elbette ki yine tıklım tıklım dolu olacak ama seyir zevki olarak elbette ki 3 takımın, 4 takımın Türk olması bizler için daha keyifli olacaktı. Ama önümüzdeki sezona bakacağız. Önümüzdeki sezon da gene Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Umut ediyorum ki bu sefer 2 değil 3 veya daha 4 takımımız olacak, olur inşallah şeyde, Şampiyonlar Ligi'nde. Ama dediğim gibi seyir zevki çok keyifli olan, özellikle ilk karşılaşma, hani Giovanni'nin dediği gibi bir gazetecilik klasiği gibi, klişesi gibi görülebilir ama hakikaten final gibi bir karşılaşma. Yani iki sezonun şampiyonu İmoko, ondan önceki şampiyon Vakıfbank yarı finalde karşı karşıya gelecekler. Bir de şöyle bir şey var, bizler açısından şöyle değerli bir karşılaşma bu karşılaşmalar. Eğer Eczacıbaşı ve Vakıfbank rakiplerini yendikleri takdirde finale çıkacaklar ya, evet, İşte o andan itibaren önümüzdeki sezonun FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yer almayı hak edecekler. Bu da çok değerli bir şey. Çünkü iki sezondur orada yer alamıyoruz, finallerde yer alamadığımız için. İtalyan finallerini seyrediyoruz. Bu bakımdan da çok önemli iki karşılaşma. Bu bakımdan da oyuncular da, teknik heyet de, izleyenler de, ekranları başındaki voleybol severler de bunun bilincinde olarak çok keyifli, çok çekişmeli, çok ama çok değerli bir maç seyredecekler.
1: Savaş Bey, bir sorum daha var.
0: Buyurun.
1: Vakıfbank ve Eczacıbaşı'nın bench'ten oyuna sonradan dahil olacak oyunculardan katkı yapmasını beklediğiniz oyuncular var mı? Varsa kimlerdir?
0: Elbette Vakıfbank bu konuda daha şanslı. Şöyle söyleyeyim, sezon içerisinde hep bahsettiğimiz gibi yedekten gelip daha çok katkı sağlayan takımın Vakıfbank olduğunu, bu sebeple zaten şampiyonluğa daha kolay ulaştığını, ligi birinci sırada bitirdiğini, normal sezonu birinci sırada bitirdiğini söylemiştik. Bu bakımdan baktığımızda Vakıfbank'ta Dangubic olsun, kenardan gelebilecek, işte o Bogu'yu tercih etmezse bu sefer Deniz Uyanık gerçi bu karşılaşmada yer alamayacak, 14 kişilik bir kadrolar, 13 kişilik bir kadrolar var Şampiyonlar Ligi'nde, ama geriden gelen işte Aylin olsun, Dangubic olsun, Kazot olsun, herkese aynı şekilde mutlak surette daha fazla katkı veren oyuncular. Eczacıbaşı'na geldiğimizde kenardan gelebilip destek verebilecek oyuncuları çok fazla sıralayamıyoruz. Bu bakımdan ilk altıda yer almayan Meliha'nın verebileceği destek çok önemli. Aynı şekilde manşet sorunu yaşamamamız için hem Eczacıbaşı'nda hem Vakıfbank'ta Dangubic'e de, Meliha'ya da, liberolarımızla birlikte çok çok fazla ihtiyacımız var. Ama yedek sırasındaki zenginlikten bahsedecek olursak Vakıfbank birazcık daha şanslı Özgüner Bey.
1: Teşekkürler, sağ olun.
2: Sayın Eski Gülek, aslında erkek voleybolla alakalı da şunu sormak lazım. Şimdi Ziraat Bankart büyük bir başarı yakaladı finalde. Ancak finalde iki tane Polonya takımı, bir tane İtalyan takımı görüyoruz yarı finallerde. Yine İtalyanlar ve Polonyalılar erkek voleybolda da bir kültür oluşturmuşlar. Erkek voleybolda bizim de böyle bir kültür oluşturabilmemiz mümkün mü? Geleceğe dair böyle bir umudunuz var mı? Başta çünkü Galatasaray'ın transfer yaptığını ve aynı zamanda iyi bir bütçe ayırdığını söylediniz. Başta bu sene en iyi üçüncülerde başarılı olamadığı için finallere kalamadı, ancak Galatasaray'dan ya da Halkbank'tan böyle bir başarı bekliyor musunuz ilerleyen zamanlarda?
0: Tabii ki özellikle Ziraat Bankart ve Halkbank'ın yanında bu sene tökezlemiş gibi görüntüsü olsa da Fenerbahçe'nin ve devamında Galatasaray'ın mutlak surette ilk dördü sürekli olarak zorlayacağı bir döneme girdik artık. Bunun mutlaka yansıması milli takımlarımıza da olacak Hakan Bey. Şöyle söyleyeyim ben size, bir önceki turda Ziraat Bankart, temsilcimiz Ziraat Bankart, Bogdanka Lublubin takımını eledi çeyrek finalde. Bogdanka Lublubin de grup aşamasında hem Galatasaray hem de Halkbank'la karşılaştı. İnanılmaz bir takım ve şu anda da Polonya Ligi'nde Zawiercie ile, yani Ziraat Bankart'ın dörtlü finaldeki ilk rakibi olan Polonya temsilcisi Zawiercie ile karşı karşıya gelecekler. Seride 1-0 önde bulunuyor Zawiercie Bogdanka'ya karşı. İkinci karşılaşmada da bugünlerde oynanacak ve şampiyonluk yoluna çok önemli bir ivme kazanacak Polonya Ligi. Sizin de belirttiğiniz gibi Polonya ve İtalya Ligi dünya sıralamasında birinci ve ikinci sıradalar. Polonya birinci. Polonya özellikle voleybol kültürü bakımından müthiş, ki benim hakikaten aşık olduğum bir voleybol kültürü vardır. Bütün karşılaşmaları tamamen dolu.

0: tribünler önünde büyük bir coşkuyla oynanır. Çok şükür 2-3 kere gidip orada Şampiyonlar Ligi dörtlü finali ve kadınlarda ve erkeklerde izleme şansım oldu. Hakikaten yani voleybolu bu kadar iyi bilen, özümsemiş, nasıl söyleyeyim size, yani sahadaki 7. oyuncu gibi, 6 oyuncu sahada, onlar da kenarda 7. oyuncu gibi etki yapabilen bir topluluk Polonyalılar. Keza aynı şekilde bizlere benzeyen İtalyanlar da müthiş gürültü çıkartarak rakibini etkileyen ve oyun kurallarını çok iyi bilip oyuna müdahale edebilen bir taraftar kitlesine sahip ülke olarak. İşte bizde de oluşturmaya çalıştığımız şey bu. Başta Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere kurulan kadroların sosyal medyada ve basında yer almasıyla olan ilgi artıyor. Tabii ki gelen başarılarla ilgi daha da artacak. Aynı kadınlarda olduğu gibi. Ama bizim için kritik eşik şöyle bir şey. Eğer biz kadınlarımız %99 gidecekler Los Angeles Olimpiyatlarına. Birazcık zora soktular. Avrupa Şampiyonu Şampiyonası'nda çok iyi maçlar çıkartıp Milletler Ligi'nde çok yüksek puanlar alarak şu an için bulunmuş olduğumuz dünya sıralamasındaki yerimizi en az bir 4-5 basamak daha yukarı çıkartırsak, Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na gidersek, işte o zaman çok çok daha ilgi artacaktır erkek voleyboluna. Dinleyenler belki şaşırabilirler. Hep kadın voleybolundan bahsederiz ama inancınız olsun, erkek voleybolu seyretmek kadın voleybolu seyretmekten çok çok daha keyifli, çok çok daha zevklidir. Hani eskiden derlerdi, erkek voleybolunda top çabuk hani yere değiyor, ralli olmuyor diye. Artık onlar da çok çok fazla olmaya başladı. İnanılmaz bir güç, hız ve enerjiyle karşılaşmaları seyretmeniz erkek voleyboluna olan cazibeyi arttıracak. Bizde de yavaş yavaş bu işler oluyor. Milli takımımızdan gelecek güzel haberler, başarılar, gelecek kupalar, birincilikler, ikincilikler bizim de o kültürde ilerlememizi sağlayacaktır Hakan Bey.
1: Muazzam. Sayın Eski Gülek, tabii takımlar bizi temsil ediyor ancak bazı oyuncularımız da temsil ediyor. Örneğin Efe Mandıracı Sev Cup'ı kazandı Piacenza ile. Nasıl değerlendirirsiniz Efe Mandıracı yeni macerasına atıldığında, bu sezon beklentileriniz nelerdi ve nasıl geçirdi sizce?
0: Muhteşem bir İtalya sezonu yaşıyor Efe Mandıracı. Aynı şekilde İtalya'da oynayan Efe Bayram da aynı şekilde, ama Efe Mandıracı'yı hakikaten ayrı bir parantez açmamız lazım. Kulüp tarihinde ilk kez Sev Cup'ı kazandılar. Galatasaray'ın da sonradan katıldığı, işte temsilcilerimiz Alanya Belediyespor'la Fenerbahçe'nin de yer aldığı ligde, kupada, Sev Cup'ta şampiyonluk elde ettiler. Her iki karşılaşmada da Lüneburg'u 3-0 yenerek, Alman temsilcisini 3-0 yenerek kupaya ulaştılar. Tabii ki bizim için güzel olan şey Efe Mandıracı'nın büyük bir gururla takdimiydi. İnanılmaz işler yaptı. Her iki karşılaşmada da göstermiş olduğu performansla kupanın kazanılmasında birinci derecede etki yapan oyuncularımızdan bir tanesiydi. Şimdi milli takımımıza da geldiğinde kaldığı yerden devam edecek. Çok şükür sakatlıklarının hepsi geçti. Bakalım, ufak tefek şeyler olacaktır tabii ki, ama Efe Mandıracı hiç şüphe yok ki bu sene milli takımımız için de en önemli güçlerden bir tanesi olacak. Bu karşılaşmayla ilgili olarak da kariyerine Hollanda'da devam eden uluslararası voleybol hakemimiz Süleyman Yalçın da Sev Cup'ın final karşılaşmasına başhekim olarak ülkemizi temsil etmiş oldu. Bu da bizler için tabii ki ayrıca bir gurur diyebilirim Hakan Bey.
1: Tabii Ahmetcan Erşimşek'ten de bahsetmek gerekiyor. Siz çok daha iyi aktarırsınız. Bulgaristan'daki Elbette. Kariyeriyle alakalı neler düşünüyorsunuz?
0: Yıllarca Vakıfbank'ta Giovanni Guidetti ile birlikte güzel işler yapan, güzel şampiyonluklara imza atan, artık kendi kanatlarıyla uçmak isteyen Ahmetcan Erşimşek çok güzel bir kararla Bulgaristan'a gitti. Marissa Plovdiv takımıyla son 2 senede 4 kupa kazandı. 2 lig şampiyonluğu, düzeltiyorum, 3 kupa kazandı. Bu sene kupayı kazandı. Önceki sene finalde kaybetmişti. Ama 2 sene boyunca da ligde şampiyonluk yaparak Bulgaristan kariyerini 2 senede 3 kupayla tamamladı. Ve önümüzdeki senede ülkemizde görev yapacak şeyin başına geçti. Zerenspor'un başına geçti Ahmetcan Erşimşek. Bakalım artık Türkiye'de Sultanlar Ligi'nde kendini ispat etmeye çalışacak.
1: Aslında coğrafi olarak uzak olsa bile yine de takip ettiğimiz bir Türk antrenörümüz de var. Bülent Karslıoğlu. O da Endonezya'da üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Nasıl değerlendirirsiniz Sayın Eski Gülek?
0: Elbette. Yurt dışındaki başarıları sürerek devam ediyor. Azerbaycan'da da Romanya'da da başarılı işler yapmıştı Bülent Karslıoğlu. Son 2 sezondur bulunduğu Endonezya'da da üst üste lig şampiyonu olarak ülkemize bir gurur daha yaşattı diyebilirim Hakan Bey.
1: Evet. Bu bölümün, voleybol bölümünün sonuna yaklaşırken mutlaka tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize de. Bu akşam harika 2 maç izleyeceğiz. Aynı zamanda hem oyuncular hem de baş antrenörler bir

0: araya geldi kaptanlarla beraber. Hem o birleşmeye dair, o konuşmaya, o basın toplantısına dair neler söylersiniz? Hem de son olarak dinleyicilerimize bu akşamki maçlarla alakalı mesajınız nedir?
1: Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bugün ne yapsınlar etsinler saat 17'deki ve 20'deki karşılaşmaları kaçırmasınlar. Avrupa voleybolunun kadınlardaki en iyi 4 temsilcisini, şampiyonlukları ambargo koymuş 4 tane takımı seyredecekler. Bunu sakın kaçırmasınlar. Elbette ki basın toplantısında kaptanlar ve teknik direktörler temkinli konuştular. Centilmence konuşmaya başladılar. Fair play'e uygun şeyler anlatmaya başladılar. Ama şurası bir gerçek ki İtalyanlar geçtiğimiz sene kadar iddialı değiller. Türkler, yani Türk takımlarımız, Türk kaptanlarımız oldukça güzel mesajlar verdi. Evet, 4 tane İtalyan teknik direktör vardı ama hani İtalya Türk voleybolu ile Türk voleybolunu kıyaslıyoruz ya, hiç İtalyan kaptan yoktu. İki Türk takımının kaptanı Zehra ve Simge orada göğsümüzü gere gere orada Türkleri temsil ederken, Türkiye'mizi temsil ederken İtalyanlardan tek bir oyuncunun bile olmaması dikkat çekiciydi. Scandici'nin İtalyan takımının kaptanı Maja Ogenović Sırp, Imoko'nun kaptanı Voloş Polonyalı. Dolayısıyla bunlar da bizim için göze çarpan niteliklerdi. Ama özellikle şunu söylüyorum. Giovanni Guidetti de Daniele Santarelli de, ki biliyorsunuz Filenin Sultanları'nın da baş antrenörlüğünü yapıyor. Kısa bir süre sonra tekrardan ülkemize gelecek. Sultanlarımızla birlikte çalışmaya devam edecek. O maçta artık tamam, hani satranç, iki satranç ustasının karşılaşması gibi düşünün. Taktik savaşları, siz ne yaparsanız yapın oyuncunun içerisindeki ruh hali, performansı, o günkü durumu, gelen topların, gelen manşetlerin düzeni her şeyi belirleyecek. Yani koskoca bir sezon, belki de 1,5-2 saat içerisinde ya mutlulukla devam edecek ya da üçüncülük için sıra bekleyecek, gününü bekleyecek Hakan Bey.
0: Evet, sporun acımasız ancak aynı zamanda keyifli tarafı da bu. Evet. Çok teşekkürler bu değerli bilgilendirmeler için Sayın Eski Gülek.
1: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Hakan Bey. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eski Gülek bizimleydi. Voleybol gündemini değerlendirdi bizim için. Kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra yeniden sizinle olacağız.
2: Reklamlar.
3: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15 Mayıs tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: puan kazan. Ayrıntılı bilgi İşCep ve Shell.com.tr'de.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
7: Spor gündemi devam ediyor.
8: Sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 1'de spor gündemine devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan'la birlikteyiz. Ve aynı zamanda telefon konuğumuz var. Basketbol gündemi için spor yazarı Okan Can'a bağlanacağız. Merhaba Sayın Can.
9: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
8: Teşekkürler, nasılsınız?
9: Sağ olasınız. İnşallah her şey yolundadır.
8: Evet, biz de iyiyiz, her şey yolunda. Sizi konuk aldığımız için mutluyuz. Aslında basketbolu doya doya konuşacağız. Ligde neler oluyor, nasıl gidiyor?
9: Yani tabii ki bu ayın asıl gündemi bizim takımlarımızın Avrupa maçlarıydı. Yani ligden önce hem Euro Cup'ta hem de Euro Lig'de takımlarımızın final maçları var. Maalesef finalde Beşiktaş kaybetti Burgaz'a. Favori aslında Beşiktaş'tı ama yani kötü bir sonuç oldu. Beşiktaş'ın yani ben buradan bir seviye atlanacağını, Beşiktaş'ın direkt Euro Lig'e katılacağını ve hem camia hem de Beşiktaş basketbol için bir motivasyon, ekstra bir hareketlilik yaratacağını düşünüyordum. Finalde kaybetmek iyi olmadı. Fenerbahçe biliyorsunuz zaten Euroleague'de şu anda playoff'lar 2-0 öne geçti.
8: Evet.
9: Dolayısıyla aslında Basketbol Süper Ligi'nde şu anda gündem öncelik Avrupa maçlarıydı. Mayıs ayından sonra asıl Süper Lig'in gündemi başlayacaktır. Playoff'lar, son yarı final ve finalde hem Anadolu Efes hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin büyük bir rekabetini muhtemelen göreceğiz. Umarız keyifli maçlar olur. Ama şu anda gündem hem Euroleague hem de Euro Cup'tı. Euro Cup'ta sonuç belli oldu. Artık bundan sonrası için ise Euroleague'in 22-24 Mayıs oynanacak.
8: Evet.
9: Şampiyonluk mücadelesi belli olacak. İnşallah istediğimiz sonucu alırız.
8: Sayın Can, sezon başına baktığımızda Beşiktaş'la alakalı tabii ki Euro Cup'ta bir şeyler yapmasını hepimiz istiyorduk, ancak final hedef miydi ya da en azından beklentiler final yönünde miydi?
9: Ya Beşiktaş 2 yıldır 3 yıldır yaklaşık buraları hedefledi aslında. Euro Cup şampiyonluğu bekleniyordu. Ben kendi adıma Beşiktaş'ın yani bizi hatırlarsanız 4'lü finale, yani yarı final kaldığında,
8: evet,
9: 3 tane Türk takımımız vardı, bir tane yabancı takım vardı. Ama biz oradan maalesef bir şampiyonluk çıkartamadık. Yani kırıcı bir sonuç oldu bu. Beşiktaş için tabii ki önümüzdeki yıl tekrar buralarda olmayı hedefleyecektir ama bence burada biraz yani Beşiktaş yani hem koçunun hem de takımının bence biraz burada motivasyon eksikliği, biraz da iyi bir hazırlık yapmadıklarını da ben düşünüyorum. Konsantrasyon, hedef odaklı olmak, buraları oynamak, kırılma anlarında kırılmamak gerekiyor. Beşiktaş burada o anları oynayamadı. Basketbolda tecrübe çok değerli. Yani Euroleague maçlarında gördük. Mesela tabii. Bu hafta tüm takımlar 2-0'lık avantajı elde ettiler. Panathinaikos, Valencia, Real Madrid, Hapoel, Fenerbahçe, Zalgiris, Olympiakos, Monaco hepsinde playoff oynamanın getirdiği özgüven tecrübenin fark yarattığını gördük. Ne kadar iyi takım olursanız olun, yani sezonu ne kadar iyi geçirirsiniz geçirin, playofflarda oynamak ayrı bir maharet gerektiriyor.
8: Kesinlikle Euroleague'le alakalı 2-0 dediniz, aslında o da çok değerli. 4 maçta da 4 seride de aslında seriler 2-0 önde olan takımlara baktığımız zaman ancak şunu görüyoruz. İlk 3'te 4'te bitiren takımların her zaman diğer takımlara üstün gelmesini bekleriz. Bir tek orada Panathinaikos herhalde bir sürpriz yapıyor değil mi Sayın Can?
9: Evet. Şimdi Valencia sezonun en ama ya benim en sevdiğim, en beğendiğim takımıydı. Bir kere çok güzel basketbol oynuyorlardı. Çok atletik, yetenek seti gelişmiş. Bireysel açıdan çok enteresan oyuncuları olan bir takımdı. Ve sezonu ben çok iyi geçirdiler. Puanlamada da ilk 4 içine yer aldılar. Panathinaikos ki sezon içerisinde çok iyi çıkışları oldu. Çok evet. Takım içerisinde düşüşler vardı. Geçtiğimiz yılların aksine bence çok da iyi durumda değillerdi. Ama Valencia, ben mesela Valencia Panathinaikos maçında ben Valencia'nın en azından bir maç kazanacağını düşünüyordum. Ama Panathinaikos deplasmanda çok zor bir deplasmanda 2-0 avantajı yakıldı. Şimdi evinde bir maç kazandığında direkt Final Four'a gidecek Panathinaikos. Ya burada şu gözüküyor. Zalgiris Fenerbahçe maçında da gördük.

0: maçın içindeki o yani iyi oynadığınız zamanlar olabilir, kötü oynadığınız zamanlar olabilir, sekansları yakaladığınızda oraları oynayabilmek, o psikolojiyi taşıyabilmek, üçlük attığınızda elinizi titremeyeceğini, doğru zamanda doğru yerde olmak, alanı doğru paylaşmak, işin motivasyon ve konsantre tarafını buralarda doğru kullanmak, enerjinizi playofflara doğru saklamak, rakibi iyi analiz etmek, hata kollamak, iyi organize olmak, bunların hepsi playofflarda ayrı bir yetenek ve maharet ve bence hafıza gerektiriyor. İşte Fenerbahçe'nin bu hafızası vardı, Panathinaikos'un bu hafızası vardı, Valencia, Zalgiris ne kadar iyi takım olurlarsa olsunlar, playofflarda oynamak, Final Four'a kalmak ayrı bir iş. Bu zamanla olan, zaman tecrübe edilebilen bir durum. İşte görüyorsunuz Real Madrid, yani Hatvel mesela bu sene ilk defa Euroleague'e katıldı. Evet. Playoff'ta Real Madrid açık ara Hatvel'i ezdi tabiri caizse. İşte Zalgiris Fenerbahçe karşısında barınamadı. Yani iki maçta da elinden bir şey gelmedi. Valencia iki maçta son saniyede yıkıldı. Son saniyede gerçekten enteresan iki maç oldu. Olympiakos zaten Manopa'yı farklı yendi. Yani günün sonunda Euroleague artık belli bir tecrübe ve belli bir hafızaya ihtiyaç duyulan bir lig. Çok önemli. Bu sesi taşımanız gerekiyor. Ben Final Four'da artık bu saatten sonra takımların değişmeyeceğini, yani Panathinaikos, Olympiakos, Fenerbahçe ve Real Madrid'in dörtlü finale kalacağını, biliyorsunuz ki Fenerbahçe ile Olympiakos yarı finali karşılaşacaklar. Bundan sonra tek maç oynanacak. Yani bu Final Four'a geçtiğimizde tek maç usulü oynanacak. Tek maç günlük performans gerektiren işler oluyor. Taktiksel stratejik açıdan, oyun planı açısından çok planlasanız bile o gün oyuncularınızın da iyi olması gerekiyor. Konsantrasyon da iyi olması gerekiyor. Ama çok zorlu bir Final Four oynanacağı kesin. Dört takımda sezon başında favori takımlardan biriydi. Açıkçası ben sezon içerisinde bu takımların Final Four'a kalacağını düşünüyordum. Yani ben Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos'un kalacağını bekliyordum. Belki Valencia bir sürpriz yapar. Çünkü Valencia'yı sezon içerisinde çok beğenmiştim. Yine bir İspanya takımı Real Madrid bir yıl aradan sonra tekrar Final Four'a geldi. Güzel bir Final Four olacak. Ayın 22'sinde Atina'da düzenlenecek. Umarız ikinci yılda Fenerbahçe kupayı Türkiye'ye getirir.
1: Biz gönül gözümüzle baktığımızda Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyoruz, finale çıkmasını istiyoruz. Ancak size şunu da sormak istiyorum. Finalde hangi takımı istersiniz Sayın Can, Fenerbahçe'nin karşısına?
0: Valla ben tabii ki Real'i isterim. Real'in önce Panathinaikos'u geçmesi gerekiyor ama Panathinaikos'un yetenek seti çok rahatsız edici oyuncuları var. İşte Kendrick Nam, Nigel Hayes, orada ciddi fark yaratabilen oyuncular, Cedi Osman, yani onların bireysel açıdan gününde olduklarını tutulması kolay oyuncular değil ama biz geçen sene Panathinaikos'u yarı finalde elemiştik. Tabii ki onların da bir de sezon içerisinde bizim bir Panathinaikos deplasmanında biliyorsunuz son saniye basketiyle geçtiğimiz bir maç vardı. Orada Panathinaikos'u Fenerbahçe arasında oyuncular arasında gerginlik çıktı. Evet. Onlar özel bir motivasyonla oynarlar Fenerbahçe'ye karşı. Enteresan bir maç olur. Ama ben Real Madrid'in Fenerbahçe adına yani bir takım seçseydim rakip olarak Real'i seçerdim. Real Madrid Fenerbahçe'nin daha rahat. Yani ben Fenerbahçe burada çok beğenirim. Yani Fenerbahçe'nin savunma oyunu en yüksekte olduğu anda Fenerbahçe'nin yenebileceği takım yok ama Panathinaikos'un oyuncu, bireysel oyuncuları biraz daha tehlikeli geliyor. Dolayısıyla Real'i biraz daha Fenerbahçe adına kendi adıma şansım olsa Real'i isterim.
1: Evet. Euroleague ve Euro Cup'ı değerlendirdikten sonra Türkiye Basketbol Ligi'ne dönelim. Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe 1. Beşiktaş 2. Bahçeşehir 3. Şimdi Bahçeşehir ve Türk Telekom'da Euro Cup'ta mücadele etti. Dediğiniz gibi yarı finalde maalesef elendiler. Ancak şöyle bir şey var. Anadolu Efes hem Euroleague'de hem de ligde bu sene istediğini alamadı. Tabii sakatlıklar da yaşadı ancak ciddi bir problemi var gibi görünüyor. Önümüzdeki sene nasıl bir yapılanma olacak Anadolu Efes'e dair, hem de ligin bu senesine dair neler söylersiniz?
0: Ya şimdi Anadolu Efes'te koçun kim olacağı önemli. Pavlovs'a kalacak mı, kalmayacak mı? Yapılanma nasıl olacak? Anadolu Efes hangi kararları alacak? Muhtemelen Anadolu Efes bütün enerjisini ligi saklıyordur ama şu görüntüde baktığımızda Anadolu Efes'in ilk dört dışında kalırsa ev sahibi avantajı da çok fazla kalmıyor. Dolayısıyla

0: iyi bir kadro mühendisine ihtiyacı var. Geçtiğimizde çok iyi para harcadılar, çok iyi oyuncular getirdiler ama ciddi problemleri var. Kadrosunun ciddi zafiyetleri var. Buradaki asıl önemli olan şey, Anadolu Efes koçuyla devam edecek mi etmeyecek mi? Umarım devam ederler çünkü Pablo'su hem iyi bir koç hem de ben Efes'e faydalı olacağını düşünüyorum. Yeter ki Anadolu Efes'in burada doğru karar alması gerekiyor. Çünkü Anadolu Efes'in iyi durumda olması Euroleague adına, Türkiye adına çok değerli. Ve Türkiye Basketbol Ligi'nin seyir kalitesini de arttıracağını düşünüyorum. Bizim takımlar ne kadar rekabetçi olursa basketbolun gelişimi ve heyecanı o kadar yüksek olur. Düşünsenize Fenerbahçe, Beşiktaş, Türk Telekom, Bahçeşehir, Anadolu Efes.
1: Kesinlikle.
0: Bu sene Trabzon'da ben çok iyi performans gösterdi. Yani dolayısıyla Anadolu Efes'in yeniden başlaması ama hangi koçla başlayacak? Ben mevcut koçla devam ederse doğru bir kadro yapılanmasıyla tekrar ayağa kalkacağını düşünüyorum. Bir de Euroleague'de şimdi şöyle bir durum da var. Euroleague'de bazı koçlarla ilgili kararlar alınabilir. Yani şimdi mesela Panathinaikos kaybederse Ergin Ataman bildiğim kadarıyla sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Kazanırsa bence ki yani eğer Euroleague alırsa Panathinaikos Ergin Ataman kalır. Alamazsa Ergin Ataman'ın belki oradaki durumu biraz hani sallantıya girebilir. Partizan'da bir koç arayışı olduğu konuşuluyor bazen. Obradovic boşta şu anda. Barcelona'da yeniden bir yapılanmaya gidiyor ki Barcelona transferler yapıyor. Yani o Euroleague takımları içerisinde bir koç sirkülasyonu bir değişim olabilir. Dolayısıyla oradan da belki bazı koçlar açıkta kalacak. Anadolu Efes belki onlarla temas kuracak. Bilemiyoruz. Yani 3-4 takımın bence bir değişime gideceğini düşünüyorum. Sonuçlara bağlı olarak. Dolayısıyla Anadolu Efes burada nasıl bir devam edecek mi etmeyecek mi? Belki gözün diktiği koçlar var. Teklif yaptığı koçlar olabilir. Hapoel'in İtudis'i bırakma gibi bir durumu var. Yani çok belirsiz bazı durumlar var. Dolayısıyla Anadolu Efes buradan nasıl devam edecek onu görmemiz lazım. Ama mevcut durumu basketbol ligini kazanmaya yetmez. Bunu kabul etmek lazım.
1: Evet. Bahçeşehir ve Türk Telekom için neler bekliyorsunuz? Euro Cup'la alakalı bu yapılanmada ilerleyebilecekler mi sizce? Önümüzdeki sezonlarda da yine başarı bekliyor musunuz? Sizce o kültür yaratıldı mı?
0: Ya bence hem Bahçeşehir hem de Telekom, bence 3-4 yıllık Telekom hatırlarsınız, bundan 2 yıl önce de tekrar final oynamıştı. Bence o kültür yaratıldı. Oralarda artık kendini görüyor ilk kulüpte. Eklemeler yaparak gelişim açık kulüpler ve buralarda olmayı seven kulüpler. Yani ben o açıdan Bahçeşehir'in yaptığı işi değerli buluyorum ki kulüp yönetimi de burada devam etmek istiyor bu açıdan. Ben iyi bir yol olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi'nde de belli standartta kaldıklarını, Euro Cup'ta da önümüzdeki yıl yeni eklemelerle belki finalde, belki şampiyonlukla ligi bitirebilirler. Bence iyi durumda iki takımda. Şimdi Trabzonspor'un da bir hata var geriden. Yani baktığınızda ilk 7-8 takımda Türkiye Ligi'nde belli bir rekabeti arttırıcı hamleler geldi. Yani Bahçeşehir, Türk Telekom, Anadolu Efes, Trabzon, Galatasaray dolayısıyla iyi takımlar var. Ama mutlaka gelişime devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Buradan geri dönmezler. Yani Beşiktaş'ın da mesela 2 yıldır basketbolda verdikleri bir ciddi bir emek ve bütçe açısından arkasına gidiyorlar. Bakalım neler olacak ama ben basketbol liginin tekrar biraz hareketlendi. Son 2 yıl yani pandemiden sonra bir dönem düşmüştü basketbol liginin rekabeti. Tekrar bir artış olduğunu düşünüyorum ben. Rekabetli bir heyecan olduğunu düşünüyorum. Zaten galibiyet sayıları birbirine çok yakın şu takımda.
1: Evet.
2: Sevgili Okan Can, şu baktığımız zaman yani futbolda özellikle transfer sezonu, yeni sezon yapılanmaları hemen hemen birçok takımımızda planlama başlamış gibi görünüyor. Ve ciddi paralardan bahsediliyor. Alınacak oyuncuların kalitesi, gelecek oyuncuların durumundan bahsediliyor. Şimdi voleybolda da gelecek sezonun hazırlıkları ve planlamaları başlamış durumda. Basketbolda durum nedir? Basketbolda ne kadar bir bütçe bu işi halledebiliyor? İyi bir takım kurmak için veya bu konuda hangi takım daha avantajlı durumda? Tabii ki kadroları oluştururken, takımları oluştururken mutlaka biliyorsunuz paranın çok ön planda olduğu bir dönem. İyi kaliteli bir oyuncu almak istiyorsanız iyi bir bütçe ayırmış olmanız lazım.

0: rekabetin artması için de o kadroların takımınızda yer alması lazım o oyuncuların. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de ilerleyebilmesi için siz basketbola önümüzdeki sezon için bu anlamda baktığınız zaman yapılanma bakımından hangi takımları daha önde görüyorsunuz? Hem bütçe olarak hem işte takımlarına katacakları kaliteli ve kazandıracakları daha doğrusu hem Türk basketboluna kazandıracakları ivmeler bakımından.
1: Bir kere şimdi şöyle bir durum var. Basketbolda birçok takım Avrupa'da çok kar etti, yani zar ettiğini biliyoruz. Fenerbahçe'nin sanırım geçtiğimiz yıl bütçesi kafa kafaydı. Yani harcadığıyla gelir arasında çok ciddi bir fark yoktu. Yani hatta bu yıl için Fenerbahçe'nin ihtar ettiği söyleniyordu. Yani beklenti o yöndeydi. Şimdi ortalama mesela 40, özellikle Avrupa'da Euroleague takımlarında en yüksek bütçe 35-40 milyondan başlıyor. 35 milyon euroluk. İşte bildiğim kadarıyla Pana, Real, Barcelona'nın bütçeleri o civarlarda. Fenerbahçe Euroleague'de 6. olarak gözüküyor. 6. yüksek takımlardan biri. Mesela Valencia'nın maaş giderleri toplamda yaklaşık 10 milyon euro civarında. Dolayısıyla yani 20'den pardon 35'ten toplam bütçeden bahsediyorum. 35-40'tan başlayıp 7-8 milyon euroya kadar düşüyor. Şimdi önemli olan burada şey şu. Siz gelirlerinizi nasıl arttıracaksınız? Gelir arttırmada biraz geçmiş yıllarda problem yaşamıştı. Fenerbahçe çok fazla sponsor buldu. Sponsorluk, salon gelirleri, yayın gelirleri, işte bir takım başka etkinliklerde bu gelirleri bir şekilde arttırmaya çalıştılar. Fenerbahçe'nin bildiğim kadarıyla iki oyuncu ile görüştüğü söyleniyor. Avrupa'dan iki oyuncu üzerine odaklandığını duyduk. Yani 20 milyonluk euroluk bir, 20-22 milyon euroluk bir baremden bahsediliyor Fenerbahçe'nin toplam bütçesi. Maaş bütçesi ise 16 milyon euro civarında Fenerbahçe. Yani sadece oyunculara verdiği ve takım, yani takımın o koç, oyuncu operasyon giderlerinden bahsetmiyorum. Maaşları 16,5-16 milyon euro civarında olduğunu duyuyoruz. Çünkü çok fazla şeffaf bilgiler yok. Ama ben açıkçası çok büyük bir paralar olduğunu düşünmüyorum. Euroleague takımları içerisinde bu takım, yani bunların için bir karşılığı var. Avrupa'da basketbol konusunda Euroleague'in bir izlenildiği, marka bilinirliği ve Fenerbahçe adına düşünsenize her yıl Real ile Barcelona'nın Olympiakos Avrupa'nın birçok takımıyla maç yapıyorsunuz, yayın gelirli, dünyanın birçok yerinde izleniyorsunuz. Futbolda yapamadığınız başarıyı basketbolda sağlıyorsunuz. Tabii ki futbol ve basketbol birbirine çok eşleştirilebileceğimiz veya kıyaslayabileceğimiz bir durum değil, ama ben Fenerbahçe'nin basketboldaki stratejisini doğru bulanlardım. Zaten kulüp bununla ilgili gelir gideri dengelediğini açıkladı. Çok kolay değil buralarda kalabilmek, o seviyede devam edebilmek çok kolay değil. Çünkü oyuncular size takımınıza da gelmek istiyorlar. Avrupa'da birçok oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor, Euroleague şampiyonuna gelmek istiyor. Tabii şimdi Türk Telekom, Bahçeşehir, işte Beşiktaş, Galatasaray için bu işler daha zor. Çünkü Euroleague'de oynamıyorlar ve çok fazla gider yaratan bir durum. İyi sponsor bulmak zorundasınız. Açıkçası ben, yani mesela İspanya'da şöyle tartışmalar var. Mesela İspanya'da da birçok takım, işte Valencia, Baskonya, Real, Barcelona, altyapılara yatırım yapıyorlar ama oyuncularının yetiştirdikten sonra oyuncularından çok fazla gelir elde edemiyorlar ve çoğu ya NBA'ye gidiyor, Avrupa'ya gidiyor. Yani Avrupa'da altyapıyı geliştirmek çok kolay değil. Yatırım yapmanız gerekiyor ve bazen tartışmasız yatırımlar bunlar. Ama basketbolda yani başka bir oyun, başka bir kültür, başka bir finansal dengesi var. Kulüpler bunu nereye kadar götürebilirler? Nasıl bunu idare ettirebilirler? Çok kolay değil ama sponsorlar yoluyla bunu yapıyorlar. Yani şimdi Bahçeşehir'in yani burada biraz şirket sponsorlukları çok değerli bazı takımlar için. Mesela Galatasaray, Beşiktaş, işte Trabzonspor gibi takımların biraz şirket sponsorluklarından destek alması gerekiyor. Çünkü karşılıksız gider de var burada, bunu kabul etmek lazım. Yani Fenerbahçe'nin gelir gideni dengelemesi Euroleague'in de etkisiyle olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Euroleague çok değerli bir marka. Zaten Euroleague de kendi çerçevesini çalışma başlattı ki gelirleri biraz arttırmaya yönelik çalışma yapıyorlar.
2: Evet.
1: Dolayısıyla basketbolun Avrupa'da tekrar bir resetlenerek tekrar bir organize olması gerekiyor gelir açısından. Yoksa normal hiçbir kulüp sadece harcayarak barınamaz. çok zor bu iş.

0: arkadaşlar. Yani 5-6 milyon euro bütçelerle ayakta kalmaya çalışan kulüpler de var. 2 milyon euro bütçelerde ayakta kalmaya takımlar da var. Şu anda Beşiktaş'ın bildiğim kadarıyla 5-6 milyon euro civarında bir bütçesi var. Veya tam emin değilim ama o civarlarda olduğunu duyuyoruz. Euro bütçeleri farklı bütçe oluyor. Ama ben Euro Lig'de Fenerbahçe'nin aldığı başarılar, marka değeri, bilinirlik, yarattığı heyecan, taraftarını en azından işin içine sokması, bir kültür oluşturmasıyla harcadığı paranın karşılığını gördüğünü evet. düşünüyorum.
1: Evet, aslında NBA ile EuroLeague arasında tam bir zıtlaşma da mevcut. Çünkü dün Jokic'in elendikten sonra yaptığı basın toplantısını izledim Sayın Can. Diyor ki Sırbistan'da olsak, Avrupa'da olsak şu an hepimiz kovulmuştuk diyor. Elendikleri için Minnesota'ya. Avrupa'da gerçekten başka bir basketbol kültürü var ve NBA'de de özellikle normal sezonun izlenmeleri tarihin en düşük seviyelerine geriledi. Playoff'lar yine izleniyor ancak o da tarihin en düşük seviyelerinde. Sadece final maçları izleniyor gibi bir normal sezonun sadece eğlenceye dönük olduğuna dair bir görüş
0: Evet.
1: var. Ve gerçekten de doğru. Avrupa basketbolunun
0: Evet.
1: yükselişi ve izlenilirliğini artırmak için yeni stratejiler var mı?
0: Ya şöyle, NBA'de bu çok tartışılıyor. Bu son 2 yıldır NBA'de bayağı izlenme oranı gerçekten düşüyor. Yani ya ben kendi adıma NBA basketbolundan çok keyif almıyorum. Yani ben EuroLeague'in hemen hemen her
1: Evet.
0: maçını, yani EuroLeague maçını mutlaka izliyorum çoğunu. Ben Avrupa basketbolunu çok seviyorum. Bir kere Avrupa ile NBA arasında bir kere oyun farkı çok fazla.
1: Kesinlikle.
0: Koçların daha yetkin, etkin ve daha güçlü olduğu bir lig burası. Daha bir taktik, oyun planı, disiplini, setler. Yani mesela bireysel açıdan NBA bireysel sektörün çok fazla oldu. Şimdi alt sola dönüştü. Çok fazla şirketlerin ya veya ligin para kazanma üzerine odaklandığı bir lig NBA. Çok fazla tek adam şovları, işte çok fazla yeteneklerin hikayeleri var belki ama Avrupa'da basketbolun, yani rafine basketbol Avrupa'da var. Kültürü daha farklı Avrupa'da. Kaybetmek, kazanmak ya da bir oyuncunun yetişmesini, gelişmesini görmek, bir takımın çıkışını görmek, düşük bütçelerle bunu yapabilmeleri. NBA'de hemen hemen bütün takımlar kuralları farklı, maaş kuralları farklı, çok fazla para getiren, üreten, pazarlama etkinliği farklı. Dolayısıyla Avrupa'da daha fazla hikaye var. Biz geçen sene Euroleague'de Paris'i konuşuyorduk. Bu sene Valencia'yı konuşuyoruz. Düşük bütçelerle yapabildiklerini görüyoruz. Dolayısıyla ben Avrupa basketbolunun daha önde olduğunu düşünüyorum. Basketbol açısından diye söylüyorum. Şimdi muhtemelen yayın gelirlerini arttırmak için başka operasyonlar, kulüplerle de anlaşacaklar. Geçen sene Dubai'yi işin içine soktular. Dubai'nin ilk birini, bir takımını koyması
1: evet.
0: Gelir arttırıcı model. Daha farklı pazarlama yöntemleri, belki uzak doğuya takım açmak gibi, ligi açmak gibi takım, işte pazarlama açısından söylüyorum, planlar da var. Euroleague'in tek problemi daralan oyuncu havuzunda oyuncuları tutabilmek. O da NBA iyi oyuncuları hemen alıyor, yani yüksek paralarla alıyorlar. Hedef NBA'de oynamak oluyor çünkü birçok oyuncunun. Euroleague'in en büyük problemi oyuncu, altyapıdan yetişen oyuncuların, iyi oyuncuların hemen NBA'ye kaptırmak. Şimdi onunla ilgili bir düzenleme yapamıyorlar. NBA orada çok güçlü kalıyor. Ama ben Euroleague, yani Avrupa basketbolunun daha da yukarı doğru gideceğini, daha da gelişeceğini düşünüyorum. Yeter ki doğru bir planlama olsun. Bakmayın, siz NBA Avrupa'ya gelmeye çalıştı ama orada çok başarılı olamadı. Hala
1: evet.
0: organizasyon açısından çok orada yapamadılar. Yani çok kolay değil. Şimdi Manchester City'ye basketbol takımı kurdurmak istediler. Veya ne bileyim Chelsea olur, Paris Saint Germain olur. İşte hani futbol açısından zengin ve taraftara çok olan birçok kulübü işin içine almaya çalıştılar ama o kolay değil. Yani Manchester City'ye basketbol takımı kurdurup oradan sizi basketbolu sevdiremezsin. Bu kültür zaten
1: tabii.
0: Sırbistan'da, Litvanya'da, Avrupa'nın birçok yerinde var. O iş çok kolay değil. Dolayısıyla Avrupa basketbolu daha da gelişecektir diye düşünüyorum ben.
1: Tabii eninde sonunda uzun vadede kültüre yeniliyorsunuz. Ne yaparsanız yapın kültür her zaman galip geliyor. Bir de şunu sormak istiyorum süremizin sonuna yaklaşırken Sayın Can. Özellikle Alperen Şengün'den de bahsedelim mutlaka. Çünkü hem 2010 Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'de oynanması hem de Mehmet Okur'u, Hidayet Türkoğlu'nu izlemek aslında birçok şu an genç basketbolcumuza fazlaca heyecan ve basketbola aşk kazandırdı. Şu an Alperen Şengün'ü izlemek de mutlaka genç basketbolculara ilham veriyordur. Altyapılarda durumlar nasıl? Sizce çok daha iyi oyuncular yetiştirmeye hazır mıyız?
0: Ya ben

0: Altyapılar ilgili şu anda çok fazla şey sahip değilim. Yani çok takip ettiğimi söyleyemem ama Türkiye her dönem bir oyuncusunu Avrupa'ya, NBA'ye gönderiyor.
1: Evet.
0: Mutlaka bir 2-3 oyuncu yakalıyoruz. Tabii ki bu tür oyuncular tetikleyici oluyor. Çok fazla motivasyon yaratıyorlar. Şu an için bence altyapılarda, yani bildiğim kadarıyla İbrahim Kutlay'ın oğlu çok o açıdan heyecan evet. yaratan bir oyuncu. O da Real Madrid'de oynuyor. Şu an saf bir yetenek için çok konuşmak için erken. Yani Avrupa'da NBA'de bizi heyecanlandıracak bir oyuncu için konuşmak için erken ama her zaman bizim bir iki oyuncumuz NBA'de fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Şu anda ama bildiğim kadarıyla İbrahim Kutlay'ın oğlu dışında bizi çok böyle...
1: Evet.
0: Çünkü Alperen Şengün de o dönem hatırlarsınız Banvit'ten Beşiktaş'a gelmişti. Beşiktaş'tan NBA'yi yapmıştı. Beklenen bir oyuncuydu o. Şu an için... bazı oyuncuları söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Benim de bildiğim kadarıyla
1: evet.
0: Çok beklenti olan oyuncu şu anda yok.
1: Tabii umarız o konuda da bir kültür yaratırız. Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın Can.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, basketbol gündemini spor yazarı Okan Can değerlendirdi bizim için ve spor yazarı Özgün Erdoğan'la birlikte, stüdyo konuğumuzla birlikte basketbol bölümünü de sonlandırdık. Öncesinde spor yazarı Özgün Erdoğan'la birlikte teknik direktör Celal Kıbrızlı ile konuşmuştuk. Süper Lig'de önemli maçlar var bugün. Hem dünün maçlarını hem bugünün maçlarını hem de yarın düşme hattını iyice ilgilendiren, iyice düşme hattının ne olacağını belirleyecek maçlarla alakalı konuştuk. Ardından Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigürek bizimleydi. Voleybol gündemini değerlendirdi. Ve son olarak yine hatırlatalım, spor yazarı Okan Can basketbol gündemini bizim için değerlendirdi. Birazdan yine birlikte olacağız ancak öncesinde haberlere bağlanıyoruz. TRT Radyo 1'de haberleri dinleyeceksiniz.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifinden memnun olmadığını söyledi. İran'dan erken ayrılıp sorunun tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Trump, İranlı liderlerin birbirleriyle anlaşamadığını öne sürdü. Tahran'la görüşmelerin telefon üzerinden ilerlediğini vurguladı. Anlaşma olacağından emin değilim dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sürerken Başkan Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, ablukaya ilişkin korsanlar gibiyiz dedi. Ablukanın %100 etkili olduğunu belirtti. Şu an oradan ayrılsak bile bu büyük bir zafer olur ama bunu yapmıyoruz ifadelerini kullandı. İsrail'in saldırısından kurtulan küresel su mutfilosuna ait gemiler Yunanistan'ın Girit kıyılarında bekliyor. İsrail 21 tekneye saldırmış, 30'a yakın tekne Yunan karasularına girmişti. 175 aktivist alıkonulmuş, aralarında Türklerin de olduğu 173 kişi serbest bırakılmıştı. Alıkonulan ve serbest bırakılmayan Filistinli Abu Keşkek ve Brezilyalı aktivist Tiago Avia İsrail'e götürüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek önümüzdeki günlerde iki büyük hedefleri olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye ve geleceğe ışık tutacak yeni bir anayasanın yarının Türkiye'sini şekillendireceğini belirtti. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Çocuk ve evlilik teşvikleriyle desteklenen ve aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus ve ailenin korunmasının beka meselesi olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Göktaş, amacımız çok net, aile dostu ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırmızı et üretimini artırmak için başlattığı Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi meyvelerini veriyor. Van'da konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, 4351 kişinin projeden yararlandığını söyledi. Kadın ve genç girişimcilere destek olduklarını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Nisan'da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık mal ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Son bir yılda 5 kez ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Ordu'da ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Bulat, Nisan'da 25,4 milyar dolarlık ihracat yaptık dedi. Bakan Bulat, Körfez bölgesindeki savaşın birçok ülkeyi olumsuz etkilemesine rağmen Nisan ayı sonuçlarının yüz güldürdüğünü belirtti. Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl genişleyen rotasıyla dikkat çekiyor. Şanlıurfa'da başlayan festival ikinci durağı olan Aydın'da. Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri

Ersoy bu yıl 26 şehri kapsayan festivalin dünyanın en kapsamlı ve uzun süreli festivali olduğuna dikkat çekti. Bakan Ersoy, Aydın'da 9 gün boyunca devam edecek festivalde 10 farklı noktada 177 etkinlik yapılacağını söyledi. Azerbaycan Avrupa Parlamentosu'nda Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin geri dönüşüne ve savaş esirlerine ilişkin kabul edilen karara tepki gösterdi. Avrupa Birliği'ne nota verildi. Azerbaycan Milli Meclisi de Avrupa Parlamentosu'yla tüm ilişkilerini durdurdu. Spor. Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın perdesi dün oynanan iki maçla açıldı. Sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 3, Tümosan Konyaspor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2. Süper Lig'de bugün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç var. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak maçlar şöyle: Fenerbahçe Rams Başakşehir, Trabzonspor Göztepe ve Samsunspor Galatasaray. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına al.

30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylı

0: Reklamlar.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.06'yı gösterirken TRT Radyo 1'de spor gündemine devam ediyoruz. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizimle birinci lig gündemini konuşacağız. Merhaba Sayın Sarıçoban.
4: Merhabalar Hakan Yılmaz, iyi yayınlar. Tüm dinleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyorum.
3: Teşekkürler, nasılsınız?
4: Çok teşekkürler, siz de iyisiniz. Güzel bir program oluyor, yoğun bir gündem.
3: Evet.
4: Hem Süper Lig'de hem alt liglerde heyecan devam ediyor. Yine aynı şekilde spor gündeminde basketbola, voleybola, atletizme ve diğer dallara yer vermemizden dolayı da çok sayıda olumlu mesajlar bizlere de geliyor. Böyle keyifli dakikalar hep beraber geçiriyoruz.
3: Evet Sayın Sarıçoban, birincilikle alakalı aslında sezon başından beri konuştuğumuz şey şu, gerçekten mücadele gücü çok yüksek, takımlar birbirine çok yakın. Finalde de ligin son haftasında da puanlar, galibiyetler birbirine çok yakın. Hem düşme hattında hem üstlerde, şampiyonluk ve playoff hattında gerçekten önemli şeyler yaşandı. Bu haftada yaşanmaya devam edecek. Tabii düşme hattında artık birçok şey belli gibi görünüyor. Ancak yukarılarda playoff'ta işler kızışıyor gibi. Dünkü maçları nasıl değerlendirirsiniz? Önce onunla başlayalım.
4: Elbette siz de söz ettiniz. Ateş hattında, yani düşme potasında 4 takımın küme düşmesi hemen hemen işte haftalar önce kesinleşmişti. Zaten işte Adana Demirspor'un durumu ortadaydı bildiğiniz gibi. -63 puanda ligi tamamladı. Aldığı galibiyet var. Bir galibiyet, 3 beraberlik. -57 ile ikinci lige indi. Yine aynı şekilde Hatay futbol takımı da haftalar önce küme düşmüştü. 14 puan topladı. Sakaryaspor ve Serikspor da lige veda eden diğer takımlar oldu. Tabii sizinle de yaptığımız söyleşilerde hep demiştik, yeri gelecek böyle avarajlar belli edecek diye. Nitekim zirvede tabii Erzurumspor şampiyonluğunu ilan etti. Hafta arası da kutlamayı yaptı. Son maça da, bugünkü Çorum maçına da prestij mücadelesi olarak çıkacak. Baktığımızda Esenler Erok'la Ahmet arasında puan farkı aynı, 73 puan. 73 puan, iki takım nefes nefese bir yarışın içerisinde. Yine aynı şekilde 7. sıraya kim girecek playoff potasına? Çünkü bildiğiniz gibi 3, 4, 5, 6 ve 7. takımlar playoff'a kalıyor. Ama 7. sırada Keçiören'in 57 puanı var. Bandırma'nın 57 puanı var. Onlara da değineceğiz. Tabii düne dönecek olursa, dün oynanan maçta prestij mücadelesinde Hatay Spor küme düşmesi kesinleşen Hatay Spor kendi sahasında Van Spor'u 3-1 mağlup etti. Bildiğiniz gibi Van Spor bu ligin yeni takımlardan bir tanesiydi. Bir yönde hem zirveye erken havlu attı. Zaten maçtan sonra da 3-1'lik yenilgi sonrasında da lig sona erdiği için Osman Zeki Korkmaz bir veda mesajı yayınlayarak Van Spor'a veda etti. Yine günün diğer maçında bildiğiniz gibi ligde genç bir kadroyla mücadele eden İstanbul Spor, ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Adana Demirspor karşısında 8-1'lik bir galibiyet aldı. Adana Demirspor bildiğiniz gibi mecburen genç oyuncular, altyapıdan gelen oyuncularla bu ligi tamamladı. En azından hiçbir maça çıkmamazlık yapmadılar. Genç oyuncular bir yönde formayı giydi. Gelecek sezonunda bir yönde yatırımını yapmış oldular. Ama eğer yönetim şeklinde bir sıkıntı yine devam ederse, iyi bir yönetim kurulu gelmezse, kentle bütünleşen bir yönetim kurulu gelmezse, Adana Demirspor'un yeni sezonda da işi oldukça zor. Tabii günün diğer maçında da bildiğiniz gibi Bolu Spor prestij mücadelesi, küme düşmesi kesinleşen Serik Futbol AŞ önünde 3-1'lik skorla galip gelerek taraftarlarına bir yönde galibiyet hediye etmiş oldu. Bildiğiniz gibi bu ligin en gedikli takımı Bolu Spor oldu. ne zirveye yakınlaştı, ne ateş hattına yakınlaştı. Böylece ligi tamamladı. Bolu'da da esasına baktığımız zaman Türk futboluna önemli isimler kazandıran bir futbol takımı. Rıdvan Dilmen gibi, Sercan gibi, İbrahim Destici'yor gibi uzunlar kaptanlık yaptı Bolu Spor'da. Ama Selik futbol takımında bildiğiniz gibi sezon başında bir Rus iş adamı geldi, şirket yaptı. Ama bu aşı tutmadı. Esasına baktığımız zaman ligin ilk yarısında önemli puanlar aldı. İlk 7'ye girdi. Çok seri puanlar alarak dikkatleri üzerine topladı. Sonrasında ödemelerde yaşanan sıkıntılar, yabancı futbolcuların çoğunun takımdan ayrılması sonrası Serik futbol takımı düşe geçti ve sonrasında da ikinci yarıda peş peşe puanlar kaybedip küme düşen takımlar kervanına katılmış oldu baktığımızda. Yine ligin genç takımlardan bir tanesi Manisa Futbol Kulübü, hem lige renk katan, özellikle yaş ortalaması da Adana Demirspor'dan sonra oldukça düşük bir takım ama aldığı puanlar var Manisa'nın. Dün de küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor karşısında 5-0'lık bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Eğer baktığımızda biraz böyle Manisa futbol takımı örneğin 7 beraberlik almış, örneğin 5 beraberlik alsaydı şu anda otomatikman playoff odasının içinde olurdu. Ama en azından ayağını yorganına göre uzatıp borç batağına fazla girmeden ligi tamamladı. Bir yönde hani takımların başarısı şöyle ölçülmeli: eğer gelirleriniz, giderleriniz dengeleri sağlıyorsa önemli bir başarı. Yıldız futbolcu üretip satabiliyorsunuz önemli bir başarı. Manisa'da da bunu başaran bir kulüp, en azından milli takımlara, özellikle yaş gruplarında alt liglere çok sayıda böyle milli takımlara oyuncu veren bir Ege temsilcisi. Dün de çok rahat bir galibiyet alarak taraftarlarına bir yönde galibiyet hediye etmiş oldu. Dioni de maçta şov yaptı. Zaten baktığımız zaman da mutlaka yarın da söz edeceğiz ama gol kralında tabii Jack Ney'i şu anda kimse geçmedi. Bu ligin artık gol kralı Jack Ney oldu. Ardından Eren Toz'du 22 gol. Tabii bugün atabilir belki Eren Toz'du. Dioni 22 golde kaldı. Böylece Manisa'da evinde 5-0'lık galibiyetle Sakarya'yı 2. lige yolcu etti.
3: Evet, Sayın Sarıçoban, geçen hafta tebrik etmiştik, tekrar tebrik edelim Erzurumspor'un şampiyonluğunu. Erzurumspor'u siz sene başında aslında değerlendirirken çok güçlü bir kadro ve güçlü bir teknik direktör olduğunu söylemiştiniz, ancak şampiyonluk bekliyor muydunuz?
4: Şöyle, bildiğiniz gibi Erzurumspor bir yönde baktığınız zaman 3-4 yıldan beri hep aynı kadro.

0: Şöyle ki, yeri geldi transfer yasakları oldu. Yeri geldi yönetim sıkıntılarını yaşadı ama orada işte Mustafa Yumlu gibi, Eren Tozlu gibi, Orhan gibi futbolcular, deneyim futbolcular orayı terk etmedi. Uyumlu bir kadro oldu. Sezon başında zaman zaman böyle beraberlikler alınınca Serkan Özbalta'ya da bir tepkiler oldu. Ama sonrasında özellikle işte Bodrum'da taraftarlar takım da orada şampiyonluğunu garantileyince türbinlere Serkan Hoca'yı çağırarak, Serkan Özbalta'yı çağırarak bir yönde özür dilediler, helallik aldılar. Serkan Özbalta da bunu kabul etti. Çünkü dedi olur dedi. Çünkü bildiğiniz gibi genelde spor severler veya işte yerel medyadaki birçok gazeteci haftalık skorlara göre hareket ediyor. İstinsarar hariç. Bunu Erzurum'da da yaşandı ama Erzurum başarılı bir sezon geçirdi. Baktığımız zaman 37 haftada 23 galibiyet önemli bir galibiyet. Sahasında mağlubiyeti yok. Sadece 3 mağlubiyet aldı sezon boyunca. 80 puan önemli bir puan. Ve bildiğiniz gibi bir yönde de taraftar desteği de çok azdı. Şöyle ki hem stadyumlarında hem açık türbüne hem kapalı türbüne seyirci alınmıyordu bildiğiniz gibi. Stadyumdaki sıkıntılar nedeniyle sadece kale arkalarına seyirci alınıyordu. Buna karşın Erzurum başardı. Zaten kulüp başkanı da genç bir başkan, 41 yaşında. Bir aile ortamı sağlanmış. Birlik beraberlik içerisinde genç oyuncularla beraber işte Mustafa Fethioğlu olsun, Benur Kesel olsun böyle oyuncular oraya bir renk getirdi. Birlik beraberlik içerisinde Erzurum bir yönde zoru başardı ve şampiyon olmasıyla birlikte de hareketlilik başladı. En azından Erzurum gibi büyük şehir Dadaşlar kentine de yeni bir stadyum sözü verildi. Umarım yeni sezona yetişir mi? Tabii zor gözüküyor ama en azından gelecek sezonlar için Erzurum'a da önemli bir yatırım. Bildiğiniz gibi üniversiteler arası şampiyonlar, kış olimpiyatları falan yeri geliyor Erzurum'da yapılıyor. Önemli kayak merkezleri var, spor merkezleri var. En azından modern bir stadyumda Erzurum'a yakışır. Süper Lig'e evet. Hoş geldin diyelim Erzurum'a. Ama bu arada da unutmayalım, TFF 1. Lig'ine Bursa Spor'u da, Batman Petrol Spor'u da kutluyoruz. Yine 2. Lig'de de play-off maçlara devam ediyor. Maçlar sonunda da her iki grupta birinci olan takımlar da 1. Lig'e merhaba demiş olacak.
1: Evet. Peki ilk 8'e baktığınızda, 8 diyorum aslında 7. sıraya kadar playoff oynanacak ancak 8.'nin de artık playofflara girme şansı var. Sizce bu sezonun sürpriz takımları hangileri?
0: Baktığımız zaman tabii taraftarı az olan takımlardan bir tanesi Esenler Erol. Ama Osman Özköy'ün yönetiminde başarılı bir sezon geçiriyorlar. Nedenine gelince 37 haftada ya bir defa 80 gol attılar Erzurum Spor'dan sonra. En fazla gol atan takımların başında geliyor. Erzurum'un 81 gol, Esenler Erol 80 gol. 73 puan toplamış, 21 galibiyet, 10 beraberlik, 6 mağlubiyeti var. Baktığımız zaman bu kadroya, yani taraftar potansiyeli az, yerel medya gücü yok baktığımız zaman, ama buna rağmen ligin yeni takımı olmasına karşın Osman Özköy'lü yönetiminde başarılı bir sezon geçirdiler. Ve çok da yakın, yani Süper Lig'e de çok yakın baktığımız zaman, eğer Pendik karşısında galip gelirlerse baktığımız zaman, tabi Ahmet'in de puan kaybetmesi gerekiyor Iğdır deplasmanında. Baktığımız zaman başarılı takımlardan kim var? Ankara Keçiören. Belki şu anda 7. sırada puan sıralamasında. Belki girecek, belki giremeyecek, Bandırma ile çekişiyor ama ayağını yorganını göre uzatıp, hani bildiğiniz gibi Ankara'da Keçiören bölgesinde büyük fabrikalar yok, büyük iş adamları yok ama birlik beraberlik içerisinde uyumlu bir kadro, uyumlu bir teknik direktör Yalçın Koçkavak yönetiminde bakarsın mütevazi bir kadroyla Keçiören takımı böyle playoff'a son haftaya Bandırma ile burun buruna geldi. Ama avantajı var, eğer Keçiören takımıyla Bandırma arasında işte son hafta maçları sonunda beraberlikler, eşitlikler olsa puan puan oldukları takdirde Keçiören ikili avarajda Bandırma'yı geçiyorlar. İlk maç 1-1 bitmişti. İkinci maçta Keçiören 3-1 galipti. Tabi buralara gelir mi bilemeyiz tabi. Bugün saat 16'dan itibaren TRT ekranlarında da bu keyifli mücadeleyi hep beraber seyredeceğiz. Yine borç sıkıntıları yaşayan, Süper Lig'de birçok yabancı futbolcuya yüksek rakamlar veren ama sonrasında bu sıkıntı nedeniyle kadrosunda daralmaya giden Pendik Spor'da yine sürpriz bir şekilde ligde iyi yerlerde yer aldı. O da playoff'ta şansını deneyecek. Keza Bodrum takımı da aynı şekilde. Geçtiğimiz sezonlara göre Bodrum takımı kadrosunda özellikle şirkette bir değişim oldu. Bu değişimin sonunda kadrosunda daralmaya gitti. Ama Sefer Yılmaz ve Buran

0: Başar yönetimindeki Bodrum takımı da eldeki mevcut kadroyla iyi kullanarak, iyi sonuçlar alarak, özellikle kendi sahasında Bodrum takımı playoff'a merhaba dedi. Tabii hayal kırıklığını soracaksınız. Hayal kırıklığı yaratan takımların başında bana sorarsanız Iğdır takımı geliyor. Bu kadar bütçe, yani deyim yerindeyse Tefe 1. Ligi'nin transfer şampiyonu. Fenerbahçe üst tarafta nasılsa burada da aynı şekilde Iğdır takımı. Bu kadar harcamaya karşın, bu kadar imkana rağmen, yeri geliyor işte Ankara'da tesis kiraladılar. Yabancı futbolcuların eşleri ve çocukları işte Iğdır'da yeteri kadar yabancı okul olmadığı için Ankara'da ikamet ediyorlar. Maçlara özel uçakla gidiyorlar, yeri geliyor. Ama Iğdır takımı da hayat yaratan takımlardan bir tanesi. Ve baktığımızda yine üst tarafta yine hayal kırıklığı yaratan takımlar elbette oldu. Örneğin Sivas takımı bir yönde taraftar potansiyeli var. Ama onlar da bir sıkıntı yaşadı. Uzun haftalar ateş hattında kaldı. Sonrasında kurtardı. Biraz böyle playoff'a yaklaşmışlardı. Ama Sivas takımı da yine bu kadrosuyla, taraftarıyla, stadyumuyla üst liglere yakışan, Süper Lig'e yakışan bir takım. Onlar da aynı şekilde taraftarlarını üzmüş oldu diye düşünüyorum şahsen.
1: Evet, şimdi TFF 1. Ligi değerlendireceğiz. Önce 16'daki maçları konuşalım sizinle, sonra playoff'a geçelim. 16'nın ilk maçı Erok Spor Pendik Spor gibi görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu maçı?
0: Bir defa şimdi şöyle Çorum maçından isterseniz başlayalım. Çünkü Çorum futbol takımı playoff'u garantiledi. Hatta 4. sırayı garantiledi. 4. sırada ligi tamamlayan takım 7. sıradaki takımla oynayacak playoff'ta. O da Bandırma veya Keçiören gözüküyor veya Keçiören Bandırma gözüküyor. Burada Çorum yine aynı şekilde Iğdır gibi çok para harcayan bir takım. Çok bütçesi yüksek bir takım. Erzurum hafta içinde şampiyonluğunu kutladı. Bir anda böyle rehavet olabilir ama son haftada yine oynamayan futbolcular oynayabilir. Ben bu maçta Çorum futbol takımını bir adım önde görüyorum. Galibiyete yakın gibi duruyor. Tabii günün en önemli maçı Iğdır'da. Iğdır Hikmet Karaman yönetiminde. Onlar da böyle bir hayal kırıklığına neden oldu. Çünkü çok sayıda futbolcu geldi gitti. Teknik direktör geldi gitti. En son Hikmet Karaman geldi. Son haftada bu defa Ahmet takımını konuk ediyor. Ahmet takımını da baktığımızda onlar Bodrum maçında son dakikalarda beraberlik golünü yiyince son haftaya umutlarını taşımış oldular. Ahmet takımında da sürpriz bir şekilde Mesut Bakkal görevinden ayrıldı ve altyapıda görev yapan Sertaç Küçükbayrak bu maçta takımın başında olacak. Ahmet takımına baktığımız zaman işte Cagney gol kralı, iyi kadroları var. İçerideki maçlarda çok sayıda taraftar geliyor. Deyim yerindeyse kapalı gişe oynuyor. Iğdır takımı orta sıralarda kaldı. Bu maçta ben Ahmet takımını favori olarak görüyorum. Günün bir diğer maçında Bandırma Sivas'la oynuyor. Bandırma Mustafa Gürsel yönetiminde sezon içerisinde inişi çıkışı bir grafik çizdi. Ama ligde teknik direktörü değiştirmeyen takımlardan bir tanesi de Bandırma Spor. Bu maçta Sivas önünde galibiyete yakın gibi duruyor. Günün bir diğer önemli maçı, siz de söz ettiniz, İstanbul'da Esenler Erok Pendik mücadelesi. Esenler Erok mutlaka bu maç...
1: Sayın Sarıçoban teknik bir arıza yaşıyor muhtemelen, ona ulaşamıyoruz. Tekrar maçlardan bahsedelim size. TRT ekranlarında saat 16'da bugün 6 maç izleyeceksiniz. Sevgili dinleyiciler, bu heyecanı takip edebilirsiniz. Hem Erok Spor Pendik Spor maçı, hem Bandırma Spor Sivas Spor maçı, Iğdır Futbol Kulübü Ahmet, Ümraniye Spor Keçiören Gücü, Bodrum Spor Sarıyer, Çorum Futbol Kulübü, Erzurum Spor maçları oynanacak. Yukarıyı, playoff hattını derinden etkilendiren, gerçekten etkilendiren önemli bir maç trafiği olacak. Saat 16'da TRT ekranlarından izleyebileceksiniz. Hem Erok Spor'la Ahmet Spor arasında ikincilik yarışı için önemli maçlar var. Hem de 7. olanın playoff'a katılacağı Bandırma Spor'la Keçiören Gücü'nün kendi arasında oynayacağı bu maçlar gerçekten önemli. Hatta ikili averaj konusunda da bazı konular var. Sayın Sarıçoban bizi bilgilendirecektir mutlaka bu konuda. Sayın Sarıçoban, beni duyabiliyor musunuz?
0: Evet, sesiniz iyi geliyor.
1: Evet, devam edelim lütfen değerlendirmeye.
0: Evet, baktığımız zaman siz de söz ettiniz. Bir defa Esenler Erok Pendik maçından söz etmiştik. Bugün gerçekten çok önemli maçlar olduğunu söz ederim. Çünkü Bandırma takımından da söz ettik. Bildiğiniz gibi Mustafa Gürsel Ligde başarılı teknik direktörlerden bir tanesi. Zaten Bandırma

0: puan kayıplarına rağmen teknik direktör değiştirmeyen takımlardan bir tanesi. Esenler Erok takımı da aynı şekilde Osman Özköylü yönetiminde ligde nasıl başladıysa hocayla devam ediyorlar. Pendik karşısında mutlaka galibiyet için mücadele edecek. Bir yönde baktığımızda ligde işte Bodrum'da bugün Sarıyer'le oynuyor. Bodrum takımı da sahasında bu maçı kolay kolay vermez. Ve günün en önemli maçı yine İstanbul'da Ümraniye'sinden prestij mücadelesi. Ama Keçiören takımı için, Ankara temsili için çok kritik bir 90 dakika olacak. Yalçın Koşukavak yönetiminde Keçiören takımı mutlaka bu maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda. Hem bu maçta galibiyet için mücadele edecek, hem de bir yönde kulaklar Bandırma'da olacak. Her iki takım arasındaki bildiğiniz gibi puan eşitliği de var. Burada baktığımızda Bandırma'nın kazanma ihtimali oldukça yüksek. Ama Keçiören de kazanırsa ikili avarajda Keçiören takımı Bandırma'ya karşı üstün durumda. İlk maç 1-1 sona ermişti, söylemiştim.
1: Evet.
0: 3-1'lik galibiyet Keçiören'in avantajıydı. Ankara'da galip gelmişti. Böylece play-off'a girecek 7. takım Keçiören takımı olacak maçlar sonunda.
1: Tabii sezon başından beri yine konuştuğumuz başka meseleler de var. Hocaların çok fazla değişmesi, yapıların bozulmasıyla alakalı. Şimdi şunu da sormak istiyorum size Sayın Sarıçoban. Özellikle sahada oynanan futbol dışında basın toplantılarında çok şey konuşuldu geçen hafta. Servet Çetin'in açıklamaları. Siz neler düşünüyorsunuz bu açıklamalar hakkında?
0: Bir defa bütün teknik direktörler gelecekleri için mücadele eder. Yani bir önceki yerde tabii ekmek yemiş olabilirler, görev yapmış olabilir. Ama en önemli şey bulundukları yerde. Hani insan bazen der doğduğu yer mi, doyduğu yer mi? Doyduğu yer çok önemli. Sonuç itibariyle bir de sezon sonlarında mutlaka futbolcular yeri gelir kendileri için oynarlar. Şöyle ki, çünkü transfer mevsimi var. Özellikle sözleşmeleri sona eren veya sona erecek olan futbolcular bir yönde gelecek kaygıları taşıdıkları için mutlaka barını yoğunu ortaya koyarlar. İşte bunun en güzel örneğini dün Manisa'da Sakarya maçında hem Sakarya'lı genç oyuncular çok iyi oynadı. Tamam gol yediler, 5 gol yediler. Hem de Manisa 5 gol attı ama genç oyuncular kendilerini göstermek için her şeyi yapıyorlar. Bu zaman zaman böyle tabii demeçlerden böyle cımbız gibi alınıp kenara çekilen yorumlar da yapılabiliyor. Servet Hoca bu ligde gelecek bekleyen önemli teknik adamlardan bir tanesi. Evet, Ahmet takımında başarılı olamadı ama Sarıyer'i ligde tuttu, üst tarafa taşıdı.
1: Evet.
0: Bu da önemli bir bence gelişme. Baktığımız zaman yine genç teknik direktörler arasında işte Uğur Uçar, Çorum Futbol Kulübü belki de ligin en yaşlı takımlardan bir tanesi. Yaş ortalaması oldukça yüksek. Ama Uğur Uçar, Pendik'teki başarısını teknik direktör olarak ekibiyle birlikte Çorum'da da yaşamak istiyor. Bahsettiğim gibi şu anda 4. sırası garanti. Playoff'ta da başarılı olup bildiğiniz gibi playoff'un ilk maçları elemasyon usulü oynanacak. Ardından bu defa ikinci tur maçları iki maç üzerinden yapılacak. Sonrasında da final. Finalde bildiğiniz gibi Konya'da oynanacak. Ve bu maçlar sonunda da bir takım daha lige çıkmış olacak. Bugün Erzurumspor'dan sonra bir takım daha lige merhaba diyecek. Ardından yine playoff mücadelesi başlayacak. Bahsettiğim gibi 24 Mayıs'ta pazar günü Konya'da TFF 1. Lig'in final maçı oynanmış olacak. 1. tur maçları 7 Mayıs'ta, 2. turun ilk maçları 11 Mayıs'ta, rövanşları da 15 Mayıs'ta. Kısacası bütün takımların kaderi, yani playoff'a kalan takımların kaderi,
1: evet,
0: 24 Mayıs'a kadar belli olmuş olacak, ortaya çıkmış olacak.
1: Sayın Sarıçoban, playoff'larla alakalı çok konuştuk. Düşenlerle alakalı son bir sorum daha var. Şimdi Serik Spor yeni bir takımdı. Düşmesi anlaşılabilir. Adana Demirspor ve Hatay Spor'da zaten lige, TFF 1. Lig'e umutsuz başladılar. Ancak Sakarya Spor 2 sene önce playoff potasındayken neden bu kadar düşüş yaşadı?
0: Çok doğru bir soru. Bir defa Sakarya Spor'da sezon içerisinde 5 tane teknik direktör değiştirdi. 2 defa yönetim değişti. 30'a yakın futbolcu geldi gitti. Demek ki burada hatanın babası deyim yerindeyse yönetim kurulu. Çünkü sezon başında o yapılan flaş transferler işte Caner olsun, Alaaddin olsun, Sadık olsun. Şimdi sezonu tamamlamadılar. Çoğunluğu bıraktı gitti veya başka takımlara gitti. Demek ki doğru işler yapmazsanız 38 haftada 20 defa mağlup olursunuz. Doğru işler yapmazsanız ligde en fazla gol yiyen takımlardan biri olursunuz. Doğru işler yapmazsanız maziniz, kökünüz ne kadar güçlü olursa olsun aldığınız bu başarısızlıklar camiada büyük

0: sıkıntıya neden olur. Nitekim Sakarya gibi Türk futbolunda sayısız yıldızlar kazandıran bir kent, taraftar potansiyeli olan bir kent böyle olur muydu? Olmamalıydı. Ama bu işin mimarı, yani bu enkazın sorumlusu yönetim kurulu. Serik takımı bir ilçe takımı, bir proje takımı olmuştu. Evet. Ligin yeni takımıydı ama onlar ne yaptı? Bir yönde inanmış olduğu Rus şirketinden gelen yönetici, ama evdeki hesap çarşıya uymadı. O bütçeyle, eldeki imkanlarla ligin ilk yarısında flaş sonuçlar almasına karşın ikinci yarıdaki düşüşle birlikte küme düşen takımlar kervanına katıldı. Zaten böyle giderse sıkıntı yaşayacak. Aynı Adana Demirspor'da yine. Hatayspor belki toparlanabilir. Bildiğiniz gibi Hatay'ın Adana Demirspor'a göre, Selik Spor'a göre tabii mazeretleri daha başkaydı. Umarım Hatay bir an önce toplanır. Orada da işte yeni stadyumlarında da tekrar maçlar oynanır. Hatay tekrar şimdi renk getiren bir bölge diye düşünüyorum şahsen.
1: Çok teşekkürler bu değerli bilgiler için Sayın Sarıçoban.
0: Hakan Yılmaz, iyi yayınlar diliyorum. Saat 16'dan itibaren keyifli bir şekilde TRT ekranlarından maçları hep beraber takip edeceğiz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Hak eden kazansın, hak eden bir lige çıksın diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizim için birinci lig gündemini ve maçları değerlendirdi. Kısa bir ara vereceğiz, reklamlara gidiyoruz. Ardından sizinle olmaya devam edeceğiz.
2: Reklamlar.

0: kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Spor gündemi devam ediyor.
10: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.32'yi gösterirken TRT Radyo 1'de gündem hafta sonuna devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz spor yazarı Özgün Erdoğan'la birlikteyiz ve hattımızda TRT Spor muhabiri Metin Pekgüven var. Trabzonspor gündemini konuşacağız. Merhaba Sayın Pekgüven.
11: Merhabalar Hakan Yılmaz. İyi yayınlar size. Dinleyenlerimize de güzel hafta sonları diliyorum.
10: Teşekkürler. Aslında Trabzonspor'la alakalı konuşulacak çok konu var. Başkanın önemli açıklamaları var. Ancak isterseniz önce bu akşamki maçtan başlayalım. Konuğu Göztepe Trabzonspor'un.
11: Kesinlikle aslında Trabzonspor sizin de aktardığınız gibi yoğun bir gündeme girdi. Ve bu gün içerisindeki yoğun gündemde akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Göztepe mücadelesiyle beraber arşa çıkacağını söyleyebiliriz. Tabii matematiksel olarak aslında Trabzonspor'un şampiyonluk şansı var. Ancak tabii futbol gerçekliğini konuşacak olursak 9 puanlık bir fark Galatasaray'ın 3 maçını da kaybettirip Trabzonspor'un 3 maçını kazandığı senaryo oldukça zor bir senaryo olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla Trabzonspor ana hedef olarak bir ikinciliğini hedeflediklerini söyleyebiliriz. Özellikle geçtiğimiz haftada Tümason Konyaspor mücadelesinde avucuna kadar gelen ikincilik şansını değerlendirememişti ve son 3 mücadeleden istediği sonuçta ayrılamamıştı. Bugünkü karşılaşmayla beraber Trabzonspor Göztepe maçında artık bu kötü gidişata bir son vermeye hedefliyor olacak ki az önce de söylediğimiz gibi Başkan Ertuğrul Boğan bugün de divan kurulu toplantısını yaptığı açıklamalarda hem de teknik direktör Fatih Tekke futbolcularıyla beraber yaptığı toplantılarda hep bu önlerindeki 3 mücadelenin Şampiyonlar Ligi için oldukça önemli olduğunu söylüyor. Çünkü lig ikinciliği demek aslında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak demek oluyor. Bu anlamda Trabzonspor'un zaten bir Avrupa hasreti vardı. Avrupa hasretini en azından UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılarak dindirmesi Trabzonspor camiasına büyük bir moral kaynağı olacak ki ayrıca ligdeki durum, katılacağı Avrupa kupalarındaki durumda önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasını belirleyecek bir anlamda. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katılma ümidi olursa Trabzonspor'un ona göre transfer harekatı gerçekleştirecek. Ona göre futbolcularla yapılacak konuşmalarda, görüşmelerde Trabzonspor'un önemli bir kozu olacak. Ancak tabii bugün zor bir rakip olacak karşılarında. Çünkü Göztepe'nin de hedefi olan bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Göztepe'de ligde Avrupa Kupalarına katılma ümidini devam ettirmek istiyor. Lig dördüncülüğü yarışı devam ediyor. Artık lig beşinciliği de oldukça önemli. Çünkü zira Türkiye Kupası'nı kazanan takıma göre lig beşincisinin de Avrupa Kupalarına katılma şansı var. Eğer Beşiktaş ya da Trabzonspor zira Türkiye Kupası'nı kazandığı takdirde bu iki takımla ilk dört sırada yer alacağı için beşinci sıradaki takımın UEFA Avrupa Kupalarına katılma ümidi olacak. Göztepe'nin de bu doğrultuda Trabzonspor'a karşı ciddi bir rakip olduğunu söyleyebiliriz. Karadeniz ekibinde küçük eksikler de bulunuyor. Geçtiğimiz haftaki mücadelede Stefan Savic bir sakatlık yaşamıştı ondan önceki antrenman düzeyinde. Samsunspor kupa mücadelesinde. Geçen hafta forma giymemişti. Matias Lovic'i stoper tandeminde görmüştük ve aslında Fatih Tekke'nin de camianın da beklediği performansı karşılayamadı. Bu hafta hem Savic'in yine tekrar yokluğu, Artini Batago ve Okay Yokuşlu gibi iki önemli savunmacının yokluğunda bugün Fatih Tekke'nin stoper bölgesinde Ozan Tufan'a şans vermesini bekliyoruz ki Ozan Tufan da kariyerinde daha önceden 4 kere stoper bölgesinde forma giymişti. İkisi milli takımın hazırlık maçlarında olmuştu. Biri Fenerbahçe forması giydi dönemde. Diğer stoper oynadığı mücadelede daha genç yaştayken Bursaspor forması giydi dönemde. Dolayısıyla savunma anlamında yine Trabzonspor'un ciddi bir eksiği olacak. Ama buna rağmen Bordo Maviler kendi seyircisi önünde taraftarıyla beraber Göztepe karşısında kazanacak. Yani tabiri caizse aslında gözler Göztepe mücadelesinde olacak. Kulaklarsa İstanbul'da Fenerbahçe Rams Başakşehir mücadelesinde olacağını söyleyebiliriz.
1: Metin Bey kolay gelsin.
11: Teşekkür ederim.
1: Şimdi tabii Trabzonspor defansında gerçekten gerek Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu eksikleri Göztepe maçı Göztepe'nin forvetlerini ve hızlı hücum eden orta saha destekli forvetlerini düşündüğümüz zaman Trabzonspor defansı için gerçekten ciddi tehlikeler yaratabilecek bir yapıya sahip. Böyle düşündüğünüz zaman Göztepe'nin Trabzonspor maçında bir ciddi anlamda rahat bir oyun oynayabileceğini ve rahat bir galibiyet alabileceğini düşünenler de var. Ama öbür taraftan da bakıyorsunuz Trabzonspor'un lig ikinciliği için verdiği mücadelede çok ciddi anlamda hem mücadele gücü yüksek hem forvetinde de iyi oyuncuları var. İki takımın da bu özelliklerini kıyaslarsak hangi takımın defansında daha fazla gedikler olabilir? Hangi takımın kalesinde gol pozisyonu daha fazla yaşanabilir?
11: Yani aslında eksikler üzerinden gidecek olursak tabii Trabzonspor'un savunma anlamındaki eksiklikleri çok ciddi. Evet. Tümosan Konyaspor mücadelesini hatırlayacak olursak yenilen iki gol vardı ancak oyunun belli bölümlerinde çok fazla pozisyon vermeyen bir takım hüviyetine dönüştü. Dolayısıyla hani evet Trabzonspor'un belli başlı eksikleri var ancak merkez orta sahasındaki oyun direnci yüksek olduğu için Bordo Mavili ekibin bu savunmadaki eksiklikleri kapatabilecek. Ayrıca tabii Trabzonspor'un sezon genelinde en çok eleştirilen özelliklerinden biri şuydu.

0: kadro derinliğinin çok fazla olmadığı senaryolar üstünden çok fazla konuşuyorduk. Evet, kadro derinliği çok fazla yok. Bu tür durumlarda kadro derinliği eksikliğini hissedebiliyorsunuz. Çünkü 3 tane önemli savunma oyuncunuzun bugün olmayacağı senaryoda orta sahada dinamo olarak görev gören Ozan Tufan'ı göreceğiz. Geçtiğimiz hafta Matias Lovic'i görmüştük. Dolayısıyla Trabzonspor'un bir oyun gücü var. Kadro derinliği olmamasına rağmen kompakt bir oyun ve sürekli oynayan oyuncularla kurulu olduğu için yerleşik bir oyun aklı var. Bu yerleşik oyun aklı bir oyuncunun eksikliğini kapatabilecek düzeyde ki son Timosan Konyaspor mücadelesini aslında bir anlamda gördük. Evet, yer yer Konyaspor'un etkin atakları karşısında zayıf duruma düştüğü tarafları oldu Trabzonspor'un, ancak oyunu tutmayı başardı ve oyunu yine bir şekilde eline almayı başardı. Göztepe'de hücum yönü sizin aktardığınız gibi kuvvetli bir takımdan bahsediyoruz ve Trabzonspor için aslında o eksiklikleri değerlendirebilecek bir takım. Ancak Trabzonspor her şeyden önce bugün kendi sahasında oynayacak ve taraftar önünde olacak. Kendi sahasında oynamanın da getireceği bir avantaj. Ayrıca özellikle İstanbul maçındaki gidişata göre seyircinin vereceği reaksiyonlar da çok çok fazla önemli olacak. Evet, eksikler Trabzonspor için kağıt üstünde baktığımız zaman çok önemli olarak göze çarpıyor ama Trabzonspor'un sezon genelinden beri oturmuş iskelet bir kadrosunun olması, futbol aklının olması, dolayısıyla bu futbol aklıyla beraber oradaki eksiklikleri doldurabilecek bir oyun yapısına sahip olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani çok fazla, çok rahat bir Göztepe'nin ya da Trabzonspor'un konforunda geçecek bir mücadele değil, direkt orta sahadaki geçecek bir mücadele olarak gözüküyor ki gecelerimiz belki dinleyenlerimiz belki hatırlarlar. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan mücadelede Trabzonspor skor avantajını yakaladıktan sonra Paolo'nun açık stoper bölgesinde görmüştük son dakikalarda.
1: Evet.
0: Bundan dolayı Trabzonspor'un kompakt oyun anlayışıyla beraber Göztepe ile kıyasıya mücadele edeceğini, ki Göztepe'nin de yine Trabzonspor'un bu oyununun cevap verebilecek nitelikte bir takım olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iki takımın da evet bazı pozisyonlar verebileceğini, ancak mücadelenin genel kanısını, oyunun genel yapısını orta sahaların belirleyeceğini söyleyebiliriz.
2: Metin Pekgüven, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bazı açıklamalarda bulundu. Şimdi bu açıklamalarda öne çıkan bazı yerler var. Önümüzdeki maçların hepsini kazanıp ligi ikinci sırada bitirmek istiyoruz. Ancak biz Trabzonsporlarının tek hedefi şampiyonluk. Bunun dışında hiçbir sonucu kabul etmiyoruz ve tatmin olmayacağız. Ama bu yapılanmamızın ilk yılı diyor. Şimdi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta gördüğümüz bu transfer duyurularının basına sızma olayı Trabzonspor'da az gerçekleşiyor aslında. Daha ihtiyatlı ilerliyorlar gibi görünüyor. Ancak yine de transferlerle alakalı en azından bir vizyon belirtisi var mı? Neler konuşuluyor önümüzdeki sezona dair?
0: Aslında Trabzonspor kadro planlaması anlamında diğer takımlardan biraz daha farklı ilerleyişini yaptığı transferlerle net görebiliyoruz. Genç, potansiyelli ve satış opsiyonu olan futbolcuları daha çok Bordo Maviler tercih ediyor ki geçtiğimiz divan kurulu toplantılarında Başkan Ertuğrul Doğan da söylemişti. Trabzonspor yetiştirip satan bir kulüp hüviyetine bulunmalı. Çünkü ekonomik anlamda bazı gelir kalemleri açması gerekiyor ki bugün de aslında başkan buna benzer nitelikte söyledi. Gelirleri arttıracak yöntemler arıyoruz ve bunları geliştirmeye çalışıyoruz diye. Trabzonspor bir futbolcuyu uzun bir süre öncesinde gözlemlemeye başlıyor. Bir transferi gerçekleştiriyor. Evet. Ve dolayısıyla bir oyuncu, örnek veriyorum, bir oyuncu transfer edildikten sonra, başarılı olduktan sonra eğer bu oyuncu satılırsa onun yerini doldurabilecek 2-3 alternatif bir senaryolar üretiyor ve o futbolcuların gözlemleri gerçekleştiriliyor. Trabzonspor yine önümüzdeki sezon bu yapılanmayı devam ettirecek. Ancak orada bir farklılık daha gerçekleşecek. Bu yapılanmaya tecrübeli, Avrupa tecrübesi olan daha üst seviyede futbol oynamış futbolcularla da bu sefer pekiştirmeye çalışacak. Çünkü artık Trabzonspor'un bu sezonki ilk hedefi, ilk yapılanma yılı 1 ile 4. sıra arasında bitirmektir. Evet, başkanın dediği gibi 2. sırada bitirmek istiyor Bordo Maviler bu sezonu. 2. sırada bitirmesi bu ekonomik yapı içerisinde diğer rakiplerinle arasındaki bütçeleri de göz önüne aldırırsak büyük bir başarı, ama Trabzonspor'un her zaman ilk hedefi şampiyonluktur. Dolayısıyla bu sezonu 2. sırada bitirip önümüzdeki sezon yapılan takviyelerle beraber bu yapılanma devam edip artık Trabzonspor'un yarışın daha da içerisinde olan bir takımı planlıyorlar ki son şampiyonluk

0: bir kat daha arttıracak. Daha tecrübeli oyuncularla da Trabzonspor'un kadrosunu güçlendirmesini bekliyoruz.
1: Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarında bir başka nüans da vardı. 5 milyar borcumuz var. Hep soru geliyor, üstüne basarak anlatıyorum. Mecburen borcu ödeyeceğiz diyor. Ancak borçları ödeme konusunda da aslında yeni bazı gelişmeler var. Hem vergi borçlarını hem sosyal güvenlik kurumu borçlarının hepsini ödeyebileceğine dair yeni projelerin olduğunu söyledi. Bu projelerle alakalı neler söylersiniz?
0: Ya Trabzonspor'un uzun çaplı aslında projeleri söz konusu. Bordo Mavi'nin işte İstanbul'daki Kartal tesisleriyle evet. alakalı, Kartal arazisiyle alakalı, buradaki arazilerle alakalı tabii. Ama aslında Başkan Ertuğrul Doğan'ın orada belirttiği en önemli cümlelerden biri şuydu. Biliyorsunuz Trabzon'da yeni havalimanı geliştiriliyor. Havalimanının olduğu nokta geliştiriliyor ve Trabzonspor'un futbol tesislerinin hemen havalimanının yakınında olan bir yer. Ve havalimanının geliştirmesiyle beraber futbol tesislerine daha fazla yaklaşan bir havalimanından bahsediyoruz. Bu hem ulaşım açısından hem de ses açısından hem de sağlıklı bir futbolcu geliştirilmesi açısından ya da antrenman yapılması açısından birazcık daha zor bir noktaya geliliyor. Daha önceden Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin yerinin değiştirilmemesi için bir uğraşı vardı, çabası vardı ve bir söz almıştı. Ancak geldiğimiz bu noktadan itibaren Trabzonspor'a yeni bir alan tahsis edilmesi önümüzdeki dönem içerisinde ve bu tahsis edilen alana da Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin taşınması planlanıyor. Tabii oradaki arazinin de bir istimlak hakkı olacak ve bu istimlak hakkı olmasıyla beraber gelecek bütçeyle hem borçların kapatılması hem de yeni gelir kalemlerinin açılması hedefleniyor. Aslında Başkan Ertuğrul Doğan'ın dediği noktalardan biri de oydu. Burada Mehmet Ali Yılmaz tesislerinin istimlak edilmesiyle beraber gelecek elde edilecek gelirlerle hem sigorta borçları ödenecek hem de kulübün ana gelir kalemlerindeki borçlar ödenerek borçsuz bir Trabzonspor yaratma düşüncesi var. Ayrıca da yeni, daha modern, daha güncel bir tesise de Trabzonspor'un gelmesini bekliyoruz. Ancak tabii bu uzun bir süreç. Gerekli protokollerin atılması gerekiyor, gerekli protokollerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda da Trabzonspor yönetiminde uzun zamandır bir uğraşı vardı. Bu uğraşta daha üst seviyeleri çıktığını söyleyebiliriz ve önümüzdeki dönemlerde de artık nereye taşınacak, neresi olacak, evet. Ne gibi tesisler yapılacak, bu da Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki dönemde bizlere aktaracağı bilgiler olacaktır.
1: Sayın Pekgüven, Trabzonspor'la alakalı sezon başından beri konuştuğumuz bir başka şey var. Yeni stadyumla taraftarın barışamamasıyla alakalı, daha az taraftarın gelmesiyle alakalı eskiye nazaran. Şimdi bu barışma yavaş yavaş gerçekleşiyor mu? Çünkü bu kadar yapılanma, bu kadar para, bu kadar proje tabii ki önemli. Ancak taraftar olmadığı zaman futbolun bir anlamı kalmıyor.
0: Kesinlikle, aslında uzun zamandır Trabzonspor yönetiminin taraftarları tribüne çekmek için çok ciddi bir uğraşı var. İyi futbol, başarılı oyun. Bunların en başına geliyordu. Trabzonspor aslında bu iki seçeneği gerçekleştirdi. Sahalara gelen, tribünlere gelen taraftar hakikaten güzel bir futbol izliyor. Güzel bir oyun görüyorlar ve takımda başarılı durumda olduğunu söyleyebiliriz genel yapı itibariyle. Ancak tabii ki beklenilen seviye, beklenilen ilgi biraz daha düşük kalıyor bazı maçlarda. Büyük mücadelelerin hepsinde tribünler doluyor ki bugün de aslında tribünlerin dolu olabileceğini söyleyebiliriz ki Göztepe taraftarları da gün boyunca şehir meydanında Trabzonspor taraftarlarıyla beraber tezahüratlar gerçekleştiriyor. Burada da çok güzel bir ambiyans var ki ben de şu an 19 yaş altı takımının mücadelesindeyim. Burada da çok kritik bir mücadele olduğunu söyleyelim. Şampiyonluk adına birinci ve ikinci sıradaki iki takımın karşılaşması ve 19 yaş altı takımın tribünlerinin şu an olduğu gibi dolu. Hem Göztepe taraftarları hem Trabzonspor taraftarları tribünleri doldurmuş ve tezahüratlarla mücadele izliyorlar. Daha günün ateşi şimdiden başladı ama Trabzonspor yönetimi taraftarı biraz daha stadyuma çekmek için daha da uğraşacağını söyleyebiliriz. Çünkü kombineler satışa çıktı ve beklenenin ilgiyi alamadıklarını söyleyebiliriz. Başkan da bugün bu konuya değindi. Kombinenin satılması gerektiğini söyledi. Taraftarın artık kulübe daha fazla destek vermesi gerektiğini söyledi. Evet, Trabzonspor kulübü taraftarı tribünlere çekmek için elinden gelen çabayı sarf ediyor ama özellikle yapılacak transferlerle beraber ki bu sezon elde edilecek bir Ziraat Türkiye Kupası ile beraber önümüzdeki sezon taraftarların da daha fazla, daha çok sayıda tribünlere gelebileceğini söyleyebiliriz. Trabzonspor'un bu sezon yaptığı

0: En güzel örneklerden biri bilet fiyatlarını uygun tuttu. Özellikle Galatasaray mücadelesinden sonra Bordo Mavililere ciddi bir blok cezası verilmişti ve 37 bin taraftar o mücadeleye bir sonraki karşılaşmaya gelememişti. Trabzonspor o mücadeleden sonra oynanan Ramsbaşakşehir mücadelesinde tam 20 bin pasolik sattı. Yani pasolik üyesi kazandı. 20 bine yakın pasolik üyesi kazandı ve bilet fiyatlarını 5 lira ile 10 lira arasında tutmuştu. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde yine böyle kampanyalar yapabileceğini belirtelim. Ancak yine Bordo Mavili Kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan da söylediği gibi kombinelere birazcık daha fazla ilginin beklendiğini söyledi. Tabii ki kombineye verilecek ilginin en önemli kıstaslarından biri de şu olacaktır. Transfer döneminde A plus dediğimiz oyunculardan birinin kadroya katılması, örnek verecek olursak Marek Hamşik niteliğinde bir oyuncunun katılması kombine biletlerinin de satışını hızlandıracaktır diye düşünüyorum.
1: Sayın Metin Pekgüven, şimdi Fenerbahçe ile lig ikinciliği için Trabzonspor arasında ciddi bir rekabet var. Mücadele sürüyor. Ama Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundursak, Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco'yu gönderdi. Kalan maçlarına yardımcı antrenör gözetiminde çıkacak. Başkan Saadettin Saran genel kurul kararı aldı ve yönetime aday olmayacağını açıkladı. Yani yaşanan bu olumsuzlukları göz önünde bulundurursak, İbre'nin ikincilik için, lig ikinciliği için İbre'nin Trabzonspor'dan yana olduğunu söyleyebilir miyiz? Veya bu durum Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi nasıl etkiler? Size göre bu Fenerbahçe bu durumdan ne kadar olumsuz etkilenebilir veya ters tepebilir mi? Olumlu bir sonuç çıkabilir mi buradan?
0: Ya Fenerbahçe'nin iç dinamikleri tabii daha farklı. Onu Fenerbahçe'yi takip eden muhabir arkadaşım Doruk Tecimen çok daha yetkin anlatabilecek konumda olduğunu söyleyebiliriz. Trabzonspor cephesinden aslında bakacak olursak Fenerbahçe'deki bu değişim rüzgarının Trabzonspor'un nasıl etkileyeceğini aslında geçen hafta tüm Osman Konyaspor mücadelesinde bir fragmanını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Çünkü Galatasaray mağlubiyeti sonrasında eğer geçtiğimiz hafta Trabzonspor kazansaydı lig ikinci sıraya yükselecekti ve son 3 haftaya ikincilik için daha avantajlı bir durumda geçecekti. Ancak tüm Osman Konyaspor mağlubiyeti sonrasında Trabzonspor'da çok ciddi anlamda bir moral bozukluğunun yaşanmadığını söyleyebiliriz. Evet, 8 maç sonra gelen mağlubiyet takımı biraz üzdü, camiayı üzdüğünü söyleyebiliriz, taraftarlar üzdüğünü söyleyebiliriz, ancak hep akıllarda şu vardı: biz kalan 3 maçımızı kazandığımız takdirde Fenerbahçe'nin bir yerde daha takılacağını, çünkü bu mental anlamda zor bir sürece girdiğini düşünüyor Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve bir yerde daha takılıp bizim önümüzü açabilecek düşüncesi var. An itibariyle baktığımız zaman bugünkü mücadeleler çok daha belirleyici olacak ama fikstüre de şöyle geniş anlamda baktığımızda önümüzdeki hafta Trabzonspor çok zor bir deplasmana gidecek. Beşiktaş deplasmana gidecek. Dolayısıyla bugün Trabzonspor güçlü bir Göztepe ile, eksikleri olan bir kadroyla karşı karşıya gelecek Göztepe ile ve önümüzdeki haftada Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Diğer senaryodaysa Trabzonspor'un sadece bir kulvarda hareket etmediğini görüyoruz. Çünkü Zira Türkiye Kupası'nda Gençler Birliği ile yine zor bir karşılaşmaya çıkacak. Ardından da ligin son haftasında Gençler Birliği ile hangi durumda karşılaşacağı daha henüz belli değil. Çünkü Gençler Birliği de ligde kalma savaşı veriyor. Evet, Gençler Birliği ile evinde oynayacak, ancak ligde kalmak için son şansını oynayacak bir Gençler Birliği ile mücadele edecek olmak çok zor. Çünkü hatırlanacağı gibi Ankara'da oynanan mücadelede 4-3 sona ermişti. Trabzonspor bu sezon sadece bir takımdan 4 gol yedi ve o da Gençler Birliği maçıydı. Yani evet, Fenerbahçe'nin de zorlu bir fikstürü var. Zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz. Trabzonspor nispeten daha dingin bir durumda ama yine önüne zor bir fikstür olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bugünkü karşılaşmalar belirleyici olacak, ancak önümüzdeki hafta Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek olmakta Trabzonspor'un ikinciliği içinde bir anlamda önemli bir referans olacağını söyleyebiliriz.
2: Evet Sayın Pekgüven, biz alıştık sürekli gelecek transferleri konuşuyoruz, ancak ligin kaderini belirleyen, belki de takımların yapılanmasında en önemli şeylerden biri de gidecek oyuncular, hatta kiralık gelenlerin ya da satın alma opsiyonlarının kullanılıp kullanılmayacağı ile alakalı çok fazla soru sorulması gerekiyor. Trabzonspor'da da kiralık oyuncular var ya da vedalaşılması gereken oyuncular var diye çok fazla konuşuluyor medyada. Siz bunlarla alakalı bir haber aldınız mı? Bununla alakalı bir gelişme var mı?
0: Aslında en çok merak edilen konu Ernest Mucci'nin durumu. Evet. 10 Mayıs'a kadar Trabzonspor'un satın alma opsiyonunu kullanıp kullanılmayacağı merak ediliyor. Bu arada Maviler sezon başında Arnavut futbolcu kiralarken

0: Beşiktaş kulübüne 1 milyon avroluk kiralama ücreti vermişti ve aslında baktığımız zaman 1+4 yıllık da sözleşme imzalanmıştı. İlk olarak baktığımızda Trabzonspor'un futbolcunun bonservisini almak gibi net bir düşüncesiyle hareket ettiğini söyleyebiliriz ki bu sezon genelinde de performansa baktığımızda hakikaten kariyer rekoru kırdığı bir dönemden geçiyor Ernesto. Çünkü Trabzonspor'un en faydalı isimlerinden biri oldu asist ve gol katkısı bakımından. Ancak sakatlıktan döndükten sonra o performansının biraz uzağında kaldı. Tabii ligin son periyodu, motivasyon kayıpları da olabiliyor bu süreçlerde. Bunlar da önemli bir etken ve Trabzonspor 1.750 bin euroyu Beşiktaş'ın hesabına gönderdiği takdirde oyuncunun satın alma opsiyonunun ilk taksitini ödemiş olacak. Çünkü kapa yapılan açıklamada 4 taksitle eşit taksitle futbolcunun transferi söz konusuydu. Ancak buradaki süreçte şu işliyor şu an. Başkan Ertuğrul Doğan tamamen Fatih Tekke'nin kontrolüne bıraktı organizasyonu. Fatih Tekke'nin vereceği rapora göre hareket edecek. Burada 8.750 milyon euro gibi bir meblağdan bahsediyoruz futbolcunun satın alma opsiyonuyla alakalı. Evet, taksitlendirmeler var ancak taksitle de olsa Trabzonspor camiasının belki de en yüksek bonservis vereceği isimlerden biri olacak Ernest Muçi. Burada Beşiktaş'ta bir indirim görüşmesi yapılacak diye duyumlarımızın olduğunu söyleyelim. Ve bu sürecinde 10 Mayıs'tan sonraki süreçte de devam edeceğini belirtelim. Çünkü teknik direktör Sergen Yalçın'ın da burada tabii Beşiktaş'la da ilgili konuyu Mustafa Korkusuz çok daha net iyi verecektir dinleyenlerimize ve Beşiktaş camiasının bakışını. Ama Sergen Yalçın oyuncusunu pek kadroda düşünmediğini de görüyoruz. Bu anlamda Trabzonspor bunu bir koz olarak kullanıp transfer görüşmelerinde kullanabilir. 10 Mayıs'tan sonraki süreçte Ernest Muçi için oldukça önemli olduğunu belirtelim. Bordo Mavilleri kiralıktan gelecek bazı isimler var. Muhammed Can ve Benjamin Mendy gibi. Sevilla'nın durumu biraz La Liga'da kötü bir durumda olduğunu belirtelim. O yüzden futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanıp kullanılmayacağınız belli değil. Ancak Mendy'nin piyasası olan bir futbolcu ve Trabzonspor Fransız oyuncuyu kadrosundan çıkartmakta pek zorlanacağını düşünmüyoruz. Muhammed Can Prag'da istediği ortamı yakalayamadı, istenilen beklentiyi veremedi. O yüzden kiralandığı takımda kalıp kalmayacağı onun da henüz belli değil. Ancak takımın dönmesi bekleniyor. Futbolcuyu da yine kiralık olarak elden çıkartmak gibi bir düşüncesi olacaktır Bordo Mavili'nin. Lustrum'un Hulsk'de kalması bekleniyor. Bu anlamda oradan olumlu bir haber gelebilir. Ancak tabi bu süreçler, transfer süreçleri Dünya Kupası'nda birazcık daha şekillenecek. Çünkü birçok kulüp, birçok takım Dünya Kupası'nın sonrasını bekleyecektir. Çünkü Dünya Kupası hem piyasaları kızıştırma anlamında çok önemli etkenlerden biri olacak. Ancak Bordo Mavili ekibin özellikle Dünya Kupası'na kadar 2-3 transferi bitirmeye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Başkan da bunu ilk defa ifade etmişti. Kadro yapılanmasında gelen oyuncuları ve gidecek oyunculara göre daha da şekillenecek. Aslında Trabzonspor'un Arsene Batagol gibi bir futbolcuya bazı teklifler vardı. Stoper oyuncusu Arsene Batagol. Ancak Batagol'un ameliyat olmasıyla beraber oradaki satış opsiyonunun biraz daha azaldığını söyleyebiliriz. Chris Ulay ile Avrupa'nın birçok önemli kulübü ilgileniyor. Ancak Trabzonspor'un ilk olarak şu anda mevcut kadrosunda oynayan oyuncuları elinde tutup bu futbolcuları yukarı seviyeye çekecek transferler yaptıktan sonra kadroda pek fazla düşünmedi ya da reddedilemeyecek bir teklif geldiğinde değerlendirilecek oyunculara göre transferi yol haritası izleyeceğini söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkürler. Harika aktardınız Sayın Pekgüven.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Dinleyenlerimize de mutlu hafta sonları, güzel günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor muhabiri Metin Pekgüven bizimleydi. Trabzonspor gündemini aktardı. Sayın Doğan, siz neler söylemek istersiniz son olarak?
2: Evet, yani Trabzonspor'a baktığımız zaman Metin Pekgüven'in de söylediği gibi eline altın tepside verilmiş bir şeyi tepti, geri tepti. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenildiği hafta o da yenildi Konya'ya. Yani mesela düşünüyorsunuz ya, nasıl olabilir diyorsunuz. Yani bu böyle büyük bir fırsatı yakalamışsınız ve kadronuz belli, takır takır da gidiyor takım, maç kazanıyor. En kötü ihtimalle bir puanını da yani alabiliyor. Bir puan alabiliyor çok zorlandığı maçlarda. Kadro yeter sayısına ulaşamadığı, sakatlıklarının çok olduğu, eksiklerinin çok olduğu maçlarda bile bir puanı kotarabilecek bir yapıya sahip, bir güce sahip takım. Ama mesela Bunun analizini yaparken insan, yani düşünüyorsunuz, yeni bir teknik adam gelmemiş. Kadro aynı, teknik ekip aynı, sistem aynı, oynadığınız futbol aynı ama yeniliyorsunuz. Yani niye yeniliyorsunuz ve çok önemli bir maç. Yani Trabzon açısından çok önem arz eden bir maç. Siz çıkmışsınız orada, Fenerbahçe yenilmiş. Sizin en büyük rakibiniz Fenerbahçe. Evet, şampiyonluk iddianız var, oynuyorsunuz Galatasaray'la ama puan farkınız var. Fenerbahçe'yi Galatasaray'a kaybettiği hafta, moralleri bozulduğu hafta siz kazanmış olsanız, öne geçmiş olsanız, o yarışta ipi göğüsleyecek sizsiniz. Böyle bir fırsatı tepmiş. Şimdi Göztepe maçı, ben mesela bugün gerçekten bu kadar defansındaki en önemli 3 oyuncusu eksik, neler yapacağını çok merak ediyorum. Çok zorlu bir maç Trabzonspor için. Bu maçı da kaybederse üçüncülük artık. Hani arkadan gelen takımlar tabii var. Üçüncülük için bilmiyorum. Puan farkları çok fazla olmasa da matematiksel devam ediyor. Olabilir.
1: Evet, çok teşekkürler Sayın Doğan. Gerçekten bu akşam 3 maçta nefes kesecek diyebiliriz. Çok önemli 3 mücadele izleyeceğiz. Tabii spor gündeminin de ilk yarısının sonuna geldik diyelim. Bir devre arasında ikinci yarıda Hamdi Yüce Er spiker olarak devam edecek. Mikrofonların başına geçecek sizin için sevgili dinleyiciler. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan Adem Karaman ve Ayşe Yürük yapımcımız olarak bizimleydi. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik benden hoşça kalın. Haberlere gidiyoruz.
3: Saat 16.
4: Haberler.
3: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek düşen doğurganlık hızına dikkati çekti. Çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus ve aile korunmasının bekan meselesi olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Göktaş, amacımız çok net, aile dostu ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz dedi. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Genelgede doğurganlık hızının düşüklüğü varoluşsal bir tehdit olarak nitelendirildi. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanım kısıtlaması getiren kanun yürürlükte. Uygulamayla platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Ebeveynlere sunulacak kontrol araçlarıyla aileler çocuklarının dijital hareketlerini takip edebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürek önümüzdeki dönemde iki büyük hedefleri olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye ve geleceğe ışık tutacak yeni bir anayasanın yarının Türkiye'sini şekillendireceğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık mal ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Son bir yılda 5 kez ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Ordu'da ihracat rakamlarını açıklayan Bolat, Nisan'da 25,4 milyar dolarlık ihracat yaptık dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifinden memnun olmadığını söyledi. İran'dan erken ayrılıp sorunun tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz dedi Trump. İranlı liderlerin birbirleriyle anlaşamadığını öne sürdü. Tahran'la görüşmelerin telefon üzerinden ilerlediğini vurguladı. Anlaşma olacağından emin değilim dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına ilişkin Başkan Trump, korsanlar gibi izledi. Bir petrol tankerine vurulup el konulması olayını aksiyon filmi gibi anlattı. Ablukanın %100 etkili olduğunu belirtti. Şu an oradan ayrılsak bile büyük bir zafer olur ama bunu yapmıyoruz ifadesini kullandı. İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait gemiler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. İsrail 21 tekneye saldırmış, 30'a yakın tekne Yunan karasularına girmişti. Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki tekneler Girit kıyılarında bekliyor. Teknelerin bulunduğu alanda fırtına etkili oluyor. Filodan alınan bilgiye göre yaklaşık 30 tekne hava şartları düzelince yola çıkacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan ABD askerlerinin çekilebileceğini söylemesinin ardından ilk adım geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 5000 ABD askerinin Almanya'dan çekileceğini duyurdu. Çekilmenin 6 ila 12 ayda tamamlanması bekleniyor. ABD'nin Almanya'da yaklaşık 35 bin askeri bulunuyor. Azerbaycan Avrupa Parlamentosu'na Karabağ kararı nedeniyle tepkili. Avrupa Birliği'nin Bakü Büyükelçisi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kararın gerçekten uzak, devletlerin egemenliğiyle toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüklerine aykırı

0: olduğu iletildi. Spor. Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın perdesi dün oynanan iki maçla açıldı. Sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 3, Tümosan Konyaspor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2. Süper Lig'de bugün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç var. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Maçlar şöyle: Fenerbahçe Rams Başakşehir, Trabzonspor Göztepe, Samsunspor Galatasaray. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına

0: Reklamlar. Bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sekim. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok Sesli Koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

0: spor gündemi devam ediyor.
1: Merhaba sevgili radyo dostlarım, saatimiz 16.07'yi gösteriyor. Spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Öncelikle 13 ana haber bülteninin ardından Hakan Yılmaz spor gündemindeydi ve kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ekibimize hemen bir kez daha hatırlatalım. Yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmenimiz Adem Karaman ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim yine dop dolu bir spor gündemi var. Spor gündemi dolu olunca biz de spor gündeminde konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada dün oynanan iki karşılaşma vardı. Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Gaziantep Futbol Kulübü de kendi sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenildi. Şimdi bu akşam saat 20'de 3 karşılaşma var ve 3 karşılaşmanın dönüşümlü naklen yayınını Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan canlı yayınlayacağız. Bu maçlar hangileri?

0: Fenerbahçe Rams Başakşehir Futbol Kulübü karşılaşması, Samsunspor Galatasaray ve Trabzonspor Göztepe karşılaşmalarını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız. Ama biz bu saatte özellikle milli takımı konuşmak istedik. Evet, milli takıma Dünya Kupası'na gidecek. Ligin bitmesi bekleniyor. Ama bildiğiniz gibi lig bittikten sonra hemen kampa alınacak. Biz kampa alınmadan nasıl bir yolculuk yaptı milli takımımız? Ayrıca Dünya Kupası'nda bizi neler bekliyor? Yıllardır Dünya Kupalarında TRT Spor, TRT olarak bizi orada temsil eden, milli takım maçlarında özellikle temsil eden TRT Spor'dan sunucu arkadaşımız İbrahim Kırkayak var. Ve İbrahim Kırkayak'la uzunca bir süre konuşacağız, kendisinden bilgiler alacağız. Ve TRT Spor'dan İbrahim Kırkayak bizlerle birlikte. Hoş geldin İbrahim.
1: Hoş bulduk sevgili Yüce abi. Mutlu bir gün, güzel bir cumartesi günü olsun. Sevgili Özgün Erşavi'ye de İyi günler diliyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Yağmurlu bir cumartesi akşamı. Ben de bilerek çıktım yağmurda yürümeyi sevdiğim için. Yavaş yavaş Orhan Sesi kurumuza doğru da gideceğim. Saat 20'den itibaren dakika skor keyfimiz var.
0: Evet.
1: Sizler radyo bir keyfini yaşarken ben zaman zaman senin de o güzel anonslarına dahil olmak üzere denk geliyor. Radyo 1'i televizyona, TRT Spor'a taşıyoruz hep birlikte biliyorsun.
0: Evet.
1: Güzel, heyecanlı bir akşama doğru da ilerliyoruz. Ama içimizde bir kıpır kıpır niye vakit yaklaşıyor milli evet. takım için?
0: Evet. Şimdi tabii ki sen milli takımın başından beri özellikle Dünya Kupası ki diğerlerinde de vardın ama Dünya Kupası için konuşuyoruz. Başındasın ve yanlarındasın. Ne konuşuluyor ne bitiriyor. Özellikle futbolcularımızın özellikle teknik kadronun yanındasın. Şimdi biz bu noktaya nasıl geldik, neler yaşadık? Hani biraz daha böyle basına yansımayan noktaları da biliyorsun. Hani o anlamda bizimle paylaşır mısın kısa kısa başlıklarla? Çünkü şimdi milli takım kampı için konuşacağız sonra.
1: Tabii sıcak milli takım kampını da yaklaşık 25-26 gün yaşayacağız ama ya öncelikle şunu belirteyim. Özgün Erbey de bana katılacaktır. Valla herkes bir an önce liglerinin sağ salim ayırısıyla bitmesini bekliyor. Seçilme heyecanı var. Az çok aslında herkes kendisini şu günden itibaren biliyor Yüce abi.
0: Evet.
1: Milli takım futbolcularının yüzde nasıl diyelim, hani çok büyük bir sürpriz olmazsa %96'sı, 97'si biliyor. Hani artı katılımlar başta milli takım kampında, o ilk hazırlık kampında geniş bir havuz oluyor. Nasıl bu sayı 30-32'ye kadar da çıkabiliyor. Ama ne oluyor? Sonra o sayı 23'lere, 24'lere iniyor, inmek zorunda oluyor. İşte o inmek zorunda olduğu gün çok heyecanlı oluyor. Üzülenler, stres yaşayanlar, olmam gerekiyor diyenler ama kısmet olsun diyenler, işte o anı da ne yazık ki Mayıs'ın böyle 20 küsürlerinde hep birlikte yaşayacağız. Bunu canlı bir şekilde şöyle Euro 2008'de yaşamıştım ben. Almanya'da Bielefeld kampında Hamit ve Halil Altıntoplar hatırlayacaksın.
0: Evet.
1: İki sevgili kardeşten aynı yumurta ikizi biliyorsun, ikizler.
0: Evet.
1: Ne kadar da güzel. Halil olmayınca Hamit'in aynı şeyi hissedip moralinin çok bozuk olması ama çok güzel bir turnuva geçirmesini de biliyoruz. Gökhan çok ihtiyacımız varken Gökhan Gönül'ün sakatlığı, sekerek yanımıza geldiği görüntü doktoruyla birlikte ve o gözyaşları, milli takımdan, kampından ayrılması, bu bir sağlıktı tabii ki. Bu ayrılıklarında ne olduğunu biliyoruz. Keza Euro 2008 beklentisi içinde olan Yıldıray Baştürk'ün, ki ben aynı evet. görüşteyim dün de bugün de, bilmiyorum siz katılıyor musunuz? O kadronun içine mutlaka Yıldıray olmalıydı.
0: Evet.
1: Ama kararlar o şekildeydi o gün. Yani bu ayrılıkları da biliyorum. O yüzden önce bir geniş havuz, 30-32 kişi. Ardından 23'lere 24'lere FIFA'nın belirlediği sayıya inecek ne yazık ki ve herkes tabii ki koşulsuz bir şekilde milli takımı destekleyecek. Geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport'a aslında 2,5 yıl öncesinin bir kopya röportajı gibi bir röportaj verildi. Vincenzo Montella verdi. Tabii ülke basınına daha açık sonuçta. Sağ olsun bizlere de her zaman birlikte oluyoruz dilediğimiz zamanlarda. Yılda en az şöyle diyeyim, sen ne biliyorsun Yüce abi, bir kere birlikte oluyoruz
0: evet.
1: özel yayınlarda, sağ olsun eksik olmasın diyelim. Verdiği röportajda diyor ki huzursuzdum. Adana Demirspor günleri, iyi bir çıkış, güzel bir kent, güzel bir ülke çok fazlasıyla, ya çok fazla bizden oldu. Bilmiyorum, bu biraz fazla mı, çok fazla bizden biri oldu. Olsun, ne kadar güzel. Artık belirlenecek ismini bekliyoruz. Nüfus cüzdanını bekliyoruz. Belki de bir törenle şampiyon öncesi verilecektir. İsim bulamadık bir türlü Yüce abi. Mutlaka aranıyordur ama bu ciddi bir konu biliyorsun.
0: Evet.
1: Çifte pasaportu vatandaş kendisi istiyor zaten. Ne kadar güzel.
0: Keşke bu ciddi bir İbrahim Kırkaya, keşke futbolcuyken çifte vatandaş yapabilseydik. Milli takımda oynatabilseydik Montella'yı futbolcu olarak.
1: Gizli dokuzdu o zaten.
0: Evet.
1: Hem orta saha hem golcü, forvet. Keşke öyle olsaydı Yüce abi. Çok böyle hani bir şey yokken ortaya çıkıp skor değiştiren bir isimdi.
0: Evet.
1: Ama o gündü. Şimdi teknik direktör olarak ne kadar bizler, ne kadar güzel bizlerle birlikte. Ya ben verdiği röportaja ne dersem, bir iki yıl öncesinin verdiği röportajın kopyası. Ben bunu haber diline getirip zaten ekranlara da din gönlüce telaffuz etmiştim. Tekrar belirtiyor. Huzursuzdum, eve döndüm Adana sonrası. İşsiz güçsüz oturuyordum diyor. Yani hiçbir şey hissetmeden mutsuzdum diyor. Hani sen bilirsin zaman zaman benim için çok derler, çok duygusal İbrahim diye.
0: Evet.
1: Bu fazla bir aşırı duygusallıkmış okuduğum kadarıyla. Eşi demiş ki ya Montella, yani Vincenzo, yine mi üzgünsün, yine mi mutsuzsun, ne yapmamız gerekiyor? Öyle günlerden biriyken diyor, bir anda Türkiye'den gelen yeniden bir telefonla ve milli takım telefonuyla diyor, bir anda diyor kendimi buldum diyor, hayat buldum diyor. Bir anda diyor kollarımı sıvaladım diyor, dört gözle diyor, hemen anlaşma imzalamak istedim diyor. Yani bakar mısınız Sevet'e?
0: Evet. Evet.
1: Montella Adana günleri kısa bir kendi içine kapanması olabilir. Her insanda olabilir bu ve ardından bizlerle buluşması. Zor yoldan geçti. Hatırlayın, hiç unutmayacağız. Hırvat ve Letonya maçlarıyla birlikte bir anda Avrupa Şampiyonası kapısı açıyorsun. Lider olarak gidiyorsun. İlkleri yaşıyorsun. Özel maçlar geliyor. Almanya'yı tam 70 küsür yıl sonra orada yeniyorsun. İyi oyun. Konu, tartışılan konular var mıydı? Vardı. Niye 4-6-0? Niye
0: evet.
1: 4-6-0?
0: Her zamanki
1: o da,
0: gibi.
1: O da tırnak için hep şunu belirtti. Ya var ki ben mi oynatmadım gibi. Ama hep de şunu sundu önüme. Özellikle ben bu soruyu çok sormuştum. Bir gün bir basın toplantısında dedi ki, bak dedi İbrahim, seni çok seviyorum ama çok çok seviyorum dedi. Ama dedi bu sorular üst üste geliyor dedi. O yüzden dedi bu soruları atlatmamız lazım. Yani benim dedi 25 oyuncumda gol atıyor dedi ve ben hiç unutmuyorum, Galler deplasmanıydı. O günden sonra da zaten hiç ağzımı almadım. Hocanın 4-6-0'ına alıştık. Hafif de bir uyarı yaptı bana. Yani istemedi bu soruyu bir kez de. Yani bunu sen yap. En azından nasıl denir? Bunu sen sorma dedi. Ya.
0: Evet.
1: Ya,
0: evet.
1: Bunu sen sorma bana artık dedi.
0: Evet.
1: Özellikle rica etti. Peki orada da anlaştık. Baktığımız zaman herkesin gol attığı hemen hemen bir milli takım oyuncu grubu var. Herkesin, ya çok kaos dönemleri yaşadık. Çok sıkıntılı dönemler yaşadık 2000'lerin içinde, şampiyonlara giderken bile. Ama eminim şu an İsmail Yüksek'inden tutun İrfan Can'ına kadar, Kaan'ına kadar, Kerem'ine, uzaklarda Ferdi'sine kadar herkes Riva yolculuğu için gün bekliyor, gün sayıyor. Ve ben biliyorum WhatsApp gruplarında, tabii özel gruplar bunlar, milli takımın kıymetli grupları, konuşmalar, görüntülü aramalar, kaç gün kaldı saymalar, hocanın özellikle başrolünü ekibiyle oynadığı görüntülü analizler bence yapılıyor. Biliyorum ben bunu, çalışılıyor. Zaman zaman da toplanılıyor. Özel saatleri, günleri var bunun tabii, herkesin uygun olduğu zaman. Bence uzaklardayken de şimdiden konsantre etmeye çalışıyorum. Vincenzo Montella, ya bir İtalyan teknik adamla aslında çok mu kötü futbol oynatır, çok mu sert oynatır, çok mu kapanırız derken zaman zaman zevk aldığımız anlar da oldu. Ama şunu da belirtelim. Zaman zaman Özgünar Bey de katılır. Hiçbir şey oynamadığımız ama kazandığımız anlar da oldu.
0: Evet.
1: Bazen de skor önemli oldu. Bazen de skor önemli olunca gerisini düşünmedik. Ya artık şu şeyler, konular biraz geride kaldı. 2-10 konular. Hani bir ekol, hani Hollanda ekolü. Evet, saygımız var. Çok fazla severiz. Bir Alman ekolü. Son dönemlerde çok fazla Belçika ekolünü konuştuk. Bilmiyorum Özgün Erbey de katılır mı? Aslında ekoller değil artık. Altyapılar, tesisler, eğitim, yetiştirme, bunlar konuşuluyor gibime geliyor. Yani biz çok aradık aslında, öyle değil mi Yüce abi? Türk
0: evet.
1: ekolü. Aslında Türk ekolü diye bir şey yok futbolda.
0: Evet, çok
1: biz
0: doğru.
1: Harmanlayıp
0: çok
1: biraz
0: doğru.
1: kaos katıp işin içine, şu günlerde kaliteyi katıp, teknik kaliteyi de katıp kazandığımız ekolse adı bu olsun. Biz bir ekol, aslında çok fazla da ekol peşinde değiliz. 2000'lerin başına kadar bu çok konuşuldu. Ya bizim ne zaman bir ekolümüz olacak diye. Bilmiyorum, katılıyor musunuz? Ekolümüz yok.
0: Şöyle
1: milli
0: ki,
1: takımımız var.
0: Sevgili İbrahim Kırkayak, haklısın. Esasında ekolümüz olabilir. Ama sizin 11 yaşında milli takımınızın U11'in başına getirdiğiniz teknik direktörü, A milli takımın teknik direktörü yapana kadar bunun sürmesi lazım. İspanya gibi,
1: evet.
0: De La Fuente gibi.
1: Evet.
0: Siz şimdi bunu yapmıyorsunuz.
1: Tebrik ederim. Evet.
0: Altyapıda futbolcuları yetiştiriyorlar üst yapıya. Şimdi adamın ne zaman kahve içebileceğini, futbolcunun ne zaman
1: evet.
0: süt içebileceğini, ne zaman yemek yiyebileceğini, hangi yemek
1: evet.
0: dokunur, annesini ne zaman özler. Şimdi
1: evet.
0: şimdi bunları bilen adamı A milli takımına getirmiyorsunuz. Getirmeyince o zaman ekolünüz de olmaz. Bir ikincisi, Türkiye'de yetişen futbolcular var, gurbetçiler var. Avrupa'nın
1: evet.
0: ve dünyanın her tarafından gelen futbolcularımız var. Ekolü nasıl oturtacaksınız?
1: Doğru. Çok iyi bir yerden. Bir anda Kasım ayına gittim. Tebrik ediyorum. İspanya-Türkiye maç sonunda özel bir sohbete giriştiğimiz anda futbol konuşmak istedik. La Fuente, çünkü çok, bir anda çok sevdik. Çok kıymet verdiğimiz bir hoca.
0: Çok.
1: Çalışkanlığıyla, duruşuyla.
0: Evet.
1: Ya dedi ki, bakın dedi, her şey bir anda olmuyor dedi.
0: Tabii.
1: Savunmadaki Lenormand, orta sahadaki Zubimendi, Fabian.
0: Tabii.
1: Bunlar dedi, benle dedi, sizin belirttiğiniz yaşta Yüce abi,
0: evet.
1: 11-12 yaşlarından itibaren biz birlikteyiz dedi.
0: Tabii.
1: Ben dedi, sağ kenarında bir komut da vermesem, bir bakışımla onlar nasıl oynayacaklarını biliyorlar. Ben de dedi, çok uzun yollardan geldim. Bilbao okulundan geldim, çalıştım.
0: Tabii.
1: Bizde de ama bir istikrar vardı dedi. Ki şunu hatırlattı, doğru. İspanya milli takımları dedi, o çok önemli kadrolarla yıllar boyu hiçbir başarı yakalayamadı dedi.
0: Çok doğru.
1: Raul'la, Morientes'le, Michel'le, Hierro'yla, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Ne kadrolarla hem de.
0: Evet.
1: Çeyrek final, en fazla çeyrekten döndüler dedi. Çok
0: tabii.
1: iyi bir analiz yaptı. Ve biz şimdi dedi 2010'lardan itibaren dedi, biz dedi birlikte olmanın, yetiştirmenin dedi karşılığını alıyoruz dedi. Yani bir anda dedi, ben dedi 2 yıl içinde Fabian Ruiz'i tanımadım. Fabian Ruiz benle dedi 11-12 yaşından bu yana
0: tabii,
1: birlikte
0: tabii,
1: dedi.
0: Tabii.
1: O yüzden bu olayın ayrı bir konusu, ayrı bir okulu, ayrı bir dinamiği. Aslında tek konuşulacak konu varsa şu günlerde, zaten şu yüzyılda İspanya futbolu diye bir konu var. Ha
0: evet.
1: O sıkıldığımız tiki takadan öte bambaşka bir hale aldılar şimdi. Başka bir rol oynuyorlar. O yüzden tartışmasız dünyanın bir numarası ve Dünya Kupası'nın da bir numarası gibi duruyor.
0: Evet.
1: Ha, Fransa nereye kadar zorlar? Onu da tabii ki sonraki programlarımızda konuşuruz. Bize ne versek?
0: Evet.
1: Biz şu an sadece günleri sayıyoruz. Bugün tam 40 gün kaldı. Oyuncularla zaman zaman görüşüyoruz. Bakın İrfan Can bir anda kendine geldi. Biliyor çünkü.
0: Evet.
1: Biliyor. Gelmesi de gerekiyor. Hem Fenerbahçe için hem milli takım için. Çok tartışılan Samet. Samet çok güzel cevap vermişti. Ya benim elimde değil. Genel hoca beni seçiyor dedi. Ben oyunumu oynuyorum dedi.
0: Evet.
1: Samet'i hazır. Çok fazla kilo aldı dediğimiz ama Galatasaray'ın şu an yedek kadrosunda savunmada sigorta gibi duran, her an oynayacakmış gibi duran ve toparlanan Kaan da bekliyor.
0: Evet.
1: Başakşehir'de Bertu da bekliyor. Ferdi çok formda, Chelsea'ye gol attı. Zaten çok büyük bir yükseliş içinde. Aslında Ferdi bizim oyun aklımız. Şu son zamanlarda bizim bir sol bek oyun aklımız. Oyun aklı zaten akıldı. Ferdi demek
0: evet.
1: ki akıl demekti. Biz çocuğu sol bek yaptık.
0: Sormayın.
1: Ama o sol bek noktasından aklını Fenerbahçe günlerinden bu yana koyuyor ortaya. Orta sahamızda zaten İsmail. Evet, üzülüyoruz İsmail Oğuz. Üzüldük mü? Üzüldük. Çok fazla şans bulamadılar. Biraz kaoslu sezon mu? Tüm sezonun kaosları inanın 20'sinden sonra bitecek. Herkes yeniden bir sayfa açacak. Çünkü kulüp takımı başka, milli takım başka. İki sıkıntımız var. Arda'nın
0: evet.
1: sezonu kapattığı konusu. Ona da bilgi verelim.
0: Evet.
1: Evet, çalışmalarını Madrid'in gözetiminde ve milli takım ekibinin karşılıklı koordinesiyle sürdürüyor. Bir sorun yok. Milli takım kampında 1 Haziran'dan itibaren Amerika kampında olacak. 4 gün önce kaptanla da konuştum. Gayet iyi. O da gün sayıyor. Herkese selamı var. Ya benim hakkımda dedi abi, sezon kapatıp dedim, bazen bu o yazılıyor, çiziliyor. Hakan bir de konu sen olunca her şey yazılıyor biliyorsun dedim.
0: Evet.
1: Transferinden tut, Inter'de kalıp kalmayacağından çık, Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine. Yani doğru budur dedi. Hakan önümüzdeki hafta maç kadrosunda olacak, sezonu kapatmadı. O bilindik sakatlığından Hani o uzun süre onu zorlayan sakatlık değil, başka bir noktadan sakatlandı. Çabucak geçecek. Yani tam ekiple birlikte, yani şu an gündemimizde bir Arda Hakan sorunumuz yok. Onu buradan belirteyim. Evet.

0: Çok güzel.
1: Her ikisi de çok sağlıklı bir şekilde. Buradan bu haberi Radyo 1'de vermiş olayım. Milli takım kampında yer alacaklar. Küçük bir izin. İzinler şöyle.
0: Evet.
1: 17-18 Mayıs hadi 19 Mayıs gibi diyelim. Avrupa'da da her şey bitecek. Kadrolar açıklanacak. Küçük 3'er 4'er gün 5'er gün hakları mı? Hakları. Bazılarının belki bir hafta. Ama şu var. 25-26 Mayıs'tan itibaren Viva kampı başlıyor. Çok ciddi bir şekilde başlıyor. Tam takımla başlıyor. Tam bir toplanmayla başlıyor. 1 Haziran'da dün ilan edildi, biliyorduk. Kuzey Makedonya maçı var İstanbul'da. Fazla uzaklaşmadan Riva'dan stadı daha sonra belirlenecek Kuzey Makedonya maçını oynayacağız. İkisi sabahı kısmetse hep birlikte milli takımı Amerika'ya uğurlayacağız. Arizona kampı başlayacak Mesa bölgesinde. 2 hafta önce TFF heyeti son kontrollerini yaptı. Çünkü kontrol etmemize de gerek yok. Şu var, FIFA belirliyor Yüce abi, biliyorsun.
0: Evet.
1: FIFA diyor ki İspanya sen burada çalışacaksın. Türkiye sana burayı ayırdım. Ha, danışmalar, görüşmeler olabilir ama karar karardır. FIFA kampı başlayacak ki Arizona'da başlayacak. Herkes farklı farklı maçlar oynuyor. Eskiden derdik Çekoslovakya ile oynayınca Polonya hazırlığı mı? Macaristan hazırlığı mı? Hayır, herkes farklı. O yüzden Venezuela değişik bir tecrübe olacak bizler için. 6 Haziran'da Fort Lauderdale bölgesinde, Amerika'da Arizona'ya yakın bir yerde Venezuela maçını oynayacağız. Sonra bir hafta kalacak. Yüce abi hep birlikte ilk maça doğru 14'ü, 20'si, 26'ı Paraguay, Avustralya, Birleşik Devletler. Sabahımız sabah olacak. Geceden uyuyamayacağız. Saatleri kuracağız. Kahvaltıları erken yapacağız. İzleyip yatacağız. Mutlu mu yatacağız, mutsuz mu yatacağız? Çok kritik bir 14-26 Haziran öncesi birlikte çok sağlıklı olsun diyelim. Her şeyin hayırlısı. Çok güzel bir 24 yaş sonra milli takım saatleri başlayacak. Güney Kore ve Japonya'da bu biraz öyle saatleri oluyordu. Tabii ters tarafta ve saat ileride olduğu için burada geride olacak zaman diliminde milli takım. Ama aynı anı, aynı heyecanı, aynı ruhu yaşayıp hazırlıklarımıza hep birlikte devam edeceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu'nun medya için özel hazırlıkları var. Çünkü hani çok fazla sayıda bir talep var ama ne kadar basın mensubu gelebilecek? Sonuçta her şeyin bir ekonomisi, maliyeti de oluyor. Tabii. Çok iyi biliyorsunuz. Diliyoruz ki hep birlikte kıymetli basın mensubu arkadaşlarımızla ve bizler ayrı bir noktada yayıncı kuruluşu olarak en güzel şekilde önüyle, sonuyla, yorumcusuyla, spikeriyle, anlatımıyla, radyo anlatımlarıyla, evet, tabii platformuyla zaten hazırlıklarımıza başladık. 30 gün kala 11 Mayıs'tan itibaren geri sayım başlıyor. Her gün özel bantlarımız, her gün özel yayınlarımız olacak. 11 Mayıs 20'den sonra işte dediğim gibi milli takım kamplarından tabii ki yayıncı kurulmuş olduğumuz için özel röportajlarımız, Montella ile baş başa yayınlarımız, her şeyi elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız Yüce abi.
0: Özgün Erbey'in iletmek istediği bir soru var anladığım kadarıyla. Evet. Notlarını aldı. Seni de fazla yağmurun altında bekletmeyelim. İstanbul'un yağmuru olsa denizi de var tabii ki. Ankara ise sadece yağmurumuz var. Oran şehri de güzel bir atmosfere sahip. Oralarda seni fazla dışarıda bekletmeyelim.
1: Olsun, her zaman. Buyurun Özgün abi.
2: Sevgili İbrahim Kırkayak, milli takımı tabii yakinen izleyen bir gazeteci, spor yazarısın. Şöyle baktığım zaman çizdiğin tabloda gerçekten Arda Güler'le Hakan Çalhanoğlu zaten hemen hemen Türkiye'de herkesin yanlış bilgilerle yönlendirildiği bir konuydu. Arda sezonu kapattı, Hakan'ın sakatlığı var falan. Bunlar çok sosyal medyada yazılıp çiziliyordu ama senin verdiğin haberden sonra herkesin yüreğine su serpmiş oldun. Şimdi şöyle baktığın zaman tabii gerçekten Venezuela ile maç yapılacak. Ondan sonra Kuzey Makedonya ile maç yapılacak. Şimdi bu maçlarda Montella şey mi deneyecek? Yani işte Dünya Kupası'ndaki kafasındaki şablondaki 11'i mi yavaş yavaş belirlemeye çalışacağı maçlar olacak? Yoksa başta söylediğin gibi o 32'lik, 33, 34 kişilik kadroları 24'e düşürebileceği oyuncular mı belirlenecek buralarda?
1: Şöyle Özgünen

0: Ömer abi, söyledikleriniz için sağlıklı bilgiyi tekrarladığım için teşekkür ederim. Eksik olmayın. Bu önemli bir konuydu. Sizler de altına çizmiş oldunuz. Şu var, 24'e düşüp zaten bu maçları oynayacağız. Şunu diyeyim, daha da düşürteyim ben. Hani oyuncu değişiklikleri özel maçlarda bazen değişiyor ama Montella Paraguay maçını oynayacak. Montella Avustralya maçını oynayacak. Montella Birleşik Devletler maçını oynayacak. 16-17 kişiyle bu oyunu oynayacak. Dünya Kupası provası yapacak net bir şekilde. Vakit yok. Göremez. İdmanla, taktik idmanla bu olmaz. Bu iki maçla birlikte biriyle altısında çok sıkışık bir dönem. Herkes için bu geçerli. Net bir şekilde 15-16 kişisini görmüş olacak. Ya bunu göreyim. 22. kişiydi, bunu da biraz görümü yapmayacak bence. Net olarak değişiklikleriyle birlikte kafasındaki maç kadrosunu görecek ve oynatmak istediği taktiği hep birlikte iki maçta da sahaya yansıtacak diye düşünüyorum Özgün Erbey.
1: Teşekkür ediyorum, sağ ol.
0: Rica ederim.
2: İbrahim Kırkayak, çok teşekkür ediyorum. Yine zaman buldukça, sen de uygun oldukça bağlantılarımızı kuracağız.
0: Her zaman yiyeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
2: Çok teşekkür Özgün ediyorum. Erbey'e kolay
0: size. Gelsin. Mutlu bir yayın akşamı olsun hep birlikte.
2: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, TRT Spor'dan İbrahim Kırkayak bizlerle birlikte oldu. Şimdi milli takımı konuştuk. Kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar birlikte olacağız.
3: Reklamlar. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Reklamlar.
2: Sevgili dinleyiciler, reklamların ardından tekrar spor gündeminde sizlerle birlikteyiz. Saatimiz 16.31'i gösteriyor. Şimdi milli takımımızı konuştuk. Ancak hafta içine dönersek, hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçı var.
1: Evet.
2: Ve TRT yayıncı kuruluş, Avrupa Ligi maçı var. TRT yayıncı kuruluş, Konferans Ligi yayını var. TRT yayıncı kuruluş. Şimdi öncelikle Arda Turan'la başlayalım.
1: Evet.
2: Arda Turan, hani saymıştık daha evvel, kimleri saymıştık? Göztepe'den,
1: evet.
2: Adnan Süvari.
1: Evet.
2: Fuar Şehirleri Kupası'nda 1969'da yarı finale kalan,
1: evet,
2: teknik direktörümüz. Galatasaray'la Mustafa Denizli Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1989'da. Fatih Terim 2000 UEFA Kupası'na almadan evvelki yarı finali anlatıyoruz, evet, Galatasaray'la. Aykut Kocaman Fenerbahçe'yle Avrupa Ligi'nde 2013 ve Arda Turan Shakhtar Donetsk'te. Hani Türkiye'de bizim takımlarımızı hani sisteme koyarsınız, transfer yaptırırsınız ama Shakhtar'da farklı bir transfer yapılıyor. Ve yarı finalde kendi sahasında yenildi. Bir Arda Turan'ı ufakça konuşalım. Neden diyeceksiniz? Arda Turan yeni nesil teknik direktörlerden biri.
1: Evet.
2: Evet, futbolcu olarak çok büyük bir yıldızdı. Hani Arda Güler Real Madrid'e gitti ama o da
1: Barcelona'ya
2: ve Atletico Madrid'e gitti. Şampiyonluklar, evet, kazandı. Şimdi bu futbolcuların teknik direktör olarak Türk futbolunda bir noktada olması çok büyük bir avantaj bizler için.
1: Evet.
2: En azından futbolcuya bakışı biliriz. Futbolcu hem üst düzey oynamıştır, hem yabancı ülkelerden gelecek olan futbolcu saygı duyar. Hani vardır böyle saygı, kesinlikle, duymayan, kendini büyük gören futbolcular, evet, vardır. Evet. Gelmek istemez. Ama saygı duyar ve gelir. Onun dışında burada bir rol modeldir Arda Turan. Ki Selçuk İnan da yavaş yavaş o kıvama gelmeye başladı. Böyle teknik direktörler var. Arda Turan Türk futbolu için ne ifade ediyor?
1: Futbolculuk yıllarında tabii hatırlarsanız, evet, Galatasaray'da başladığı zaman ilk sezonda devre arasında Fatih Terim Arda Turan'ı şeye gönderdi. Manisa'ya.
2: Manisa, evet.
1: Orada daha pişsinler diye 3-5 tane genç oyuncuyu oraya gönderdi. Ersun Yanal Manisa'nın başındaydı. Ersun Hoca Arda Turan'ı çok iyi bir şekilde katkı sağlayacağı yönünde ve kendisinin de katkıları olacağı yönünde Arda Turan'la özel ilgilendi.
2: Evet.
1: Biz de devre arası kampında kendisiyle konuştuğumuzda Arda Turan'ı nasıl buluyorsunuz? Fatih Hoca, bir de o dönem çok yazıldı, çizildi Arda Turan. Gençler arasında

0: Gerçekten yıldızı parlayan bir futbolcuydu. Gelecek vaat eden bir futbolcuydu. Siz nasıl görüyorsunuz falan dedik. Arda Turan geleceğin yıldızı dedi.
1: Evet.
0: Bize sunacağı katkıları da ben yarım sezonda hiç küçümseyecek bir katkı değil dedi. Ben üstüne koyarak gideceğini biliyorum. Ben de ne kadar katkı yaparsam o kadar daha iyi olacağını bildiğim için özel ilgileniyorum demişti. Ve gördük gerçekten Barcelona'ya sonra Atletico'ya transferlerinde orada oynadığı futbolda da gördük. Türkiye'de de Galatasaray'da oynadığı futbolda da çok başarılıydı. Milli takımda da başarılıydı. Arda iyi bir futbolcuydu. Hani bazı futbolcular vardır Sergen Yalçın
1: Evet,
0: gibi çok
1: evet.
0: fazla koşmaz, çok fazla
1: Evet.
0: efor sarf etmez ama attığı paslar ayağına topu geldiği zaman o topu ayağında bloke edip indirebilmesi, oyunu kurabilmesi, aklıyla oynayıp oyuna yön şekil verebilmesi, bir anda terse dönüp rakip takımın defansını tamamen boşa çıkarabilmesi ve çok iyi şut atabilme özellikleri vardır Arda'nın.
1: Evet.
0: Arda tabii futbol bıraktıktan sonra evet deneyimleri oldu, işte başarılı oldu, başarısız oldu. İşte beklendiği gibi çok fazla o zaman dikkat çekmedi falan ama ne zaman Shakhtar Donetsk'e gitti ve orada baktık ki Arda savaşta olan bir ülkenin maçlarını Polonya'da oynuyor ve Avrupa kupalarında takımını yarı finale kadar getirdi.
1: Evet.
0: Çok büyük bir başarıydı. Crystal Palace'a zannedersem 3-1
1: 3-1 yenildi.
0: yenildi ilk maçında.
1: 22. saniyede gol yedi.
0: Evet.
1: Esasında Arda Turan'ın bir sistemi var. Hani oyunu tutup ardından o hücum setleriyle kazanmak
0: Evet, evet,
1: isteyen bir
0: evet,
1: futbolcu
0: evet.
1: ama 22. saniyede yediğiniz zaman bu teknik direktörün hatası değildir.
0: Bütün sistem alt üst olur.
1: Evet.
0: O öyledir.
1: Evet.
0: Arda da tabii beklenmedik bu durumdan sonra. Sonra gerçi 2-1 yakaladıktan sonra takımda bir düşüş olduğunu da ben maçı izlerken gördüm.
1: Evet.
0: Orada da zannediyorum çok fazla bir şey yapacak bir şey yoktu. Ve ikinci maç içinde hiçbir zaman şunu söylemiyor. Yani çok doğru yapıyor. İkinci maçta biz bu takımı eleriz. Biz bu takımı eleyeceğiz değil. İkinci maçta elimizden geleni
1: Bu
0: yapacağız.
1: kadar, bu
0: Turu
1: kadar.
0: geçmek istiyoruz.
1: Evet.
0: Biz de buraya kadar gelmişiz. Bu ülkenin çocuklarının ve Türk çocuklarının buna ihtiyacı var diyor. O sevince ihtiyacı var diyor.
1: Tabii.
0: Çok güzel mesajlar veriyor. Ben Arda'nın evet bir başarı grafiğini hep yükselterek gideceğini düşünüyorum. Burada alacağı başarı sadece bizim ülkemiz için değil, bütün Avrupa'da ve dünyadaki belki de birçok takımın dikkatini çekecektir. Arda oralarda da görev yapabilecek kapasitede bir teknik direktör olacaktır. Ama benim Arda'dan beklentim belki hani buralarda çok fazla görev almadı. Biraz önce sizin de çok güzel bir tespitiniz vardı. Altyapılardan yetişen hocaların üste geldikleri zamanki
1: Tabii.
0: başarısı çok iyi olur. Çünkü futbolcunun ciğerini bilirsiniz.
1: İşte diyorum ya
0: Her şeyini.
1: annesini ne zaman özlediğini bilirsiniz
0: Evet,
1: yüzüne
0: evet.
1: baktığınız
0: Yani
1: zaman.
0: suratımdan niye üzgün olduğunu
1: Evet,
0: anlarsınız.
1: evet.
0: Moralinin niye düşük olduğunu anlarsınız. Bu çok önemlidir. Gerçekten önemlidir. Ben bir altyapı çalışması mutlaka mutlaka olması gerekir diye düşünüyorum. Ben zannediyorum ki işte belli başarıyı yakalıyorlar bizim işte Arda gibi Selçuk gibi antrenörlerimiz. Geliyorlar bir noktaya. Ondan sonra orada bir tıkanma yaşıyorlar. Çünkü altyapılar yok.
1: Evet.
0: Altyapılar eksik olduğu zaman direkt
1: Altyapılar var aslında ama hani gerçekten bir şekilde önem verilmiyor bu altyapılara. Yani sıkıntımız bu
0: kesinlikle doğru.
1: esasında.
0: Evet. Ve bir de altyapıda iyi bir hocayla çalışmak
1: Miş gibi
0: lazım.
1: yapılıyor.
0: Tabii. Yani iyi bir hocayla beraber çalışmak lazım. Çünkü hocanın size katacağı çok şey vardır. Belki başarılı bir futbolculuğu yoktur. Ama teknik direktörlükte
1: Tabii.
0: altyapıda o kadar
1: Tabii.
0: başarılı
1: Tabii.
0: hocalarımız var ki
1: Tabii.
0: eski futbolculardan
1: Tabii.
0: ve onların abiliğini yapan futbolculardan siz onlardan çok şey öğrenebilirsiniz. Her zaman için mutlaka yeniliğe açık, öğrenmeye açık olmak lazım. Yani futbolda, diğer branşlarda hepsi öyledir yani. Hangi alanda faaliyet gösteriyorsanız gösterin, yeniliklere açık olmak zorundasın. Her an öğrenmek isteğin olmak zorunda. Öğrenmek için çaba harcamak zorundasın ve senin deneyimin daha fazla olabilir. Sen daha fazla şey bilebilirsin ama seninle birlikte çalışan herkesten bir şey öğrenebilirsin. Bunu
1: Evet.
0: unutmamak lazım. Öyle çalışırsa çok daha başarılı olur. Yani mütevazi tavırlarıyla, mütevazi düşünceleriyle, olgun tavırlarıyla ve aklıyla hareket ederek hem futbolda başarı yakalanır, hem teknik direktörlerde başarı yakalanır. İşte bu saydığımız, bakın 5 tane isim, Arda'yı çıkarıyorum, 4 tane ismin hepsi böyle gelmiştir.
1: Evet.
0: Önce milli takımın altyapısında, sonra takımların altyapılarında iyi teknik direktörlerle çalışmış. Sonra üste çıktıkları zaman onlardan aldığı bilgi ve birikimlerle daha da koyarak üstüne gitmişlerdir. Ben Arda'dan evet umutluyum. Arda gerçekten destan yazıyor diyebiliriz Ukrayna'da gerçekten. Ukrayna halkının da buna ihtiyacı var. Savaşta olan bir halk. Böyle bir sevince ihtiyacı var. Bir umuda ihtiyacı var. Bir tutunmak istiyorlar bir umuda. Arda inanıyorum onların muhtaç olduğu umudu onlara verecektir.
1: Şimdi baktığınız zaman Samsun Spor Rayo Vallecano'ya elendi.
0: Evet.
1: Rayo Vallecano kendi sahasında galip geldi yarı finalde ve büyük ihtimalle de finale doğru gidecek.
0: Gidecek, evet.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin elendiği takım Nottingham Forest ve 1-0 yendi rakibini ve büyük ihtimalle finale gidecek.
0: Evet.
1: Ama bizim ülkemizde özellikle spor yazarları niye rakiplerimizi küçük görürüz ve onlardan, ki bir örnek daha vereceğim, Fenerbahçe'nin son 5 senede elendiği takımlar ya finalde kaybetti ya da finali kazandı. Sevilla, Eintracht Frankfurt, Olympiakos gibi. Şimdi bizim spor yazarlarımız Türk takımları karşı karşıya gelirken niye küçümserler?
0: Bilmediklerinden.
1: Emin misiniz?
0: Tabii.
1: Yoksa bazen hadi iyi niyetli düşünmek istiyorum. Çünkü TRT'nin bir personeliyim ben.
0: Evet.
1: Hani bizim takımlarımızın o gözünün korkusunu yok etmek için mi diye de düşündüğüm oluyor.
0: Ya ben zannetmiyorum. Oynadığınız takım İngiliz takımı. Nottingham Forest evet. İngiliz takımı. Yani İngiliz futboluyla Türk futbolunu kıyasladığınız zaman.
1: Hani hep diyorlar ya işte 13. 14. düşmemeye oynuyor. Tottenham için de aynısını söylemişler.
0: Ama liglerindeki diğer takımlara baksınlar. Türkiye liglerindeki takımlarla kıyaslasınlar.
1: Evet.
0: Yani evet. Oynadığı takımlar Liverpool, ondan sonra bir bakıyorsunuz Newcastle United, bir bakıyorsunuz. Yani bu takımlarla oynuyor. Gelip de yani biz kendi ülkemizdeki takımları küçümsediğimizden değil ama bizim bir lig kalitemiz var. Adamların bir lig kalitesi var. Şimdi bu adamların en sonuncusu bile kalkıp Avrupa kupalarında final oynayabiliyor.
1: Evet.
0: Çok rahat oynayabiliyor. Ligde 3. 4. değil. Ligde sondan 4. 3. takım gidiyor final oynuyor Avrupa'da. Onun için öyle kıyaslamak lazım. Kıyaslamamak lazım. Ben onun için diyorum bizimkiler bilmiyor. Gerçekten bilmiyorlar. Yani bunu öyle değerlendiren spor yazarları için söylüyorum. Gerçekten bir bilgileri yok. Yani siz
1: ve ezbere konuşuyorlar.
0: Kesinlikle. Yani zaten azıcık araştırsalar yani bilmeyebilirsin olabilir ama artık eskisi gibi değil ya, teknoloji var ya, sosyal medya var, cep telefonundan istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz, istediğiniz bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bir bakar insan der ki ya acaba bu takım nasıl bir takım, kadrosunda kimler var, başarısı ne, ligdeki Avrupa'daki başarısı ne diye bir bakmak lazım. Yoksa öbür türlü gerçekten afaki şeyler konuşmak çok kolay. Yani
1: ve taraftarları da yönlendiriyorlar olumsuz anlamda ve bir sıkıntı olduğu zaman ya da bir gol yiyip geriye düştüğü zaman oyuncuyu da düşürüyor taraftar.
0: Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey oluyor. Düşünebiliyor musunuz Yüce Bey? Şimdi rakibi küçümsüyorsunuz. Şimdi sizin yazdığınız yazıları futbolcular okumuyor mu?
1: Okuyorlar.
0: Maça çıkmadan önce okuyor. Aa diyor, biz gözümüzde büyütmüşüz ya. Türk basını yazıyor, Türk spor basını.
1: Tabii.
0: Bu takım çok güçlüymüş. Abi bunun için gerek yok diyor. Rahat çıkıp oynayalım. Rahat oynuyor ve yeniliyor.
1: Evet.
0: Ama bu da yanlış bir şey. Yani sen futbolcuyu da yanlış yönlendiriyorsun. Yapma.
1: Hani yapma. Şey var ki bir spor gazetemizin adı da hani holiganlıkla ilgili.
0: Evet, evet.
1: O çıkmadan evvel ben çok yani okuma yazmayı öğrendikten sonra çok fazla gazete ve spor sayfası okurdum. Hatta annem derdi ki ya oğlum bu gazetenin birinci sayfasından okunur, sen niye sonuncu sayfasından okuyorsun diye. Ben hep sonuncu sayfalarından okurdum çünkü spor sayfaları orada.
0: Merak çok ettiğiniz
1: fazla
0: şey orada.
1: Sayfaydı. Evet. Okurdum. Orada mesela Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Turgay Şeren evet. Fenerbahçe'yi de yazardı. Galatasaray'ı da yazardı. Beşiktaş'ı da yazardı.
0: Yazardı evet.
1: Metin Oktay ki Allah rahmet eylesin evet. ikisine de. O da aynı şekilde. Lefter dediğimiz zaman o da Beşiktaş'ı yazardı. Can Bartu hepsi rahmet istedi. Evet. Allah rahmet etsin. Şimdi böyle olunca şimdi bu o holiganizmi öne çıkaran adıyla gazeteden itibaren Türk futbolunda bir şey oldu. Her spor yazarının bir takımı oldu ve bu takımları süsleyip, allayıp, pullayıp taraftarın önüne koymak zorunda hissediyor spor yazarları kendilerini.
0: Evet.
1: Ve diğerleri de gerçekten çok ağır eleştiriliyor. O ortada yazan kişiler belki biz de eleştiri taraftarlar. Ama

0: Biz diyoruz ki takım neyse, gücü neyse, kazanmamız gerekiyorsa sahada mücadelesinin son terinin son damlasına kadar versin ve bu maçı kazansın. Türkiye'ye bu zevki, bu başarıyı yaşatsın diyoruz. Bizim derdimiz o.
1: Evet.
0: Rakibin yani Avrupa kupalarında oynayan takımın hiçbirisini küçümseyemezsin.
1: Tabii ki.
0: Oraya gelmişsin.
1: Hele oraya gelmişsin. Son 16'ya girmişsin.
0: Yani onu ya burada isterseniz hiç adını duymadığınız, hiç bugüne kadar yer almamış ki ben daha önce de örnek vermiştim biliyorsunuz Gençler Birliği ile
1: evet.
0: Portekiz'e gittiğimizde
1: evet.
0: Lizbon'a.
1: Evet.
0: Lizbon maçında Portekiz gazetelerinden çeviri yapıyoruz, haber yapacağız. Adını bile bilmediğimiz takım yenildiler, elendiler. Adını bile bilemediğimiz, söyleyemediğimiz takıma elendik dediler. Öyle yazmışlardı
1: evet,
0: gazeteler.
1: evet.
0: Yani bunun için böyle yazmak, bu tür yorumlarda bulunmak kolay. Yani bunu çok rahat yaparsınız ama zarar veriyorsunuz. Kendilerine de zarar veriyorlar.
1: Evet.
0: Ne oluyorlar? Dışarıdan baktığın zaman
1: güvenilirliğini kaybediyor.
0: Kaybediyor ve insanlar onlara başka gözle
1: Evet.
0: bakıyorlar. İnanın
1: Evet.
0: ben
1: Bir noktadan
0: mesela
1: sonra okumuyorsunuz.
0: kesinlikle mesela
1: Evet.
0: televizyonda yorum yapıyorlar. Açıyorsunuz bazı kanallarda bazı yorumcularımız var. İnanılmaz şeyler söylüyor.
1: Evet.
0: Diyorum ki ya biz gerçekten körüz, göremiyoruz ya bunlar bizden iki gözleri daha var, dört gözle bakıyorlar. Daha perde arkasını, o pozisyonun en derin noktalarına kadar görüp yorumluyorlar. Ya aynı noktadan bakıyoruz ve bakış açımız bizim böyle olmasına rağmen biz göremiyoruz. Onlar şu bakış açısıyla görüp yazıyorlar.
1: Evet,
0: Son,
1: maalesef.
0: ertesi gün sonra bir bakıyorum, %100 bizim haklılığımız ortaya çıkıyor. Ama ne oluyor? Onun çalıştığı
1: 180
0: şey,
1: derece
0: tabii
1: dönmek
0: diyor
1: zorunda
0: ki
1: kalıyor.
0: kardeşim. Bak diğer şeyleri bir oku bak diyor. Bu kadar da olmaz diyor. Bu sefer bizi alkışlamaya başlıyor. Bu duruma düşmemek lazım Yüce Bey ya. Yani hakikaten yapıyorsan işini layıkıyla yapacaksın.
1: Evet.
0: Gerçekten tarafsız bir şekilde yapacaksın. Gerçekten adil bir şekilde yapacaksın. Rakip takım seni yenmiş mi? Yenmiş. Başarılı bir oyun oynamış mı? Onu da öveceksin.
1: Tabii ki.
0: Kalkıp kendi hatalarını anlatarak
1: Evet.
0: yeneceksin kendi
1: Evet.
0: takımda. Diyeceksin ki hatalar yapıldı. Evet burada hataları oldu. O hataların telafisi de mümkündür. Hangi hata telafi edilmez? Edilir. Bir dahaki maçlarda, bir dahaki şeylerde yazdıklarını dikkate alarak yapıyorlar zaten. Bugün
1: Tam
0: tam
1: onu noktaya geleceğim.
0: evet.
1: Demir Ege Tıknaz.
0: Evet.
1: Demir Ege Tıknaz Beşiktaş'ın altyapısında yetişti. Bir müddet Portekiz'e gitti, eğitim gördü. Ardından Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş oynatamadı diyelim. Beşiktaş takımında
0: Evet.
1: oynayamadı veya Braga'nın bu yarı finalde oynadığı karşılaşmada Demir Ege Tıknaz'ın golüyle Braga öne geçti.
0: Evet.
1: Ve biz bu çocuğu, bu gencimizi Beşiktaş takımında maçlarda seyredemiyoruz ama Braga kendi tanıtımında, UEFA kendi tanıtımında Demir Ege Tıknaz'ın attığı golü gösteriyor
0: Gösteriyor, evet.
1: sosyal medyada. Şimdi bizde gerçekten bir sıkıntı var. Biz çocuklarımızı göremiyoruz. Biz başarımızı göremiyoruz. Nereden nereye geldiğimizi bilemiyoruz ve çok küçümsüyoruz kendimizi ve küçük görüyoruz. Hepsinden çok büyük işler bekliyoruz. Ama Avrupalı alıyor onu. Nerede, hangi parçada kullanabilir? Oraya koyuyor ve golünü attırıyor.
0: Evet.
1: Yani bunu esasında çok konuşmamız lazım.
0: Kesinlikle. Onun sebebini de ben size söyleyeyim. Şimdi bir evde, ailede yaşıyorsunuz. Ailenizin içerisinde çok büyük bir müzik yeteneği olan çocuğunuz var. Piyano çalıyor, kanun çalıyor, gitar çalıyor, bağlama çalıyor, hepsini çalıyor. Siz bunu görmüyorsunuz. Çünkü evinizin içinde olduğu için
1: Evet.
0: dikkat etmiyorsunuz. Sizin gözünüz dışarıda yapılan, dışarıdaki müzik işleriyle uğraşanlarda, aa bak bu çok başarılı olur, bu çok iyi olur, ben buna sponsor olabilirim veya ben bunun menajerliğini alabilirim, ben bununla dünyada çok ses getiririm, ülkede çok ses getiririm diye düşünüyorsunuz. Kendi içerinizden haberiniz yok.
1: Evet.
0: Çünkü bilmiyorsunuz, bakmıyorsunuz bile. Aklınızdan şöyle geçiyor, ya buradan ne olur, bizden bir şey olmaz. Buna da inanmışız ya, işte altyapın yok. Doğru dürüst kadro kuramıyorsun. Yönetimlerde sıkıntılar var. Teknik ekiplerde sıkıntılar var. Her şekilde zaten hakem camiasını sezon başından beri konuşuyoruz. Yani Türk futbolunun geldiği nokta ortada.
1: Dünya Kupası'na hakem
0: Evet,
1: gönderemiyoruz. Ne VAR hakemi
0: işte.
1: gönderiyoruz, ne VAR asistanı hakem gönderebiliyoruz. Maçın hakemini de gönderemiyoruz.
0: Yani düşünebiliyor musunuz? Voleybolda sevk kapta şampiyon olan takımda Efe Mandral'ın oynadığı takımdaki final maçını bizim Türk hakem yönetti.
1: Evet.
0: Bakın voleybolda gönderdi.

0: dermişiz. Gitmiş orada. Orada maçı yönetmiş bizim
1: Tabii,
0: hakemimiz.
1: tabii.
0: E niye peki futbolda milli takımımızın Dünya Kupası'na gittiği bir futbolda dünyanın ne ülkelerinden hakemler gitmiş? Biz niye gönderemiyoruz? Niye kafamız kumda?
1: Evet.
0: Niye bunu yazmıyor bir tane gazeteci veya bir tane spor yazarı?
1: Şimdi dediniz ya, kalemşör olduğumuz zaman biz kendi takımımız için hakemi eleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Ama bunu Merkez Hakem Komitesi daha iyi değerlendirebilmeli, ona göre hakem yetiştirmeli.
0: Kesinlikle. Yani buna bir
1: Maalesef.
0: bakması gerekiyor.
1: Evet.
0: Onun için dışarıya içeriği görmediğimiz için biz kendi değerlerimize hiçbir zaman sahip
1: Evet.
0: çıkamıyoruz. Hep başka değerlere sahip çıkıp yükseltmeye çalışıyoruz ama o da hep elimizde patlıyor.
1: Size başka bir örnek daha vereceğim. Bunu özellikle sakladım. Şimdi hani isimlerini de vereyim. Paris Saint-Germain, Bayern Münih maçı.
0: Evet,
1: 5-4 bitti.
0: 5-4'tü.
1: Muhteşem bir karşılaşma. Nasıl böyle bitti bilemiyoruz, anlayamıyoruz. Hani biz Türkiye'de futbol seyrediyor diye düşünüyoruz. Kendimizi ben futbol seyrettiğimi düşünmüyorum. O maçları görünce. Yani iyi ki TRT var. TRT o maçları gösteriyor da Türk futbol seyrisini biraz daha öne çıkarıyor. Yukarı çıkarıyor
0: Evet,
1: maalesef.
0: evet, evet.
1: Şimdi orada maç sonu Luis Enrique ve Vincent Kompany karşılaşıyorlar ne diyeyim, flash röportaj alanında.
0: Evet.
1: Ve
0: Mixon
1: birbirlerine,
0: dediğimiz alan.
1: Mikson da değil, maç bitiyor sıcağı sıcağına,
0: Ha şeyde
1: suyun
0: hemen sağ
1: odasındasın.
0: kenarında. Evet.
1: Evet. Ve birbirlerine sarılıyorlar ve birbirlerini tebrik ediyorlar. Ya bunu Türkiye'de hangi maçta göreceğiz biz? Önce konu konuşalım. Sonra ya biz niye bu noktaya gelemiyoruz? Ya ikisi de önemli takım.
0: Evet.
1: İkisi de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isteyen takım. Niye
0: Erken
1: birbirleri,
0: finali
1: mesela
0: zaten.
1: Türkiye'de olsa niye birbirlerine küfür etmiyorlar?
0: Evet.
1: Niye birbirlerini itip kakalamıyorlar?
0: Evet.
1: Ama bakın adamlar, bende var görüntü ve gözlerim doluyor. Yani iki büyük takımın iki büyük hocası birbirine sarılıyor. Ne demek bu? Muhteşem bir
0: Çok
1: görüntü.
0: güzel.
1: Ben bunu gördükten sonra ben seyirci olarak da keyif alırım oynanan maçtan.
0: Kesinlikle.
1: Yensem de yenilsem de.
0: Doğru. Biz kaostan
1: Evet.
0: besleniyoruz. Biz
1: Evet.
0: kaostan besleniyoruz.
1: Olay o.
0: Bizim için en büyük sorunumuz o. Nerede bir gerginlik, kaos var o.
1: Evet.
0: Biz rakip takım kazandığı zaman elini sıkmasını beceremiyoruz.
1: Evet.
0: Biz rakip takım bizden daha iyi oynadığı zaman onun oyununu kabullenip karşısında nerede hata yaptığımızı sorgulamıyoruz. Direkt suçlayarak, çamur atarak, iftira
1: Kendimizi
0: atarak.
1: kurtarmak için
0: Öyle.
1: bahaneler uydurarak.
0: Çünkü kültürel yapımız, futbol
1: Evet.
0: kültürel yapımız ona müsait. Seyircisinden şeyine kulüp yönetimine, kulüp yönetiminden teknik ekibine, teknik ekibinden sahadaki futbolcuya kadar öyle
1: Ama
0: şartlandırılmış.
1: takımın
0: Şartlandırmış.
1: yöneticisi eğer ki ne diyeyim aklını, fikrini, sabrını ve tavrını düzgün bir şekilde sergilerse taraflar da o şekilde
0: İşte diyorum
1: konuşur.
0: ya, futbol yönetimden başlıyor.
1: Evet.
0: Hepsi öyle koğuşlandırılıyor.
1: Evet.
0: Oradan geliyor. Yani tepeden gelen bir şey. Ondan sonra da tabii ki olmaz aşağıda. Niye olsun? Ya oynadığın futbola bakıyorsun. Mesela bizde 5-4 biten bir maç veya işte 4-3 biten bir
1: Ben
0: maç.
1: hatırlarım mesela Beşiktaş-Fenerbahçe veya Fenerbahçe-Beşiktaş.
0: Galatasaray-Fenerbahçe maçı.
1: Evet.
0: İlk yarısı 3-0, ikinci yarıda 4-3
1: 4-3.
0: Fenerbahçe'nin
1: Hani
0: aldığı maç.
1: 5-4 deyince dedim
0: Ha.
1: ben.
0: Yani düşünebiliyor musunuz o maçı? O
1: Evet.
0: maçta yer yerinden oynadı. Kıyamet koptu. Yani
1: Tabii.
0: sen 3-0 öndesin. İkinci yarıda takım artık bir de yani iki büyük takımsın sen yani. Sen ligde düşmeye oynayan öbürü şampiyonluğa oynayan takım değil. İki kafa takımı, iki büyük takım Türkiye liglerinin Türk futboluna damgasını vurmuş. Lokomotif iki takımısın ve sahaya çıkıyorsun. 3-0 ilk yarı, ikinci yarıda rakibin çıkıyor 4 tane gol atıyor. Elini sıkmaz mısın?
1: Sıkarım tabii ki.
0: Sarılmaz mısın?
1: Tabii ki.
0: He, yapmıyorlar işte. Bu sefer ne yapıyor? Çamur atıyor. Hakem böyle yaptı, öyle yaptı. Ya kardeşim adam sana 4 tane gol atmış, yenmiş ya. 3-0'ı koruyamamışsın.
1: Küçük görmüşsün.
0: Evet. Hay koruyamamışsın sen bunu.
1: Evet.
0: Kalk elini sık. Bir de ki ben ikinci yarıda nerede hata yaptım de ya. Yok.
1: Evet.
0: Kendine kuş hiçbir zaman şey kondurmuyor. Efendim o böyle yapacak tabii. Adam kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı ve kazandı. Bu kadar basit. Onun için biz bir önce bu içimizdeki kaostan beslenmeyi atacağız. Yönetimin futboldan anlamayan yöneticilerin futboldan bir an önce çekilmesi lazım. İşi bilen insanlar işin başına geçecek. Önce kendi yönetimini, sonra da aşağı doğru inerek taraftarını, işte teknik ekibini, sahadaki futbolcusunu hepsini öyle bir örgütleyecek ki o arkadaşlık, dostluk, bağlantı, sevgi her şeyin önünde olacak. Sahada mücadele edeceksin. Hakem düdüğü çaldı.

0: Aldıktan itibaren 90 dakikanın sonunda herkes kardeştir, arkadaştır. Elini sıkmasını bilecek. Rakibinin elini sıkacaksın. Sen teknik ekip, teknik direktörler birbirini kutlayacaklar. Bunlar, bu gösterge aslında bütün Türkiye'ye yansıyor. Bütün Türkiye'ye yansıyor. Yani bizim baktığımız zaman oradaki iki teknik adamın sarılması demek, o iki takımın taraftarlarının da tribünlerde sarılması demek. Sen teknik direktörün eğer yenilmiş, ona sarılıyorsa, evet adam yenmiş, bak yenilgiyi kabul ediyor. Bizim de öyle olmamız
1: mesela
0: lazım diyeceksin.
1: Mesela basketbolda, voleybolda yabancı teknik direktörler, Türk liginde özellikle baş antrenörler birbirlerini tebrik ederler. Birbirlerini tebrik ettikten sonra soyunma odasına giderler ve orada da güzel bir şekilde, hiç kesinlikle kavga dövüş eden yok.
0: Doğrusu.
1: Bir Panathinaikos'ta Ergin Ataman
0: o,
1: var.
0: O biraz da oradan beslendiği evet, için. Öyle evet, bir yapısı var biliyorsunuz. Maçlarda zaman zaman o gerginliği yaratarak kazanıyor. Öyle bir etkisi var Ergin Hoca'nın.
1: Hoş Panathinaikos'un sahibi de biraz.
0: Ona uygun değil mi?
1: Ona uygun.
0: Tabii doğru.
1: O ortamı sağlayan kişi
0: işte biraz
1: o.
0: Önce dediğimiz yönetici.
1: Evet, onu sağlayan o.
0: Yani bu iş bir kere önce içimizde kini nefreti yok edeceğiz. Sevgi pıtırcıklarını çoğaltacağız. Sevgiyle birbirimize bakmayı göreceğiz. Saygılı olmayı bileceğiz. Kaybetsek de kazansak da her zaman rakibimize ve karşıdaki bir insan olduğunu, onun da sizinle aynı görevi yaptığını, sahadaki futbolcular birbirlerine aynı işten ekmek parasını kazandığını kabullenmek zorundalar. Yani ben bu işten para kazanıyorsam, bir işim yaptım, o da aynı işi yapıyor. Bilerek sakatlayacaksın ya da bilerek adama oyundan attıracaksın, adama hakaret edip de küfür edip de arkasından sana tepki vermesini bekleyip oyundan attırmaya çalışacaksın. Bunlar futbolda kurnazlık ama olumlu bir şey değil ya, değil yani, çirkin hareketler. Sen yenebiliyorsan bileğinin gücüyle, sahadaki aklınla, futbol aklınla yen adamı. Futbol aklınla sen onu hapset sahasına. Yoksa öbür türlü biçmişin, kırmışın, yıkmışın, kırmızı kart göstermişin, bilmem olumsuz şeyler yapmışın. Bunlar sana artı puan olarak dönmüyor ya.
1: Karşınızdaki oyuncu da bir punduna getirir, sizi sakatlar ve hayatınız bitebilir.
0: Çünkü şöyle görüyorlar maçları, savaş.
1: Evet.
0: Biz savaşmıyoruz, maç yapıyoruz ya, bir spor müsabakası bu.
1: Maalesef.
0: O
1: maalesef
0: zihniyeti değiştirmek lazım. Savaşmayacaksın. Sen orada bir müsabaka yapıyorsun. Bir futbol, bir spor karşılaşması. Öyle düşünmek lazım.
1: Maalesef. Şimdi gerçekten önemli karşılaşmalar var. Az sonra iki karşılaşma başlayacak voleybolda. Onu da hemen dinleyicilerimize aktarayım. Onu aktarmadan evvel de Trendyol 1. Lig'de ilk yarılar bitti. Bandırma Spor 1, Sivas Spor 0. Bodrum Futbol Kulübü 0, Sarıyer 0, Çorum Futbol Kulübü 1, Erzurum Spor 0. Bildiğiniz gibi Erzurum Spor Süper Lig'e çıktı. Esenler Erok Spor 1, Pendik Spor 1, Iğdır Futbol Kulübü 2, Ahmet 2, Ümraniye Spor 1, Keçiören Gücü 4. Şu anda baktığımız zaman lige, Erzurum Spor zaten Süper Lig'e gelen ilk takımdı. İkinci takım için büyük mücadele var sevgili dinleyiciler ve bu mücadele sonundaki son hafta, bu hafta Ahmet ve Esenler Erok Spor 74 puan, ikisi evet, birlikte. Sonraki dört takım içinde Çorum Futbol Kulübü 73 puanda, Bodrum Futbol Kulübü 65 puanda, Pendik Spor 63 puanda, Keçiören Gücü şu anda biraz daha rahatladı, 60 puanda 7. sırada, 8. Bandırma Spor 60 puanda. Bakalım ne olacak maçın sonunda, ki düşen takımlar da belli olmuştu. Serik Spor, Sakarya Spor, Hatay Spor, Adana Demir Spor bir alt ligde kendilerine başarılar diliyoruz. Bu arada sevgili dinleyiciler, voleybolda da önemli bir karşılaşma var az sonra. Şampiyonlar Ligi Kadınlar yarı final karşılaşması İstanbul'da oynanıyor. Vakıfbank Conegliano karşılaşması TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak az sonra, 2 dakika sonra. Ve saat 20'de de Eczacıbaşı Dynavit Scandicci karşılaşması var. Bakalım Savaş Eski Güreğin de söylediği gibi Türk finali olacak mı ya da İtalyan finali olacak mı ya da Türk-İtalyan düellosu mu olacak, onu göreceğiz. Ya doğru, da İtalyan takımları finalde mi olacak, onu da görebiliriz.
0: İki Türk, iki İtalyan takımı evet, çünkü. Çok ilginç bir eşleşme olmuş. Ama ben Vakıfbank'ın her şeye rağmen, rakibi çok güçlü olmasına rağmen finale çıkacağına inanıyorum. Eczacıbaşı için yani inişli çıkışlı bir şey
1: evet,
0: grafik çizdikleri
1: oturtamadı için, bazı evet, şeyleri.
0: Onun için bilemiyorum ama eğer gününde olur da O çok severek izlediğimiz, mücadele gücü yüksek,

0: Özellikle hücumda Ebrar'ın ve savunmada yine Ebrar'ın büyük bir şeyi var, çabası var ve çok olumlu şeyler yapıyor. Bunları yakalayabilirlerse onların da finale çıkmak için büyük bir şansı var. Ama nasıl olacak onu bekleyip göreceğiz.
1: Bakalım. Şimdi sevgili dinleyiciler, saat 17'de haber bültenimiz var. 17 haber bülteninin ardından tekrar birlikte olacağız. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte olacak. Yine Özgün Erdoğan da bizlerle birlikte olacak. Süper Lig'i konuşacağız. Futbol gündemini konuşacağız kendisiyle. Ve saat 18-19 arasında da iki önemli konuğumuz olacak. Okan Can bizlerle birlikte olacak. Futbolu konuşacağız, Süper Lig'i konuşacağız, bugünkü karşılaşmaları konuşacağız kendisiyle spor gündemi programımızda.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek düşen doğurganlık hızına dikkati çekti. Üç çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus ve aile korunmasının beka meselesi olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Göktaş, amacımız çok net, aile dostu ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz dedi. 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Genelgede doğurganlık hızının düşüklüğü varoluşsal bir tehdit olarak nitelendirildi. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanım kısıtlaması getiren kanun yürürlükte. Uygulamayla platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Ebeveynlere sunulacak kontrol araçlarıyla aileler çocuklarının dijital hareketlerini takip edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek önümüzdeki dönemde iki büyük hedefleri olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye ve geleceğe ışık tutacak yeni bir anayasanın yarının Türkiye'sini şekillendireceğini belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Nisan'da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık mal ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Son bir yılda 5 kez ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Ordu'da ihracat rakamlarını açıklayan Bakan Bulat, Nisan'da 25,4 milyar dolarlık ihracat yaptık dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifinden memnun olmadığını söyledi. İran'dan erken ayrılıp sorunun tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Trump, İranlı liderlerin birbirleriyle anlaşamadığını öne sürdü. Tahran'la görüşmelerin telefon üzerinden ilerlediğini vurguladı. Anlaşma olacağından emin değilim dedi. ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasına ilişkin Başkan Trump, korsanlar gibiyiz dedi. Bir petrol tankerinin vurulup el konulması olayını aksiyon filmi gibi anlattı. Ablukanın %100 etkili olduğunu belirtti. Şu an oradan ayrılsak bile bu büyük bir zafer olur ama bunu yapmıyoruz ifadesini kullandı. İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait gemiler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. İsrail 21 tekneye saldırmış, 30'a yakın tekne Yunan karasularına girmişti. Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki tekneler Girit kıyılarında bekliyor. Teknelerin bulunduğu alanda fırtına etkili oluyor. Filodan alınan bilgiye göre yaklaşık 30 tekne hava şartları düzelince yola çıkacak. İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü. Lübnan'ın güneyinde bazı beldeler için de saldırı tehdidi yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan ABD askerlerinin çekilebileceğini söylemesinin ardından ilk adım geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, 5000 ABD askerinin Almanya'dan çekileceğini duyurdu. Çekilmenin 6 ila 12 ayda tamamlanması bekleniyor. ABD'nin Almanya'da yaklaşık 35 bin askeri bulunuyor. Azerbaycan Avrupa Parlamentosu'na Karabağ kararı nedeniyle tepkili. Avrupa Birliği'nin Bakü Büyükelçisi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kararın gerçekten uzak, devletlerin egemenliğiyle toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüklerine aykırı olduğu iletildi.
3: Spor.
2: Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın perdesi dün oynanan iki maçla açıldı. Sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 3, Tümosen Konyaspor 2, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Beşiktaş 2. Süper Lig'de bugün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç var. Saat

0: 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Maçlar şöyle: Fenerbahçe, Rams Başakşehir, Trabzonspor, Göztepe ve Samsunspor, Galatasaray. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları besliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: gelecek.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası.

0: Bu tablo benim olsun mu?
1: Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne buna.
1: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Her şeyim var annem.
7: Derdim.

0: Berlin hediyeleri Pazarama'da.
1: Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.07'yi gösteriyor ve sizlerle birlikteyiz spor gündemi programımızda. Bu arada hemen hatırlatalım, TRT Spor Yıldız'da Vakıfbank Conegliano maçı var ve takımımız 3-2 önde İtalyan takımına karşı. Hani belki yolda olup bizi dinleyenler olabilir, dediğim merak edenler olabilir. Biz de TRT Spor Yıldız'daki bu karşılaşmadan ara ara size sonuçları ileteceğiz. TRT Spor'da da özellikle birinci ligin karşılaşmaları var. Bildiğiniz gibi birinci ligde 38. ve son hafta bugün Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli olacak ve düşen takımlar belliydi. Ardından playoff için sıralama belli olacak. Onun için de sizlere ara ara bilgiler aktaracağım programımızın içinde. Ve şimdi konuğumuz teknik direktör Adnan Şentürk. Hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar Yüce Bey. Size de Özgüner Bey'e de kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar aramızda olduğunuz için çok mutluyuz, çok sevinçliyiz sizin sesinizi duymaktan.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle beraber olmaktan dolayı ben de çok mutluyum. Çok çok sağ olun.
0: Çok sağ olun. Şimdi bir teknik direktörsünüz. Yılların teknik direktörüsünüz. Aynı zamanda da yeni teknik direktörlükten lig bitti. Bizlerle birliktesiniz. Şimdi hani Fenerbahçe'ye gelen giden teknik direktörler oldu. Ben de Fenerbahçe'yi, diğer takımları da çok iyi gözledim. Hiç bu Tedesco'nun gelişi ve gidişi gibisini görmedim ben. Özellikle Fenerbahçe taraftarı Tedesco'yu veya bir bölümü diyelim, bir bölümü ki az bir bölümü çok beğenmezken, bir bölümü Tedesco'yu çok fazla sevdi ve Türkiye'den havalimanına kadar uğurladı. Stuttgart'ta, Stuttgart Fenerbahçeliler Derneği de karşıladı. Hani biz Tedesco'da neyi göremedik spor yazarları ya da bizler? Hani siz belki daha iyisini biliyorsunuzdur ve görüyorsunuzdur. Göremediğimiz neyi gördünüz lütfen?
1: Estağfurullah. Bir bakış açım var tabii ki burada. Evet. Ve onu sizinle zevk

0: paylaşayım. Bir kere her şeyden önce Todesco çok mükemmel bir teknik direktör olmayabilir.
1: Evet.
0: Eksikleri ve hataları da olabilir.
1: Evet.
0: Zaman zaman kadro seçiminde maça göre uygunluklar taşımayan kadroları sahaya sürmüş olabilir. Ama Todesco hem çok çalışkan hem bir mantaliteyi oyuncularına vermek isteyen, önce oyuncuların gözünde büyük bir saygı uyandıran, onu sahanın kenarında duruşunda ve oyuncularıyla kurmuş olduğu kontakta çok net bir şekilde gözlemledik. Oyuncularına yanına çağırdığı zaman bu kadar dünya yıldızı oyuncuları koşarak gelen ve ilgiyle, saygıyla teknik adamını dinleyen ve sahaya dönüp onu uygulamaya çalışan oyuncuları gözlemledik. Dolayısıyla önce kendinin kişiliğini, duruşunu, sahip olduğu bilgiyi ve onu kullanma biçimini oyuncularına kabul ettirdi. Zaman içinde de taraftarın ondaki bu samimiyeti, içten en iyi yapma çabasını gözlemlemesi sonucunda çok büyük bir sevgi potansiyeli oluşturdu ve sevgiyle karşılandı. Burada Todesco'nun şöyle bir avantajı da vardı. Bu çok net, bana göre berrak bir durum. Mourinho'dan sonra gelmiş olması, takımına, oyuncusuna, taraftarına saygı göstermeyen, bulunduğu ülkeye saygı göstermeyen, yanlış demeçlerle, zaman zaman tuhaf davranışlarla antipatik bir görüntü sergileyen Mourinho'dan sonra bu kadar naif, saygın, dürüst bir genç teknik adamın başarılı olmasını sadece Fenerbahçeliler değil, Fenerbahçe'ye çok büyük antipatisi olmayan bütün herkesin istediğini düşünüyorum. Bunlardan biri de benim.
1: Evet.
0: Yani başarılı olmasını çok arzu etmiştim. Çünkü insani hasletleri, davranışları, ikili ilişkileri, demeçleri, maç sonu konuşmaları, maç önü konuşmaları, ne yapmak istediğini açıklama biçimi, sahaya dizdiği, dizilişteki oyunculardan istediği randıman alma çabasındaki oyun anlayışı bana göre de son derece saygı uyandıracak bir değerdeydi. Ama bu Todesco'nun teknik adam olarak saha içi davranışlarının çok mükemmel olduğu anlamına gelmez. Genç bir teknik adam, deneyim kazandıkça çok daha iyi olacaktır. Bilgiye açık ve önemli bilgilere de sahip. Daha önce Belçika milli takımı teknik direktörlüğü de yapmış. Aslında çok önemli oyuncularla da birlikte olmuş. Bu kadar önemli yıldız oyuncuları sevk ve idare konusunda başarılı olmuş. Çok değerli bir genç ve teknik adam. Ama Fenerbahçe'de transfer yanlışları, bir takım bazı bölgelerdeki bir anda oyuncu boşalmaları, santforsuz kalmak, savunmada stoperlerde aynı adamlara ve onların da ya kötü oynamasına rağmen onlara muhtaç olarak yola devam etmek, Fenerbahçe'nin performansını olumsuz etkiledi ve Todesco'nun kendisinin de umduğu ve beklediği başarıya ulaşmasını da engellemiş oldu. Bana göre bir takım şeyler de sıralanabilir ama
1: evet,
0: belli başlı benim gözlemim bu noktada bunlar Yüce Bey.
1: Ben bu soruyu özellikle size sordum. Şundan dolayı ben de sizinle aynı fikirdeyim ama Fenerbahçe'ye gelen teknik direktörlere baktığımız zaman ben ilk olarak teknik direktör olarak Didi'yi gördüm. Didi Fenerbahçe'ye gelmiş, hem en önemli futbolcuydu hem de Brezilya futbolunun bir numarası bir adamdı. İki sene üst üste şampiyon oldu. Sadece bir mağlubiyet gördü. O mağlubiyette Benfica'ya 7-1 yenildi. O mağlubiyetin ardından defteri dürüldü ve gönderildi. Ve kimse hiç arkasından gitmedi. Ardından Veselinovic. Veselinovic de aynı şey. Kaleperovic de aynı şey. Stankovic de aynı şey. Ben Fenerbahçe için konuşuyorum. Diğer kulüpler için konuşmuyorum. Gördüğüm için, yakından izlediğim için. Şimdi Rauş diye bir adam geldi. Eintracht Frankfurt'ta UEFA kupasını aldı. Arkasına zil bağladık, yolladık adamı. Gus Hiddink geldi. Gus Hiddink PSV Eindhoven'la Avrupa'da fırtına gibi esen bir takım yarattı. Bize geldi, ligden düşüyordu. İlk maçta Aydınspor'dan İstanbul'da Fenerbahçe 6 tane gol yedi ve göndermek zorunda kaldık. Hani Mourinho biraz daha kibirli, egolu, tamam taraftar belki. Hani Fenerbahçe taraftarı acaba teknik direktörlerini artık mesela Aykut Kocaman, İsmail Kartal, onlar için de bir sevgi gösterisinde bir kısım var, diğer kısım da yok. Ama bu sefer biraz daha fazla bir ilgi ve sevgi var Tedesco'ya. Hani şu acaba olamaz. Fenerbahçe taraftarı mı dönüşmeye başladı, değişmeye başladı, yoksa futbol iklimi mi Fenerbahçe'de? Onun için sordum esas bu soruyu.
0: Yüce Bey, şunu ilave edebilirim. Şimdi Fenerbahçe'de başkanlar teknik adamları değiştirerek kendilerini belli bir dönem unutturup yeni teknik

0: ilk adama yoğunlaşıp tekrar yol almaya çalıştılar.
1: Çok güzel.
0: Başkan da değişti. Bu sefer başkan da değişti ve olmadı. Bir dakika dedi taraftar. Ayrıca taraftarla ilgili bir parantez açmalıyız. Artık günümüz gençliği sosyal medyada örgütlenebilen ve birlikte ortak düşünce etrafında toplanabilen, birbirini bu anlamda motive edebilen Z kuşağından bahsediyoruz. Ve insani değerleri daha farklı, bakış açıları daha farklı bu gençler. Bir dakika arkadaşlar, biz artık kandıramazsınız. Kendi kabahatinizi teknik adamlara atarak yapmış olduğunuz bir şeyi belki biz teknik adamı tekrar göreve devam ettirebiliriz, ettiremeyiz. Ama ona olan sevgimizi göstererek onu takdir ettiğimiz, aslında kabahatin onda olmadığını sizlere böyle gösterebiliriz duygusuyla bu eylemleri yaptıklarını düşünüyorum. Yoksa alandan uğurlama ve karşı havaalanında karşılama ve destekleme, bu olağanüstü bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde daha önce görüldüğünü de zannetmiyorum. Ben bu anlamda verilmiş önemli bir mesaj olduğunu, bunun da yine Türk gençliğinin, Fenerbahçeli gençlerin çok akıllıca birlikte düşündükleri ve organize oldukları bir eylem olduğunu düşünüyorum. Çok da gelişi güzel insanlar gidip Stuttgart havaalanında buluşmaz. Dolayısıyla burada bir protesto var. Yani Sayın Başkan, siz hemen hocayı değiştirdiniz 3 hafta kalmışken ve bu hoca bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı. Ama kalede Ederson diye bir kaleci bir hafta evvel kalesini boşalttı, 90-8'de gol yedi. Bu maçta oyundan atılmak için yapmadığını bırakmadı ki sezonu kapatıp evime gideyim diye düşündü. Ama siz bütün bunları bir tarafa bırakın. Bir çaba içindeki teknik adamı 3 maç kala ve bu kadar dürüst ve çalışkan bir teknik adamı göndermeye kalkıyorsunuz. Hayır, suçlu o değil deyip onun yanında yer aldığını göstermek istedi. Ben bunu böyle okuyorum.
1: Çok doğru. Ben de sizinle aynı fikirdeyim de bunu zaten siz ancak bu şekilde ifade edersiniz. Çünkü bir teknik direktörsünüz. Nasıl gördüğünüzü ben çok iyi biliyorum. Vizyonunuzu, hedefinizi ve bu konuları kavram olarak nasıl değerlendireceğinizi biliyorum. Peki, şimdi 3 maç kala yine yönetim özellikle kendini kurtarmak için mi, ama kendini kurtarmak için desek kongreye gitmez, başkanlığı bırakmaz. Hani hem başkanlığı bıraktı hem de kongreye gitti ama 3 hafta kala da devam etmedi. Yerine bir teknik direktör getirip hazırlık da yapmadı. Ya da başkan adaylarına, ya biz işte teknik direktörle vedalaştık, siz de hazırlık yapacaksanız, kimi getirecekseniz, ortak bir adayımız varsa getirelim de demedi. Ve Fenerbahçe belki de Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumu varken belki de onu kaybedecek. Hani bu hatayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şöyle Yüce Bey, biz şu anda neyi konuşuyoruz ve ülke neyi konuşuyor? Spor medyası, futbol medyası neyi konuşuyor? Saadettin Saran'ı konuşmuyor.
1: Evet.
0: Başkanım ve yönetimin başarısızlığını konuşmuyor. Öne çıkmıyor. Yani konuşacak elbette. Kongre açıklandı ve bütün üzerindeki yükü zaten bırakmıyorum. Tamam, olmadı. Daha önce de söylemiştim. Şampiyon olamazsak bırakacağım demiştim. Ve 3 hafta kala bırakıyorum. Bu alabileceği tepkiler, sert eleştiriler ve bu esnada yaşayabileceği o baskıyla ortaya çıkabilecek farklı söylemlerle kişiliğinin zarara uğramasını engellemek adına da dikkatin başka yöne kaymasını sağladılar. Bana göre öyle. Yoksa 3 maç kala sen bunu ilan edebilirsin ve teknik direktörle devam edebilirsin. Ve bu adam takımının başındayken ikinci mağlubiyetini aldı. Bir tanesi de zaten çok enteresan, kabul edilebilir gibi değil. Todesco'dan ziyade futbolculara atıfta bulunulması gereken bir mağlubiyet. Ligde 20 puan toplayabilmiş bir son sıradaki takım. Elbette ki aynı ligde oynuyorsanız herkes sizi yenebilir ya da siz herkesi mağlup edebilirsiniz. Olaya böyle bakmak zorundayız ama şampiyonluk için kurulmuş bu kadar güçlü bir takımın Karagümrük karşısındaki mağlubiyeti kabul edilebilir gibi bir şey değil. Bütün bunlar o maçtan sonra hocamıza ultimatom verdim demecinin zaten saygıyla ilgisi yok. Yani teknik adama karşı bir saygı gösterilmemiş. Verilen demeç bile son derece yanlış. Burada da kendini koruma duygusu var. Bütün bunlar başkanların daha olaya hakim, daha olgun, hiçbir pürüze olmayan güçlü insanlar olması gerekir. Pürüzlerin ortaya çıkacağı veya eleştirilerin o boyuta, o yöne doğru kayabileceği, kişiliklerinin zarar göreceğini düşündükleri anda farklı davranışlarla, yanlış hamlelerle takımın gidişatına da zarar verebilirler. Üstü kapalı oldu ama Evet. Dinleyenler anlar diye düşünüyorum. Evet.
1: Şimdi bu önemli Tedesco gerçekten çok önemli bir değer esasında. Biraz daha...

0: destek verilseydi belki çok daha farklı bir noktaya gelirdi sezon başından itibaren. Kendi oyununa göre futbolcu seçerdi, kendi oyununa göre sistemini oturturdu gibi. Bunları konuşabiliriz. Peki şimdi bir de şu konuşuluyor. İşte Fenerbahçe'nin çok büyük paralar verilerek gelen futbolcuları var. Ve bu futbolcuların çoğu niteliksiz, gerçekten Fenerbahçe'ye layık değiller. Ama şu anda baktığımız zaman şimdi Archie Brown'a İngiltere'den teklif var ve hani 2 milyon 3 milyon da değil, yani 16-18 milyon euro gibi bir para. Peki Nene'ye aynı şekilde 20-22 milyon Dortmund'dan, bu net bilgi. Ardından diğer futbolcular, hani bu futbolcular çöktü de bu futbolcular, yani bizim biraz da taraftar olarak, ben zaten programa başladığından beri Özgüner Bey'le de onu konuşuyorum. Taraftar olarak bizim spor medyası tarafından yönlendirildiğimizi biraz söylemek, dinleyicilerimize aktarmak için. Elinizdeki futbolculara hiçbir zaman çöp demeyelim, çünkü çok değerli diye sormak için. Hani biz mi göremiyoruz? Çöp dendi spor yazarları tarafından, Fenerbahçe kadrosundaki bazı oyuncular, ya da yetersiz dendi, ya da çok fazla para verildi dendi, ya da gerçekten farklı mıdır? Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Şöyle ki son yıllarda, aslında uzun yıllardır Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çekişmesi var ama son dönemde Galatasaray'la yoğun bir çekişme içinde. Taraftar işler biraz kötü gittiğinde Galatasaray'ın kadrosundaki oyuncuların background'uyla kendi oyuncularının geçmişini karşılaştırıyor.
0: Evet.
1: İşte burada handikaplar başlıyor ve bunun bayraktarlığını maalesef birçok spor yazarı yapıyor. Ya da spor yazarı denilen,
0: evet,
1: yorumcu arkadaşlar yapıyor. Spor yazarı demek yanlış olur.
0: Doğru.
1: Yorumcular yapıyor. Bunu böyle yaparak kulüpleri daha farklı transferlere yönlendiriyor ve çoğunda da başarılı oluyorlar. Kulüpleri borç batağına iten unsurlardan birisi bu sosyal medya üzerinden yayın yapan ve birlikte birkaç kişinin bir araya gelip her şeyi çok rahatlıkla konuştuğunu düşünürken aslında saygıdan uzak her türlü kelamı edebilen insanların kulüpleri yönlendirdiğini düşünüyorum. Çünkü gençler bunları izliyor. Bunlara ulaşmak kolay. Ve oyuncuları kıyaslarken, eleştirirken geçmişlerinde mesela Nene.
0: Evet.
1: Bu potansiyel olarak baktığın zaman Nene'nin istatistiklerini şu anda Galatasaray takımındaki hangi oyuncu yapabilmiş? Yani bir böyle bakalım olaya.
0: Evet, doğru.
1: Ama Nene albenisini maalesef aşağılandığı için görüntüsü daha alt sıralarda gözüküyor ve sıradan olduğu düşünülüyor. Oysa
0: Doğru.
1: Nene'nin performansını görebilen Avrupa ülkeler ona evet parasını verip transfer edecektir. Sabredilirse Türkiye'de de zaten ortaya koyduğu bu işi daha yükselerek, daha iyi noktaya taşıyarak
0: Evet.
1: oynayabilecektir. Ayarı bozan biraz Galatasaray'ın transferleri ve Galatasaraylı oyuncuların birlikte sahip oldukları oyunu iyi oynamaları. 3-4 yıldır birlikte olan bir takımın üzerine her yıl birkaç oyuncu koyarak takımı kökten değiştirmeden iskeleti, daha doğrusu omurgayı muhafaza edip takviyelerin oyun gücünü de arttırmasına olanak tanıyarak ilerleyen bir kulüp. Fenerbahçe'de bu yoğun bir şekilde sezon başında devre arasında en az 3, 5, 6, 7 oyuncunun değişimiyle takım omurgasının bozulmasına ve her seferinde de farklı bir hocayla yeni bir şey inşa etmeye çalışılmasıyla geride kalıyor. Aslında Fenerbahçe'nin aradaki puan farkı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bütün bu yanlışlardan sonra çok fazla değil.
0: Evet.
1: Yani 4 yıldır hala bu şampiyonluk potasının içinde olması, 99 puanlara ulaşması vesaire, bence Fenerbahçe'nin bu sıkıntılı, yanlış yönetilen süreci çok başarılı şekilde devam ettirdiğini de gösterebilir. Nereden baktığınıza bağlı.
0: Evet.
1: Bu kadar karmaşanın, bu kadar değişikliğin, başkanlar, hocalar gelip gidiyor, futbolcular sürekli değişiyor ama ortada sürekli de potası içinde olan, ancak işte bu yıl biraz, birkaç hafta önce biraz kopmuş gibi gözüküyor ama hala matematiksel
0: Evet.
1: şansı var. Bir durum var. Ben Fenerbahçe'nin başarısız gösterilmesinin nedeninin şampiyonluğa ulaşamamış olduğunu, Galatasaray'ın bu dönemde ekstra oyuncuları doğru zamanda takımına katarak ve aynı hocayla devam etme avantajını ve aynı anlayışı, oyun anlayışını sürdürmeyle moral motivasyonda yüksek tutarak önde olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok sorunu yok. Ama Fenerbahçe'nin çok sorunu varmış gibi görünerek Fenerbahçe son haftaya kadar şampiyonluk potası içinde olmayı nasıl başarıyor?

0: Demek ki bir şeyleri biraz düzeltirsen, doğru bir yönetim, doğru bir yönetim anlayışı, biraz sabır, taraftardaki biraz sabır, kadronun muhafaza edilerek, eksiklerin desteklenerek yol alınması Fenerbahçe'yi başka bir boyuta getirecektir ve her maç ligin son maçıymış gibi düşünüldüğünde o gerilim içindeki ne kadar üst düzey oyuncular olursa olsunlar bazen 90+8'de hiç düşünemeyeceğiniz golleri yiyebiliyorlar. Bu sadece bir maçta da olmadı. Kasımpaşa maçında da yine 2-1 öndeyken o dakikalarda alakasız bir gol daha yemişlerdi. Benzeri durumları yaşadılar. Ben burada olayın sadece teknik olduğunu düşünmüyorum. Olayın baskı altında, daha doğrusu rakibinden doğan o baskıyı doğru yönetemediklerini, sabırsız davrandıklarını, bunun bazı yorumlarla taraftarın üzerinde inanılmaz derece etki yarattığını, onun takıma dönüşünün futbolcuları sıkıntıya soktuğunu, yöneticileri sıkıntıya soktuğunu ve sağlıklı, akıllı kararlar vermekten uzaklaşarak başka bir boyuta geçtiklerini düşünüyorum ki en son Todesco'nun 3 maç kala gönderilmesi de bunlardan birisi bana göre.
1: Özellikle mesela Fenerbahçe'de iyi yönetilen şubeler var. Birisi basketbol. Kadınıyla erkeğiyle. Ki Avrupa'da da kupa getiriyor ya da yoluna devam ediyor. Şimdi başkan aynı başkan ama basketbolda daha önemli işler yapılıyor. Avrupa'da da başarı geliyor. Avrupa'da, hani Türkiye'yi bırakın, Avrupa'da geliyor. Voleybol dediğiniz zaman bir çeyrek final oynuyor kadınlarda. Erkek voleybolunu en azından bir noktaya getirmeye başladı. Sonra tekerlekli sandalye basketbol takımı hem ligde hem Avrupa'da. Yani diğer şubelerde de örnekleri var iyi yönetimin, o anlamda söylüyorum. Futbola yansımasında sıkıntı oluyor. Ya futbolda başına getirilen kişi biraz dalgalanmalar yaşayarak bu kararları veriyor ya da belki de ne diyeyim, bu şekilde düşünerek bu noktaya geliyor. Ama diğer branşlarda bu olmuyor çünkü aklı selim öne çıkıyor ve devam ediyor diğer branşlarda. Hani bizde esasında Fenerbahçe'nin yönetimi değil, esasında futbolun yönetiminde bir sıkıntı var.
0: Evet, doğru. Tabii futbolun bir özelliği de var, lokomotif. Yani diğer branşlardaki o çok önemli başarılar, hatta bireysel branşlarda da, olimpiyatlarda da Türk milli takımlarına en çok oyuncu katan, Avrupa'nın en önemli spor kulübü Fenerbahçe, bu gerçeği kimse bir kenara atamaz. Milli formaya yaptığı hizmet son derece saygın, ama futboldaki taraftarın beklentisi, isteği, geçmiş yıllardaki, yani 10-15 yıl öncesine kadar Fenerbahçe'nin hep önde oluşu ve kendine has kadrolar kurarak, fantastik oyunlarla taraftarların ilgisini de çekerek sürekli taraftar sayısını rakiplerine göre daha fazlalaştıran takım oluşu ve arkadan bu kaotik durum tabii ki bir takım gerilimlere ve yanlışlara neden oluyor. İşte burada sağduyulu devam edebilmek, duruşunu değiştirmemek aslında Fenerbahçe taraftarını ikna edecek, onlara durumu açıklayacak ve böyle yol alabilecek güçlü, kendine güvenen ve birkaç yıl içinde bunun aralıksız şekilde bu performansın yüksek şekilde devam edeceğini iddia eden, buna inanan ve inandıran ekiplerin, kadroların gelmesi gerekiyor. Yoksa her sezon sen yeniden daha iyisini yapacağım diye düşündüğünde istikrarın başarılı olduğunu görüyoruz. Hemen yanı başındaki rakibinden bunu anlıyoruz. Hatta öyle bir şey var ki yapılanma yılı olarak tespit ettiği bir sezonda şampiyonluk hesabı içine giren Trabzonspor örneği bile var.
1: Evet.
0: Yani daha düşük bütçelerle ama yapılanmak adına, yani geleceğe yönelik takıma yatırımlar yaparak, genç oyuncular katarak, bunları deneyimli oyuncularla destekleyip yol almayı hesap eden Trabzonspor eğer aşağı yukarı Fenerbahçe ile aynı potadaysa, o zaman bunun çok iyi irdelenmesi gerekiyor. Yani Trabzon gibi baskıdan etkilenen ve hiçbir şeyi dinlemeyen bir taraftar grubu bile ikna edilip yarınların takımını oluşturduğuna inandırılıp bu şekilde takımına destek oluyorsa, içeride berabere kaldığı bir maçtan sonra oyuncularını final maçında, hatta yani şampiyonluğa, yani Başakşehir maçı böyleydi, taraftarın ayağa kalkıp oyuncularını alkışlıyorsa Fenerbahçe taraftarı da bunu yapabilir. Önemli olan bu yaklaşımı doğru, samimi bir şekilde sergilendiğini taraftarın görmesi. Her ne kadar çok uzun yıllar şampiyonluk görememiş olmanın baskısıyla hemen olalım diye düşünüyorsa bile, bir taraftan da gerçekçi olmak bunu gerektiriyor diye düşünüyorum.
1: Sayın Şentürk, şimdi Özgün Erdoğan da stüdyo konuğumuz, bildiğiniz gibi, size bir soru yönlendirmek ya da eklemek ister sözleriyle.
2: Adnan Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederim.
2: Şimdi biraz program başından beri hep şeyi konuşuyoruz. Fenerbahçe'de

0: UNESCO'nun tabii gönderilişi ve bunun taraftar tarafından büyük bir coşkuyla buradan uğurlanışı, işte Almanya'da karşılanması gerçekten ciddi anlamda insanların kafalarında soru işareti bırakmaya başladı. Futboldan azıcık anlayan insanlar, yani böyle bir başarı vardı, neden gönderildi? Başarısızdı, bu taraftar niye sahip çıktı diye düşünüyor. Ama baktığınız zaman perde arkasında ligin bitimine 3 hafta kalmış. Bu haftayı saymazsak 2 haftası var. 2 hafta kala teknik direktörü gönderen Saadettin Saran ve yönetiminin hem taraftar tarafından tepki aldığını, protesto edildiğini, aslında bu yönetime karşı, başkana karşı bir protestoydu bence.
1: Evet, aynı fikirdeyiz.
0: Öbür taraftan da bakıyorsunuz, aday olmayacağını açıkladığı bir genel kurul kararı alıyor ve bu kuruldan önce de hocayı göndererek, yani bana göre bitime 2 hafta kala sorumluluğumu tamamen üstünden atmak istiyor. Hoca başarısızdı, gönderdim. Kalan dönemde de ben yeni gelecek ekibin elini rahatlattım, yolunu açtım. Gene istediği teknik adamı alsın, çalışsınlar, yeni sezon hazırlıklarını öyle yapsınlar düşüncesiyle mi hareket ediyor? Ya da yani zaten ligde durumunuz belli. Hani şampiyonluk iddianızı azaltmış olsanız bile matematiksel olarak devam ediyor. Aynı hocayla devam etmemesindeki biraz önce sizin saydığınız nedenleri de düşünürsek, burada Saadettin Saran ne yapmaya çalışıyor? Ben asıl onu öğrenmek istiyorum. Yani hem seyircinin tepkisini alıyor, hem Fenerbahçe taraftarının tepkisini alıyor, hem de yönetim içerisinde, yani Fenerbahçe camiası içerisinde de bir takım tepkiler alıyor. Ne yapmak istiyor sizce Saadettin Saran?
1: Valla biraz önce sıraladım aslında. Aynı şeyleri tekrar edeceğim. Ama siz zaten bu soruyu sorarken yaptığınız yorumda bütün gerçekler saklı Özgüner Bey. Her şeyi söylediniz aslında. Sizinle evet, aynı fikirdeyim, bunu söyleyeyim. Yani bir taraftan üzerindeki tepkiyi atmaya, uzaklaştırmaya, hocanın üzerine yüklemeye çalışıyor. Bir taraftan kamuoyundan, spor kamuoyundan, futbol kamuoyundan ve özellikle Fenerbahçe tarafından ve muhaliflerden gelecek baskıyı üzerinden atmak için hemen kongre kararı alıyor. Ve dikkatleri başka bir yöne çekerek kendinin ortada kalıp çok fazla irdelenmesini engellemek istiyor diye düşünüyorum. Yani burada doğru bir yönetici kararı yok. En azından 3 maç kala bir açıklama yaparsınız ve kendinizi feda edersiniz. Madem feda ettiniz, dersiniz ki değerli spor kamuoyu ve özellikle Fenerbahçe futbol severler, taraftarlarımız, delege üyelerimiz, ben şu an itibariyle istifa ediyorum ama kalan 3 maçta Fenerbahçe'yi yönetmekte sorumluyum. Kongre kararı alıyorum. Sonuna kadar da kulübümün haklarını korumak için elimden geleni yönetimle beraber yapacağım. Ve yeni sezonda alınacak gelecek yönetime vereceği kararlarda da her türlü desteği sağlamaya devam edeceğim. Kalan 3 maçta teknik adamımızın arkasındayız ve onun yapabileceği her şeyi en iyi şekilde yapıp hala matematiksel şansımız varken bir maceraya atılmadan yolumuza devam etmek istiyoruz. Evet, başaramadık. Başaramadığım zaman ayrılacağımın sözünü de verdim ve şimdi bu sözü tutuyorum dese bence çok büyük bir saygı uyanacak.
0: Evet, ben de tam o noktaya değinmeniz için hocam bu soruyu sordum.
1: Evet Özgüner Bey. Dolayısıyla yani siz bir taraftan hemen alelacele bir anda o baskıdan nasıl kurtulurum dikkati Todesco'nun üstüne, sorumluluğu ona yıkarak başarısız oldu. Ya biz elimizden geleni yaptık, bir sürü oyuncu aldık falan filan gibi bir düşünceyle, oysa orada tartışılacağı çok konu var. Yani birçok oyuncu almış olmuyor. Takımın pozisyonel olarak doğru oluşturmadığını biliyoruz ama burada Todesco'nun etkisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Belki Todesco'nun buralarda eksiği var, hatası var. Santrforların elinden gidişi, stoperlerde sorun oluşu, buraları onaramaması belki onun sorunu olabilir. Yani bunu istediği halde yapılmaması başka bir şey. Ama en nihayetinde bu son derece yanlış bir karar olarak görüyorum bunu. Ben daha çok Tedosko'ya karşı ilginin de sizinle aynı fikirdeyim. Biraz önce de söylediğim gibi aslında protesto olarak gerçekleştiği ama evet, Tedosko'nun da hakkını çalışkan, dürüst, gerek söylemleriyle gerek yaklaşımlarıyla insan bir teknik adam oldu. Evet, işini yaparken eksiklerin oldu ki herkesin eksikleri olabileceğini kabul etmiş bir Fenerbahçe taraftarının çok saygıdeğer tavrı olarak görüyorum.
0: Bir iki dakikalık bir hatta bir dakikalık bir sürem var. Bu akşamki Fenerbahçe Başakşehir maçından beklentiniz nedir? Tedesco yok, Guendouzi yok, birçok oyuncusu yok, Mert Müldür yok, Skriniar yok, Nene yok, 7 futbolcu, Archie Brown yok. Nasıl bir sonuç bekliyor Fenerbahçe Başakşehir maçında bizi?
1: Ben bugün Fenerbahçe taraftarının ne kadarının takımın yanında olacağını bilemiyorum ama takımın sahaya bir etki koyabileceğini düşünmüyorum. Başakşehir'i favori görüyorum. Hatta oyun üstünlüğünü ciddi şekilde Başakşehir'in elde edebileceğini düşünüyorum. Bu saydığınız isimler olmasa da Fenerbahçe'nin kadrosunda hala çok çok iyi bir 11 çıkıp sahada Başakşehir'i alt edebilecek potansiyele sahip. Bu ayrı. Bunu karıştırmıyorum ama saydığınız isimlerin bazılarının olmaması Fenerbahçe'yi olumsuz etkiler. Ama onun dışında bu hafta yaşananlar, Todesco'nun ayrılışı, ki o futbolcular da insan ve hepsi teknik adamlarını çok seviyordu, bundan eminim. Bunun takıma yansımasının olumlu olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe ikincilik yarışında da zorlanacaktır ama bir şansı var. Trabzonspor'un gelecek hafta Beşiktaş'la İstanbul'da oynayacak olması, bu hafta Göztepe gibi çok güçlü bir rakiple oynayacak olması onların da şansını çok yükseltmiyor ama yine de Trabzonspor camiasıyla bütün halinde devam ederken Fenerbahçe'de biraz parçalanmışlıklar, bölünmüşlükler ve moralsizlikler var.
0: Sayın Şentürk, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Rica ederim. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
0: İyi akşamlar. Teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından tekrar birlikte olacağız.
2: Reklamlar. Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de. AGESA, pilot garaj,
3: yapı ekspertiz. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı Tekno Club'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
2: Reklamlar.
5: Spor gündemi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.37'yi gösteriyor. Reklamın ardından birlikteyiz ve saat 19'a dek, 19 ana haber bültenine kadar spor gündemi programında sizlerle birlikte olacağız ve sporun gündemini konuşacağız. Bu arada bizler Vakıfbank Conegliano maçını da izliyoruz sevgili dinleyiciler. İlk set sevgili dinleyiciler 1-0 önde Conegliano, bu bilgiyi de aktaralım size. Conegliano setlerde 1-0 öne geçti ve ikinci set maalesef kendi sahamızda oynuyoruz bunu. 1-0 öndeyiz ama ilk seti Conegliano'nun tecrübesine ve biraz daha sakin olmasına bağlı olarak kazandığını düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe ile devam edelim yine. Evet, Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaşması var ama Galatasaray'ın da şampiyonluk maçı var. Ama Trabzonspor'un da Göztepe ile maçı var. Ama her şeyin önünde Fenerbahçe'de bir başkanlık yarışı var.
6: Evet.
0: Şimdi bu öne çıktı. Evet, başkan adayları kendilerini açıklamadı ama basına yansıyan bazı isimler var. Şimdi birisi Mehmet Ali Aydınlar. Birisi Aziz Yıldırım, birisi Hakan Safi, birisi de Barış Göktürk. Şimdi 4 isim var ama tabii adaylıklarını açıklamadılar. Yöneticilerini evet duyuyoruz ama doğru olup olmadığını bilmiyoruz.
6: Evet.
0: Bu dörtlü yarışı nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle hani lig bitiyor, Haziran'ın 6'sı 7'si seçim olacak.
6: Ardından 22 Temmuz'da da ilk maçı olacak eğer Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan katılacaksa Fenerbahçe.
0: Evet. Tabii dörtlü yarış baktığınız zaman çok renk çok ses demektir aslında kulüpler için veya bu tür seçimli genel kurullar için gerçekten demokratik bir yarış olduğunu gösterir. Herkes aday olabiliyor. Ama Fenerbahçe'nin düştüğü bu duruma baktığımız zaman gelecek sezon için eğer başarılı olacaksa kenetlenmesi gerekiyor. Yani gerçekten işi bilen, işinin ehli bir başkan adayının, adaylarının ya da çıkması lazım. Herkes kendisini çok daha iyi biliyor. Yani futbolu ben izledim işte falanca kulüpte daha önce yöneticilik yaptım, daha önce bilmem kimin yönetiminde yer aldım da olmuyor. Bu işi iyi bilmek lazım, çok emek vermek lazım. Aziz Yıldırım'ın yaptığı gibi gerçekten Fenerbahçe emekleri çok olmuş bir başkandır Aziz Yıldırım. Onun için gerçekten başarılı olacağınıza inanıyorsanız aday olun. Öbür türlü Fenerbahçe'ye zarar verirsiniz. Saadettin Saran yıllardır Fenerbahçe'ye adaylığı açıklanan, Fenerbahçe için her dönem aday olacağı söylenen bir adaydı, bir başkan adayıydı. Seçildiği zaman da çok büyük bir gövde gösterisi oldu. Dediler ki evet Saadettin Saran bu işi iyi yapacak, gerçekten çok şey olacak, şöyle başarılı olacak. İşte soyunma odalarına gidiyor, kulüplerin içerisinde sporcularla çok iyi, çalışanlarla bile çok iyi dediler. Ama o da yeterli olmadığını gördük. Yani sadece iyi insan olmak başarıyı getirmiyor.
6: İyi sporcu olmak, spordan anlamak, Fenerbahçe kulübü, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor da dahil ya da herhangi bir spor kulübünü yönetmek çok farklı bir şey.
0: Kesinlikle.
6: Ben de evet maçı seyrediyorum. Ben de bir kendime göre bir taktiğim var. İyi oynayanı ben de görebilirim.
0: Tabii ki mutlaka.
6: Ama bunun altyapısını kurmak, bunun sistemini kurmak. Evet ben şuna da karşı değilim. Sporu bilmeyebilirsiniz, futbolu da bilmeyebilirsiniz ama başkansınızdır. Evet. Altınıza iyi bir ekip kurabilirsiniz.
0: Önemli olan o.
6: Ya da çok iyi bilirsiniz, uygulayıcı insanları getirirsiniz, böyle çalışırsınız. Ya da hem siz hem yöneticileriniz futbolu ve sporu çok iyi bilir, sporun yönetimini de çok iyi bilir. Mükemmel bir iş yaparsınız.
0: Tabii. Ama şöyle de bir sıkıntı var. Diyelim ki futboldan...
6: Yani arabesk tarzı olmuyor.
0: Tabii. Siz futboldan anlamıyorsunuz. Başkan seçildiniz. Altta iyi bir ekip oluşturdunuz. Anlamıyorsanız o ekip sizi yanlış yönlendirebilir.
6: Doğru.
0: Öyle de bir sıkıntı var. Onun için anlaması gerekiyor. Yani çok anlamasın ama anlasın. Evet. Nasıl yönetileceğini en azından... Bir futbol kulübünün nasıl yönetilmesi gerektiğini bilsin. Önemli olan planlamalar, gelecek sezonun planlaması, programı, mali tablosu, yani ekonomik olarak da güçlendirmesi gerekiyor. Bir takım kaynaklar bulması gerekiyor. Ya ben orada başkanım, oturdum. Gel al bu futbolcuyu, al bu futbolcuyu. Hadi sür sahaya. İşte bu yıldızlarla hadi gide. Olmaz. Olmayacak. Yani altyapına da önem vereceksin. O altyapıdan gerektiği zaman futbolcu çıkartmasını da bileceksin. Yapacağın transferlerde Trabzon'un hani izlediği politika gibi az paralarla iyi futbolcular bulmaya da çalışacaksın. Yani illa kendisini tanıtmamış, çok tanınmamış futbolcu başarısız olacak diye bir şey yok. Çok da başarılı olabilir burada.
6: Ama burada şu var. Şimdi Saadettin Saran bir kere Ali Koç'un yaptığı transferler üzerine geldi.
0: Evet.
6: Ali Koç'un Mourinho'yu yollaması ardından Tedesco'nun gelmesiyle geldi. Şimdi Tedesco'yu değiştirecek ama dedi ki şimdi bütün suç üstüme yıkılır. Değiştirmeyeyim gideyim. Evet Ali Koç getirdi zaten bunu diyecekti. Ki dedi. Şimdi bu noktada kararsızlık da hani vardır ya en iyi karar kararsızlık olmaz. Kararını evet. Vereceksin ve devam edeceksin. Kararsız kaldığın zaman... En kötü karar oluyor.
0: İşte eğer oraya oturmuşsanız o koltuğa sorumlulukları da almışsınız demektir.
6: Ama Trabzonspor böyle değil. 2-3 senedir aynı kadro ve aynı yöneticilerle
0: tabii
6: yürüyor.
0: Tabii ki. Şimdi Fenerbahçe'ye baktığımız zaman da Ali Koç uzun süredir bir başkan.
6: Evet.
0: Yani sezon başı transferler yapıyor. Mourinho'yu getiriyor. İstediği futbolcuları alacağım diyor. Sonra Mourinho diyor ki benim istediğim futbolcuları almadı diyor. Kendilerine göre bir ekip oluşturdular diyor. Ondan sonra gidiyor Devin Özek'i getiriyorlar. Devin Özek oradan futbolcu getiriyor. Getirdiği futbolcular işte bunlar size biraz önce dediğiniz gibi taraftar çöp diyor. Öbürü bilmem ne diyor. Bunlardan bir şey olmaz diyor. Sonra takım her şey fena değil yani iyi giderken sonra bir bakıyorsunuz santrforlarınızın hepsini gönderiyorsunuz.
6: Evet.
0: Sonra santrfor almıyorsunuz ve hoca çıkıyor. Tedesco olsun ben santrforsuz da oynarım diyor. Çünkü göreve gelmiş Fenerbahçe gibi evet. Bir kulüpte başka türlü bir açıklama yaptığı zaman olmayacak. Mecbur bunu diyor. Sonra giderken bir takım açıklamaları oluyor. Ben santrosuz oynamak istemedim ama almadılar. Ben ne yapacağım? Elimdeki oyuncularla bunu kapatmaya çalıştım gibi bir açıklaması oluyor. Şimdi bunları düşündüğün zaman gerçekten futbolu bilmek şart. Yani futbol

0: Bir futbol maçında bir takımın oyuncusunun iyiliği nereden anlaşılıyor biliyor musunuz? Terse dönmesini bilmesinden. Oyun bir yerde sıkışmışsa, eğer siz oyunu açabilecek zekaya sahip bir anda topu terse döndürüp de oradan arkadaşınızı kaçırıyorsanız o zaman iyi futbolcusunuzdur. Bu futbol aklı. Şimdi böyle baktığınız zaman bunu yapabilecek adam varsa elinizde, işte İrfan Kahveci, İrfan Can Kahveci niye gönderdi? Yani ne diye gönderildi anlaşılmıyor.
1: Esasında şöyle bir duyum var. Samsunspor Fenerbahçe maçı. Samsunspor çok iyi top oynuyor.
0: Evet.
1: Ve Fenerbahçe kalesinde hallaç pamuğu gibi ceza sahasının içinde Fenerbahçe'yi sallıyor.
0: Evet.
1: Ve son dakikalarda bir orta yapıyor İrfan Can Kahveci ve Archie Brown buna yetişemiyor ve golü kaçırıyor. Bunun üzerine İrfan Can Kahveci soyunma odasında Archie Brown'a saldırıyor. Daha doğrusu saldırmak demeyelim de
0: Tepki gösteriyor.
1: tepki gösteriyor
0: Evet.
1: diyelim. Daha doğrusu saldırma değil, tepki
0: Evet.
1: gösteriyor. Ve Tedesco da diyor ki sakin olun. Bu sefer Tedesco'ya da diyor ki hani nasıl bu kulübün sahibi biziz. Hani bir, evet doğru bir tek, yani biziz demek şu, sahip çıkıyor esasında.
0: Tabii.
1: Ama tarzını farklı gösteriyor. Böyle
0: Bir
1: olunca
0: aidiyet duygusu var orada. Yani
1: evet.
0: diyor ki ben bu kulübün bir ferdiyim. Burada yetişmişim.
1: Evet. Ama işte Tedesco bizim futbol yapımızı, aidiyet duygusunu
0: Bilmiyor.
1: bilmediği
0: Bilmiyor. Evet.
1: için burada futbolcuyu korumak istiyor. Hatta benim bildiğim kadarıyla Archie Brown ve bir futbolcu daha, Nene ya da başka bir futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkıyor. Yani yavaş yavaş Fenerbahçe'den gitmek istiyor. Bunun üzerine Saadettin Saran Tedesco oturuyor ve İrfan Can Kahveci ile Cenk'i yavaş yavaş göndermek kararı alıyor. Olay bu
0: Evet,
1: esasında.
0: evet.
1: Yani onun terse topu atması, atmaması odur budur değil.
0: Anladım.
1: Yani bir anlamda disiplini bozmak. Ama şimdi burada da bir sportif direktörünüzün olması lazım. Bu işi bir şekilde tatlıya
0: O
1: çevirmeniz
0: krizi
1: lazım.
0: çok iyi yönetecek bir
1: Ha,
0: adam lazım
1: şimdi
0: orada.
1: Devin Özek, Bayer Leverkusen gibi bir şirket kulübünde yönetmiş, her şey süt liman, kararlar vermiş. Evet doğru kararlar var, yanlış kararlar var ama bunların bazıları tuttuğu zaman Bayer Leverkusen'le de şampiyonluk yaşamışsınız ve Fenerbahçe'ye gelmişsiniz. Şimdi Fenerbahçe ile Bayer Leverkusen tartışılamaz yönetim açısından.
0: Evet.
1: Yani vizyon açısından. Çünkü onlar bir futbolcuya 1 lira verir, 10 sene sonra satar 50 liraya gibi.
0: Aynen.
1: Şimdi ama Türkiye'de böyle bir şey değil. Hep başarı, hep başarı istenince Devin Özek de bu sefer taca çıkmış oluyor. Sıkıntı Fenerbahçe'de bir anlamda o. Biz şimdi başkan adaylarına geçelim. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın çok güçlü bir kadroyla geleceği söyleniyor. Şimdi bazı Fenerbahçeli taraftarlar diyor ki 3 Temmuz'da Futbol Federasyonu başkanıydın. Fenerbahçe'ye acı çektiren kişilerin başındaydın diyor. Şimdi bu hafta içinde 3 Temmuz'la ilgili, o zaman da yaşananlarla ilgili bir açıklamalarda bulunacak ve tanıtımda bulunacak, adaylığını açıklayacak. Aynı zamanda bir anlamda günah çıkartacak diyelim Mehmet Ali Aydınlar. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar evet 3 Temmuz'da Futbol Federasyonu Başkanı'ydı Fenerbahçe'ye ceza verilirken, ama hem Aziz Yıldırım'a hem Ali Koç'a sponsorluk olarak Acıbadem sponsorluğuyla Fenerbahçe anlamında çok büyük katkılarda bulundu.
0: Evet, doğru.
1: Şimdi bu anlamda da değerli olan bir isim Fenerbahçe için. Diğer taraftan isterseniz adım adım gidelim Mehmet Ali Aydınlar'la.
0: Mehmet Ali Aydınlar, evet, daha önce de biliyorsunuz deneyimi oldu yani adaylık için
1: Evet.
0: baş
1: Orada
0: sol,
1: kaybetti. Aziz
0: evet.
1: Yıldırım çünkü daha güçlüydü.
0: Ama şimdi şöyle de bir şey var. Yani şimdi evet Mehmet Ali Aydınlar bu işi yapar mı? Yapar. Yapabilecek kapasitesi var. Ama Mehmet Ali Aydınlar şeyi de tanıyor. Kulübü de tanıyor. Takımı da Fenerbahçe kulübünü de iyi tanıyor. Camianın içerisinden hemen hemen herkesle de iyi ilişkisi olan birisi, bir iş adamı. Şimdi Mehmet Ali Aydınlar ekibiyle eğer doğru bir ekiple gelirse burada büyük bir başarı elde eder.
1: Evet.
0: O kesinlikle benim şahsi düşüncem. Gerçekten başarır. Ama dengeleri de çok iyi kurması lazım. Çünkü kulübün içerisinde şu anda büyük bir dalgalanma var.
1: Evet.
0: Özellikle taraftar grubu kulübü kendi himayesini alıp yönetmeye alışmış durumdalar. Çok etki ediyorlar. Başkanı etki ediyorlar, teknik ekibi etki ediyorlar, bazen futbolculara etki ediyorlar. Yani bir bakıyorsun.

0: Futbolcunun performansı bir maçta pat diye düştü. Tribünler öyle bir baskı kuruyorlar ki futbolcunun üstünde. Kerem'de yaşadık işte.
1: Evet.
0: Bir anda yok oluyor sahada. Ve bunu önleyebilecek bir yönetim olması lazım. Yani o taraftar grubuyla oturup konuşacak, o taraftar grubunu doğru yönlendirecek, taraftar grubunun futbolculara ve kulübe zarar vermeden nasıl destek vermesi gerektiğini bir kültür olarak aşılaması gerekiyor. Bunu anlatması gerekiyor. Bu tabii o dengeleri koruyabilecek olup olmadığını da ancak göreve geldikten sonra görebiliriz. Çünkü hiç kimsenin işi yapmadan, işi başlamadan iyi ya da kötü diyemeyiz. Ama kendi potansiyeline baktığımız zaman, birikimlerine baktığımız zaman yapacak potansiyeli var. Ha, Aziz Yıldırım eğer adaylığını
1: Pazartesi ya da Salı günü
0: açıklayacak mı?
1: açıklayacakmış.
0: Eğer açıklarsa Aziz Yıldırım çok büyük destek alır gibime geliyor. Camianın çünkü önceden yaptıkları ortada. Hani hiç yapmayan, hiçbir bir şekilde bir şey yapmayan insanlar geldiği zaman işte örnek ortada. Bakıyorsunuz Saadettin Bey'e diyor işte evet seçtik, getirdik ama kulübün durumu ortada. Ama Aziz Yıldırım'ın yapacaklarının teminatıdır hesabı ortada. Onu da biliyorlar. O zaman bilinene yönelirler yani. Daha önce denenmiş, başarılı olmuş birisine yönelirler. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Acaba Aziz Yıldırım ikinci döneminde o ilk dönemdeki şansı, başarıyı ve ekibi kurup o çalışmaları yapabilecek mi?
1: Aynı zamanda şunu da düşünelim. Şimdi Fenerbahçe'de yönetim olarak da ikiye ayrıldı. Ali Koççular, Aziz Yıldırımcılar.
0: Evet, o da var.
1: Şimdi Ali Koççuların pozisyonu da çok önemli. Aziz Yıldırım'ı istemiyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi burada hani böyle ocu bucu, yani Fenerbahçeliyken ocu bucu da olundu.
0: Evet,
1: Şimdi bu
0: evet.
1: da büyük bir tehlike.
0: Çok.
1: Ali Koç kimin yanında yer alacaksa onlar da oraya verecek oyunu. Yani Ali Koç, Aziz Yıldırım geçmişten gelen bir hamlesiyle evet başkan olmak için aday. Ama bir de diğer taraftan Ali Koç taraftarları da Aziz Yıldırım'ın ekibine olumlu oy vermeyebilir.
0: Vermeyebilir ama şöyle de bir düşünce var. Şimdi Ali Koç Aziz Yıldırım'dan başkanlığı devraldığı zaman sonrasında da Aziz Yıldırım'dan zaman zaman destekler aldı. Yani
1: Tabii
0: fikir
1: ki.
0: konusunda, işte yapılması gerekenler konusunda, yapılan yatırımlar konusunda, hatta zaman zaman transferler konusunda bile fikirlerini aldığını gidip konuştukları ile ilgili bir duyumlarımız vardı. Şimdi öyle olduğu zaman Ali Koç'u destekleyen taraftarların işin içerisinde biliyorsunuz her seçimde işin içerisine bir nebze siyaset de giriyor.
1: Tabii ki.
0: O siyaset de vardır. Acaba Ali Koççular Aziz Yıldırım'ın yaşadığı o Fenerbahçe için yaşadığı, yattığı hapis, çektiği çileler, ödediği bedelleri de göz önünde alarak desteğini oradan yana mı kullanır? Yoksa bu tarafa döndüğün zaman Mehmet Ali Aydınlar'ın neler yapacağını bilmedikleri, nasıl bir başarı ya da başarısızlık mı olacağını bilmedikleri bir başkanın arkasından giderler mi diye de iki taraflı bir düşünce de ortaya çıkıyor aslında baktığınız zaman. O nedenle belirleyici olacak isim dediğiniz gibi Ali Koç olur. Ali Koç kendini destekleyenleri nereye yönlendirir, nasıl yönlendirir? Orada gerçekten ince bir çizgi var. Yani benim düşüncem Ali Koç Aziz Yıldırım'ı destekler gibime geliyor. Yani daha yakın ve daha çalışma anlamında ikisinin de oradan öğrendiği, birlikte hareket ettiği, birlikte davrandığı ve her sözünde de Aziz Başkan'dan gerektiği zaman gerektiği destekleri aldık ve almaya da devam edeceğiz demiştir. O nedenle diyorum acaba oraya yönlenir mi? Yönlenir gibi geliyor bana göre. Bu durumda eğer Aziz Yıldırım tabii başkan olursa onu da bilmiyorum. Çünkü
1: Evet.
0: daha önceki bütün bu tür olaylarda Aziz Yıldırım her seferinde olmayacağım ben,
1: Evet.
0: olmam artık diye söylüyordu. Ama son konuşmasında şunu söyledi. Dedi ki bu kulübü tabii ki başsız bırakmayacağız. Böyle gidişatla, böyle şekilde kulübün yok olup gitmesine de izin vermeyeceğiz. Biz mutlaka taşın altına elimizi koyacağız diye bir açıklaması vardı. İnanıyorum ki orada da sanki hani doğru bir aday çıkmazsa ya da biz kulübün faydasını göremeyeceğimiz bir aday olursa biz de aday oluruz diye düşünüyor.
1: Şimdi iki başkan adayı daha var. Barış Göktürk ve Hakan Safi
0: Evet.
1: sayın. Şimdi Hakan Safi, ben hiçbir kimse hiçbiriyle Netro birlikte
0: Hareket
1: ortak
0: etmeyeceğim.
1: çalışmayacağım dedi. Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'la olabiliriz dedi. Hareketi. Hatta Aziz Yıldırım'ı başkanlığa çağırdı. Şimdi böyle bir durum. Esasında tabii ki başkan, herhangi biri başkan olacak. Ama

0: Şimdi Dünya Kupası var. Tüm futbolcular Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Lig bitiyor. 22 Temmuz'da da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmaları başlıyor. Eğer
1: Evet.
0: ikinci sırada bitirirse.
1: Bitirse, evet.
0: Şimdi baktığınız zaman bu kısa dönemde 8'inde diyelim 8 Haziran'da mazbatayı aldılar. 8 Haziran yani bir ay 10 gün içinde hem kulüpte hamle yapacaklar, hem transfer yapacaklar, hem teknik direktörünü getirecekler.
1: Geçen sezona benziyor.
0: Evet. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Yani bu nasıl bir çalışma yapılması lazım ki burada hamleler cuk oturabilsin?
1: Çok sıkıntılı bir
0: Evet.
1: aslında dönem. Eğer ikinci bitirip de gerçekten sezonu öyle erkenden açarsa, şimdiden bence hatta daha önceden planlamanın yapılmış olması lazım. Alınacak futbolcuların aşağı yukarı tespit edilmiş.
0: Kiradan dönen
1: Tabii
0: futbolcular.
1: onların durumu ne olacak? Gönderilecek futbolcuların durumu ne olacak? Bunların hepsinin belirlenmiş olması lazım. Ama gördüğüm kadarıyla Tedesco gitti.
0: Evet.
1: Başkan da bırakıyor. Şimdi koca bir bombayı yeni gelecek ekibin kucağına
0: İşte bugün
1: bırakacaklar.
0: sahada teknik direktör olarak çıkacak Zeki Murat Gölevar.
1: Zaman zaman sıkıştıkları zaman hep başvurdukları hocam Zeki Murat Göle hocam yine takımın başında çıkacak. Elbette ki bir Tedesco değil, bir Mourinho değil ya da işte baktığınız zaman bir Aykut Kocaman değil, bir İsmail Kartal değil ama birçok kez görev yapmış, yardımcı hocalık yapmış ve onlardan mutlaka bir şekilde bir şeyler kapmış bir hocadır. Elindeki kadroda eksiklerin çok olması hocanın da işine gelecektir. Çünkü biliyorsunuz biraz önce de konuştuğumuzda dedik ya hep egolar ağır basar, hocayı hakir görürler, küçük görürler o tür futbolcular. Şimdi bunlarla Türk oyuncuları belki çok fazla kullanacak, elindeki yedekleri daha fazla kullanacak. Belki bunlarla bir başarıya daha aç olduğu için daha iyi motive edip daha iyi kullanabilir diye düşünüyorum. Aslında bu Fenerbahçe için olumsuz gibi görünen tablo bir anda olumluya da dönebilir. Ciddi anlamda da gerçekten güzel bir şey yakalayabilir burada bence. Fenerbahçe her ne kadar da bunu bir olumsuzluk gibi anlatılıyorsa ben buradan gerçekten Zeki Hoca'nın bunu lehine çevirebileceğini mutlaka ve mutlaka herkes görecektir. Çünkü bu şeyler aslında bu değişiklikler rakip takım için çok büyük handikaptır. Çok büyük handikaptır. Yani kapalı kutu.
0: Evet, ne
1: Karşınıza nasıl
0: oynayacağınız belli değil.
1: karşınıza çıkacak takımı bilmiyorsunuz. Karşınıza çıkacak takımın nasıl bir sistemle oynayacağını bilmiyorsunuz. Ve siz önceki Fenerbahçe'ye göre hazırlanıp çıkıyorsunuz sahaya. Bir sürprizle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksektir. Yani o da büyük bir şeydir benim için. Hep rakipler için korkulu rüyadır. Her hoca değişikliği onu yaratır ama bu daha farklı oldu. Burada bir hoca değişmedi. Hoca bıraktı gitti, hoca yok. Yardımcı hoca takımı hazırlayıp çıkaracak ki bunu biz zaman zaman bizim görev yaptığımız dönemlerde de takımlarda gördük. Öyle galibiyetler aldılar ki hiç umulmadık şekilde rakip takım bir anda bozguna uğradı. Neye uğradığını da şaşırdı. Çünkü beklemediği yerden, beklemediği sistemle bir akın gerçekleştirdiler ve goller peş peşe geldi. Burada da olabilir gibime geliyor. Onun için biraz önce Adnan Hoca'nın da söylediği gibi sonuç itibariyle Fenerbahçe o formayı üstüne takacak. O yedek kulübesinde oturan herkes o formayı taşıyacak kalitededir. Çıkar. Eğer hocası da görev verirse kendini de göstermek için bir fırsattır. Son artık 2-3 hafta kendilerini gösterip transfer sezonu geliyor. Bunlar için
0: Milli
1: de
0: takım var.
1: milli takımlara seçilme var. Yani onun için çok önemli bir fırsattır. Bunu da futbolcuların es geçeceğini zannetmiyorum.
0: Şimdilik teşekkür ediyoruz. Az sonra bir reklam aramız var. Reklam arasının ardından tekrar devam edeceğiz sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye

0: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
8: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
9: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz.
7: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
8: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
7: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
8: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
7: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
8: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
7: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
8: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
7: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
8: TRT Müzik ekranlarında,
7: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
8: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
7: canlı yayınla sizlerle.
8: Haydi Türkiye.
7: 99 yıllık ses yolculuğunun
8: coşkusunu paylaşmak için
7: bu özel yayında buluşalım.

0: devam ediyor.
1: Saatimiz 18.03'ü gösteriyor. Spor gündeminin artık son 50 dakikası, 57 dakikası içindeyiz sevgili dinleyiciler. Bu arada birinci ligde biten karşılaşmalar var sevgili dinleyiciler. Çorum Futbol Kulübü 1, Erzurum Spor Futbol Kulübü 1. Bildiğiniz gibi Erzurum Spor Süper Lig'e çıkan ilk takımdı. 90+7. Dakikası oynanıyor. Iğdır Futbol Kulübü 3, Ahmet 3. Devam ediyor bu karşılaşma. Bandırma Spor 1, Sivas Spor 0. Esenler Erok Spor 1, Pendik Spor 1. Bu karşılaşma sona erdi. Bodrum Futbol Kulübü 0, Sarıyer 2. Bu karşılaşma 90+8. Dakikası. Ümraniye Spor 1, Keçiören Gücü 4. Sevgili dinleyiciler, şu andaki puan durumuna göre Ahmet ikinci olarak Süper Lig'e çıkma durumu var sevgili dinleyiciler. Bakalım son dakikalar oynanıyor. Ben size bununla ilgili bilgiyi aktaracağım. Şimdi Okan Can, spor yazarı Okan Can telefon hattımızda. Okan Can hoş geldin.
2: Hoş bulduk, günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu akşam 3 karşılaşma var. Bu 3 karşılaşmadan liderin karşılaşmasında, hatta şampi hani diyorlar ya, 3 karşılaşma kaldı. Son 3 karşılaşma ve 7 puan fark var ikinci sıradaki takımla, Fenerbahçe ile ve

0: Son 3 hafta Galatasaray'la başlayalım. Samsunspor'la oynayacak. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun?
1: Bir kere bu saatten sonra buradan bir mucize çıkması, yani mucizenin mucizesi olması gerekiyor. Bu imkansız değil. Yani Galatasaray'ın bir puan aldığında zaten bitmiş olacak. Biz aslında bu akşam ikincinin kim olacağını merak ediyoruz ve onu bekliyoruz. Galatasaray için stresin olmadı. Samsunspor için de stresin olduğunu düşünüyorum. Samsun Spor Başkanı geçen hafta açıklama yaptı. Üzerimizdeki yük gitti, hani biz de rahatladık gibi bir konuşma yaptı. Yani bugün beraber kimse üzer mi? Bence üzmez. Samsun kazanırsa Galatasaray stres olur. Bence olmaz. Hatta Galatasaray'ın önümüzdeki hafta şampiyonluk turnu kasasını atması bile kimseyi rahatsız etmez bir mağlubiyet durumunda. Dolayısıyla ben bugün çok teknik taktikten öte maçın yumuşak bir tonda olacağını düşünüyorum. İki taraf için de kaybetmekte kazanmakta rahatsız edici durmayacaktır. Samsun Spor hedefleri tabii ki var ama gün sonunda Süper Lig şampiyonluğu oynayacaklar. Yani potansiyel şampiyonluğu oynayacaklar. Yani başından baktığımızda kolay bir maç olacağını düşünüyorum. İki taraf için de kim sonuca yakın derseniz, ben Samsun Spor'un bir şekilde puan alacağını düşünüyorum. Bir veya yani bir puan veya hani bir galibiyet belki olabilir ama puan alacağını düşünüyorum Samsun Spor'un. Bir kere Galatasaray için o yükü çok az artık. Tartışmalar bitti. Rakibini tartışmaya açık hale getirdi. Biz bu hafta bir hafta boyunca sadece Fenerbahçe'yi konuştuk. Bütün spor kamuoyu medyası Fenerbahçe'nin başkanı veya teknik adamını merak etti. Gönderilen teknik adamını konuştu. Dolayısıyla gündem şu anda şampiyon değil, şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe.
0: Peki Fenerbahçe'nin Başakşehir karşılaşması. 7 futbolcu yok. Aynı zamanda teknik direktör yok. Ve Zeki Murat Göle tekrar teknik direktör olarak sahaya çıkacak. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Fenerbahçe için?
1: Ya Yücel, ben mesela bu kadar başkan gidiyor geliyor, teknik adam gidip geliyor. Zeki Murat Göle niye hala kulüpte anlamış değilim. İlginç geliyor. Hani tanımıyorum. Zaten saygısı yapmak istemem ama tabii ki insanlar ekmeğinin olsun, o anlamda söylemedim. Bana ilginç geliyor o anlamda. Çünkü ben 16-17 yıldır her teknik adam gidişinde kendisini görüyorum ve bir gelişim içerisinde olduğunu görmedim hiç. Bugün Fenerbahçe'de kim oynayacaksa bunu bir varoluş mücadelesi olarak görmeleri gerekiyor. Yoksa öbür türlü Başakşehir gibi organizasyon takımının yenmeleri çok kolay değil. Zaten tartışmaların göbeğinde tabiri caizse hastalanmış bir kulüp Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin şu andaki durumundan faydalanmak için her türlü şartlar mevcut. Bilmiyorum stat doluluğu nasıl, taraftar ilgi gösteriyor mu göstermiyor mu, çok büyük bir kalabalık. Ben Fenerbahçe'nin yakın bir yerde oturuyorum, çok büyük bir kalabalığa denk gelmedim işin aslı. Yani Fenerbahçe için çok zor maç. Yani Trabzonspor'un da Göztepe'yle oynayacak olması Fenerbahçe için bir şans. Ama artık bu saatten sonra bu iş Fenerbahçe'nin kendi mücadelesi. Yani ben Fenerbahçe'nin motivasyonu olduğunu düşünmüyorum şu anda. Hani içeride nasıl motive oluyorlar, nasıl toparlayacaklar, kulüp yönetimi zaten bırakacak, teknik adamını yani güzel her şeyi mevcut kaybetmek için Fenerbahçe adına. Çok zor maç Fenerbahçe için. Yani bunun teknik taktiğini konuşmak bence gereksiz olur. Tedesco'nun oynattığı oyundan farklı ne oynayabilirler onu çok öngöremiyorum. Açıkçası Fenerbahçe'nin bence sezonun önemli maçı. Ola ki şampiyonlar yine giderse Fenerbahçe bu en azından ligi bitirme adına çok da büyük bir yani en azından bir mutlu olmak için bir sebep olur. Çünkü gelecek şampiyonlar yine katılma ihtimali olması çok değerli. Ama Fenerbahçe çok zor bir dönemde. Yani buradan çıkış çok kolay değil. Yani çünkü konu sağ içi değil Fenerbahçe'de. Problem daha büyük.
0: Peki Trabzonspor'a geçelim. Kendisi aslında Göztepe ile oynayacak. Nasıl bir karşılaşma? Hani Fenerbahçe kaybediyor, Trabzonspor kaybediyor. Kimse ikinci sırayı almak istemiyor mu? Yoksa talihsizlik mi bu şekilde sürüyor?
1: Ya Yücel, ben Trabzonspor'a biraz haksızlık yapıldım. Bir tane her hafta bunu konuşuyoruz. Trabzonspor kaybedebilir. Yani Trabzonspor kaybetme ihtimali yüksek diye. Hani hatta hatırlar. Şeyleri bir geri olacak. Bazı maçlarda ummadığımız puanlar kaybedecek. Trabzonspor gibi organizasyonu kurulmuş yeni daha meyve vermemiş dalları yeni çiçeklenmeye başlamış bir takım olarak görmek lazım. Ben bugün de puan kaybedebileceğini düşünüyorum Göztepe'ye karşı Trabzonspor'un. Evet. Ya Trabzonspor'un puan

0: Tabii Fenerbahçe gibi değil. Fenerbahçe bir enkazdan bir enkazdı ve o enkazdan dışarı o enkazın ışık arıyor çıkmak için. Trabzonspor'unki organizasyonun yeni olması ile ilgili durum. Yani hem takımın kadro derinliği yok, hem kadro yetersizliği bazen öne çıkıyor. Böyle takımlar maç kazanır sonra bir yerde mentalistinden tıkanır. Yani bu çok normal bir süreç Trabzonspor'da. Ola ki Trabzonspor üçüncü olursa Fenerbahçe'ye karşı kaybetmiş bir takım olarak görmem ben. Belli bir aşamaya kadar şampiyonluğu oynadı ama nefesi yetmemiş bir takım olarak görürüm. Bunun bir yönetimsel hata, ikimin yetersizliği, bir takımın yetersizliğinden önce şartların işte yani böyle takımlar, yeni kurulan takımlar böyle ilerliyorlar. Önemli olan Trabzonspor'un gelecek yıl mevcut durumuna bekleyip nasıl yani temelini attığı şeyi geliştirecekler mi, yoksa o temelini attığı şey tekrar bozulur, buna bakmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe temel de yok mesela, kıyaslamak gerekirse. Yani o yüzden Trabzonspor bence ligin kıtasının bir önemi yok. Trabzonspor bence yılın kazananı. Yani o açıdan 3-4 tane çok büyük oyuncusu var artık. Paletçik oyuncuları var. Takımın belli bir iskeleti var. Belli bir oyun şablonu var. Bence bardağın dolu tarafına bakmak Trabzonspor için daha değerli olur. Hani ikinci Fenerbahçe olabilir ki, ben Fenerbahçe bu akşam Başakşehir'i yenerse ikinci olacağını düşünüyorum. Trabzonspor için ise bu kayıp değil. Yani bunu böyle görmek lazım.
1: Bu arada haber verelim. Ahmet'te Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Ve kutluyoruz hem Erzurumspor'u hem Ahmet'i kutluyoruz ve Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Sonuçlar şöyle, dinleyicilerimize de hemen aktaralım. Dün oynanan karşılaşmalarda Hatayspor 3, Vanspor 1, İstanbulspor 8, Adana Demirspor 1, Boluspor 3, Serikspor 1, Manisa Futbol Kulübü 5, Sakaryaspor 0. Bugünse Çorum Futbol Kulübü 1, Erzurumspor 1, Iğdır Futbol Kulübü 3, Ahmet 3, Bandırma Spor 1, Sivas Spor 0, Esenler Erok Spor 1, Pendik Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0, Sarıyer 1, Ümraniye Spor 1, Keçiören Gücü 4. Ve süper birincilik sona erdi. Erzurum Spor ve Ahmet Süper Lig'e çıktı. Ve büyük sevinç var Iğdır'da Ahmet taraftarları tarafından. Esenler Erok Spor ise playoff finalini oynayacak. Çorum Futbol Kulübü, Bodrum Futbol Kulübü, Pendik Spor ve Keçiören Gücü de playoff oynayacak sevgili dinleyiciler. Playoff finaline
0: ya,
1: kalmak için.
0: Ya güzel, bir şey söyleyeceğim. Sarıyer sıralamayı değiştirdi mesela.
1: Evet. Evet.
0: Yani geçen hafta Erok Spor Vafta Bodrum enteresan aldı sonuçlar değil mi? Yani çok ilginç geldi, evet, bana. İlginç sonuçlar oldu. Burada iki tane enteresan deplasman ortaya çıktı gelecek yıl diğer takımlar için. Bundan not olarak ekleyelim. Erzurum ve Diyarbakır deplasmanı.
1: Evet, bizler başarılar diliyoruz. Peki kısaca da Fenerbahçe'de başkan adaylığı için neler söylemek istersin?
0: Fenerbahçe'nin mesela ben bu hafta Fenerbahçe'ye ilgili teknik adam yazanları görüyorum, teknik adam önerileri görüyorum. Fenerbahçe'nin sorunu teknik adam değil, bunu artık kabul etmek lazım. Ben Fenerbahçe'nin yaşadığı, camianın yaşadığı bir artık metabolizmasının artık durduğu, nabzının çok ağır attığı bir kulüp olarak görüyorum. Çünkü başkanlık yarışması bile, başkanlık çekişmesi bile belli ki belli grupların kendi güç savaşına dönüşüyor. Yani taraftarların bir kısmı Müdeli Aydınlar, Aziz Yıldırım, işte bir anda ortaya çıkan Hakan Safi, işte oradan işte Barış Öztürk,
1: Barış
0: Göktürk. Yani dolayısıyla burada bile bir konsensüs sağlanamıyor. Aziz Yıldırım'dan çözüm bekleyenler var. Müdeli Aydınlar'dan çözüm bekleyenler. Kafası karışık camia. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin toparlaması gelen başkanın çok parlı olmasıyla ilgili de değil. Yani iş orada da çözülmeyecek. Fenerbahçe mesela düşünsenize, her tartışmada Aykut Kocaman'ın gölgesi var Fenerbahçe'de. İsmail Kartalcılar var, Aziz Yıldırımcılar var, Ali Koç var. Yani bu kadar bireylerin gölgesini dolaştığı bir camianın başarılı olması kolay değil. Fenerbahçe'ye gelen başkan adayları ne vaat ediyorlar? Ben onu bakmam gerekiyor. Organizasyon yapısı, yani mesela ben Tedesco'nun kalsaydı gelecek başkanın avantajlı olacağını düşünürdüm. Yani çünkü Tedesco bir yerde bir yerden başlaması gerekiyordu Fenerbahçe'nin organizasyon yapısı açısından. Tedesco ismi olabilirdi. Başlangıçta doğru bir tercih olmayabilirdi ama bu saatten sonra Tedesco'nun o teorik bilgisi vardı. Bu sene yapılan bir operasyon üzerine yeni eklemeler, yeni düzenlemeler yapabilirdi. Ama Fenerbahçe işte diyorum ya, kimi yerli teknik adam istiyor, kimi yabancı teknik adam istiyor başkanlar. Hepsinin modeli farklı, hepsinin çözümü farklı. Tek bir konu üzerinden, tek bir kriter üzerinden gidilemez Fenerbahçe'de. Sadece teknik adam işi değil bu. Taraftarın işe nasıl gireceği önemli. Taraftar çünkü her sene Fenerbahçe üzerine baskı yaratıyor, problem yaratıyor. Fenerbahçe tünelinin sonundaki ışık çok belirsiz. Dolayısıyla bu ışığa kim gitmeye çalışıyorsa başka sorunlarla uğraşıyor. Ben mesela bu sene Fenerbahçe'nin yaşadığı travmatik durumun geçmiş yıllara göre daha farklı olduğunu düşünüyorum. Bu sene yaşanan şey bir kere yönetim, yani bu sene yönetim o kadar çok hata yaptı ki mesela Saadettin Saran yönetimi.
1: Evet.
0: Ama Saadettin Saran'ı getiren başka bir taraftar grubu vardı. Ali Koç'a göndermiş olsun imzacılar vardı. Yani güzel, çok çok kalıcı bir durum bu. Yani bunu böyle sportif bir başarısızlık olarak görmek çok büyük hata olur. Yani Tedesco gittikten sonra bir gazeteye özel haberler yaptırıp Tedesco 8 tane santrafor beğenmedi diyen bir taraf da var. Yani nereden bakarsınız bakın, çok değişik bir süreç bu. Yani Galatasaray bu süreçleri yaşadığında Burak Elmas'ı gönderip bir anda tekrar pedal çevirmeyi başlıyor. Fenerbahçe o pedalı çeviriyor. Bu sadece şampiyonluk kaybı olarak görmemek lazım. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben Mehmet Aydınlar olursa aday olurum diyor. Mesela ilginç geliyor bana. Diğer taraftan biri diyor ki ben gerisim İsmail Kartal'la çalışırım. Geçmişle ilgili bir kavgası var Fenerbahçe'nin. Yani biri eski biri başkan olmasını aday olmak istiyor. Diğeri İsmail Kartal. Yani İsmail Kartal, Aykut Kocaman çok değerli isimler olabilir ama teknik adamlık yapmıyor uzun süredir. Fenerbahçe'nin yaşayan Avrupa'nın içinde olan artık bir 2-3 yılı anahtarı vermesi gerekiyor birine. Artık bununla ilgili artık işi kapatacak ve oradan diyecek ki size göre yaşayacağız, size göre düzenleyeceğiz, organizasyonu buna göre yapacağız. Buna karar vermesi gerekiyor. Ama teknik adamlar Fenerbahçe'ye gelirler mi? Çok kolay değil çünkü giden herkesi kötü şekilde gönderiyor Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe'nin için çok zor olduğunu düşünüyorum. Tek şampiyonlukta sorunları çözmeyecektir. Yani şampiyon olsaydı da sorun çözülür müydü emin değilim. Çünkü ben tarihteki en kötü Fenerbahçe yönetimini bu Saadettin Saran yönetiminde gördüm. Çok çok enteresan hatalar yaptılar. Yani çok çok tuhaf hatalar. Yani ben hiç görmediğim şekilde hatalar yaptılar. Ve bugün baktığımızda Tedesco'yu göndermek bile çok fahiş bir hatadır. Yani siz Şampiyonlar Ligi şansını devam etmek istiyorsanız nasıl gönderirsiniz teknik adamınızı? Ya bu anlaşılır bir şey değil. Orada bile bireysel bencillik üzerine bir karar alındı. Yani işte başkanlık Tedesco arasında problem yaşanmış. Yani yaşanabilir, her yerde problem yaşanabilir. Önemli olan o sorunu sene sonuna kadar bir şekilde yönetmektir. Siz bununla yönetmekle sorumlusunuz. Takımınızı dik tutmak zorundasınız. Bugün Başakşehir Fenerbahçe yenerse bunun bir numaralı sorumlusu yönetimidir yine.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Fenerbahçe'nin işi çok kolay değil. Yani kimin ne istediği çok anlaşılmıyor. Herkesin kendi hesabı var. Sosyal medya tarafı çok güçlü Fenerbahçe'de. Bu sosyal medya fenomenleri falan çok manipüle ediyorlar. Yani düşünsenize Tedesco'ya uğramaya giden taraftarları ergen deyip aşağılıyorlar. Sonra o ergenleri sosyal medyada etkileşim almaya çalışıyor. Ergen dedikleri insanlardan. Bugün Fenerbahçe olan birçok insan biz okuldan kaçıp sırada gidiyorduk, tribünlere gidiyorduk diye överek anlatıyorlar. Bugün o Tedesco'ya uğramaya gidenlere Türk diyorlar. Yani çok çelişki her tarafta. Dolayısıyla Fenerbahçe çok çok kolay değil buradan toparlanması. Yani çünkü isimler hep aynı isimler Yücel. Yani ben Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Aziz Yıldırım, Mödil Aydınlar, yani son 15-20 yıl aynı isimlerin. Yeni çıkanlar da bir hikaye anlatamıyorlar.
1: Ben şöyle bir dönem hatırlıyorum. Hasan yanlış hatırlamıyorsam. Efendim?
0: Hasan Tahsin miydi?
1: Evet, Hasan Tahsin bir başkanı vardı Fenerbahçe'nin. Şimdi bu başkan da sıkıntılar oldu. Fenerbahçe gerçekten tarihinin en zor dönemlerini, hatta Ali Şen'in ikinci yılıydı Rauş'la. Çok büyük sıkıntılar ki Rauş Eintracht Frankfurt'u yanlış hatırlamıyorsam şampiyon yaptı. UEFA kupasını alıp gelmişti. Çok büyük sevinçle karşılanmıştı. Sonra büyük bir kaos oldu. Şimdi bir Fenerbahçe'de bir başkan adayı çıktı. Fikret Arıcan. Şimdi bizler tabii o dönemde çocuğuz ve dedik ki ya Fikret Arıcan kim kardeşim, hani iş adamı değil, parası yok, pulu yok ve Fenerbahçe'nin ünlü eski futbolcularından biri. Evet, Fenerbahçe'de başkan adayı oldu. Şimdi baktık kadrosuna, gerçekten Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu geldi. Ondan sonra diğer taraftan eski kürekçisi geldi. Ardından bakıyoruz. Bu arada Hasan Özaydın arkadaşımız, hatırlıyor.
0: Hasan Özaydın, evet haklısın. Hasan Özaydın.
1: Şimdi baktık ya, bu nasıl bir kadro, bu nasıl yönetim dedik, ama öyle bir takım yarattı ki fişek gibiydi. Ve Süleymaniye Sirkeci'den Bulgar Mehmet'i aldı. İşte Ankara'dan Önder'i aldı. Şekerspor'dan Selçuk Yula'yı aldı. Ve bunun yanında da bir altyapıdan gelen 6-7 futbolcu vardı. Omurgasını oturtmuştu. Müjdat Yetkiner dahil olmak üzere. Tavşan Mustafa dahil olmak üzere. Ve Fenerbahçe Onur Kayador'la onun yönetiminde Fenerbahçe şampiyon oldu. Şimdi Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı yok. Çok önemli bir konu bu. Paraya ihtiyacı yok. İş adamına da ihtiyacı yok. Fenerbahçe'nin bir futbol aklına, Fenerbahçe'nin yönetim aklına ihtiyacı var. Fenerbahçe'de işte bunu bekliyor. Bakalım bu hangi başkan adayında olacak ve Fenerbahçe yeni sezona nasıl hazırlayacak? Okancan, son sözlerin varsa alayım.
0: Ya güzel. Saatin Sanayi'nin en büyük eksiği ne biliyorsunuz? Yönetimi çok zayıftı. Yani yönetim açısından çok zayıf bir kadro kurdu. Yani bireyler üzerine konuşmak gerekiyor. Bir ekip olarak zayıf bir ekip ortaya çıkardı. Günün sonunda Fenerbahçe'nin bir organizasyonu ihtiyacı var. Yönetim organizasyonu, sahiç organizasyonu, bunun tamamen her açıdan destekleyecek yan faktörler. Bu bir koordinasyon ve organizasyon için bunu yapamıyor Fenerbahçe. Mesela şeyi çok görüyoruz. Eski oyunculara işte akıl sorulsun, onlardan bir komite kurulsun. Ya eski oyuncuların eski futbolcu olması onları bu işte yetkin kılan bir durum değil. Yani dünya futbolu çok değişti. Artık jenerasyonlar arasında 30-40 yıl fark var. Yani bitti o işler. Yani o eskiden de eski futbolcular gelsin kulüpte 3 oyuncu beğendik. O değil mi? Konu o değil ki yani. Konu bunun
1: hani, finansal
0: tarafı var, kadro mühendisliği var, ilişki yönetimi var. Bir sürü tarafı var bunun, yani bu böyle bakılamaz yani.
1: Hani buradaki eski futbolcuların Fenerbahçe yönetiminde olmasını konuşan kesim Bayern Münih'teki Franz Beckenbauer'ın ve onun ekibindeki diğer futbolcuların orada yönetime gelmesi ve Bayern Münih'in...
0: Onları eğitime gönderiyorlar. Bayern Münih, Efenberg gidiyorlar, 2 yıl boyunca eğitim alarak geliyor süreçten. Yani durup dururken oraya getirmiyorlar. Yani Volkan Demirel geçen Fenerbahçe teknik adamlığına adaydı. Yani yanlış anlamayın. Yani Bazen bence oyuncular kendilerini çok başka yerde görüyorlar. O iş öyle değil. Bayağı milletini eğitime gönderdi. Almanya zaten o eğitimi almadan sizi yönetim açısından bir şey vermiyorlar. Guardiola altyapı takımları çalıştırdı.
1: Evet.
0: Yani birçok teknik adam altlarda buraları geçerek oraları çıkıyorlar.
1: Okancan, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Yarın tekrar görüşeceğiz.
0: Görüşmek üzere,
1: yayınlar
0: diliyorum.
1: Hoşça kal. Sevgili dinleyiciler, saat 18.30'a kadar yine Özgüner Doğan'la devam edeceğiz. Bu arada sevgili dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi voleybol yarı finalinde işler iyi gitmiyor. Conegliano Vakıfbank karşısında setlerde 2-0 önde, son sette de 16-12 önde sevgili dinleyiciler. Ve Conegliano'nun başında da çok önemli bir teknik direktör, baş antrenör var. Kadın milli takımımızın baş antrenörü şu anda Guidetti'nin karşısında. Tabii ki hem Türk voleybolunu biliyor, hem Türkiye'yi çok yakından biliyor, hem de İtalya'da takımını şampiyonluğa götürdü. Evet. Ve şu anda Şampiyonlar Ligi'nde de çok önemli bir hamle yapmış durumda. Bence bu iki takımdan biri şampiyon olabilir diye düşünüyorum. Doğru. Çok rahat gidiyor.
2: Doğru çünkü, çünkü rahat gidiyor, evet. Gayet iyi şeyler yapmış durumda. Takım geriye de düşüyor. 4 sayı 5 sayı geriye düşüyor. Hiç istifini bozmadan, o disiplinden kopmadan, oyun disiplinden 3-4 sayı birden fark atıyor. Yani 8 sayılık bir seri yakalıyor. Bunu voleybolda yakalamak kolay değil gerçekten.
1: Tabii ki.
2: Onun için hem takımı çok iyi, hem hoca çok iyi. Öyle olunca da ikisi bir araya getirince de iki doğruyu

0: İki doğrunun sonucu da bu oluyor.
1: Evet. Şimdi Erzurumspor ve Ahmet
0: Evet.
1: Süper Lig'e çıktı. Şimdi hani nasıl bir kadro kurarlar onu bilmiyorum. Nasıl bir yönetim olur bilmiyorum ama sadece taraftarlarına şunu söylüyorum. Yıllar önce Erzurumspor Süper
0: Ligdeydi,
1: Lig'deydi.
0: evet.
1: Ahmet Diyarbakırspor olarak ligdeydi. Ne olur taraftarları sakin olsunlar, olay çıkarmasınlar. Şundan dolayı ilk golü yiyor, hemen takımını yuhalıyor. Takımı mağlup oluyor, takımının soyunma odasına taş atıyor. Lütfen takımına zarar vermesin. Gerçekten çok büyük bir renk, çok
0: Evet,
1: büyük
0: evet.
1: bir başarı iki kulüp içinde. Ama taraftarları hani sıkıntılı sürecin başında rol oynamasınlar.
0: Kesinlikle bir de şunu iyi bilmeleri lazım. Birincilik değil burası. Siz birincilikten geldiniz. Orada oynadığınız deplasmanda gelen takımlar bile sizin şehrinizi deplasman olarak yaşadılar, gördüler. Yarın buraya Fenerbahçe gelecek, Galatasaray gelecek, Trabzon gelecek, Beşiktaş gelecek, Samsun, Göztepe, Başakşehir gelecek. Yani Süper Lig'in gerçekten güçlü takımlarıyla oynayacaksınız orada. Yani burada oynadığınız futbolu zaten onlara karşı oynasanız aynı sonuçlar mümkün değil çıksın. Ben şunu söylüyorum. Yani bu tür takımlarımız zaman zaman Süper Lig'e çıktılar, renk de kattılar. Diğer takımlar için de zor deplasmanlar oldu.
1: Evet.
0: Hem iklim anlamında
1: Sert bir de.
0: yani kış aylarında düşünün oraya gittiğiniz zaman soğuk gerçekten sert bir hava. Zemin kardan bazen oynanamaz hale geliyor. O şartlar altında giden takımlar özellikle hele ki bizim Akdeniz ve Ege takımlarımızın bayağı zorlanacağı bir iklim.
1: Özellikle üç büyüklerin, dört büyüklerin de
0: Tabii
1: zorlanacağı bir
0: tabii.
1: yer. Hani biraz Trabzonspor oranın iklimine yakın
0: Yakın. Ama şimdi
1: ama
0: artık bakıyorum İstanbul'da baya sert kışlar geçirmeye
1: evet,
0: başladı.
1: evet.
0: Onlarda da o tür şeyler var. Ama benim bu tür takımlardan bir tek beklentim var. Asansör takım olmamaları.
1: Evet.
0: Yani oraya çıkıyorsanız oraya uygun kadro kuracağım diye boş yere bütün parayı heba etmeyin.
1: Doğru.
0: Elinizdeki kadronun çekirdek yapısını koruyun, temelini. Onun üstüne aralara belki 2-3 tane kaliteli ama kaliteli gerçekten takıma katkı sağlayacak, tecrübeli ve başarılı olabilecek. Yani çok yaşlı futbolcuları getirmeye gerek yok.
1: Evet.
0: Genç, tecrübeli ama katkı sağlayacak. Takımı da bir maestro gibi yönetecek oyuncular alırsanız en azından hani ligde kalırsınız rahat bu sezon. Sonraki sezonlarda da doğru planlamaları yaparak Süper Lig'de uzun süre kalıcı olursunuz. Bunu yapmaları lazım. Şimdi baktığınız zaman ekonomik olarak belki Erzurumspor Ahmet Spor'a göre biraz daha rahat görünüyor.
1: Evet.
0: Ve yönetimi olarak da yaptıkları bu sene yaptıklarının sonucuna bakıyorum. Yaptıkları doğru işlere bakıyorum. Aldıkları teknik direktöre bakıyorum. Transferlerine bakıyorum. Birinci lig için evet çok doğru şeyler yaptılar. Ama aynısını da Süper Lig için yapmaları gerekiyor. Yani ya biz Süper Lig'e çıktık, bu hocayla gitmez düşüncesinde bir kere olmamaları lazım. Çünkü takımı tanıyan bir hoca sizi Süper Lig'e çıkarmış. Kendisine bir şans tanıyacaksın. Sonuçta Süper Lig'de de futbol oynanıyor, Birinci Lig'de de futbol oynanıyor. Fakat oynadığınız takımlar ve güçleri farklı. Hoca da buna göre önlem alabilecek kapasitede ki o takımı çalıştırdı, Süper Lig'e taşıdı. Orada iyi bir ekip, hocanın da tabii katkılarıyla, yönetimin de katkılarıyla, eğer iyi bir scout ekibiniz varsa onların da katkılarıyla güzel bir ekip kurup yolunuza devam edebilirsiniz. Gerçekten sizin takımınıza, ülkenize, şehrinize gelen takımlara bir deplasman yaşatırsanız, Göztepe'nin yaptığı gibi,
1: Ama
0: Samsun'un yaptığı gibi.
1: deplasman iyi bir deplasman, sert bir deplasman yaşatırken de o futbolcuları, şehrinize gelen taraftarı şiddet unsuruyla karşılamamak
0: Kesinlikle.
1: lazım.
0: Yani ondan bir kere uzak durmaları lazım ki
1: Evet, yani
0: zaten
1: biz
0: ona bulaştıkları andan itibaren inanın Süper Lig'den
1: hem
0: hemen
1: ceza
0: düşerler.
1: hemen ceza
0: Tabii
1: görüyorlar.
0: hemen düşerler.
1: Hemen
0: Hemen.
1: hemen sıkıntı
0: O sezon hemen
1: yaşıyorlar.
0: düşerler. Siz futbolunuzla ön plana çıkın.
1: Evet, bu
0: Yani
1: kadar. Mücadelenizle.
0: taraftarınız aynı kültüre eriştirin, onları da eğiterek aynı kültüre getirin ki bir futbol kültürü, şehrinizin futbol kültürünü, takımınızın futbol kültürünü sahaya yansıtın, başarılarınızla konuşun. Yenilseniz bile iyi futbol oynayarak yenilirsiniz. Bunu taraftarınıza doğru anlatırsanız saldırarak değil, yani bu bir savaş değil, bu bir spor
1: Evet,
0: karşılaşması.
1: evet.

0: Öncelikle onu söylemek lazım. Onu aşılamak lazım taraftarı. Onun için öyle olmadığı takdirde zaten tutunma şansları yok. İnanın şansları
1: Ben
0: yok.
1: TRT Diyarbakır Radyosu'nda çalıştım. Hatta yapımcı arkadaşım Ayşe Yürük de Diyarbakır Radyosu'nda birlikte çalıştık. Şimdi orada Diyarbakır Spor'un yani eski adıyla birinci lig, şu andaki adıyla Süper
0: Süper Lig.
1: Lig'e çıkış maçları vardı. Diyarbakır Spor Altay maçı. Şimdi Diyarbakır Spor gerçekten çok büyük potansiyeli olan, ateşli bir seyircisi olan bir takım. Ama zararını yine taraftarından görüyor. Çünkü taraftarı futbolcusunu itiyor, kakıyor. Her mağlubiyetin ardından, her sonucun ardından rakip takımı takım için sahaya yabancı madde atıyor. Sahasız,
0: En
1: tadı
0: kötü, en
1: seyirciden
0: kötüsü o.
1: mahrum kalıyor. Yani bunların bir kere tribün taraftarları tarafından anlaşılması lazım.
0: Kesinlikle.
1: En büyük zararı taraftarından
0: Kulübün çok iyi
1: görmemesi lazım.
0: anlatması lazım bunu. O taraftar gruplarını toplayıp mutlaka bir eğitimden geçirmesi lazım. Artık Süper Lig'de mücadele ettiklerini, bulundukları ligin neresi olduğunu, bunun için önlerinde bir kere en önemli şeylerden birisi Avrupa kupalarının olduğunu,
1: Tabii.
0: yani oraya katılabilmek için de belki mücadele edecekler. İlk dörde girer, ilk beşe girer, ilk altıya girer, Türkiye Kupası'nda final oynar. Yani oralarda mücadele edecek bir ekip oluşturmaları gerektiğini, bunun için de en önemli desteğin taraftardan geleceğini iyi öğretmeleri lazım, iyi söylemeleri lazım. Atılan her yabancı madde sadece resmi yani Süper Lig maçlarında değil, oynayacağı Avrupa Kupası maçlarında aldığı cezalar çok daha kötü.
1: Hayır, bir de bütçe olarak da verilen ceza,
0: Tabii
1: çok büyük
0: tabii.
1: paralar ceza
0: O
1: olarak
0: kulüpler için
1: ödeniyor.
0: çok büyük paralar. Yani siz bir futbolcuya transfer parası vereceğiniz paranın ya da o ay futbolcularınız ödeyeceği maaşlarınızı oraya yatırırsanız ne kadar zorlanacağınızı düşünün yani. Bunu anlatmak lazım. Yani kulübün çünkü Anadolu kulüpleri belli. Kendi
1: Etikenin belli.
0: yağ ile
1: Tabii.
0: kavrulması gerekiyor. Bunu iyi öğretmeleri lazım. İyi konuşmaları lazım. Taraftarı 12. güç olarak arkasında görmesi lazım.
1: Şimdi bir reklam aramız var. Tekrar birlikte olacağız artık son 29 dakikada.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklamlar.
5: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
6: Spor gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 18.33'ü gösteriyor ve şimdi TRT Sivas muhabiri Murat Çetintaş bizlerle birlikte. Sayın Çetintaş, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk Yüce Bey. Size ve Özgün Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, birincilik sona erdi. Erzurumspor ve Sivas Spor, Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Umarız önümüzdeki sene de Sivas Spor çıkar.
0: Allah söyletti.
1: Evet, Allah söyletti diyelim. Yeni sezonu konuşacağız diye. Şimdi nasıl bir sezon geçti Sivas Spor için ve önümüzdeki sene için beklentin nedir öncelikle ve sonra Süper Lig'e çıkan iki takımı nasıl değerlendiriyorsun Süper Lig için?
7: Elbette. Öncelikle dil sürçmeniz için teşekkür ediyorum bir Sivaslı olarak. Şimdi şöyle bir durum var. Sivas Spor sezona başlarken aslında tarih tekerrür eder mi beklentisiyle yola çıkmıştı. Şöyle diyebiliriz. Benzer bir süreci 2015-2016 sezonunda da yaşamıştı. Sivas Spor küme düştü mü düşmedi mi konusu tartışılırken birden bir kalecinin ayağının altından kaçırdığı topla tepe taklak gitmişti. Yani 1-0 öndeyken bir anda Akhisar maçında kaleci Setkus ayağının altından topu kaçırdı ve Sivas Spor o maçta alacağı 2 puanı kaybederek

0: tabir yerindeyse küme düştü. Daha sonra şunu yaşadı. Hemen birinci lige düştüğünde dönemin başkanı Mecnot Yakmaz'ın bir sözü var ve efsane olmuştu. Bir arkadaşa bakıp çıkacağız demişlerdi. Gerçekten de bir düştükleri gibi çıkmışlardı. O zaman da mesela iyi bir kadrosu vardı. Yerli oyuncularının dinamiği ve takıma katkısı çok fazlaydı. Oyuncu grubunun içerisinde bu takımı yeniden Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz diyen kadro vardı. Kimler vardı diyebiliriz. Buradan selam olsun Burhan Eşer'e.
1: Evet.
0: Burhan Eşer Diyarbakırlı bir kardeşimiz. Süper Lig'den Sivasspor düşünce babası diyor ki, babasını arıyor, diyor ki ya baba bana teklifler var, ben ne yapayım? Burhan'ın da Galatasaray geçmişi var, Süper Lig'den talipleri var. Babası da ona şu cevabı veriyor: oğlum bu takımı siz düşürdünüz, eğer takımı çıkarmazsan benim oğlum değilsin. Eyvah. Bu takımı çıkarın, ondan sonra gelin diyor. Yani Burhan babasından böyle bir mesaj aldıktan sonra hiçbir yere gitmeksizin Sivas'ta kaldı ve diğer takım arkadaşlarıyla birlikte, diğerlerinin hakkını yemek istemeyiz, Hakan Aslan, o zaman Ziya Erdal, Sivasspor'a yeni transfer olmuştu Ali Şaşal Vural, işte Yiğit İnce Demir, Adem Hoca, bunların hepsi bir aradaydı. Sezona Osman Özköylü ile başlamış, Mesut Bakkal'la devam etmiş ama finali Samet Aybaba ile yapmıştı ve gerçekten iyi bir takım kurmuştu. Bunu niye anlatıyorum? Tıpkı bu sezon yaşadıkları gibi yaşadı.
1: Evet.
0: Bu sezonda Sivasspor geçtiğimiz sezonun sonunda küme düşünce taraftar arasında bir arkadaşa bakıp çıkacağız ismi ortaya atıldı.
1: Evet.
0: 2016-17 sezonunda olduğu gibi TFF 1. Ligi bilen Osman Zeki Korkmaz'la işe başlandı. Osman Hoca'nın transferleri tartışılabilir. Hedeflediği, beklediği verimi almayan oyuncular oluşmuş olabilir. Çok fazla beraberlik yaşadığı için çok fazla puan kaybı yaşadı ve Osman Zeki Korkmaz'da yollar ayrıldı. Yine 1. Ligi iyi tanıyan Mehmet Altıparmak geldi. Mehmet Altıparmak birkaç hafta mücadele ettikten sonra ülkemizde yaşanan olumsuz durumlara maruz kaldığı için bir ceza aldı. Devam edilemedi. Onun yerine yine 1. Ligi iyi tanıyan İsmet Taşdemir geldi. Buradan şunu demek istiyorum. Sivasspor ya da bulunduğunuz lig çok iyi tanıyan hocalarla yola çıkarsanız orada iyi futbol oynayan bir takım olursunuz.
1: Evet.
0: Eğer sizi yukarı taşıyacak bir isimle yola çıkarsanız ve yukarıyı hedefleyen ve yukarıda başarma hayalleri olan ya da başarmayla ilgili bir ispatı olan hocayla yola çıkarsanız kesinlikle yukarı çıkıyorsunuz. Sivasspor eğer sezona Süper Lig deneyimi olan bir oyuncuyla, bir teknik adamla başlasaydı, ona göre oyuncu kadrosunu kuracak ve kesinlikle sezonun sonunda şampiyon olarak birincilikten ayrılmış olacaktı. Birinci ligde kalabilecek şekilde bir teknik heyet ve ona göre oyuncu kadrosu oluşturuldu. Benim düşüncem bu şekilde.
1: Evet.
0: Takımın mali tablosu çok iyi değildi. Transferlerle ilgili ciddi sıkıntılar yaşandı. Sonraki dönemde giden oyuncuların bıraktığı bir takım olumsuzluklarla transfer yasağı geldi. Kalıcı hale gelmesi gündemdeyken bir anda, yani burada ismini zikretmekten kesinlikle sakınca görmediğim AK Parti Grup Başkanı, aynı zamanda Sivas Milletvekili Sayın Abdullah Güler, Sivas'ta iş insanlarını toplayarak bir siyasetçinin, bir liderin, bir şehrin sembolüne nasıl sahip çıkılması gerektiğine örnek oldu. Ve kendisi iş insanlarından yönlendirerek onların Sivasspor'un yükünü alacakları şekilde davranış sergilemelerini sağladı. Bu noktada gerçekten çok büyük bir kaostan Sivasspor kurtuldu. İkinci devreye başlarken eksikleri tamamlayalım, işte Süper Lig yolunda en azından bir playoff oynayalım moduna geçilmişti. İsmet Hoca'nın da hedefi buydu. Reyman Ay gittiği ülkede, Birleşik Arap Emirlikleri'nde mutlu değildi. Gelmek istiyorum dedi. Kulüp başkanını aradı. Ben ne her türlü fedakarlığa hazırım, yeter ki alın beni dedi. Tam o dönemde de transfer yasağı kalkmıştı. Geldi. Sebebini söylemeyeceğim şekilde ağır bir sakatlık yaşadı.
1: Evet.
0: Bu bizde saklı kalsın. Biz her ne kadar gazeteciyiz, bir yayıncıyız ama bunun ötesinde bir Sivaslıyız ve Sivasspor'un marka değeri için, Sivasspor'un sosyal ve kültürel değerini korumak da bizim ayrıca bir görev.

0: Ben o yüzden Reyman Ay'ın sakatlık süreciyle ilgili hiçbir açıklama yapmaksızın sadece sakatlanmış olduğunu evet. söyleyip geçmek istiyorum.
1: Peki şimdi Sivasspor'un bir sezonunu değerlendirdik. Peki şimdi çok yakından bildiğiniz hem de Sivasspor'un da rakipleriydi. Hem Erzurumspor hem Ahmet. Nasıl değerlendiriyorsunuz Süper Lig'deki Süper Lig'e çıkışını ve oralarda neler başarırlar, ne gibi sıkıntılar görürler?
0: Burada öncelikle ben Eren Tozlu'yu tebrik etmek istiyorum. Bir lider, evet. bir takımın kaptanı, her şeyi nasıl oluyormuş, herkese nasıl örnek olunuyormuş, bunu gerçekten yaşayarak ve yaşatarak gösterdi.
1: Ama bu sene gösterdi. Bak, diğer yıllarda bu performansı evet. göstermemişti.
0: Bu sene demek ki vadesi yetmek diye bir söz vardır Sivas'ta. Evet. Eren Tozlu'nun ağabeylik yapma, liderlik yapmasının evet. vadesi bu sene doldu demek ki.
1: Evet.
0: O da bu sene gösterdi. Ben gerçekten hem antrenmanlardaki tavır davranışları, hem saha içindeki davranışı, hem maç önü ve maç sonundaki arkadaşlarına olan yaklaşımları gerçekten Eren Tozlu'nun bir lider oyuncu olduğunu ortaya koydu. Şampiyonluktaki en büyük pay Eren Tozlu'nun bu dirayetli duruşu, aynı zamanda Erzurum şehrinin inanmışlığı, yönetiminde onların arkasında duruşuydu. Ben tebrik etmek istiyorum. Atatürk Üniversitesi diplomasına sahip bir Erzurumlu gibi bu şampiyonluğu onlarla birlikte kutluyorum.
1: Evet. Peki Ahmet için neler söylemek istersin? Gerçekten ya, Ahmet de büyük başarı elde etti.
0: Ya Ahmet Spor'u ben geçen sene Servet Çetin Hoca gitti, orada çalışmaya başladığı zaman daha yakından takip etmeye başlamıştım. Orada şöyle bir süreç vardı. Şehir ve takım arasında bir kopukluk vardı. Daha sonra Servet Hoca, ondan sonra Mesut Bakkal Hoca'nın gelişiyle gerçekten farklı bir hava oluştu. Sezona başlarken de yine şampiyonluk parolası vardı. Bunu da şuradan pay biçiyoruz. Cagne gibi, Diasaba gibi o maliyeti çok yüksek oyuncuları kadrolarına kattılar. Tesisleri zaten çok iyi, statları yeni. Taraftarları da zaten takıma bir anda sahip çıkınca ortaya ciddi bir başarı çıktı. Burada zaman zaman inişli çıkışlı bir grafikleri varmış gibi görünse bile başat oyuncularının sakat ya da cezalı oldukları maçlarda zorluk yaşadılar. Onun dışında Ahmet Spor sahaya çıktı ve bir futbol oyununda ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptılar. Zaman zaman rakiplerine karşı hakem hataları vardı. Zaman zaman kendilerine karşı hakem hataları vardı ama bunlar Ahmet Spor'un bugünkü başarısında ikisini de dengeliyor. Tabii. Yani Sivas maçında Sivas'ın aleyhine yaşılan bir hakem hatası vardı ama işte geçtiğimiz haftalarda bir Erok maçındaydı sanırım. Orada da Ahmet'in aleyhine bir hata vardı. Evet. Yani hakem hataları bütün takımlara yaşandı.
1: Doğru.
0: Ben art niyetli gibi değerlendirmiyorum. Evet. Şunu özellikle söyleyebilirim. Ben Ahmet Spor'un maçlarının neredeyse tamamını izledim, keyif aldım. Ne olarak? Bir futbol izleyicisi olarak keyif aldım. Erzurum Spor için aynısını söyleyemeyeceğim. Erzurum Spor'un ortada sadece kazanmaya odaklı bir oyunu vardı. Skoru bulduktan sonra oyun anlamına çok fazla sahada görmüyorduk. Futbol eğer skor oyunuysa Erzurum Spor başardı.
1: Doğru.
0: Onu da tebrik etmek lazım ama bir temaşa oyunuysa bu konuda da Ahmet Spor'un ve Erok Spor'un hakkını teslim etmek lazım. Bir de bir takıma daha parantez açmak istiyorum. O çok önemli. Bir futbol takımının nasıl oynaması gerektiğini, hangi atraksiyonlar yapması gerektiğini, sahada nasıl dağılması gerektiğini gösteren bir de Adana Demirspor takımı vardı. O genç kardeşlerimiz gerçekten futbolun bütün kurallarını sahaya yansıttılar. Sadece rakiplerine güçleri yetmedi. Onun dışında bütün mücadeleleri alkışlanacak bir başarıydı. O yüzden ben bu üç takımın bu ligde gerçekten önemli işler yaptığını ve başarılı iz bıraktıklarına inanıyorum.
1: Peki önümüzdeki sene, önümüzdeki sezon nasıl bir Sivasspor bekliyor birinci ligde spor severleri, futbol severleri?
0: Şimdi Yüce Bey, bundan önce şunu söylemek istiyorum. İsmet Taşdemir iki gün önce bir televizyon kanalında, bizde Kanal 58 televizyonuna çıktı ve sezonu değerlendirdi. Orada bir cümlesi vardı. Ya burada 2 puan ortalamasını tutturan şampiyon olur diyor. Biz de İsmet Hoca'nın puan ortalamasına baktık, 2'nin üstündeydi. Ancak bunu sezona yaydığımızda aynı başarıyı gösterir mi göstermez mi? yaşayıp görmek lazım.

0: 8'e yakın seyrederken alt liglerinde çok enteresan. Türkiye'de 2.13 olmuş Erzurumspor'un puan ortalaması. İngiltere'de şu an maçlar devam şu bugün itibariyle bitti. 2.06. Fransa'da 2, Almanya'da 2.06, İspanya'da 1.86, İtalya'da da bizdeki gibi 2.13. Buradan şu anlama geliyor. Dünyadaki bütün birinci lig takımlarında oyun ve futbol adına çok fazla bir şey beklemeyeceğiz. Bunların hepsi bütün süper liglerine ya da en üst liglerine oyuncu yetiştiren takımlar ve bu takımların mücadelesine sahne olan bir lig olmaktan çıkmış. Sadece Süper Lig'e çıkabilecek durumdaki oyun takımlar buldukları skorları koruyabilecek şekilde oyun oynuyorlar. Bu da hem ülkemiz futboluna hem de dünya futbolunda kalitenin geriye gideceğine işaret ediyor. Bu futbol adına endişe verici. Sivasspor için gelecek sezona hesaplanma dönemi oldukça karmaşık bir dönemdeyiz.
1: Eyvah.
0: Mevcut yönetim kurulu başkanı Burak Özçoban, ben artık yokum dedi, devam edemeyeceğim dedi. Dün akşam kendisiyle görüştüm, uzunca bir telefon görüşmesi yaptık. Her ısrarlı devam etme konusunda ben yokum, tek adamın yapacağı iş değil bu diyor. Ben yokum diyor, destek lazım diyor. Bununla ilgili büyüklerimiz var diyor. Ben hem kendi işlerimle ilgileniyorum hem kulüp işleriyle ilgileniyorum ama yalnız kaldım. Yönetim kurulunu da ben kendim oluşturmamıştım. Bundan önceki kulüp başkanı Gökhan Karagöl kurmuştu. Gökhan Bey istifa edince sistem olduğu gibi Burak Başkan'ın üzerinde kaldı. Zaten Sivas'taki yönetici sayısı 3-4'tü. Diğerleri Ankara, İstanbul ve yurt dışından gelmişlerdi. Sivasspor'da da işleri iyi gitmeyince onlar zaten şehre uğramadılar. Zaten vefasızlığın en büyük sembolü de Sivasspor formasının arkasında o reklam olması gereken yerde vefa yazarak bu vefasızlığı da bütün dünyaya ilan etmiş oldular. Ya bununla ilgili gerçekten konuşacak çok şey var. Yönetimle ilgili de genel anlamda şu var, bir kongre süreci var. Olağan kongre süreci bu, olağanüstü değil.
1: Evet.
0: Sivasspor'un tüzüğü gereği olağanüstü kongreler olağan kongreye kadar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olağanüstü kongre yapılmıştı. Bu olağan kongreye kadar devam edecek olan kongreydi. O yüzden bu sene bir kongre süreci var. 19 Mayıs'ta yapılma ihtimali gündemde. Bununla ilgili bizden bilgi istediler. Ben de kongre üyesiyim. Katılabilir misiniz dediler. 19 Mayıs olmazsa da Haziran'ın ilk haftasında kongrenin büyük oranda yapılması öngörülüyor. Bunun öncesinde de yarın Sivas'ta önemli bir istişare toplantısı olacak. Dar katılımlı olacak ama katılacak isimler çok önemli. AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler'in başkanlığında Sivas Valisi, Belediye Başkanı, Ticaret Sanayi Odası, bir grup iş insanıyla birlikte Sivasspor Başkanı Burak Özçoban'ın da katılacağı önemli bir toplantı. Bununla ilgili İstanbul'da görev yapan, İstanbul'da ticaret yapan önemli birkaç iş insanının da katılım sağlayacakları bilgisini aldım. Bunun yanı sıra başka isimler var. Bazıları katılacaklarının açıklanmasını istemiyor. Bu önemli isimleri de zikretmek istemiyorum. O yüzden yarın muhtemelen bu saatlerde bu toplantı bitmiş olacak ve bu sürede de Sivasspor'un hem kongre takvimi hem de Burak Özçoban Başkan'ın yönetime devam edip etmeyeceğinin kararı verilecek. Ya burada Burak Özçoban'ın önemli bir başarısı oldu. Transfer yasağı vardı. Bu transfer yasağının kaldırılması konusunda şehirde önemli bir gündem oluşturdu ve sağladığı destekle bu yasak ortadan kalktı. Hemen akabinde de Reyman Ay'ı transfer etti. Reyman Ay gider mi kalır mı soruları epeyce devam ediyor. Sakatlandıktan sonra daha da hırslanmıştı. En son Rey'i gördüğümde kesinlikle ben Sivas'tayım, burada şampiyonluk yaşayacağım. Süper Lig'de de başarılı olup Avrupa'ya gideceğim. Çünkü benim Avrupa'ya gitmek gibi bir hayalim vardı, gidemedim. Bunu yeniden yaşamak istiyorum. Bunu yaşamak için de Sivas benim için en önemli şehir. Zaten bir nişanlısı var, onunla da evlenip hatta daha ileri gidiyor, çocuklarım da Sivas'ta olacak şeklinde böyle bir değerlendirmesi var, iddiası var. Allah nasip ederse biz Sivas nüfusuna sayımız çok az sayılmaz ama yine de iki tane daha YİDO taraftarını eklemek istiyoruz. Evet, belki 3 olur ne olursa. Evet. Allah ne kadar nasip ederse.

0: Doğru. Çok teşekkür ediyorum Murat Çetintaş. Ellerine emeğine sağlık. Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sizlere saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun. Gerçekten Sivasspor'a önümüzdeki sezon için başarılar dileyelim. Ve aynı zamanda Süper Lig'e çıkan Erzurumspor ve Ahmet'e de başarılarının devam etmesini dileyelim. Şimdi sizinle devamlı haberleşiyoruz böyle. İlhan Palut ismi. Evet, Konya Spor'da önemli bir çıkış yakaladı. Evet, Çaykur Rizespor'a yenildi. Ama hafta içindeki kupa maçını da düşünerek bence bir kadro çıkarmıştı.
2: Zaten kafalar hep orada.
0: Evet. Konya Spor'da Aykut Kocaman'ın ardından o kupayı bir kere daha Konya Spor'a Türkiye Kupası'nı kazandırmak ve Avrupa yolunu oradan açmak istiyor Konya Spor. Buna da gücü yeter. İlhan Palut'tan biraz bahsedelim. Son 10 dakika içindeyiz. Gerçekten çok düzgün. Hani Tedesco'yu değerlendirdik ya.
2: Evet.
0: Şimdi ülkemizde de hani ülkemizin çok önemli spor yazarları olduğu gibi, önemli futbolcuları olduğu gibi önemli teknik direktörleri de var. İlhan Palut da bu genç jenerasyondan. İlhan Palut'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çok beğeniyorum esasında.
2: Şimdi tabii şöyle bakmak lazım. Biliyorsunuz bizim ülkemiz yıllarca nöbetçi antrenör sistemiyle çalıştı.
0: Evet.
2: Yani sağdan sayıyorsunuz 3, soldan sayıyorsunuz 3, alttan sayıyorsunuz 3 taneydi. O gidiyor, o geliyor. Aynı yere sürekli geliyorlar. Şimdi İlhan Palut da tabii Recep Uçar'la bir
0: değiş tokuş yaptılar.
2: Takım değiştirdiler. Önce o takım Rize'deydi İlhan Palut. Rize'de aradığını bulamadı. Daha doğrusu kan uyuşmazlığı yaşadı.
0: Evet.
2: Sonra Konya'ya geldi. Konya'da başarılı oldu.
0: Recep Uçar da kötü bir takım bırakmamıştı. Recep Uçar'ın da Konya Spor'da bir uyuşmazlığı vardı son aylarda.
2: Öyle olmasa zaten gittikleri takımlarda bu başarıyı yakalayamazlar.
0: Evet.
2: Yani onun kafasındaki şablonu oradaki kadro onunkine de oydu. Evet. Yani çok net bir şekilde.
0: Bir altyapı oluşturmuştu ikisi de. Önemli teknik direktörler.
2: Ben hep şundan yanayım. Teknik direktörlerin eğitimli olmasından yanayım.
0: Evet.
2: Şimdi baktığın zaman gerçekten İlhan Palut eğitimli bir insan. Düzgün bir insan. Ondan sonra yani
0: bir futbol felsefesi var.
2: Var. Gerçekten var ve şunu da iyi uyguluyor. Yani kafasındaki sistemi bizim ezberlerimizdeki gibi değil.
0: Evet.
2: İşte 4-4-2, 3-1-2, 3-5-5-1 bunlara gerek yok. İlhan Palut öyle bir sistem oturtmuş ki rakip takıma göre değil, kendi oynayacağı sistemi sahaya yansıtıyor.
0: Evet.
2: Rakip nasıl oynarsa oynasın oyununu bozuyor. Oyunu bozduğu zaman da atağa çıkacağı zaman, eğer gol arayacağı zaman da arkadaki defans kurgusunu orta sahaya yakın bir şekilde kuruyor, rakibin alana kapatıyor. Yani sizi kendi alanınıza hapsederken sadece Galatasaray'ın yaptığı gibi öndeki baskıyla değil, tamamı bir baskı uyguluyor.
0: Evet.
2: Geri dönen topları da alabilecek oyuncuları çok iyi şekilde arkada koğuşlandırmış. Onun için gerçekten çok başarılı bir teknik adam. Gelecekte bunlara dikkat etmesi lazım bence. Türkiye futbol camiasının bu hocalara, işte İlhan Palut'a, Recep Uçar'a,
0: tabii,
2: bakıyorsunuz, dönüyorsunuz, geliyorsunuz işte bizim
0: Selçuk İnan,
2: Selçuk,
0: çok önemli bir çıkış yapıyor.
2: Arda'ya.
0: Evet.
2: Yani böyle bir baktığınız zaman gerçekten Fatih Tekke zaten zannediyorum artık Trabzonspor'la uzun yıllar gidecek gibi
0: geliyor.
2: Hatırlıyor
0: musun? Sezon başında bunu konuşmuştuk. Hatta işte Trabzonspor, işte Fatih Tekke çok tecrübesiz, Trabzonspor'a olur mu diye konuştuklarında.
2: Evet, evet, evet.
0: Hatırlarsanız evet, bir sistemi var. Bu sistemini uygulamak istiyor. Aman sakin olun. Trabzonspor muhabiri arkadaşımızla da konuşuyorduk. Ya bir sakin
2: zaman vermek
0: lazım. Zaman vermek lazım ve o zamanı da yenilse de, berabere de kalsa, kazansa da iyi futbolla ve bir şekilde bir taktiğiyle, bir felsefesiyle oyunu kurarak bir şekilde başarıya
2: kesinlikle
0: ulaştı.
2: Kesinlikle. Öyle geçen bundan iki önceki sezonla geçen sezona bir bakın. Trabzonspor'un haline, değil mi?
0: Evet.
2: Nerelerdeydi? Oynadığı futbol ortadaydı. Ama şimdi bakıyorsunuz Trabzonspor şampiyonlukta adı geçiyor ya. Fenerbahçe ile ikincilik mücadelesi yapıyor. Ha belki de hani matematiksel olarak hala devam ediyor. Bakacaksınız Galatasaray olmaz değil yani. 3 maçını kaybeder. Trabzon 3 maçını kazanır, şampiyon olur.
0: Evet.
2: Yani olmaz diye bir şey yok. Onun için gerçekten iyi bir kadro kurdu. Her şeyden önce istikrarlı. Yani her şeyden önce onu düşünmek lazım. Evet. Bu adam istikrarlı bir adam. Çıkıyor her maçtan sonra takımını eleştiriyor yanlışı varsa. Şunları şunları yapamadık diyor. Şunları şunları yaptık ama diyor elbette ki bundan sonraki maç için eksiklerimizi tamamlayarak yolumuza devam edeceğiz diyor. Zaman zaman kendi taraftarlarından çok tepki aldı. Zaman zaman

0: Taraftarlar maça gelmedi. Zaman zaman futbolcuların üzerinde baskı oluşturdular. Hepsini göğüsleyecek bir gerçekten altyapıya sahipti Fatih Tekke. Baktığınız zaman bütün hepsini idare edebilecek yaş ve olgunlukta olduğunu da ortaya koydu. Daha önce bakıyorsunuz Avrupa'da bir takımda şampiyonluk da yaşamış bir adamımız, bir futbolcumuz. Yani milli takımda da Fatih Tekke çok iyiydi, Trabzon'da da çok iyiydi oynadığı yıllarda.
1: Sadece oynadığı dönemlerde yeterli şansı vermediler milli takımda. Bunu da konuşalım.
0: Kesinlikle doğru. Ama ben onun oyununu o kadar çok beğenirdim ki. Bir kere süratli bir adamdı.
1: Çok zeki bir
0: Bir kere
1: futbolcuydu.
0: oynadığı zaman futbol içerisinde futbol aklı diyoruz ya. Onu nasıl sahaya yansıtacağını çok iyi biliyordu. Yani aklıyla oynuyordu. Böyle futbolcuların işte teknik direktör olunca faydalarını da görüyoruz. Bu bizim için ne? Bu bizim için takımlar bazında değil, milli takım bazında düşünülmesi
1: Evet,
0: gereken.
1: evet.
0: Yani burada bu vizyonu yakalayan adam milli takımda elindeki o geniş malzemeyi çok rahat kullanabilecek yapısı olduğunu gösteriyor. Bunun için de şans vermek, arkasında durmak ve ne olursa olsun gerçekten güzel, akıllı, uyumlu bir yönetimle çalışmasına fırsat vermek lazım. Ben düşünüyorum Fatih Tekke'nin de, ondan sonra öbür taraftan İlhan Palut'un da gerçekten veya işte Recep Uçar'ın da arkasında durup bir şekilde desteklemeleri lazım. Bugün Rizespor'un oynadığı futbol kötü futbol mu? Şakır
1: Olamaz.
0: şakır oynuyorlar.
1: Evet.
0: Konyaspor işte bakacağız, göreceğiz. Gerçekten Türkiye Kupası'na odaklanmış durumda. Ve çok iyi futbol oynuyorlar. Çok akıllara durgunluk verecek o kadroyla ortaya koydukları futbol, insanları şaşırtacak futbol. Yani üç büyüklere kök söktürdüler. Kök söktürdüler yani. Onun için ben İlhan Hoca'nın seneye çok daha iyi bir şekilde yoluna devam edeceğini, belki bu kadroya böyle bir iki takviye veya üç takviye gibi görünüyor yapıp da aynı ekibiyle aynı şekilde devam eder de yönetimde kendisine gerekli
1: Desteği
0: müsamahayı ve
1: verirse.
0: desteği gösterirse çok iyi bir şekilde giderler.
1: Şeyden de bahsedelim, Selçuk İnan'dan da bahsedelim. Kocaelispor'da farklı bir oyun görüşü ve
0: Ekol
1: farklı
0: yarattı.
1: bir bakış açısıyla Kocaelispor'u ligde tuttu. Önemli, özellikle büyüklere karşı önemli futbol oynadı. Ben Selçuk İnan'ın da önünün açık olduğunu düşünüyorum.
0: Çok doğru, çünkü şöyle bakmak lazım. Biliyorsunuz Kocaelispor ligdeki ilk maçlarına baktığımız zaman bu takım küme düşer diyordu herkes.
1: Evet.
0: Toplama takım, derleme takım bilmem ne falan, ama olmadığını gösterdi. Bırak küme düşmeyi, tehlikesini. Orta sıralarda tamamladı ve Galatasaray'ın ilk mağlubiyetini, namağlubiyetini elinden alan takımdı.
1: Evet.
0: Gitti aynı şekilde diğer takımlarda, Fenerbahçe'si de, Beşiktaş'ı da, Trabzon'u da hepsine kök söktürdü.
1: Doğru.
0: Onun için iyi bir hocadır, başarılı olacaktır Selçuk İnan'da.
1: Çok teşekkür ediyorum. Son bir dakika içindeyiz, 2 dakika içindeyiz. Hemen hatırlatmalar da yapayım. Trendyol birincilikte sevgili dinleyiciler, Erzurumspor ve Ahmet Süper Lig'e çıktı. Bu haberi verelim. Öncelikle başarılar dileyelim. Bunun yanında Vakıfbank Conegliano maçında setlerde durum 2-1 oldu sevgili dinleyiciler. 2-1 Conegliano önde ama 4. sette 10'a 5 üstünüz, hatta 11-5 oldu şu anda. 2-2'ye gidiyor. Belki de işte karar setine kalacak bu karşılaşma. Umarız Vakıfbank sonradan açılarak bir sürklase haline getirir. 2-0'dan 3-2 kazanır Conegliano'ya karşı sevgili dinleyiciler. Bunun dışında saat 20'de 3 karşılaşma var. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Program ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan. Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor, Galatasaray ve Trabzonspor, Göztepe karşılaşmalarını Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Programından dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler saat 20'den itibaren. Bizlerse yavaş yavaş veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir yayınımızın sonuna daha geldik. Yapımcımız Ayşe Yürük, çok teşekkür ediyoruz. Saat 13 ana haber bülteninden itibaren bizlerle birlikte oldu. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve saat 13.15'ten itibaren Hakan Yılmaz saat 16'ya kadar bizlerle birlikteydi. Ve sunucunuz ben Yücer. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz ve Özgün Erdoğan'a da teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim. Güzel bir yayın oldu. Bir dahaki
1: Sağ olun.
0: yayında görüşmek
1: Sağ olun.
0: üzere.
1: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek düşen doğurganlık hızına dikkati çekti. 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni bir anayasanın yarının Türkiye'sini şekillendireceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Tahran'ın son teklifinden memnun olmadığını söyledi. İran'dan erken ayrılıp sorunun tekrarlamasına izin vermeyeceğiz dedi. İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait gemiler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. Azerbaycan Milli Meclisi Avrupa Parlamentosu'na Karabağ kararı nedeniyle tepki göstererek ilişkilerini askıya aldı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek düşen doğurganlık hızına dikkati çekti. 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını söyledi. Erdoğan aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu.
2: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Hatırlarsanız 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya ideolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Şundan emin olunuz ki yarın tarih tekerrür edecek. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızın doğruluğu gelecekte çok daha iyi anlaşılacak.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus ve ailenin korunmasının beka meselesi olduğunu vurguladı. Bu kapsamda yapılan çalışmaları anlatan Bakan Göktaş, "Amacımız çok net, aile dostu ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz." dedi.
3: Doğurganlık hızımız tarihin en düşük noktası olan 1.48'e geriledi. Dolayısıyla nüfus ve aile bizler için çok kıymetli ve ülkemizin geleceği için bir milli beka meselesi. Bu kapsamda yürütülen çalışmaları sadece bir yıla sığdırmamak için bizler de aile ve nüfus 10 yılı boyunca bugüne kadar oluşturduğumuz politikalarımızı hem kalıcı hem daha kalıcı hale getirmek adına bu adımı atıyoruz. Doğum iznini 6 aya yükselttik. Babalık iznini 2 haftaya yükselttik. Koruyucu aileliği ilk defa bir izin olarak geçtiğimiz hafta meclisimizde biliyorsunuz yasalaştı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 100 bin, 200 bin gencimizi evlendirdik ve bundan sonra da bir bu politikalarımız kalmaya devam edecek. Amacımız çok net. Aile dostu ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz.
1: 2026-2035 yılları arasını kapsayan aile ve nüfus 10 yılı başladı. Aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Genelgede doğurganlık hızının düşüklüğü varoluşsal bir tehdit olarak nitelendirildi. Aile yapısını korumanın devletin öncelikli beka meselesi olduğu vurgulandı. Genelgeye göre vizyon belgesi bütün kamu kurumlarının stratejik planlarının merkezine yerleşecek. Her türlü kamusal düzenleme, araştırma ve aile kurumuna ve nüfus değişimine etkileri yönünden zorunlu bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Genç yetişkinlerin evliliğe özendirilmesi için mali ve sosyal mekanizmalar güçlendirilecek, evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştıran uygulamalarla çok çocuklu aile yapısı desteklenecek. Kentlerdeki nüfus yoğunluğu azaltılması adına kırsal alanlardan kopuşun önlenmesi ve buralara geri dönüşün özendirilmesi için bütüncül tedbirler alınacak. Genelgede küresel akımlara karşı alınan tavır da dikkat çekiyor.

0: çekti. Aileyi ve nüfusu olumsuz etkilediği belirtilen cinsiyetsizleştirme akımı ve zararlı alışkanlıklara karşı nesilleri koruyacak bütüncül bir politika izlenecek. Kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurlar içinde dijital aile kalkanı oluşturulacak. Yeni dönemin simgesi olarak her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. 15 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanım kısıtlaması getiren kanun yürürlükte. Uygulamayla platformlara yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getirilecek. Ebeveynlere sunulacak kontrol araçlarıyla aileler çocuklarının dijital hareketlerini takip edecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek önümüzdeki dönemde iki büyük hedefleri olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye ve geleceğe ışık tutacak yeni bir anayasanın yarının Türkiye'sini şekillendireceğini belirtti. Bakan Gürlek gençleri zehirleyen fitne odaklarına karşı kararlılıkla mücadele mesajı verdi. Gürlek, Milli Türk Talebe Birliği ve İstanbul Üniversitesi'nce ortaklaşa düzenlenen siyaset okulu programında konuştu.
1: Önümüzdeki dönemde İki büyük hedefimiz vardır. Bunlar yalnızca bugünün değil, yarının Türkiye'sini de şekillendirecek meselelerdir. Birincisi, terörden arındırılmış, güvenli ve huzurlu bir Türkiye idealidir. Siyaseti, ekonomisi ve demokrasisini güçlendiren ülkelerin en önemli gereksinimlerinden birisi, vesayet ve cuntacı anlayışa atıfta bulunan, onun izlerini taşıyan, kaba tabiriyle yamalı bohçaya dönen 1982 Anayasası'nın artık gündemden çıkarıp, çağımıza ve geleceğimize ışık tutan, yol gösteren yeni bir anayasayla el birliğiyle bu millete hediye etmemizdir. Bugün geldiğimiz noktada ulusal güvenliğimizin, ulusal güvenlik tehditleri, toplumsal barış, değişen dünya şartları, gelişen toplum yapısı, artan hak ve özgürlükler talepleri karşısında mevcut anayasamız maalesef yetersiz kalmaktadır. Bir yeni anayasa zorunluluktur. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak gençlerimizin karşılaşacağı tüm tehditlere karşı tedbirlerimizi alıyor, onları zihnen ve bedenen zehirleyen her türlü fitne odaklarına karşı kararlılıkla mücadeleye, adalet sisteminizin demir yumruğunu onların üzerine vurmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırmızı et üretimini artırmak için başlattığı Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi meyvelerini veriyor. Van'da konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, 4351 kişinin projeden yararlandığını söyledi. Kadın ve genç girişimcilere destek olduklarını vurguladı.
2: Değerlendirme sonunda 4351 kardeşimiz ilk etabın hak sahibi oldu. 4351 kardeşimizin %42'si kadın, %81'i genç, %90'ı da hali hazırda aktif hayvancılık yapan kardeşlerimizden oluşuyor. Yani bu proje başından sonuna kadar hedeflemiş olduğu bütün unsurları bünyesinde barındırmış durumda. Özellikle genç kardeşlerimizin ve kadın girişimcilerin bu üretimin içerisinde olabilmesi için de onlara ilave avantajlar sağlamış olduk.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan'da Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık mal ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Son bir yılda 5 kez ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Ordu'da ihracat rakamlarını açıklayan Bolat, Nisan'da 25,4 milyar dolarlık ihracat yaptık dedi. Bakan Bolat, Körfez bölgesindeki savaşın birçok ülkeyi olumsuz etkilemesine rağmen Nisan ayı sonuçlarının yüz güldürdüğünü belirtti.
3: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık mal ihracat rakamı elde edildi. Tüm zamanların da en yüksek Nisan ihracatı gerçekleştirildi. İşte Nisan ayı ihracat rakamı 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Aralık ayındaki 26,3 milyar dolardan sonra en büyük artış. Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum. %22,3 bu artışımız. Enerji maliyetlerindeki büyük artışlara rağmen yanı başımızdaki yaklaşık 12 ülkeyi etkileyen, olumsuz etkileyen Körfez Savaşı'na rağmen ihracatta ihracatçılarımızın ve bakanlığımızın yoğun çalışmalarıyla elde edilen Nisan ayı sonuçları hamdolsun yüz güldüren sonuçlar olarak tarihe geçti. Son bir yılda 5 kere rekor kırmışız.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl genişleyen rotasıyla dikkat çekiyor. Şanlıurfa'da başlayan festival ikinci durağı olan Aydın'da. Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 26 şehri kapsayan festivalin dünyanın en kapsamlı ve en uzun süreli festivali olduğuna dikkat çekti. Bakan Ersoy, Aydın'da 9 gün boyunca devam edecek festivalde 10 farklı noktada 177 etkinlik yapılacağını söyledi. 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlayan festival 15 Kasım'da Adana'da sona erecek. Türkiye Belediyeler Birliği yeni yönetiminin seçimi öncesinde Arbede yaşandı. Gerginlik, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmak istemesiyle başladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifinden memnun olmadığını söyledi. İran'dan erken ayrılıp sorunun tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Trump, İranlı liderlerin birbiriyle anlaşamadığını öne sürdü. Tahran'la görüşmelerin telefon üzerinden ilerlediğini vurguladı, anlaşma olacağından emin değilim dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye mektup gönderdi. 7 Nisan'da İran'la çatışmaların bittiğini vurguladı. 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar sona ermiştir dedi. Trump, İran'ın ABD için tehdit olmaya devam ettiğinin de altını çizdi. Dünya Washington'la Tahran'ın müzakere masasına oturmasını beklerken Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ülkelerine silah satışı onayı verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar'a 9 milyar dolarlık satışı onayladı. İran ordusundan da İran'la ABD arasında yeni savaş ihtimali olduğu açıklaması yapıldı. Savaş fiili olarak devam etmese de sahadaki etkileri sürüyor. İran'da patlamamış ABD-İsrail mühimmatının infilak etmesi sonucu 14 asker hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik ablukasına ilişkin Başkan Trump, "Korsanlar gibiyiz," dedi. Bir petrol tankerinin vurulup el konulması olayını aksiyon filmi gibi anlattı. Ablukanın %100 etkili olduğunu belirtti. "Şu an oradan ayrılsak bile bu büyük bir zafer olur ama bunu yapmıyoruz," ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a savaş açmasıyla başlayan Hürmüz Boğazı krizi 13 Nisan'da ABD ablukasıyla yeni bir boyut kazandı. Tahran, Washington'un bu adımını ateşkes ihlali olarak değerlendiriyor. Hürmüz Boğazı müzakere sürecindeki en tartışmalı başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Soykırımcı İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki tekneler Girit kıyılarında bekliyor. Teknelerin bulunduğu alanda fırtına etkili oluyor. Filodan alınan bilgiye göre yaklaşık 30 tekne hava şartları düzelince yola çıkacak. İsrail küresel Sumut filosuna Girit adası açıklarında saldırdı. 175 aktivist alıkonuldu. Aralarında Türkiye'nin de olduğu 173 kişi serbest bırakıldı, Türklerin de olduğu. Filistinli Saif Abu Keşek'le Brezilyalı aktivist Tiago Avia ise İsrail'e götürüldü. Katil İsrail iki ismin sorgulanacağını duyurmuştu. Hamas'tan da saldırıların aktivistleri korkutma ve Gazze'ye destekleri engelleme girişimi olduğu açıklaması geldi. İtalya'nın Sicilya adasından 26 Nisan'da Akdeniz'e açılan filoda 39 ülkeden 35'i Türk, 345 aktivist yer alıyor. İşgalci İsrail askerlerinin ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, bazı beldelerse topçu atışına tutuldu. İsrail'e ait bir İHA'da sabah saatlerinden bu yana başkent Beyrut üzerinde alçak uçuş yapıyor. Öte yandan işgal güçleri ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 9 beldede daha halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarıyla boğuşan Küba'ya Donald Trump'tan şaka yollu bir tehdit geldi. ABD Başkanı, İran dönüşü o işi de bitirmek istiyorum dedi. USS Abraham Lincoln gemisinin ada açıklarında konuşlanmasının tek başına Küba'yı teslim olmaya zorlayabileceğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Almanya'dan ABD askerlerinin çekilebileceğini söylemesinin ardından ilk adım geldi. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon,

0: 5000 ABD askerinin Almanya'dan çekileceğini duyurdu. Çekilmenin 6 ila 12 ayda tamamlanması bekleniyor. ABD'nin Almanya'da yaklaşık 35 bin askeri bulunuyor. ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz'in İran Savaşı'na ilişkin ABD'yi eleştiren sözlerine tepki göstermiş, Almanya'dan ABD askerlerinin çekilebileceğini söylemişti. Azerbaycan Avrupa Parlamentosu'na Karabağ kararı nedeniyle tepkili. Avrupa Birliği'nin Bakü Büyükelçisi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kararın gerçekten uzak devletlerin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı yükümlülüklerine aykırı olduğu iletildi. Asılsız ve önyargılı ifadeler nedeniyle Avrupa Birliği'ne nota verildi. Azerbaycan Milli Meclisi ise Avrupa Parlamentosu ile bütün ilişkilerini durdurdu. Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen karar, Azerbaycan'a Karabağ'ı terk eden Ermenilerin geri dönüşünü sağlama çağrısında bulunulmuş, hapiste bulunan Ermenistan vatandaşlarının serbest bırakılması talep edilmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderek düşen doğurganlık hızına dikkati çekti. Üç çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni bir anayasanın yarının Türkiye'sini şekillendireceğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ın son teklifinden memnun olmadığını söyledi. İran'dan erken ayrılıp sorunun tekrarlamasına izin vermeyeceğiz dedi. İsrail'in saldırısından kurtulan küresel somut filosuna ait gemiler Yunanistan'ın Girit Adası kıyılarında bekliyor. Azerbaycan Milli Meclisi Avrupa Parlamentosu'na Karabağ kararı nedeniyle tepki göstererek ilişkilerini askıya aldı. Spor. Trendyol Süper Lig'de bugün zirveyi ilgilendiren 3 kritik maç var. Saat 20'de başlayacak ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak maçlar şöyle. Fenerbahçe, Rams Başakşehir, Trabzon, Göztepe, Samsunspor, Galatasaray. Trendyol 1. Lig'de ise Erzurumspor'dan sonra Süper Lig biletini alan ikinci takım Ahmet Sportif faaliyetler oldu. Diyarbakır ekibi Alagöz Holding Iğdır FK ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak ligi 2. sırada tamamladı ve mutlu sona ulaştı. Atko Grup Pendik Spor'la 1-1 berabere kalan Esenler Erok Spor normal sezonu 3. sırada tamamladı. Playoff bileti alan diğer takımlar sadece Çorum Spor, Emre Gökdemir İnşaat Keçiören Gücü, Sipahi Bodrum Spor ve Atko Grup Pendik Spor oldu. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap tamamlandı. Antalya etabında zafere Astana takımından Davide Ballerini ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Şanlıurfa'nın doğusunun yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Kuzey Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Ordu, Tokat, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleriyle Konya'nın batısı, Samsun'un doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları da şöyle. Ankara ve Erzurum 5, İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Kayseri ve Konya 8, Bursa, Edirne ve Van 6, Antalya ve Adana 15, Hatay ve Kahramanmaraş 13, Samsun ve Trabzon 9, Gaziantep 12, Diyarbakır 11 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında İstanbul istikametinde bulunan Ayaş Köprüsü'nde genleşme derzi değişimi yapılacağından 3. ve 4. şeritler araç trafiğine kapalı. Ulaşım aynı istikametin diğer şeritlerinden kontrollü olarak sağlanıyor. Bursa Kocaeli yolunun 26. kilometresindeki Tonami Köprülü kavşağında köprü genleşme derz çalışmaları nedeniyle Bursa yönü trafik akışı alt koldan kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir.

0: Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyiciler, birazdan Fenerbahçe, Rams Başakşehir Futbol Kulübü, Trabzonspor Göztepe, Samsunspor Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.

0: aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takama, gönlünde
3: Trinx sat. Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
4: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
5: Bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
7: Bu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri Media Markt'ta.

0: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
1: vaktiniz sizin. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net,
2: SigortamNet. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Oppo A5 5G 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 17.499 lira. Yanında Oral-B Vitality şarjlı diş fırçası hediye.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Yola çıkarken ama deme. Pratikar'la aracını kirala, hemen çık yola. Bir yağlama ya da muhlama. Bir yerlere kaçıp rahatlama. Radyodaki şarkıyı alkışlama. Yani yaşama. Pratikar'da amalar yok. Sana uygun onlarca seçenek, avantajlı fiyatlar var. Pratikar.
6: Şimdi yolda olmak var.
5: Üstelik şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Binercele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına güvenle
5: planlar. Pratikar. Şimdi.

0: Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
2: aşkına. Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklamlar.
6: TRT Radyo 1.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Futbol saatine hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 19.53'ü gösteriyor. Teknik yönetmen arkadaşım Adem Karaman ve sunucunuz ben Yüce Er. Hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir akşam diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, saat 20'de 3 karşılaşma var. İstanbul'da Fenerbahçe Rams Başakşehir Futbol Kulübü. Trabzon'da Trabzonspor Göztepe ve Samsun'da Samsunspor Galatasaray maçları var. Ve bu 3 karşılaşmanın naklen yayınını dönüşümlü olarak sizlerle paylaşacağız. Şimdi İlk olarak İstanbul'a gidelim. Fenerbahçe Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçından kadroları öğrenelim. Söz Yasin Dallı'da.
3: Teşekkürler Yüce Er. İstanbul'da soğuk bir Mayıs akşamından sesleniyoruz sizlere. Teknik yönetmen arkadaşım Gülsen Kızıder'le birlikte tüm dinleyicilerimize mutlu akşamlar diliyoruz. Kadıköy'de Çobani Stadyumu'nda Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor. Hatırlayacaksınız, hafta içinde Tedesco'yla yollar ayrıldı. Yönetim Haziran'da seçim kararı aldı. Fenerbahçe şampiyonluk şansını kaybetti. Bu anlamda baktığımızda şu an tribünler büyük oranda boş diyebiliriz. Bir anlamda taraftar tepkisini bu şekilde göstermiş oluyor. İlk 11'ler belli. Fenerbahçe'de önemli eksikler vardı ve Ederson biliyorsunuz 3 maç ceza almıştı. Bu maçta kalede olmayacak. Bu mücadelede Fenerbahçe'nin kalesinde Mert'i görüyoruz. Hemen savunmaya baktığımızda Semedo, Çağlar, Osterwolde, Levent dörtlüsü, Kante, İsmail, Fred orta üçlü, Musaba ve Kerem kanatlarda, ileride Talişka Fenerbahçe'nin 11'i. Zeki Murat Göle yönetiminde çıkıyor Fenerbahçe bu karşılaşmaya. Tabii ki Fenerbahçe ki maç önü yaptığı açıklamada Zeki Murat Göle eksiklerimiz var, sakatlarımız var ama devam etmek durumundayız. Şampiyonlar Ligi ön elemesi için ikincilik de önemli biliyorsunuz. Bu anlamda hedef vurgusu yaptı. Tabii diğer karşılaşmaların sonucuna göre orada da sıralama değişme ihtimali var. Trabzonspor maçının sonucuna göre. Fenerbahçe'de eksikler dedik, hemen onlardan bahsedelim. Nene kadroda yok. Ederson cezalı, Brown cezalı, Mert Müldür cezalı, Genduzi sarı kart cezalısı, onu belirtelim. Milan Škriniar merak ediyordu. Evet, şu an yedekler sırasında ama onun da Nene ile birlikte sakatlık durumunun olduğunu ifade etti. Murat Zeki Göle ilk 11'de değil, onu da belirtelim. Ve konuk Başakşehir'e baktığımızda kalede Muhammed var, Ömer Ali, Duarte, Opaku.

0: Bu Kazımcan savunma dörtlüsü, Kemen ve Umut önlerinde, Yusuf ve Harit kanatlarda, Şomurodov ortada, ileride Bertu 11'i de sahada. Bu karşılaşmada Nuri Şahin, Başakşehir açısından da hedef ligi 5. bitirebilmek. Onlar da Göztepe'yle yarışıyor. Şu an puanlar eşit. Averaj da sıralanıyorlar. Göztepe ile Trabzonspor da karşı karşıya geliyor. Yani bütün maçlarda takımların birbiriyle bağlantısı olduğu bir gün yaşayacağız. Mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetiyor. Yardımcılar Anıl Usta ve Gökhan Barçın. Dördüncü hakem Gürcan Hasova. Vardı Özer Özden. Avarda Osman Gökhan Bilir görevli diyelim. Yüce Er, sözü tekrar size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum Yasin Dallı. Şimdi de Trabzon'a gidelim. Trabzonspor Göztepe maçındayız ve söz Oğuz Erman Güner'de.
2: Teşekkürler Yüce Er. Burada da gerçekten artık takımlar yavaş yavaş sahaya doğru gelmeye başlıyor. Kapalı bir hava var denilebilir Trabzon'da. Trabzonspor tabii şampiyonluk yolunda çok az bir şansı kalsa da ikincilik için umudunu korumak istiyor. Bir yandan Trabzonspor Göztepe maçını kazanmak, diğer yandan
3: Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesini bekleyecek Bordo Mavili ekip. Göztepe açısından da tabii şöyle bir durum var. Onlar da Başakşehir'le birlikte lig beşinciliği için yarışını sürdürüyor. Samsunspor'un da bu konuda yine az da olsa şansı var. Ve takımlar sahaya geldi. Maç başlamadan önce kadroları sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii önce bir puan tablosundaki durumlarını sizlere aktaralım. Trabzonspor 31 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 58 gol attı. Kalesinden 34 top çıkardı ve 65 puanla 3. basamakta. Göztepe 31 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı. 39 gol attı, 27 gol yedi. Topladığı 51 puanla 6. basamakta. Son haftalarda da Göztepe'nin biraz daha ivme kazandığını belirtelim. Ve Trabzonspor kadrosunu sizlere aktaracağım ama seremoni var. İsterseniz İstiklal Marşımız okunacak, sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i. Trendyol Süper Lig'de sevgili dinleyiciler, 32. hafta dün başladı bildiğiniz gibi. Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi ve sahaya çıkarken 37 puanı vardı Çaykur Rizespor'un. Recep Uçar yönetiminde Çaykur Rizespor, Tümosan Konyaspor'a karşı 3-2 kazandı ve 32 maçta 40 puana yükseldi Çaykur Rizespor. Bildiğiniz gibi Konyaspor da 40 puandaydı. İki takım 32 maçta 40 puanda buluştu sevgili dinleyiciler. Çaykur Rizespor, Laçi Mebude Agusto'nun attığı 3 gole, Jorginho ve Anzuana'nın attığı gollerle karşılık vermeye çalıştı. Rizespor 3-2 kazandı. Ve Gaziantep'te, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada da Beşiktaş, Jalo ve Asilani'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Beşiktaş puanını 32 maçta 59'a yükseltti. Gaziantep Futbol Kulübü de puanı 37'de kaldı sevgili dinleyiciler. Bu arada bir bilgi de verelim. Bilgimiz birincilikten, bildiğiniz gibi sevgili dinleyiciler, Erzurumspor ve Ahmet Süper Lig'e çıktı. Kendilerine başarılar diliyoruz. Kendilerini kutluyoruz. Ve bu arada da Şampiyonlar Ligi voleybolda Şampiyonlar Ligi kadınlar yarı final maçının ilki oynandı. Bildiğiniz gibi İstanbul'da oynanıyor karşılaşma ve Vakıfbank Conegliano'yu 3-2 mağlup etti ki 2-0 gerideydi setlerde ve üst üste 3 seti alarak Vakıfbank finale kaldı sevgili dinleyiciler. Saat 20'de ise Eczacıbaşı Dynavit Scandici ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor Yıldız'dan izleyebilirsiniz karşılaşmayı. Bu hatırlatmayı da sizlerle paylaşmak istedik sevgili dinleyiciler. Ve biz şimdi Samsunspor Galatasaray maçına gidelim ve sözü Alper Bakırcık ile bırakalım.
4: Yüce Er, teşekkürler. Samsun'da yeni 19 Mayıs stadyumundayız. Değerli futbol severler, Samsunspor Galatasaray mücadelesi biraz sonra başlayacak. Son derece futbol anlamında güzel bir atmosfer var Samsun'da. Tribünler tıklım tıklım dolu. Maç öncesinde Samsunspor taraftarının müthiş koreografilerini izledik. Galatasaray taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde tamamen doldurmuş durumda, yerlerini almış durumda. Samsun'da 9 santigrat derecelik bir sıcaklık, saatte 6 kilometre hızla esen bir rüzgar ve Galatasaray bugün Samsun'dan

3 puanla dönerse 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Özellikle konuk takım Sarı Kırmızılar açısından son derece önemli bir mücadele. Karşılaşmada Reşat Onur Coşkun Ses düdük çalacak. Yardımcılar Bersan Duran ve Hüseyin Aylak. 4. hakem Alper Akarsu. VAR odasında Sarper Barış Sakay'ı izleyeceğiz. Asistan yardımcı hakem olarak da Mehmet Kısal görev yapacak. İki takımın da 11'ini sizlere aktaralım. Önce konuk takım Galatasaray'dan başlayacağız. 4-2-3-1 oyun sistemini benimseyecek Sarı Kırmızılar. Kalede Günay Güvenç var. Dörtlü savunmada sağda Roland Salah'ı, solda İsmail Jakobs. İki stoper ortada Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez. Savunmanın önündeki iki ön libero Torreira ve Mario Lemina'dan oluşurken bu ikilinin önünde sağ kanadı Leroy Sané, sol kanadı Barış Alper kontrol ediyor. Forvet arkasında Yunus Akgün var ve en uçta rakip kaleye en yakın isim Victor Osimhen. Uğurcan bugün sarı kart cezalısı Aspirilla sakatlığı sebebiyle takımda yer alamıyor ve en sahibi ekip Samsunspor. Onlar da tıpkı Galatasaray gibi 4-2-3-1 oyun sistemini benimseyecekler. Okan Koçuk kalede yer alacak. Savunmada sağda Mendes, solda Lugi Tomasson'u izleyeceğiz. Stoperler Fandron Gelen ve Ludomir Şatka. İki ön libero savunmanın önünde Yalçın Kayan ve Anthony Makumbu. Bu ikinin önünde sağda Tanguy Koulibaly forma giyerken sol kanadı Şerif Endiaye kontrol edecek. Forvet arkasında yine Carlo Hoyse var ve en uç noktada Mundil Maggi gol silahı olacak. Samsunspor takımının ev sahibi ekiple de Encham, Celil, Emre Kılınç, Asumu, Souza ve Miliran sakatlıkları sebebiyle yer alamayacak mücadelede. Maç şu anda başlıyor. Samsunspor'un vuruşuyla rakip alana gönderilen uzun mesafeli top isabetli olmadı. Galatasaray maçtaki ilk taç atışını sağ kanattan kullanma hazırlığında. O noktada Zalai var, adam paylaşımını yapmak istiyor Samsunsporlu oyuncular. Zalai şimdi topu elinden çıkarttı, tekrar kendisinde sol ayağının içiyle yükseklik kazandırdı. O topa hareketlenme düşüncesinde olan el sahibi ekipte Tomasson vardı. Şimdi uzun mesafeli Galatasaray savunmasından çıkan top, savunma çok daha avantajlı ve yakın topa kaleci Okan Koçak'a dönülüyor. Penaltı noktasının sağında Okan Koçuk topu aldıktan sonra sağ kanada doğru gönderdi. Mendes sağ ayağının içiyle o topu kontrol etme düşüncesinde Barış Alper baskıyı yaptı. O baskıyı görünce Ludomir Şatka'ya top çıkarıyor. Ludomir Şatka önündeki arkadaşıyla oynadı. Makumbu bir kez daha Şatka'ya doğru gönderiyor. Taç çekisine paralel gönderse de Mendes'e yapılan müdahale sonrasında karar faul ve serbest vuruşu el sahibi ekip Samsunspor kullanacak. Galatasaray'ı konuk ettiği son 4 Süper Lig maçını kaybetti. Samsunspor değerli futbol severler, bugün yayınımızın başında da ifade ettiğim gibi özellikle Sarı Kırmızılar açısından son derece önemli bir mücadele. Kazandığı takdirde Süper Lig tarihinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray geçen hafta derbide Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başarmış ve aradaki puan farkını da açmıştı Sarı Kırmızılar. Bakalım bugün Samsun deplasmanında nasıl bir tabloyla karşı karşıya gelecekler. Uzun mesafeli Barış Alper'e doğru, o top ona gelmedi. Osimhen bırakıyor Barış Alper'e. Barış Alper'den önce müdahaleyi yapıyor savunmada Ludomir Şatka. Top dışarıda ve taç atışını Galatasaray kullanacak. İsmail Jakobs gitti. Köşe göndere yakın bir nokta. Karşı tribünler önü ve atak yönüne göre sol kanattan İsmail Jakobs uzun mesafeli taç atışları kullanabilen bir isim. Jakobs ceza alanında arkadaşlarının dağılımını kontrol etti. Şimdi geldi, o atışı kullandı. Kale alanı ön çizgisine doğru. Şatka kafayla karşıladı. Topun gelişine Yunus döndü savunmadan. Atak sağ kanattan Sané ile devam etmeye eğiliminde. Koulibaly onu karşıladı. Sané orta yuvarlağı merkeze doğru döndü. Davinson Sanchez sol kanadına çıkarttı. Ve rakip alanın ilk metrelerinden İsmail Jakobs kalecisi Günay Güvenç'e gönderiyor. Günay ceza alanının dışına çıktı. Arkadaşlarını kontrol ettikten sonra sol ayağıyla sol çapraza uzun mesafeli gönderdi. Barış Alper'in biraz uzağında kaldı ama yine de Ludomir Şatka riske girmedi. Dokundu, topu dışarı attı. Bir kez daha İsmail Jakobs'la taç atışını kullanma hazırlığı rakip alandan konuk takım Galatasaray için. Yine savunmadan uzun boylu isimleri Abdülkerim gibi Sarı Kırmızılı ekibin rakip ceza alanına doğru geldi. Uzun mesafeli taç atışı dolayısıyla İsmail Jakobs gerildi. Şimdi o atışı kullandı. Penaltı noktasının soluna doğru gönderdi. Kafalardan sekti ve top kaleci Okan Koçuk'ta kalıyor.
Okan o topu kontrol ettikten sonra cezalarının ön çizgisine doğru birkaç adım attı ama Osimhen perdelemeyi yapınca topu çabuk oyuna sokma şansını değerlendirdi.

0: değerlendiremedi. Van Drong gelen sol kanatta topu aldıktan sonra şimdi Tanguy Koulibaly rakibiyle girdiği mücadele taç çizgisi yakınlarında yarı sahasının ortasında. Koulibaly o ikili mücadeleyi kaybetti. Lucas Torreira topun kontrolünü sağladıktan sonra geriye doğru çıkartıyor. Orada Salahi. Salahi de yine hiç riske girmeden kalecisi Günay Güvenç'e doğru gönderdi. Ceza yayında Günay Güvenç topu kontrol etti. 4. dakikada Samsun'da 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Günay yine bir kez daha sol kanada doğru uzun mesafeli gönderdi. Top oldukça hızlı. O pas oyun alanının dışına gidiyor. Günay da arkadaşlarından özür diledi ve yarı sahasından sağ kanattan yine Mendes'le taç atışını kullanma hazırlığı var. En sahibi ekip Samsun Spor'da. O atış kullanıldı. Şimdi hareketlenen Şerif Endiaye oldu. Şerif Endiaye pası isabetli değil. Top oyun alanının dışında, taç el değiştirecek. Bu kez Galatasaray kullanacak İsmail Jakobs'la. Yarı sahasının ortasında yine karşı tribünler önünde İsmail Jakobs adam paylaşımını yapıyor. Samsun Sporlu oyuncular. Jakobs şimdi elinden çıkarttı. Önündeki arkadaşına doğru gönderdi ama serbest vuruş kararı da geliyor. Yalçın'ın rakibine yaptığı müdahale sonrasında Reşat Onur Coşkun Ses serbest vuruş kararını verdi. O serbest vuruşu yarı sahasının son metrelerinden ve atak yönüne göre sol kanattan kullanacak. Konuk ekip Galatasaray yine kaleciye pası tercih ettiler. Günay Güvenç cezalarının ön çizgisinin 1 metre kadar gerisinde top kontrol ettikten sonra ön çizginin dışına çıktı. Yerden gönderdi Barış Alper'e doğru. Barış Alper solundaki arkadaşına bıraktı. 2'ye 1 dinledi. Galatasaray Barış Alper bir kez daha önüne aldı. Sol iç boşluktan geliyor sarı kırmızılar. Barış Alper top sağında şimdi soluna çekti. Çıkarttı içeriye savunmada müdahale Yalçın Kayan'dan. O müdahale geldikten sonra Şerif Endiaye sağ kanatta Abdülkerim'le ikili mücadeleye girdi. Şerif Endiaye o pozisyonda ikili mücadeleyi kaybetti ama bir sonraki pozisyon içinde Mario'nun yaptığı müdahaleye faul dedi. Maçın hakemi Samsun'da 0-0'lık eşitlik var.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi de Trabzon'a gidiyoruz. Söz Oğuz Erman Güner'de.
2: Teşekkürler Yücel. Yayın.
3: Kadroları sayamamıştık. Önce dakika ve skor verelim. Şu anda Trabzonspor 0, Göztepe 0 ve mücadelede de 7. dakika oynanıyor. Trabzonspor'un kalesinde yine Onana var. Dörtlü savunmanın sağında Pina, solda Mustafa Eski, Ella stoperler Yivu ve Salih. Önlerinde iki ön libero Ozan Tufan, Folcarelli. Orta alanda Muci, Augusto, Bouchouari. En ileride golcü isim Onuachu var. Karadeniz ekibinde Göztepe'nin kalesinde Lis, savunmanın üçlü bir savunma var Göztepe'de. Sağda alan, solda Bokele, ortada Heliton. Önlerinde Miroşi ve Deniz yer alıyor. Orta alanda bir üçlü, sağda Arda Okan, solda Çerni. Merkezde Antunes, ileride Juan ve Janderson'la da Göztepe takımı gol arayacak. Şu anda 8. dakikadayız. İki takımın da karşılıklı gol girişimleri oldu ama öyle çok tribünleri ayağa kaldıracak bir pozisyonda açıkçası yaşanmadı. Bu arada kapalı bir hava var demiştim ama karla karışık yağmur yağıyor. Şu an için Trabzon'da gerçekten bu yağmurda etkisini giderek artırıyor. Şimdi Trabzonspor takımında Yivu, Çibuike Yivu kendi ceza alanının hemen önünde. Ceza alanı ön çizgisiyle yan çizgisinin kesişiminde topu aldı. Penaltı noktasına doğru Onana'ya gönderdi. Onana tam santraya doğru topu gönderdi. Trabzonspor adına iyi bir fırsat olabilir. Ernest Muci hareketlenmek istedi stoperlerin arasında ama Heliton gitti oraya, baskı uyguladı ve topu aldı. Şimdi orta yuvarlan kendi yaranına bakan diliminde topu aldı. Miroşi sağ kanada gönderdi Arda Okan. İki kişinin arasına girdi, çıkamıyor Arda. Trabzonspor topu aldı ve sol iç boşluktan Trabzonspor'un atağı devam edecek. Oraya doğru ilerleyen Augusto. Augusto faul bekledi. Hayır diyor maçın hakemi, devam edin. Ve top Göztepe'ye geçiyor. Göztepe tam da kendi yaralanın merkezinde, ortasında. Topu aldıktan sonra Bokele. Bokele hemen yanında. Şimdi Miroşi var. Miroşi'den sol kanada doğru bir top. Çerni sol iç boşluktan ilerlemek istiyor Çerni ama önüne hemen Pina geldi. Pina onun önünü kapattı, döndü kalecisi Onana'ya. Onana riske girmedi. Hemen önündeki Ozan Tufan. Ozan Tufan'dan şimdi topu aldı Bouchouari. Orta yuvarlığa doğru gönderdi. Trabzonspor Pina'yla sağ kanattan karşı tribünler önünden geliyor. Sağ koridor. Pina topu aldı, yanına sokuldu Bouchouari. Topu aldıktan sonra şöyle bir ekseninde döndü. Arkada bir kez daha Folcarelli ve Ozan Tufan. Ozan Tufan kafasını kaldırdı. Sol kanada uzun gönderdi. Trabzonspor'da Ozan Tufan sol kanatta topu almıştı. Merkezde bir kez daha Folcarelli geriye doğru gönderiyor. Salih'e, Salih'ten Yivu. Yivu topu aldıktan sonra yine karşı tribünler önündeki arkadaşına doğru gönderdi. Orada Pina top bekledi ve aldı. Pina topu aldı. İki kişi onu karşıladı. İkili mücadele geriye girmedi Pina. Geriye Buşuari'ye. Buşuari'den şimdi

0: Mustafa Eskellaç o topu aldı. Yeniden geriye doğru gönderiyor Pina'ya. Pina'dan daha geriye orta alana kadar Yivu. Stoperleri de Trabzonspor'un biraz daha önde oynuyorlar. Orta çizgiye yakın Yivu ve Salih. Dakika 10, 0-0'lık eşitlik. Trabzonspor şimdi topla oynayan taraf ve yerden ayağa paslarla Trabzonspor oyun kurmaya çalışıyor. Ozan Tufan, onun önünde hemen yine Augusto vardı. Geriye doğru kalesi Onana'ya. Onana topla ilişkisi fazla olan bir isim. Daha çok Ajax'ta da hatırladığımızda, Manchester United'da da topla ileriye çıkmayı çok seviyor. Zaman zaman başına iş açsa da biraz önce başarılıydı bu konuda. Şimdi Trabzonspor etkili gelebilir. Derinlemesine bir top. Onu açıyor. Gelmedi Paul. Onu açıyor.
1: Samsun'dayız.
2: Değerli dinleyenler, 9. dakika, Galatasaray Samsun deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Bir çabuk atak şansı yakaladı. Galatasaray sağ kanattan atak gelişti. Yunus Akgün topla buluştu. Orta şut karışımı bir vuruş geldi. İlginç bir vuruş ama o vuruş sonrasında önde yakalanan Okan Koçuk topu ağlarında gördü bir anda. Ve o golle Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Önde yakalanmıştı Okan. Yunus kaleye doğru yönlendi. Gönderdiği top ve Okan'ın üzerinden aşan top uzak direğe yakın noktadan ağlarla buluşuyor. Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor Samsun deplasmanında. Az önce köşe vuruşunu kullanmıştı Samsun Spor. Rakip alanda o top döndü. Bir çabuk atağa dönüştü. Geçiş oyununu uyguladı Galatasaray. Yunus topu sağ kanatta aldı. Orta şut karışımı vuruşu Okan'ın üzerinden geçti. Ağlara gitti ve Galatasaray maçın başında bulduğu golle Samsun Spor deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Şimdi yarı sahasında ile Samsun Spor takımı oyun yeniden hareketlendi. Mundil Maji kontrol etme düşüncesinde Torreira pas arası yaptı ve sonrasında Zalai'nin kontrolünde top oyun alanının dışında ama daha öncesinde karşı taraftaki yardımcı hakem Hüseyin Aylak offside bayrağını kaldırdı. Topun son oynandığı anda Samsun Sporlu oyuncuların rakip kaleye en yakın oyuncular olduğunu işaret etti ve Davinson Sanchez en direkt serbest vuruşu kullandı. Torreira'ya bıraktı. Torreira tekrar kalesine doğru döndü. Günay Güvenç bir kez daha ceza alanının dışında, ceza yayına kadar çıktıktan sonra baktı arkadaşlarına, sol ayağıyla uzun mesafeli gönderdi. Osimhen'i geçti. Van Drong gelen karşıladı. Jose boşta kalan topa atak yapıyor. Jose Osimhen'le mücadelesi, Koulibaly yardıma geldi. Mundil Maji karşı karşıya Günay'la offside bayrağı davada. Gördüm pozisyonu dedi, avantajı oynatıyor. Karşılaşmanın hakemi Reşat Onur Coşkun Ses pozisyonu olsaydı ama top Galatasaraylı oyuncularda kalınca durdurmadı mücadeleyi. Maçın hakemi Torreira'dan orta alanda bir top kaybı. Mundil Maji sahne doğru gönderdi Şerif Endiaye için. Pas biraz hızlı ama cezalarını yan tarafındaki boşlukta sağ kanatta topla buluşmayı başardı. Topuk pası isabetli olmadı. Lemina geldi. Abdülkerim'e doğru gönderdi. Baskı devam ediyor Samsun Sporlu oyuncularda. Son müdahale Hose'den gelince top oyun alanının dışında ve kale vuruşunu Günay'la kullanacak Galatasaray takımı. Bir anda ilk bulduğu önemli ciddi atakta öne geçmeyi başardı Galatasaray. Yine sağ kanattan Yunus'a geliyor. Sarı kırmızılar Yunus savunma arkasına. Osimhen hareketlendi. Ceza alanında Osimhen kaleye gönderdi ama Van Drong gelen ayak koyuyor. Ona çarpan top da oyun alanının dışına gidiyor. Çabuk atağı şu ana kadar iyi uyguladı Galatasaray. Ve o ataklarda birinde golü buldu. Şimdi köşe vuruşu kararı gelecek mi? Hayır. Offside bayrağı Osimhen için havaya kalktı. Değerli dinleyenler, dolayısıyla indirek vuruşu. Ev sahibi ekip Samsun Spor, kaleci Okan da kullanma hazırlığında. Samsun'da 13. dakika, Samsun Spor 0 Galatasaray 1.
1: Alper Bakırcıgil, teşekkür ediyorum. İstanbul'a gidiyoruz. Fenerbahçe Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçındayız.
3: İstanbul'da gol yok ama sözü bize bıraktığınız anda gelişen bir Fenerbahçe tehlikesi. Kerem ceza sahasının dışı, Muhammed sonrasında bir şut denemesi daha ama top yanağlarda kaldı. Maçın başından ve özellikle sağ taraftan Musaba ile etkili olan taraf Fenerbahçe. Açıkçası şu ana kadar Rams Başakşehir takımı Fenerbahçe'nin sahasını dahi geçmeyi başaramadı desek yanlış olmaz. Dakika 14 şu esnada, gol yok sevgili dinleyiciler ama az önceki pozisyonda kaleci Muhammed bir sakatlık geçirdi. Ve şu esnada da sağlık görevlileri sağ içerisinde Oyun durdu Yüceğer. Kaleci olunca tabii ki kenara alınmıyor biliyorsunuz.

0: Hadi 0-0 devam ederken sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Söz Oğuz Erman Güner'de.
0: Teşekkürler Yücel. Trabzon'da dakika 15. Golsüz eşitlik devam ediyor ama Göztepe'nin 11. dakikada gole çok yaklaştığını belirteyim. Juan'ın ceza alanı içerisinden yakın mesafeden penaltı noktasının biraz gerisinden vurduğu şut üst direkten geri döndü. Sonrasında Göztepe oyunda daha fazla hakim olan taraftı ve şimdi de top Göztepe'li oyuncularda orta yuvarlak içerisinde rakip yarı alana bakan dilimde Miroshi topu aldıktan sonra soluna Bokele'ye topu gönderdi. Sağ kanatta alan hemen çizgide sağ çizgide Arda Okan. Arda Okan şimdi topu aldı ileriye doğru uzun gönderdi Janderson'a. Janderson dönmek istiyor ama Trabzonspor savunmasında orada Salih onu gölge gibi takip etti. Köşe gönderine kadar Janderson ve rakibi gitti. Orada 4 futbolcu hatta dar alanda top oraya sıkıştı. Arda Okan şimdi top oradan çıkardı. Geriye doğru da pasını verdi. Deniz top aldı. Göztepe yerleşti iyice. Sol kanada atak yönünü geliştiriyor. Göztepe takımı oyunu açtı. Sol kanada karşı türbünlere doğru. Orada Çerni var. Rakibiyle mücadele Spina ile içeriye gönderdi. Topu Ozan Tufan yükseltiyor. Ceza alanı ön çizgisine doğru. Göztepe'de Antunes topu aldı. Şimdi çeyrek daireye doğru ilerledi. Çizgiye indi. İyi bir top. Gol tehlikesi var ama. Juan topu çok fazla oyaladı. Sonrasında da bayrak kalkıyor. Göztepe maçın özellikle 10. dakikasından sonra oyuna ağırlığını koydu. Trabzonspor kalesinde üst üste tehlikeli pozisyonlar var. Juan'ın yakaladığı bir iki pozisyon ve Onuachu ile Trabzonspor gole yaklaşmaya çalıştı ama Onuachu dakikalar önce topu çok fazla ezdi. Ayağında fazla oyalayınca da hemen Arda Okan ve Heliton onun önünü kapatmıştı ve Onuachu'nun tehlikeyi büyütmesine fırsat vermediler. 17. dakika ve 0-0'lık eşitlik. Onana topu aldı sağ kanada doğru gönderdi. Şimdi oradan Trabzonspor takımında topu oradan çıkarmaya çalışan Pina biraz daha geriye Salih'e. Salih'ten atak yönü sol kanat Mustafa Eski Ellaç yeniden savunmasına Salih'e dönüyor. Bu arada bir baskı Göztepe takımında ama maçın hakemi Ozan Ergün Ayır bu baskı yapılırken Deniz faul yaptı rakibine. Diyor ki orada Trabzonspor çıkarken Buşuari yerde kaldı Deniz'in müdahalesiyle ve sonrasında Ozan Ergün faul kararını veriyor. Serbest vuruşu Trabzonspor hızlı bir şekilde kullandı. Evet, dakikalar 18 olmak üzere ve Trabzon'da 0-0'lık eşitlik. Göztepe bu bölümde çok baskılı, bir ön alan baskısıyla sürekli topu kazanan İzmir temsilcisi ve yine topu kazandı Göztepe. Bir de serbest vuruş kullanacaklar şimdi. Orta yuvarlan kendi yarı alanına bakan diliminden Bokele topu aldıktan sonra Çerni'yi düşündü. Ortaya doğru Antunes'e. Antunes ikili mücadeleye girmedi. Bir verkaç düşüncesi. Pina giriyor ve pas arası yapıyor. Topu oradan alıyor. Şimdi Trabzonspor'da Falcarelli topu aldı ama o da çok fazla topun hakimiyetini sağlayamayınca Göztepe'liler bir kez daha topu aldılar. Onlar da kaybettiler. İki takımda üst üste top kayıpları. Şimdi Trabzonspor sol kanadı kullanarak rakibinin üzerine gidiyor. Trabzonspor'da Mustafa Eski Ellaç şimdi sol koridordan ceza alanına doğru ilerledi. Topu merkeze doğru Ozan Tufan'a gönderdi. Ozan Tufan topla beraber ilerledi. Yeniden pasında Mustafa Eski Ellaç. Şimdi Augusto. Augusto bekletmeden ortalıyor ama onu açıyor gelmedi. Göztepe savunması dikkatli. Şimdi Göztepe'liler topu o bölgede kazandıktan sonra atak girişiminde bulunacaklar. Sağ kanada doğru gönderilen top. Göztepe sağ kanadı kullanıyor. Orada ilerlemeye çalışan şimdi rakiplerin üzerine giden Janderson. Janderson ama onu bırakmadı oraya kadar. İyi bir şekilde geldi Trabzonspor'da Salih ve topu da takımına kazandırıyor. Şimdi Trabzonspor kendi yarı alanının ortalarında Salih'le yeni bir atak başlangıcında. Falcarelli yeniden Salih'e doğru gönderdi, yuvarladı topu. Salih topu aldı. Kalecisi Onana ile oynuyor. Onana ceza yayına kadar topu sürdü. Hemen sağına doğru oynadı. Ceza alanının diğer köşesinde Chibuike Iwu var. Şimdi bir kez daha Onana, bu kez sola gönderdi Salih'e. Salih şöyle bir bakıyor hangi arkadaşına pas verebileceğini tam olarak kestiremedik. Kestiremedikten sonra yeniden Onana ile paslaştı. Onana topu aldı. Yine ceza yayı üzerinde şimdi biraz daha sürdükten sonra bu arada Göztepe'lilerin baskısı ama evet maçın hakemi ayrı avantaja bıraktı pozisyonu. Top Trabzonspor'da kaldı. Yine Göztepe baskısı etkili. Trabzonsporlu futbolcular ve Göztepe'liler adeta dar alanda birçok pozisyonda top kapma uğraşı verdiler. Şimdi top yine Trabzonspor takımında, ev sahibi takımda kalıyor. ve Karadeniz temsilcisi sağ kanattan yeni bir atak girişimde bulunacak. Şimdi Pinan'ın

0: Çok iyi bir top Pina. Son çizgiye indi. Pina orta şansı var. Pina'nın ortası geliyor. Onu açı yükseldi ama Heliton bırakmadı. İki uzun boylu futbolcu Trabzonspor'un hata devam edecek. Şimdi Ozan Tufan topu aldı. Yeniden Pina'ya doğru gönderdi. Pina çizgiye inecek. Ozan Tufan ama topu kaybetti Ozan Tufan. Evet, Trabzonspor az önce Pina Onaçu işbirliğiyle golü aradı ama Heliton da savunmada, tabii Göztepe savunmasında uzun boylu bir futbolcu ve Onaçu'nun da ne kadar tehlikeli olduğunu bu yan toplarda bildiği için onu çok iyi kontrol etti. Yağmur şiddetini giderek artırıyor. Trabzon'da golsüz eşitlik devam ediyor. Dakika 20 ve söz merkezde Yüce Er'de, 0-0'lık eşitlik sürüyor.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Söz Yasin Dallı'da.
2: Talişka topu ağlara gönderiyor şu esnada ama yardımcı hakeminde bayrağın offside bayrağını kaldırdığını gördük ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Oğuzhan Aksu karşılaşmanın hakemi ve karşı tribündeki ikinci yardımcı hakem Gökhan Barçın offside pozisyonunu belirledi. Ağlara giden top Fred aradan çok güzel bıraktı. Talişka kendini göstermişti. Ceza sahasının önünden sağ çapraza doğru çok güzel bıraktı. Talişka çok şık bir golcü vuruşu yaptı. Topu ağlara gönderdi ama ağlara giden bu top gol değeri kazanmadı sevgili dinleyiciler. Şimdi en direkt vuruşla Muhammed topu oyuna sokacak. 22. dakikanın içindeyiz. Bu arada bir var incelemesi de var. Bir var incelemesi var. Özer Özden var hakemi, Osman Gökhan Bilir. Karşılaşmada Riva'da var hakemi olarak görevli. Şu anda bir bekleyiş var. Vardan pozisyona bakılıyor. Talişka da kenarda konuştu. Evet, şu esnada bakıyorum. Henüz oyunu başlatmadı. Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Aksu, evet şimdi elini havaya kaldırdı. Oyun en direkt vuruşla başladı. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor Fenerbahçe adına. Kerem Kante'ye kazandırdı. Kante, onun pası Fred, bir kez daha Kante. Araya Opaku girdi. Yusuf'a, Yusuf orta alanda. Umut Güneş yerden pası. Amin Harit sağa doğru, Yusuf'a gelmedi. Sarı lacivertlerde araya giren futbolcu Levent oldu. Uzun bir top Kerem'in koşu yoluna ama Duarte savunmada en geride bırakıyor kaleci Muhammed'e. Muhammed hemen sol tarafa doğru kendi sahasına çıkma çabası. Kazımcan uzun oynuyor. Şomuradov öncesinde Çağlar. Aynı zamanda kaptan Fenerbahçe'de bu mücadelede Çağlar. Kafayı dindirdiği yerde topu alan futbolcu Fred. Başakşehir top Fenerbahçe'ye geçtiği anda kendi sahasında kalabalık kalıyor. Böyle olunca Fenerbahçe boş alan bulmakta zorlanıyor. Yan pasları daha fazla yapmak zorunda kalıyor. Osterwolde geriye Çağlar'a. Çağlar uzun oynadı. En sağ doğru Musaba. Kontrol güzel. Kazımcan karşısında. Musaba top onda. Son çizgi hareketli. Orta şansı arıyor. Kazımcan Galatasaray'dan kiralık gelmişti sezon başında Rams Başakşehir takımına. Operi'den tabii bir sakatlık sorunu olmuştu Operi'nin. Sonrasında ilk 11'de formayı aldı. Ceza sahasının dışı Fred yerden pası. Talişka kaleye baktı. Şut şansı aradı. Önü kalabalık. Bir kez daha Fred en sağ doğru. Musaba şimdi yaptı ortasını. Ceza sahasına Ömer Ali Başakşehir'in kaptanı vurdu kafayı. Topu indiği yerde.
1: Samsun'dayız.
3: Değerli dinleyenler, 22. dakika Samsun Spor evinde beraberliği yakalıyor Galatasaray karşısında. Tek bir pozisyonu vardı Samsun Spor'un geride kalan dakikalarda Mundil Maji ile. Onda da son bir müdahale yapıp topa kontrolü kaybetmiş ve kaleci Günay'ı geçememişti. Ama bu kez savunma arasına gönderilen derin topta hareketlendi Mundil Maji. Orta alanda top kaybı Osimhen'den geldi. Van Drongen geldi. Atak başladı. Ardından derin top savunma arasına Mundil Maji bir anda hareketlendi. Ceza yayına girdiği anda kaleci Günay'ın soluna doğru vurdu. Günay sağına doğru hamle yaptı. Top ters taraftan ağlara girince Samsun Spor evinde Galatasaray karşısında bir birlik eşitliği yakaladı. 9. dakikada Yunus'un orta şut karışımı vuruşuyla Galatasaray deplasmanda öne geçmişti. O gole cevap 22. dakikada Mundil Maji'den geliyor. Bu iki gol arasında geride bıraktığımız dakikalar içerisinde aslında iki takım adına da kayda değer bir pozisyon yaşanmamıştı ama beraberlik geldi Samsun Spor adına. Barış Alper'in pası isabetli olmadı ama boşta kalan topa Yunus hareketlendi. Osimhen'e bıraktı. Osimhen'den Torreira. Rakip alanın ortasına Torreira topu kaptırdı. Baskı yapıyor Galatasaray. O baskı sonuç verdi. Taç çizgisine yakın noktada.

0: Leroy Sané kontrolü sağladıktan sonra Koulibaly onu karşıladı. Leroy Sané hala top kendisinde, iki rakip arasında. Leroy Sané kaybetti ama faul dedi mücadelenin hakemi. Serbest vuruşu kullanacak Galatasaray rakip alanının ilk metrelerinden ve atak yönüne göre sağ kanattan Koulibaly, Leroy Sané ikili mücadelesinde Sané topu kaptırdı. Sonrasında yerde o müdahalenin Koulibaly'den faul olduğu yönünde görüşü var. Maçın hakeminin serbest vuruşu kullanacak Galatasaray. Topu vuruşun kullanılacağı noktaya doğru gönderdi sarı kırmızılar. Ve şu yuvarlağın arkasında Lucas Torreira var. Torreira şimdi yerden bekletmeden göllendi. Barış Alper iki rakibi arasına girdi. Barış Alper yerde, bir faul kararı daha. Top oyun alanının dışına gitmişti ama Barış Alper yerde. Yalçın'ın itirazları var karşılaşmanın hakemine. Yalçın'ın yaptığı müdahale sonrasında o serbest vuruş kararı geldi. Serbest vuruşla oyun başlamışken hemen ilk temasta bir karar daha geldi. Aynı şekilde bu kez ceza alanına tabii ki çok daha yakın bir nokta. Az öncekine göre değerli dinleyenler, Barış Alper ve Leroy Sané ikilisi topun arkasında savunmayı ceza alanı ön çizgisi üzerinde kurdu. Ey sahibi ekip Samsun Spor iki kişilik baraj istiyor. Kaleci Okan Koçuk, bakalım Sané mi Barış Alper Yılmaz mı kullanacak ceza alanı ön çizgisi ve yay üzerine kalabalık sayıda oyuncuyla geldi. Galatasaraylılar henüz vuruş için işaret gelmedi. Tutma, itme, çekme gibi olayların yaşanmamasını istiyor. Reşat Onur Coşkun Ses, işaret şimdi geldi. Barış Alper yükseltti, uzak noktaya doğru kapağı savunmadan geliyor Samsun Spor'da. Koulibaly dokundu, topu dışarı gönderdi. Cezalını ön çizgisi hizasından taç atışını sağ kanattan kullanacak sarı kırmızılar. Barış Alper o noktaya gitti ama bırakıyor şimdi İsmail Jakobs'a. Jakobs yine uzun mesafeli gönderecek ceza alanı içine. Jakobs kısa kullanmayı tercih etti. Barış Alper hareketlendi son çizgi. Barış Alper topu oyun alanında tuttu. Geriye doğru çıkarttı. Yunus kontrol edemedi. Kontrolü sağlayıp şutunu atma düşüncesindeydi ama kontrolü sağlayamayınca oradaki avantajını kaybediyor.
1: İstanbul'dayız. Talişka'nın attığı golle Fenerbahçe Kadıköy'de 23. dakikada 1-0 önde. Ceza sahasında yaşanan bir karambol oldu. Sol taraftan ceza sahasında Osterwolde ceza sahasında kale sahası içinde kaleye doğru gönderdi. İlk pozisyonda Muhammed müdahale etti. Sonrasında savunma, top orada boşta kaldı. En son Talişka vurdu. Savunmadan da sekerek ağlara gitti ve Talişka'nın attığı golle Fenerbahçe Kadıköy'de Rams Başakşehir karşısında 1-0 önde. Maçın başından beri etkili oynayan, daha fazla pozisyon bulan taraf Fenerbahçe'ydi. Bunu daha önceki bağlantıda sizlere paylaşmıştım. Talişka işte bu baskının sonunu golle getirdi sevgili futbol severler. Ligde attığı 17. gol oldu Talişka'nın. Fenerbahçe formasıyla şu esnada da anons yapıldı. Golün anonsu yapıldı. Fenerbahçe 1-0 önde. Baskısı golle sonuçlandı ama şu esnada da bir VAR incelemesi olduğunu belirtelim. Başlama vuruşunun yapılmasına müsaade etmedi. Bekleyin dedi karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Aksu. Şu esnada, çünkü o ceza sahası içinde bir karambol yaşandı. Orada bir ihlal var mı yok mu? Orada pozisyona bakılıyor. Ve birazdan VAR'dan da pozisyon incelendikten sonraki Talişka da kenara geldi şu esnada. Bu duraklamayı bir su molası olarak değerlendirdi. Kaptanları yanına çağırdı karşılaşmanın hakemi. Çağlar ve Ömer Ali diğer oyuncuların uzakta durmasını istiyor. Şu anda Ömer Ali ve Çağlar karşılaşmanın hakeminin yanında orta çizgi üzerinde. VAR incelemesinin bitmesini bekliyorlar sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım. Riva'da VAR odasında Özer Özden, Avar'da Osman Gökhan Bilir görevli bu mücadelede. Hala inceleme devam ediyor. Orada bir ihlal olup olmadığı konusunda. Ceza sahası içinde Talişka vurdu. Savunmadan da sekti. Ki ilk pozisyonda Osterwolde ortaya doğru çevirdi. Ceza sahası, kale sahası hiç çok kalabalıktı. Talişka vurdu ve evet bakıyorum şu esnada gol kararı

0: çıktı ve başlama vuruşunun yapılmasını istiyor. Fenerbahçe 1-0 önde. Şu an skorboard'da 1-0 olarak güncellendi. Tanışkan'ın attığı golle Fenerbahçe Kadıköy'de 1-0 önde. Gelişen Başakşehir tehlikesi var. Ceza sahasının dışından bir şut denemesi dışarıya gitti. Golden hemen sonra Ömer Ali ceza sahasının dışından vurdu. Savunmadan seken top köşe vuruşu. Sol köşe gönderden köşe vuruşunu kullanacak. Şimdi Yusuf'la Rams Başakşehir takımı. Fenerbahçe 1-0 önde sevgili dinleyiciler. Çok kalabalık geldi Rams Başakşehir takımı. Savunma güvenliğini tamamen bıraktılar. Beraberlik golünü arıyor. Fenerbahçe kalesinde konuk takım. Ceza sahası içinde 6 Başakşehir'de oyuncu var. Öndüreye doğru Semedo kafayla Kazımcan sonrasında Kerem ayak koyuyor. Top dışarıya çıktı. Taça dışı. Bu pozisyonu da izleyelim. Daha sonra sözü merkeze bırakalım. Taça dışı şimdi kullanılacak. Atak yönüne göre sol taraftan Başakşehir takımı yine tüm atları rakip yarı sahada. Ceza sahası içinde 3-4 oyuncu var. Opoku geldi gerilerden. Ömer Ali orta yuvardan biraz ilerisinde uzun bir taş gönderildi. Kafalardan sekti. Şomurodov penaltı noktası üzerinde top havadayken müdahaleyi yaptı ama top üstten dışarıya gidiyor. Evet, az önce Talişka'nın attığı gol ve dakika 33 sevgili dinleyiciler, Kadıköy'de Fenerbahçe 1 Rams Başakşehir 0 skoru devam ediyor.
1: Teşekkür ediyorum Yasin Dallı. Şimdi Samsun'dayız. Söz Alper Bakırcıgil'de.
2: Samsun'da bir birlik eşitlik devam ederken Leroy Sané ile serbest vuruşu Galatasaray kullanacak. Kaleye yaklaşık 26 metrelik bir mesafe. Değerli futbolseverler tam karşıdan gören bir pozisyon. Sané topun üzerine geldi. Vuruşunu kullandı. Okan'ın üzerine giriyor top. Az önce gelişen atakta Koulibaly faul yapmış, sarı kartı görmüştü. Serbest vuruşu kullandı Galatasaray. Leroy Sané ile ama top Okan'da kaldı. Şimdi Samsun Spor yarı sahasından çıkma düşüncesinde. Yalçın'ın pası rakibe çarparak oyun alanının dışına gidiyor. Tekrar merkeze dönüyoruz.
1: Söz Trabzon'da.
3: Trabzon'da Göztepe öne geçiyor. 32. dakikada Juan'ın golüyle. Zaten sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda adeta ev sahibi takım gibi baskılı oynuyordu Göztepe. Trabzonspor iyiden iyiye bunalmıştı ve Göztepe 32. dakikada Juan'ın golüyle öne geçiyor ki aynı Juan'ın 11. dakikada bir şutu da üst direkten geri dönmüştü. Göztepe çok arzuluydu. Sürekli bastırdı. Trabzonspor'u bunalttı. Trabzonspor bir türlü çıkamadı kendi yarı alanından ve baskı sonucu kazanılan toplar sonrasında Juan yakın mesafeden topu alara gönderiyor ve bu son derece önemli karşılaşmada İzmir temsilcisi böylelikle 1-0 öne geçmiş oldu. Şimdi mücadele Ozan Ergün'ün düdüğüyle bir kez daha başlıyor. Trabzonspor yeniden oyuna başladı. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda Buşuari sarı kart gördü Trabzonspor'da rakibine yapmış olduğu hareketin ardından 25. dakikada. Şimdi Bordo Mavililer beraberlik golü için bu kez sağ kanadı kullanıyor. Sağ kanattan şimdi topu aldı Pina, hemen yanına doğru dönüyor orada Buşuari. Daha geriye doğru döndü. Orta yuvarlan kendi yer alanına bakan diliminde Salih. Topu aldıktan sonra bir yan pas yaptı Mustafa Eskellaç orada. Mustafa Eskellaç'tan bir kez daha geriye Salih'e. Salih bir müddet bekledikten sonra orta alanı geçen bir top gönderiyor. Orada topu aldıktan sonra Ernest Muçi, arkadaşı Mustafa Eskellaç'ı düşündü ama Ernest Muçi'nin pası biraz hızlı ve bu topu Mustafa Eskellaç yakalayamıyor. Top da dışarı gidiyor. 34. dakikadayız. 2 dakika önce Juan'ın kaydettiği golle Göztepe öne geçiyor ki Göztepe'de Başakşehir'le birlikte tabii ki ligde Beşiktaş'tan biraz daha gerideler. Dünkü Beşiktaş'ın galibiyetiyle puan olarak ama özellikle tabii Avrupa kupalarına katılım yolunda da beşinciliğin de değer kazandığı bir pozisyonda Göztepe'de bu maçtan mutlak 3 puan hedeflediğini aslında oynadığı futbolla gösterdi. Şu ana dek denilebilir. Trabzonspor şu an sahadaki gerçekten dizilimiyle ve oyun anlayışıyla galip gelmek isteyen taraf gibi görünmüyor ama tabii çok uzun bir süre var. Bakalım neler olacak. Göztepe yine baskıyla topu kazandı. Trabzonspor savunmasında sık sık hatalar zinciri devam ediyor. Bir başka pozisyon. Top az farkla dışarı gidiyor. Göztepe ikinci gole çok yaklaştı bu kez Janderson. Kaleye yaklaşık 27-28 metrelik mesafeden Janderson sağ ayağıyla vuruyor. Onana uzanıyor, dokunuyor. Parmaklarının ucuyla dokunuyor Onana ve son anda topu kornere gönderiyor Onana. Tam köşeye doğru giden top Onana'nın müdahalesi.

0: kalecisi Janderson maçın hakemine bunu söylüyor ama bakalım Ozan Ergün nasıl bir karar verdi. Onana'ya ben çarptığını görüyorum önümdeki monitörden, parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdiğini görüyorum ama tabii maçın hakemi evet o yönde karar vermedi. O demek ki o pozisyonu yakalayamamış olabilir. Yardımcısından da bir uyarı gelmeyince Trabzonspor oyunu başlattı. Janderson'un itirazları da sonuç vermedi. Şimdi Trabzonspor takımı sağ kanadı yine kullanma düşüncesinde. Karşı tribünler önünde Pina top istedi, arkadaşından aldı Ozan'dan. Pina şimdi bir müddet bekliyor.
1: İstanbul'dayız.
2: Amin Harit topu ağlara gönderiyor. Rams Başakşehir Fenerbahçe karşısında skoru 1-1 yapıyor. 36. dakika. Hızla çıktı kendi yarı sahasından Rams Başakşehir takımı. Uzun bir pas solda. Amin Harit sağda hareket halindeki Şomurodov vardı. Onu atmadı. Kendi önünde boşluğu kullandı. Ceza sahasına girdi. Sağ ayağının içiyle köşeye doğru gönderdi. Uzandı Mert ama onun müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu ve Amin Harit'in attığı golle skor şimdi 1-1 oldu. Kadıköy'de Çoban Stadyumu'nda büyük sevinç yaşadı Başakşehir oyuncular. Tabi sevgili Erman az önce bahsetti Göztepe maçını anlatırken, Başakşehir'de Göztepe Avrupa rekabeti için aynı puanda başladılar haftaya. O açıdan baktığımızda gerçekten iki takım adına da çok önemli karşılaşmalar. Tabi bu ihtimal ilk dörtteki takımlardan biri kupayı alırsa gerçekleşiyor. Bu arada evet başlama vuruşu yapıldı. Skor şu esnada 1-1 sevgili dinleyiciler. İlk kez bu kadar bir boşluk buldu ve onu iyi kullandı Rams Başakşehir Amin Harit'le. Sol çaprazdan girdi içeriye, vuruşunu yaptı. Mert'in müdahalesi yetmedi, top ağlarda buluştu. Bakalım kalan dakikalar. İlk yarıda da artık son bölümlerdeyiz. 1-1 devam ediyor karşılaşma. Muhammed topu alan isim şimdi Duarte. Duarte kendi yarı sahasında. Duarte baktı arkadaşlarına. Duarte atak yönünü çeviriyor. Sola doğru çıkıyor Opoku kendi yarı sahasından. Rams Başakşehir rakip yarı sahada. Şomurdu hareketli, Bertu hareketli. Opoku ama açılan top, kaleci Mert tehlikeyi uzaklaştırıyor. Şimdi Mert, dönen top yine Başakşehir'de oyuncularda kaldı. Bir birden sonra Başakşehir rakip yarı sahada top yapmaya çalışıyor, pozisyon bulmaya çalışıyor ama şimdi kaptırılan top Fenerbahçe hata. Talişka savunma girdi araya ve sonrasında kaleci Muhammed'de kalıyor top. Muhammed onun gönderdiği yerde kafayla müdahale. Ömer Ali son müdahale ondan diyor karşılaşmanın hakemi ve taç atışıyla oyuna başlayan taraf şimdi sevgili dinleyiciler Fenerbahçe olacak. 1-1 devam eden karşılaşma. Levent kullanacak taç atışını. Levent topu oyuna soktu ancak pasta hata var. Bertu girdi araya. Amin Harit top bir kez daha önde, savunma çizgi halinde, sol tarafa doğru. Kazımcan hata destek verdi. Amin Harit bir kez daha aldı. Harit döndü geriye doğru. Opaku, Opaku top hala onda. Baskı gelince Tanışka'dan Muhammed'e döndü. Muhammed ceza sahasının ön tarafında. Sağa doğru gönderilen top. Fenerbahçe kendi sahasında kalabalık sevgili dinleyiciler. Böyle olunca dikin oynamakta zorlanıyor Başakşehir takımı. Umut Güneş sola doğru gönderdi yine savunmanın gerisine. Kazımcan son çizgiye sarktı. Kazımcan, Kazımcan ama yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Offside. Evet ilk yarıda artık son bölümlerdeyiz. Burada Kadıköy'de 1-1'lik skor devam ediyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi yine Trabzon'a gidelim. Ardından Samsun'a gideceğiz. Trabzon'dayız. Trabzonspor Göztepe maçı. Oğuz Erman Güner'i de söz.
0: Teşekkürler Hücer. Dakika 39 Göztepe 32. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 önde. 2 dakika sonra Juan 34'te karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Göztepe ikinci golden oldu denilebilir. Trabzonspor yavaş yavaş bu şoku atlatmaya çalışıyor. Gerçekten maçın başından bu yana Trabzonspor'un hiç konsantre olamadığını görüyoruz maça. Tabii belki de bunun biraz kupa maçıyla da ilgili olduğunu düşünebiliriz. Zira biliyorsunuz.

0: Bu hafta Konyaspor ve Beşiktaş takımları rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkmışlardı. Hafta içerisinde Beşiktaş'ta Konyaspor İstanbul'da karşılaşacak. Gençler Birliği ile Trabzonspor'da Ankara'da yarı finalde kozlarını paylaşacaklar. Bu arada Mustafa Eskerlaç alana kayarak geldi. Onun müdahalesi ve bir sarı kartta Mustafa Eskerlaç görüyor Trabzonspor takımında. Daha önce de Buşuari yine Trabzonspor'da sarı kart görmüştü. 40. dakikadayız. Yağmur durdu. Fatih Tekke şimdi dinginleşen havada, o da kapşonunu çıkardı. Şapkalı bir montla tabii yoğun yağmur nedeniyle bu şekilde takip ediyordu kendisine ayrılan teknik alanda mücadeleyi. Ama şu anda o da biraz daha rahat vaziyette maçı izliyor, ama tabii skor olarak çok rahat olduğunu söyleyemeyiz. Fatih Tekke'nin, Göztepe'nin bir başka pozisyonu, ceza alanı sağ çaprazı, bir anda gelişen atak Onana, son anda uzanıyor Janderson, bayrak kalktı mı bakalım, çünkü orada tartışmalı bir pozisyonda offside olup olmadığı konusunda hızlı bir atak. Janderson savunma arkasına doğru hızla orada yöneldi. Çizgiler çekilmedi ama sanıyorum orada çok az farkla da olsa Janderson topu ilk aldığında bir offside pozisyonu yaşandı ve en direkt vuruşta Trabzonsporlar oyunu bir kez daha hareketlendirdi. Evet, Göztepe attığı golün yanı sıra bir topu da Göztepe'nin direkten döndü. Juan karşı karşıya bir pozisyonda topu dışarı gönderdi. Az önce yine tehlikeli geldi Göztepe ama offside kararı çıktı. Göztepe'nin kalesinde ise gerçekten şu ana kadar hiçbir tehlikeli pozisyon yaşanmadı. Göztepe sanki yenik durumdaymış gibi yine atak üstüne atak geliştiriyor ve bir de serbest vuruş kazandı. Bir sarı kart daha geliyor ve bu arada bakalım, evet, Mustafa Eskerlaç ikinci sarı kart, kırmızı kart. Trabzonspor'da az önce Mustafa Eskerlaç yaklaşık 2 dakika önce sarı kart görmüştü. Maçın hakemi Ozan Ergün'den ikinci sarı kart, kırmızı kart. Trabzonspor sahada 10 kişi kalıyor bu mücadelede. Trabzonspor bir taraftan tabii kupaya odaklanmışken ligde de ikincilik yarışı anlamında aslında azımsanmayacak bir şansı vardı. Zira diğer tarafta da Fenerbahçe ile Başakşehir arasında son derece kritik bir mücadele oynanıyor. Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesi, arkadaşımız Yasin anlatıyor o mücadeleyi. 1-1 sürüyordu en son ve o mücadelede tabii Fenerbahçe'nin puan kaybında burada Trabzonspor'un galibiyeti değer kazanacaktı. Ama Trabzonspor gerçekten şu ana kadar oynadığı futbolla bu maçtan bir puan bile alabilecek gibi durmuyor. Tabii ki futbol 90 dakika. Futbolun güzelliği bu. Her an her şey yaşanabiliyor. Son düdük sesi gelmeden ama Trabzonspor adına işler daha da güçleşti denilebilir. Mustafa Eskerlaç ikinci sarı kartı görüyor. Kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Trabzonspor ilk yarının son bölümlerini ve maçın kalan bölümünü, tabii ki mücadelede başka kart söz konusu olmazsa, 10 kişiyle sürdürmek zorunda kalacak. Fatih Tekke Ozan Tufan'ın yanına çağırdı. Ona bir şeyler söylüyor. Göztepe son derece tehlikeli bir noktadan bu arada serbest vuruşu kullanacak. Sanıyorum bu serbest vuruşu da anlatmamızda bir sıkıntı yoktur. Tabii diğer statlarda herhangi bir gol olursa hemen merkezdeki arkadaşımız Yücer sözü bizden alıyor. Ama şu an için sanıyorum öyle bir durum yok ve serbest vuruşu sizlere anlatmaya çalışacağız. Mustafa Eskerlaç şu anda yavaş yavaş oyun alanını terk ediyor. Onana geldi, Ozan Ergün'e bir şeyler söyledi. Sonrasında yeniden Trabzonspor'un kalesine doğru geçti. Ceza alanı ön çizgisiyle yan çizgisinin kesiştiği noktanın biraz içerisi sağ kanat. Kaleye yaklaşık 21 metre, 21-22 metrelik bir mesafeden söz edebiliriz ve Göztepe bu pozisyonda ikinci golü arayacak. Topun gerisinde Miroshi. Trabzonspor takımında 3 kişilik baraj oluşturuldu. Kritik dakika, dakika 44. Gerçekten son derece önemli bir dakika. Şimdi işaret bekleniyor. Maçın hakemi Ozan Ergün, evet, serbest vuruş kullanılsın dedi. Miroshi topun gerisinde kaleye doğru kavisli gönderiyor. Top dışarı gidiyor. Evet, 44. dakika ve Göztepe 32. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 önde. Mustafa Eskerlaç az önce ikinci sarı kartla kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadele sürüyor. Söz merkezde Yücer'de.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i ve şimdi Samsun'dayız. Samsun Spor Galatasaray maçında söz Alper Bakırcıkil'de.
2: Teşekkürler Yücer. 43. dakikadan çıkmak üzereyiz. Değerli futbol severler, bir birlik eşlik devam ediyor. Samsun Spor Galatasaray mücadelesinde Yunus'un yaptığı müdahaleye faul dedi karşılaşmanın hakemi ve orta yuvarlağın rakip alana bakan diliminde sol tarafından

0: De vuruşunu yapıyor sağ ayak uzak köşeye ama o top kaleyi bulmuyor. Kale direğine yaklaşık 1 metre kadar mesafeden top oyun alanının dışına gidiyor. Artık ilk yarıda son bölümlerdeyiz değerli futbol severler. Sizlerle birlikte olamadığımız son dönem içerisinde birkaç sakatlık vardı. Dolayısıyla kayıp zaman olarak o değerlendirilecek. Carlo Olse avantajı uyguladı. Karşılaşmanın hakemi Mendes'ine Samsunspor da sağ kanatta hareketli. Yeniden bıraktı Olse'ye. Merkeze döndü orta yuvarla. Topu alan Esabi ekipten Makumbu. Mudil Maji'ye bıraktı. Mudil Maji'den Thomasson tekrar yarı sahasına doğru döndü. Van der Ongelen kontrolü sağladı. Yunus'un baskısı devam ediyor. Van der Ongelen'e Makumbu şimdi yarı sahasında tekrar Van der Ongelen'e riskli bölgede Samsunspor sonrasında döndüler. Kalecileri Okan'a. Okan'ın pası biraz kısa düştü ama Torreira da kontrol edemeyince tekrar orta alanda Antonio Makumbu kontrol etti. Uzun mesafeli gönderdi. Şimdi Mudil Maji cezalarını ön çizgisi yakınlarında sol kanatta buluştu topla. Çıkarttı içeriye yerden savunmada Abdülkerim araya girdi. Offside bayrağı da havada. İlk yarıda birçok kez offside pozisyonunda yakalandı. Samsunsporlu oyuncular savunmayı genelde maç başından bu yana oldukça önde kuruyor. Sarı kırmızılı oyuncular ve o savunmanın çizgi halinde olmasında offside'a yakalanma pozisyonları fazla oldu. Esabi ekibin değerli dinleyenler 45+1 değilseniz kayıp zaman işareti gelmedi. 1-1'lik eşitlik Galatasaray öne geçmişti. 9. dakikada Yunus'un kaydettiği golle 22'de Mudil Maji tabelaya dengeyi getirdi. Kaleci Günay Güvenç yarı sahasının ortasına kadar geldikten sonra sol kanada uzun göndermek istedi. Yüksek bir top. Barış Alper yükselse de topa müdahaleyi yapamadı ve taç atışını kullanıyor şimdi. Samsunspor Hose topu aldı. En az 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi. İlk dakikası içerisindeyiz. Okan Koçuk kalanın ön çizgisinde yüksek bir top attı. Orta yuvarlığa doğru o topu karşılayan Mario Lemina oldu. Ve bir serbest vuruş kararı daha geliyor Samsunspor lehine. Hose'ye yapılan müdahale sonrasında karar faul dedi. Reşat Onur Coşkun Ses yarı sahasının ortasından Van der Ongelen'le Samsunspor o serbest vuruşu kullanma hazırlığında Van der Ongelen uzun mesafeli gönderdi sol kanada doğru. Mudil Maji kontrolü sağlayamadı. Salahi uzun oynamak isterken onun da pasında isabet yok. Orta alanda Yalçın Kayan döndü sonuna Kolibali'ye. Kolibali Van der Ongelen ayağından bir anda açtı ama Torreira da kontrolü sağlayamayınca top dışarıda taç rakip alandan kullanılıyor Samsunspor adına. Yalçın Kayan iki rakip arasına girdi. İkinciyi geçti. Geçtiği anda yerde faul kararı bekledi. Maçın hakemi aynı görüşte değil. Top Galatasaray'da orta yuvarlakta aldı. Barış Alper Van der Ongelen'le mücadelesi. Van der Ongelen o ikili mücadeleyi kazandı. Barış Alper düştüğü yerden kalkamadı. Sağda Şerif Endiaye yanında Mendes. Yanına sokulan bu kez Hoyse oldu. Mendes'e doğru çıkartılan top sağ kanattan gelişiyor. Samsunspor ata. Bindirme de geldi. Orta şansı. Ortada geliyor savunma. Son anda ayak koyuyor. Mario Lemina ile top dışarıda ve korner. Köşe vuruşunu sağ kanattan en sahibi ekip Samsunspor kullanacak. 45+3'teyiz. Değerli dinleyenler belki de ilk yarıda son bir şans kullanacak. Samsunspor hava toplarında etkili isimleri var. Ludomir Şatka, Van der Ongelen gibi en sahibi ekibin ceza alanı içinde şu anda 6 Samsunsporlu oyuncu var. İşarete geldi köşe vuruşunun kullanılması için. Kale alanı ön çizgisine doğru gönderildi. Van der Ongelen'i geçti top. Ludomir Şatka istediği vuruşu yapamadı. Van der Ongelen bir kez daha dokunmak istedi. Araya giren Yunus oldu. Şimdi bir karşı atak şansı. 3-2 geliyor Galatasaray. Sol kanada pas biraz hızlı. Leroy Sané koştu. O topa yetişti ama savunmada çabuk döndü. Samsunspor takımında Leroy Sané İkili mücadeleyi kaybetti. Samsunspor orta çizgiyi çabuk geçiyor. Değerli dinleyenler artık ilk yarıda son saniyeler. Hose pasını verdi ama Ndiaye kontrol edemeyince top oyun alanının dışında taç Galatasaray'ın. Artık artı 4'teyiz ilk yarıda dediğim anda son düdük sesi geliyor ve 45 dakika Samsun'da 1-1'lik eşitlikle sona eriyor.
1: Alper Bakırcıgil teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler şimdi İstanbul'a gidelim. Söz Yasin Dallı'da.
2: Yüce Er az önce ilk yarı sonu erdi İstanbul'da. İlk yarı sonucu Fenerbahçe 1, Rams Başakşehir 1.
1: Yasin Dallı teşekkür ediyorum. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz. Söz Oğuz Erman Güner'i de.

0: Teşekkürler Yücel. Burada da az önce ilk yarı tamamlandı. 32. dakikada Juan'ın attığı golle Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mustafa Eskellaç ikinci sarı kartı görerek Trabzonspor'da takımını 10 kişi bırakan isim oldu.
1: Oğuz Erman Güner'i teşekkür ediyorum. Karşılaşmaların ikinci devresinde tekrar birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, hemen sizlere sonuçları vereyim. İlk 45 dakikanın Trabzonspor 0, Göztepe 1. İlk 45 dakika sonucu Fenerbahçe 1, Rams Başakşehir Futbol Kulübü 1. İlk 45 dakika sonucu Samsunspor 1, Galatasaray 1. İlk 45 dakikanın sonucu ve sevgili dinleyiciler, ikinci devrelerde tekrar birlikte olacağız.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

0: kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Xiaomi Redmi Pad 256 GB tablet Teknoklub'a özel 9.499 lira.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: 99 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yola çıkarken ama deme. Pratikar'la aracını kirala, hemen çık yola. Bir yağlama ya da mıhlama. Bir yerlere kaçıp rahatlama. Radyodaki şarkıyı alkışlama. Yani yaşama. Pratikar'da amalar yok. Sana uygun onlarca seçenek, avantajlı fiyatlar var. Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
1: Üstelik şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
3: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
1: Pratikar.
2: Şimdi yolda olmak var.
5: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
6: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
7: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
8: Bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
7: Bunu.
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Binaenaleyh kılçık koy.

0: 9 liraya. LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklamlar.
6: TRT Radyo 1.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.

0: Her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne buna.
1: Bu?
3: Bu?
1: Bu?
3: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
0: Bu arabayı hemen satacağım da değerinde nasıl satacağız ki?
5: Gir arabam.com'a, bir dakikada teklifi gör, aynı gün türing sat, paran hemen cebine gelsin. Arabam.com'a,
6: değerinde türing sat. Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank,
7: vaktimiz sizin. Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
9: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
10: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
11: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
12: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına güvenle
15: planlar. Anneme yakışan.

0: 9 liraya LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Ya.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklamlar.
6: TRT Radyo 1.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Futbol saatinden bir kez daha merhaba sevgili radyo dostlarım. Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Ve Trendyol Süper Lig'de 2. gün bugün.

0: Dün başlamıştı bildiğiniz gibi. Çaykur Rizespor 3-2 kazanmıştı Konyaspor'a karşı ve puanını 40'a yükseltmişti. Konyaspor ise 40 puanda kaldı sevgili dinleyiciler. Ve dünkü bir diğer karşılaşma Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş karşılaşmasıydı. Ve Beşiktaş karşılaşmayı 2-0 kazandı ve puanını 59'a yükseltirken Gaziantep Futbol Kulübü ise 37 puanda kaldı. Ve bugün oynanan ve ilk 45 dakikası biten karşılaşmalarda Samsunspor 1, Galatasaray 1. Sahaya çıkarken Samsunspor 45 puanla çıktı. Galatasaray ise 74 puanla lider olarak çıktı. Ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 eşitlikte sona erdi sevgili dinleyiciler. İstanbul'da ise Fenerbahçe Rams Başakşehir Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe 67 puandaydı, Başakşehir 51 puandaydı ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi. İstanbul'da Talisca ve Amin Harid'in karşılıklı attığı gollerle. Ve Trabzon'daysa sevgili dinleyiciler, sahaya çıkarken Trabzonspor 65 puanla çıktı, Göztepe ise 51 puanla çıktı ve 32. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 üstün tamamladı Trabzonspor karşısında Göztepe ilk 45 dakikayı sevgili dinleyiciler. Şimdi öncelikle yine Trabzon'a gidelim. Trabzonspor Göztepe maçındayız. Söz Oğuz Erman Güner'de.
1: Teşekkürler Yücer. Sizin de belirttiğiniz gibi ilk yarıyı Göztepe 1-0 önde kapattı. Ernest Muçi bu arada oyundan alınıyor ikinci yarının başıyla ve Ulaği 42 numaralı formasıyla Trabzonspor'da ilk oyuncu değişikliği olarak ikinci yarının hemen başında oyuna giriyor ki gerçekten Trabzonspor radyoları başında maçı takip edenlere ben de sık sık hatırlattım. Maçın hiç içerisinde olamadı adeta. Göztepe ev sahibi takım hüviyetinde ve 3 puana mutlak ihtiyacı olan Göztepe gibiydi. Tabii ki Göztepe'nin de 3 puana çok ihtiyacı var ama Trabzonspor'da azalan şampiyonluk ümidinin yanı sıra ikincilik yani Şampiyonlar Ligi yolunda umudunu sürdürebilme adına bu maçtan 3 puan almak zorundaydı. Ama ilk yarıdaki tablo hiç de öyle değildi. İkinci yarı az önce başladı. 32. dakikada Juan'ın attığı gol var. Mustafa Eskiella çok kısa süre içerisinde üst üste 2 sarı kart gördü ve Trabzonspor ilk yarının son dakikalarını 10 kişi oynadı ve yine tabi Trabzonspor sahada 10 kişiyle ikinci yarıya başladı. Bakalım ikinci yarıda Trabzonspor bu durumu tersine çevirebilecek mi? Eğer tabi ilk yarıdaki gibi bir futbol sergilerlerse bu çok güç olacak. Göztepe son derece baskılı. Özellikle Trabzonspor'un birinci bölgesinde müthiş bir pres, müthiş bir baskı uyguluyor. Son derece hırslı bir yapıda şu ana dek Göztepe'li oyuncular ki son haftalarda da ivme kazanmıştı İzmir temsilcisi. Zaman zaman arkadaşım Yasin Dallı ve ben de hatırlatıyorum. Tabii Başakşehir'le birlikte bir beşincilik, lig beşinciliği mücadelesi de var. Az da olsa dördüncülük şansları da sürmekte. Tabii beşinci olurlarsa ilk dörtte bitiren takımlar yani Trabzonspor ve Beşiktaş'tan herhangi biri kupayı alırsa da böyle bir şans olacak. Trabzonspor şimdi bir yan top şansı elde etti. Orada bir orta Pina'dan ama Göztepe savunması dikkatliydi. Trabzonspor takımı bir kez daha hücum geliştiriyor. Trabzonspor ikinci yarıya sanki daha hızlı başlama düşüncesinde gibi. Çünkü ilk yarıda gerçekten taraftarını da biraz üzmüştü bordo mavili ekip. Bakalım ikinci yarıda Trabzonspor'un bu ilk iki dakikaya yansıyan arzusu sonucu da değiştirebilecek mi? Skoru ve sonucu değiştirebilecek mi? Az önce ceza alanı içerisinde bir pozisyon yaşandı. Orada Ulay yükseldi. Kafayı vurmak istedi ama vuramadı. Ve kale vuruşuyla Göztepe kalecisi Lis oyunu bir kez daha hareketlendiriyor. Lis rakip yaralana doğru uzun bir top gönderdi. Janderson kafayı vurmaya çalıştı, vuramadı. Janderson bir kez daha topa dokundu. Dar alanda top kapma uğraşında Trabzonspor'da orada Bouchouari faul yaptı rakibine. Ve şimdi Miroşi yavaş yavaş yerden kalkıyor. Ve Göztepe İzmir temsilcisi serbest vuruşla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Bu arada kolyeni içine sok diyor Ozan Ergün. Onu açıyor uyardı. Diğer futbolcular için tehlike arz edebilir dedi bir anlamda ve Onuachu da hemen onun uyarısıyla kolyesini formasının içerisine doğru koydu. Şimdi Göztepe'liler yine sağ kanatta topun sahibi. Göztepe sağ kanattan bir başka hücum geliştirme düşüncesinde ama Trabzonspor'da orada bir müdahale ve top taca gidiyor. Hala kolyesiyle aslında uğraşıyor denilebilir. Paul Onuachu şimdi kolyesini çıkardı. Elinde kolyesi, enteresan bir görüntü oldu. Çorabının içine. Evet, çorabının içine yerleştirdi kolyesini. Baktı ki olacak gibi değil. Çorabının içerisine koydu kolyesini. Onuachu ve sanıyorum öyle devam edecek mücadeleye. Kendisini öyle rahatsız etmeyeceğini düşündü. Şimdi Trabzonspor takımında topu alan ikinci yarının başında Muçi'nin yerine oyuna giren Ulayi. Geriye doğru top gönderildi. Salih top aldı savunmanın en gerisinde. Hemen sağda Yivu top bekliyor ondan ama orta alanda Bouchouari topla buluştu. Orta yuvarlığa doğru yaklaştı. Sağ kanada gönderdi Pina'ya. Pina topu aldı. Yavaş yavaş sözlerimizi şu ataktan sonra toparlayalım. Ve burada Trabzonspor bir serbest vuruş kazandı ama kaleye bir hayli uzak mesafe. Zaten de bir sakatlık var. Dakika 49, Göztepe'nin 32. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Söz merkezde Yüce Erde.
0: Oğuz Erman Güner'i teşekkür ediyorum ve İstanbul'a gidiyoruz. Söz Yasin Dallı'da.
2: Dakika 49, skor değişmedi. Mücadele 1-1 devam ediyor. Az önce Fenerbahçe'nin bir tehlikesi vardı ama savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. İlginç bir olay yaşandı. İkinci yarıya başlarken Bağ oyuna girdi Opaku'nun yerine. Çünkü bir sarı kartı vardı. Risk gördü Nuri Şahin. Kırmızı kart anlamında ikinci yarı sıkıntı yaşayabileceğini öngördü. Oyundan aldı. Onun yerine Bağ'ı oyuna sürdü ikinci yarıda. İkinci yarıda başlama vuruşu yapıldı. İlk topla buluşması esnasında rakibe hamlesi, Bağ da sarı kart görmüş oldu. Yani ikinci yarıya oyuna girer girmez sarı kartla başladı. Opaku'nun yerine giren Bağ, Rams Başakşehir takımında. Onun dışında başka değişiklik yok. Fenerbahçe aynı 11 ile döndü ikinci yarıya. Yine ilk yarıda olduğu gibi Fenerbahçe'nin daha baskılı başladığını söyleyebiliriz. Bir pozisyonda Amin Harit gole benzer bir pozisyonda sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ama maçı kaybetti. Vuruşu top yandan dışarıya gitmişti. Yine sağ taraftan gelişen Başakşehir tehlikesi. Kemen topu aldı. Kemen sol çapraza uzun bir pas Kazımcan'a. Kazımcan kontrol güzel, yardım geldi geriye. Umut Güneş ceza sahasına, uzak noktaya yaptı ortasını. Savunmada Levent kafayı vurdu. Sonrasında hata kalkacak Fenerbahçe. Fred sol tarafa doğru ama Kemen bırakmıyor. Kante'ye top dışarıya gitti ve taca dışıyla oyuna başlayan taraf Rams Başakşehir takımı oldu. Kendi sahasının son metreleri atak önüne göre sağ taraftan Kemen taca dışını kullandı. Sonrasında paslaştı Bağ'la. Bağ, Umut Güneş pas kısa düştü ama Umut telafi etti onu. Şomurodov'a kazandırdı. Şomurodov ceza sahasına doğru uzun gönderdi. İçeriye hareketli futbolcu Ömer Ali ancak kaleci Mert daha önce Başakşehir'de forma giymişti hatırlıyorsunuz. O da Beşiktaş'tan döndü ki yine aslında çıkış noktası Fenerbahçe'ydi ama Başakşehir, Beşiktaş ve tekrar Fenerbahçe. Ederson'un yokluğunda ceza almıştı Ederson biliyorsunuz. Ömer Ali ceza sahasında iyi sakladı topu. Ceza sahası kalabalık, çıkarttı geriye. Harit uzak noktaya. Şimdi Yusuf bir kez daha Harit'e. Harit sol çaprazda. Harit bıraktı geriye Kazımcan. Amin Harit top hala onda. Sol çapraz ceza sahasının dışı. Savunma çok kalabalık. Karşısında Semedo var. Amin Harit atak yönü değiştirdi. Uzun bir top gönderdi. En sağa doğru Duarte. Sağ çizgi üzerinde Yusuf topu aldı. Yerleşti rakip yarı sahaya. Rams Başakşehir 1-1 devam ediyor mücadele. Kemen ceza sahasına kafayla indirdi Bertu ama Amin Harit'ten önce savunmada müdahaleyi yapan oyuncu Semedo oldu. Şimdi en sağa doğru gönderilen top Musaba. Musaba ayak koydu. Harit top çıkmadı. Sol tarafta çizgi üzerinde bıraktı ortaya doğru Kemen'e. Kemen yerden pası Şomuradov. Sağda Yusuf onunla buluşturdu. Sağ çapraz Yusuf Levent'ten kurtardı. Levent bir kez daha girdi kademeye. Yusuf bindiren futbolcu Ömer Ali. Başakşehir yerleşti rakipleri sahaya ama Fenerbahçe tüm hatları da savunmada pozisyon bulmakta zorlanıyor. Sarı lacivertlilerin yarı sahasında Başakşehir. Kemen yerden pası Şomuradov. Takımın en golcü oyuncusu ki gol krallığı yarışında da ikinci sırada Onuachu'nun ardında toplamda 21 ligde 20 golü var. Top dışarıda taç Başakşehir takımının. Yaklaşık 3 dakikadır oyun Fenerbahçe sahasında oynanıyor ama Başakşehir tabii boş alan bulamadığı için tehlike oluşturamadı. Şimdi orta alanda Umut Güneş yerden sol tarafa. Amin Harit sol çizgi üzerinde. Amin Harit üstüne gitti rakibinin. Semedo var karşısında. Amin Harit kurtardı şu şansı. Amin

0: Çekti ceza sahası. Amin Harit iki hareket üst üste başarılı. Üçüncü hareketi başarısız. Savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Semedo Kazımcan'dan kurtardı. Semedo takımını hata kaldıracak. Fred Musa Basad'ı bindirdi. Fred sol çapraza. Talişka'ya uzun mesafeli pas isabetli. Talişka göğüs kontrol güzel. Ceza sahasının sol çaprazı. Kale sahasının arka tarafa doğru. Şimdi Musaba son çizgi üzerinde. Top döndü yine sağ tarafa. Musaba onun pası. Fred Musaba ceza sahası. Musaba çevirdi ortaya. Yardımcı da gözler. Yardımcı hakem bayrağını kaldırmadı. Ofsayt bekledi Başakşehir'de oyuncular ama oyun devam etti. Top yine Fenerbahçeli futbolcularda. Kante bu kez Fenerbahçe yerleşti rakipleri sahaya. Çağlar pası Fred'e. Fred şut şansı. Fred yerden bir prese doğrudan dışarıya gitti. Evet dakika 54 sevgili dinleyiciler. Kadıköy'de 2 gol Talişka ve Harit eşitlik var. Fenerbahçe 1 Rams Başakşehir 1 skoru devam ediyor sözü bir kez daha merkeze bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler şimdi de Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor Galatasaray maçındayız. Söz Alper Bakırcı girdi.
2: Samsun'da dakika 54 değerli futbol severler. Bir birlik eşitlik devam ediyor. İlk yarıda atılan gollerle ikinci yarı başlarken Galatasaray bir değişiklikle başladı. Torreira oyundan alındı. Onun yerine İlkay Gündoğan oyuna girdi ve maçta iki takım adına da şu ana kadarki tek değişiklikti bu İlkay'ın oyuna girmesi. Az önce Zalai pasını verirken Kolibali'nin müdahalesiyle yerde kalmıştı. Hafif bir sakatlık yaşadı ama devam etme anlamında bir problemi yok. Taç atışını Samsun Spor kullandı. Onlar da fair play çerçevesinde topu rakibe gönderecekler. Fandron gelen uzun mesafeli çıkarttı topu ayağından. Kaleci Günay Güvenç'in olduğu noktaya doğru o topu bıraktı. Günay şimdi Lemina, ardından sol tarafa doğru Abdülkerim çıktı. Savunmadan orta çizgiye doğru Barış Alper sol kanatta yanındaki arkadaşıyla oynadı. Jakobs'tan tek top bir kez daha Barış Alper hareketlenecek. Son anda savunmanın müdahalesi, kaleciye pas Okan Koçuk. Topun gelişine vuruşunu yaptı. Orta yuvarlığa doğru düştü. Seken topu Yunus Akgün aldı ama pası isabetli değil. Thomasson girdi araya. Kolibali ile oynadı. Orta çizgi yakınlarında sol kanatta. Kolibali topu ayağında fazla tuttu. Ardından kaptırdı Kolibali. Yunus Akgün araya girdikten sonra Davinson Sanchez. Orta yuvarlığından kendi alanına bakan dilimine sağ tarafında topu aldı. Bıraktı Lemina'ya. Arkadaşlarının biraz daha yanına sokulmasını istedi Lemina. İlkay yeniden Lemina'ya dönüyor. Yarı sahasının ortasında Lemina boşta. Hiçbir arkadaşını bulamayınca kaleciye pası tercih etmek zorunda kaldı ve Günay Güvenç ceza yayına kadar çıktı. Günay Mundir Maji baskıya doğru gitti. Şimdi topu Jakobs alıyor sol kanatta, yanındaki Lemina'ya doğru bıraktı. Lemina riskli bölgede, baskı var Lemina'ya, kaptırdı topu Lemina. Şimdi savunma arkasına Mundir Maji'ye doğru son anda. Abdülkerim sol ayağın dışıyla topa müdahaleyi yaptı. Yunus Akgün'le karşı atak şansını yakaladı Galatasaray. Eksik yakalandı Samsun Spor savunması. Yunus sokuluyor, ceza yayına girdi. Sonuna bıraktı. Osimhen dışarı vurdu. Yine aynen ilk yarıda olduğu gibi bir çabuk atak şansı, Osimhen dışarı attı ama pozisyon bittikten sonra da karşı taraftaki yardımcı hakem Osimhen için offside bayrağını havaya kaldırdı ve en direkt vuruşu ev sahibi ekip Samsun Spor kullanacak. Dakika 55 ve Samsun'da yeni 19 Mayıs Stadyumu'nun tribünlerinde telefonun ışıkları yandı. Samsun Spor taraftarı gerçekten bugün bu maçta müthiş destek veriyor takımlarına. Maç öncesinde de görsel şovlar vardı, koreografiler vardı ve hala o destek devam ediyor takımlarına. Topu kontrol etti Samsun Spor yarı alanında. Yunus Akgün rakibini kolundan tutup çekince serbest vuruş kararı geldi. Karşılaşmanın hakemi Reşat Onur Coşkun seslen. Yunus Makumbu'yu düşürdü az önce değerli dinleyenler. 57. dakikadayız Samsun'da. Bir birlik eşitlik devam ediyor.
0: Şu topağlara gidiyor Fenerbahçe, bir kez daha önde. 58. dakika Talişka ceza sahasına giriyor ve sonrasında penaltı noktasının biraz gerisinden çok şık bir plase yapıyor. Köşeye, sol direğin dibine doğru giden top uzanıyor kaleci Muhammed ama çabası yetmiyor. Topağlar da buluştu. Talişka gerçekten çok şık bir golcü vuruşu yaptı. Ceza sahasına girer.

0: girer girmez Fred bıraktı. Hatta monitörden izlediğimde şimdi bir kez daha ceza sahası çizgisinin hemen dışı yayın içinde plaseyi çok şık vuruyor ve şu esnada da tribünde onun adı yankılanıyor. Fenerbahçe 2-1 önde. Talişka'nın attığı goller Kadıköy'de taraftarı sevindiriyor az sayıda.
1: Samsun'dayız.
2: Değerli dinleyenler, sizle bağlantımızı sona erdirdikten hemen birkaç saniye sonra Samsun Spor Galatasaray karşısında 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Engin Ayer'in kaydettiği golle. Okan Koçuk'la pozisyon başladı. Hose indirdi orta çizgi yakınlarında. Ardından Mundil Manji topla buluştu. Cezalarını yan çizgisinde sağ kanatta içeriye doğru çıkarttı. Şerif Endiaye önce birkaç adım geriye doğru attı. Kontrol etti. Ardından vuruşunu yaptı. Topu filelere gönderdi. Ve Samsun Spor'u 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğe taşıdı Şerif Endiaye. Şerif Endiaye'nin de bu sezon attığı 6. gol olduğu 6 gollük bir katkı verdi takımına Şerif Endiaye. Oyun Santa'yla yeniden başladı. Başladığı gibi de Sana'ya yapılan müdahale sonrasında serbest vuruş kararını verdi. Karşılaşmanın hakemi Thomasson rakibi kendisini geçmek üzereyken onu beline sarılarak çekti. O serbest vuruşu da çabuk kullandı. Galatasaray ceza alanı dışında yine Günay kontrol ettikten sonra sol ayağının içiyle Barış Alper'e doğru gönderdi. Orta çizgi yakınlandı ama Barış Alper'den bir hatalı pas. Hose topu kontrol etti. Çevre kontrolünü de yaptı. Sağ kanatta Mendes kendisini gösterdi. Taç çizgisine 1 metre kadar mesafede topu aldı. Mendes 2'ye 1'e girdi. Tekrar Mendes ama pası isabetli olmadı. Şimdi taç Galatasaray tarafından kullanılacak. İsmail Jakobs topu elleri arasına aldı. Lemina'ya doğru gönderdi. Lemina'dan tekrar Jakobs ekseninde döndü. Orta çizgiye çıkarttı. Osimhen tek topla sağ kanada doğru gönderdi. Orada Salahi çıktı savunmadan. Onu karşılayan Kolibali oldu. Rakip alanın ilk metrelerinde karşı tribünün önünde Galatasaray takımı. Davinson Sanchez yerden çıkarttı. Yunus'a Yunus Kolibali'yi geçmek üzere geçti. Şimdi sokuldu. Derin oynadı. Osimhen cezalandı. Vuruşu Fandron gelenden dönüyor. O dönen top bir kez daha sarı kırmızılarda. Yunus tekrar topu aldı. Şu şansı arıyor Galatasaray. O şansı da buldu. Şu anda İlkay'la. İlkay baktı vurmadı. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu savunmadan döndü. Dönen top bir kez daha Jakob sekti. Yunus cezalandı. Sane şut direkten döndü. İkinci hamlede top kalecide kalıyor. Leroy Sane ile beraberlik golüne yaklaşıyor Galatasaray. Kale direğinden top oyun alanına döndü. Ardından Roland Salahi değerlendiremedi ve top kaleci Okan'da kaldı. 2-1 geriye düştükten sonra bir anda Santa ile birlikte baskıyı kurmaya başladı Galatasaray. Rakip ceza alanındaki top az önce bir şanssızlık anı sarı kırmızılar için kale direğinden oyun alanına döndü. Topu alan İsmail Jakobs oldu. Orta yuvarlak yakınlarında yanına sokulan Abdülkerim var. Abdülkerim baktı arkadaşlarına, Davinson Sanchez'e doğru gönderdi. Davinson Sanchez'e Mundil Manji'nin baskısı tekrar kalecisine çıkartıyor Günay Güvenç. Bir kez daha ceza alanının dışında Günay yanına sokulan Lemina. Lemina'dan tekrar Günay baskıya. Hose devam etti. Riskli bölgede kaptırdı şimdi Günay. Gol pozisyonu olabilir. Önde yakalandı. Günay kaleye doğru son derece isabetsiz bir vuruş. Günay kaleye doğru dönmekte de oldukça güçlük çekti. Ama Kolibali son derece kötü bir vuruşla topu oyun alanının dışına gönderdi. Üçüncü gole yaklaştığı bir anda ev sahibi ekip Samsun Spor takımının değerli dinleyenler az önce Galatasaray beraberliğe yaklaşmış Sane kale direğini geçememişti. Şimdi de Kolibali farkı ikiye çıkartacak pozisyondan yararlanamadı. Top savunmadan sekti Samsun Spor'da. Hose'nin önünde kaldı ama Lemina vücudunu kullandı. Hose'den o topu kaptıktan sonra Lemina bir kez daha hamle yapacak. Top taç çizgisi yakınlarına kadar geldi. Atak devam ediyor Mendes'le. İkili mücadele sürdü. Jakobs, Mendes ikilisi de yerde ve karar faul. Mendes'in yaptığı müdahaleye faul dedi. Mücadelenin hakemi serbest vuruşu sol kanattan yarı sahasından Galatasaray kullandı. Kendi ceza alanına doğru gönderdiler. Davinson Sanchez o noktada sahana çıkarttı. Salahi taç çizgisine paralel öne doğru gönderdi. Leroy Sané yaslandı rakibine. İki Samsun Sporlu oyuncunun baskısı var. Sané'nin pası isabetli değil ama bir pozisyon öncesi için serbest vuruş kararı geliyor. Zaman zaman sinirlerin gerildiği bir mücadeleyle izliyoruz. Serbest vuruşu kullanacak Galatasaray az önce Mundil Manji ile Davinson Sanchez arasında küçük

0: bir gerilim yaşanmıştı. Serbest vuruşu kullanacak Galatasaray. Dakika 63 oldu. 2-1 önde. Ev sahibi ekip Samsun Spor geriye doğru oynadı. Galatasaray Günay Güvenç yine yarı sahasının ortası diyebileceğimiz bir noktada topu kontrol ettikten sonra çevre kontrolünü sağladı. Ardından sol ayağıyla Osimhen'in olduğu noktaya Osimhen göğsünde yumuşatmak istedi. Son derece riskli bir pas attı kalecisine. Mundil Manji araya girdi ama ikinci hamleyi yapamadı. Elle oynama var mı? Kırmızı kart gelecek mi? Çok kritik bir müdahale ve kırmızı kart Günay'a. Ceza alanı dışında Günay topa eliyle müdahale ediyor. Mundil Manji'nin baskısında kırmızı kart geliyor. 10 kişi kalıyor Galatasaray. Osimhen'den çok büyük hata. Günay belki burada kırmızıyı gördü ama onun kırmızı kart görmesindeki en büyük etken Osimhen'in çok çok riskli pası oldu. Değerli izleyenler, göğsüyle iyi kontrol edemedi. Orta çizgiden tekrar Günay'ı düşündü. Mundil Manji kovaladı. Günay çıktı ceza alanının dışına. Mundil Manji sığınmak üzereyken Günay'ın elle müdahalesi geliyor ve o da kırmızı kartı getiriyor. Serbest vuruşu birazdan kullanacak Samsun Spor tabii ki. Kaleci değişikliği de yaşanacak. Zaten Uğurcan bugün sarı kart cezalısıydı. Takımda yer alamamıştı. Onun yerine Günay formayı giymişti. O da kırmızı kartı görüyor. Ve şu anda yavaş yavaş oyun alanı kenarına doğru geliyor Günay Güvenç. Kaleci değişikliği yapıldıktan sonra serbest vuruşla mücadele tekrar hareketlenecek. Batuhan kenarda son hazırlıklarını yapıyor. Noelang'ın da ısındığını görüyorum. Az önceki pozisyon gerçekten çok kritikti. Osimhen'den büyük hata geldi ve o hata da kırmızı kartla sonuçlandı. Şimdi Günay soyunma odasına doğru gidiyor. Oyun alanını terk etti ama tabii ki kalecinin oyuna alınmasını bekleyecek. Değerli izleyenler, sarı kırmızılar 65. dakika, Samsun Spor'un 2-1'lik üstünlüğü var.
1: Teşekkür ediyorum. İstanbul'a gidiyoruz. Fenerbahçe Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçındayız. Söz Yasin Dallı'da.
2: Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Az önce 3 oyuncu birden değiştirildi Rams Başakşehir takımı. O değişikliklerden sonra ileri ucu hareketlilik kazandı Başakşehir takımının. Şimdi Kante ceza sahasının ön tarafı, pasını aktardı. İsmail Çağlar'a doğru gönderdi ama savunmadan müdahale ediyor. Top dışarıya çıktı. Az önce Fenerbahçe'de de Mustafa çıktı. Oğuz oyuna girdi. Başakşehir'de Bertuğ'un yerine Zelke, Haret'in yerine Pırniç ve Umut'un yerine Onur Bulut oyuna giren isimlerdi. Sizde birlikte olmadığımız dakikalarda. Açıkçası ikinci yarıda iki takım da orta sahayı çabuk geçiyor. İlk yarıya göre daha hareketli bir mücadele izliyoruz. Az önce Kante'nin getirdiği bir topta ceza sahasına girmeden yine şut denedi Talişka ama savunmadan sekmişti top. Şimdi de ceza sahasının çok uzağından topun gelişine soldan geldi top. Top yere düşmeden bir vole denedi Fred ama top farklı bir şekilde üstten dışarıya gitti ve bu ataktan da sonuç alamadı sarı lacivertliler. Tabi burada Galatasaray'ın geriye düştüğünün haberi gelince tribünlerde daha fazla coşku yaşandı. Aynı dakikalarda çünkü Fenerbahçe de öne geçmişti. Bu şu anlama geliyor. Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını son iki maça taşıyacak. Eğer karşılaşmalar böyle biterse aradaki puan farkı 4'e inecek Galatasaray'la. Orta alanda top kapma mücadelesi. Semedo göğüs kontrolü ama top dışarıda. Taç rakip 20 santimlik metreleri atak önüne göre sol taraftan taç atışıyla Rams Başakşehir takımı oyuna başladı. Kazım Can pası Onur'a, Onur Ergin en sağa doğru gönderdi. Yusuf hareketli orada. Yusuf top onda. Yusuf Levent var karşısında. Yusuf sağa bindiren futbolcu Duarte ona bıraktı. Duarte ceza sahasına yaptı ortasını. Tabii hava toplarında etkili bir isim var şu an ileri uçta. Zelke onun düşündü ama top kaleci Mert'te kaldı. Mert de arkadaşlarını kontrol etti. Dakikada şu esnada 68. 2-1 önde Fenerbahçe. Bağ topu kontrol etti ama yandan fazla açtı sonrasında. Sağ tarafta topu alan futbolcu Oğuz oldu. Oğuz yerden ceza sahası Fred bıraktı. Talişka Muhammed. Oğuz ceza sahasında penaltı noktasının bir metre gerisinde sağında Talişka ona bıraktı. Talişka sert bir vuruş yaptı ama Muhammed topu kornere gönderiyor. Hareketli, heyecanlı bir ikinci yarı izliyoruz Çobani Stadyumunda. Sol köşe gönderden şimdi kullanılacak köşe vuruşu. Köşe yönlere giden futbolcu Kerem Levent'e oraya doğru gidiyor. Bir pas organizasyonu mu olacak yoksa orta mı gelecek? Şimdi sevgili dinleyiciler göreceğiz. Paylaşacağım sizlerle. Ceza sahası içinde 6 Fenerbahçeli futbolcu var. Kaleci dışında tüm oyuncular Fenerbahçe rakip yarı sahası. Ceza sahasının dışı Kante bir kez daha Kerem'e. Kerem arka tarafa doğru doldurdu ama doğrudan dışarıya giden bir top oldu ve bu atak sorunsuz kalıyor Fenerbahçe adına. Şimdi kale vuruşunu kullandığı Muhammed hemen bıraktı Bağ'a. Oyuna girer girmez sarı kart görmüştü Bağ ikinci yarıda. Şimdi sola doğru Kazım'a. Kazım havalandırdı. Kazımcan uzun gönderdi. Çağlar kesti. Şomurodov var karşısında, ona rağmen havalandırıyor topu rakipleri sahaya doğru. Ceza sahasının ön tarafında çok tecrübeli Duarte kafayla karşıladı. Dönen top İsmail Kante'ye. Kante bir kez daha İsmail'e. İsmail orta yuvardan sağında, rakip yarı sahada. Yerden pası Semedo. En sağda hareketli futbolcu. Orada Oğuz topu aldı. Yine Semedo'ya baskı var. Döndü geriye kaleci Mert Günok bir anda ayağının altından kaçırdı ama geriye doğru koştu, hatasını telafi etti. Kante, Başakşehir 5 oyuncu rakip yarı sahada. O baskı sonuç verdi, top Başakşehir'de oyuncularda. Kemen topu aldı, bekletmedi, hatalı pas. Kante'de kaldı top. Kante yerden pası Fred sola doğru gönderdi. Kerem çizgi üzerinde yakaladı. Offside yok, ceza sahasına doğru. Talişka ceza sahasında ayağını koydu ama açılan top Muhammed'e avantaj sağladı. Kaleci Muhammed topun sahibi oldu. Oyun yine hareketlendi. Şomurodov. Topu alan futbolcu Amin Harit. Savunma dönmeye çalıştı. Zelke ceza sahası açı dar. Vuruşu kaleciden döndü. Atak devam ediyor. Bir voley deniyor. Kaleci pozisyona uzaktı. Mert kalesine henüz dönmüştü ama çok kötü bir voley. Aslında Başakşehir adına ciddi bir atak organizasyonuydu. Gerçekten ikinci yarıda 3 değişiklikten sonra ileri uçta hareketlilik çoğaldı Başakşehir takımında. Ama şu ana kadar Nurşahin'in takımı istediği, beklediği beraberlik golünü bulamadı. Fenerbahçe'nin de atakları var. İlk yarıya göre iki takımın orta sahaya çabuk geçmesinden dolayı çok daha hareketli, çok daha heyecanlı bir oyun oynandığını söylemek mümkün. Sevgili dinleyiciler, tabii maçların özet görüntüleri karşılaşmaların hemen ardından TRT Spor ekranlarında stadyumdan sizlere ulaşıyor. Bu hatırlatmayı da yapalım. Orta alanda seken top Bağ döndü geriye kaleci Muhammed'e. Muhammed bıraktı Duarte'ye. Evet, dakika şu esnada 71, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor.
1: Teşekkür ediyorum Yasin Dallı. Kısa bir süre için Trabzon'a gidelim. Trabzon'dayız.
3: Trabzon'da dakikalar 72 olmak üzere ve Göztepe'nin 32. dakikada bulduğu gol, Juan'la bulduğu gol. Skorda bir değişiklik yok. Janderson az önce Göztepe takımında sarı kart gördü. Önümüzdeki hafta
1: Samsun'dayız.
0: Samsun'da dakika 71 değerli futbol severler ve Samsun Spor Galatasaray karşısında aradaki farkı ikiye çıkarıyor. Gol yine Mundil Maji. Gelişen Samsun Spor hata az önce sol kanattan yine Mundil Maji pozisyonun içindeydi ama vuruşunda güven gol izin vermemişti. Savunmadan çıkan Fandron Yelen orada baskıyı yaptı. Davinson Sanchez'den topu kaptı. Mundil Maji bir kez daha vuruştu topla. Bu kez uzak köşeye, direğin dibine vuruşu yaptı. Topu ağlara gönderdi. 1-0 gerideydi Samsun Spor ama şu anda tabelada ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü var. Günay Güvenç kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Onun yerine Batuhan oyuna girdi sarı kırmızılarda ve Leroy Sané kenara alındı. Bir kişi eksik ve iki fark geride şimdi Galatasaray. İlerleyen dakikalarda biraz daha fazla sıkıntı, problem yaşayacak gibi gözüküyor sarı kırmızılı ekip. Hem skor dezavantajına hem oyuncu dezavantajına sahip sayı anlamında sarı kırmızılılar 3-1 oldu. Skor Mundil Maji bugün mücadelede ikinci golüne imza attı. 22'de beraberliği getirmişti takımına. 57'de NDI'ye öne taşıdı Samsun Spor'u ve 71'de Mundil Maji şu anki tabelayı ortaya çıkarttı. 9. dakikada Yunus'un golü vardı. Galatasaray'da maçın başında bulduğu golle sarı kırmızılılar 1-0 öndeydi ama şu anda durum 3-1. Koulibaly kenara geliyor. Oyuncu değişikliği Samsunspor'da Elias Koulibaly'nin yerine oyunda sarı kartı da vardı. Koulibaly'nin Santra için işareti bekliyor. Oyuncular Galatasaray topu başlama noktasına koydu ama bir offside incelemesi var mı yok mu bilmiyorum ama şu anda Santra'nın yapılmasını işaret edecek sanıyorum. Eli hala kulağında Reşat Onur Coşkun sesin. 73. dakikaya geldik. Evet, Santra için işaret geldi. Samsunspor 3-1 önde. Bir kez daha merkeze dönüyoruz.
1: İstanbul'dayız.
2: Kadıköy'de Anderson Talişka'nın gecesi. Bir şık gol daha, bir nefis gol daha Talişka'dan. Fenerbahçe 3-1 önde. Az önce orta alanda Fenerbahçe'nin kaptığı top orta yuvarlağın sağ çaprazında Fred kaptı. Ceza sahasının ön tarafında savunmanın gerisine sarkan topu Talişka ile buluşturdu. Talişka sırtı kaleye dönüktü. Tersten döndü, topuyla topu önüne bıraktı, yüzünü kaleye döndü, plaseyi direğin dibine yaptı ve gerçekten belki de haftanın golü olmaya aday bir gole imza atarak Fenerbahçe'yi Kadıköy'de Rams Başakşehir karşısında 3-1 öne geçirdi. Aynı dakikalarda tabii Galatasaray maçından gelen haberler de Fenerbahçe taraftarının coşkusunu arttırdı. Bir anlamda umutlarını devam ettirmesini sağladı. Şimdi Fenerbahçe'de sağ tarafta çizgi üzerinde Oğuz topu kontrol etti ama top dışarıya gidiyorum diye baktım. Evet, dışarıda taç. Enteresan bir akşam oluyor çünkü neredeyse Samsun'daki goller ve İstanbul'daki goller aynı anda geldi desek yanlış olmaz. Böyle olunca Fenerbahçe'li taraftarlar bir taraftan kendi takımlarının golüne sevinirken diğer taraftan da iddialarını sürdürebilecek olmanın sevincini yaşadılar. Çünkü aksi takdirde bugün Galatasaray kazansaydı bu maçın sonucu ne olursa olsun Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecekti. Daha uzun dakikalar var. Bakalım skorlar değişecek mi? Şu an dakika 76. Fenerbahçe 3, Rams Başakşehir 1 skoru devam ediyor diyerek sözü bir kez daha merkeze bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi Trabzon'dayız. Trabzonspor Göztepe maçında söz Oğuz Erman Güner'de.
3: Teşekkürler Yücel. Burada herhangi bir değişiklik yok. Diğer maçların aksine biraz daha durağan bir görüntü var. Göztepe takımında şimdi oyuncu değişikliği. 30 numarayı giyen Deniz çıkıyor yerine. 6 numarayla Musa Muhammed giriyor. Ve Antunes de oyundan yine alınan bir başka oyuncu oldu. Sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda iki takım açısından da çok fazla gol pozisyonu yaşanmadı kalelerde. Kale önlerinde denilebilir. 32. dakikada gelen tek gol var. Juan'ın kaydettiği gol. Göztepe Trabzon deplasmanında 1-0 önde. Hemen hatırlatalım, Mustafa Eskellaç ilk yarının son 5 dakikalık zaman diliminde üst üste gördüğü 2 sarı kartla oyun dışında kaldı. Ve o dakikadan bu yana Bordo Mavi ekip maçı 10 kişiyle sürdürüyor. Tabii Trabzonspor'un hafta arasında bir de kupa mücadelesi olacak Ankara'da Gençler Birliği ile. Biraz sanıyorum kafalar o mücadelede, aslında ligde de bir ikincilik şansı, hatta tabii matematiksel olarak da bir şampiyonluk şansı bulunuyordu bu maç öncesi Trabzonspor'un. Şimdi Göztepe takımı yeni bir hücumda, ceza alanı içerisinde yaya doğru gönderilen top şut şansı. Şimdi Arda vuruyor. Arda Okan top kaleci. Onana'nın kucağına gitti. 77. dakikadayız ve Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Trabzonspor ileriye uzun bir top gönderdi ama Göztepe savunmasının arasında o top eridi ve ceza sahasının ortalarda 11'e 5, 13'e 3. Trabzonspor 11'e 5, Göztepe 13'e 3 istatistik yakaladı. Orta ve isabet sayısında bu istatistik az önce elimize ulaştı. O bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve Antunes'in yerine de Krastev oyuna girmişti. Yine bu bilgiyi de ekleyelim sizlere. Trabzonspor'da da sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda 74 numarayı taşıyan Salih çıktı yerine, 14 numarayla Lovik girdi ve Bouchouar'in yerine de Zubkov oyundaydı. Evet, 78. dakikadayız ve şu anda Göztepe'nin 32. dakikada Juan'ın kaydettiği golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Onu açıyor, sekiyor. Sözü merkeze Yüce Er'e bırakalım.
1: Bak çiçeği. Sevgili dinleyiciler, şimdi Samsun'a gidiyoruz. Samsun Spor Galatasaray maçındayız.
0: 77. dakikadan çıkıyoruz değerli futbol severler. Samsun Spor'un 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor Galatasaray karşısında. Sarı kırmızılı ekibin Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesiyle birlikte mücadeleyi 10 kişiyle sürdürdüğünü bir kez daha hatırlatalım. Belki de radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var. Az önce Noah Lang'la Singo oyuna girdi sarı kırmızılılarda ve Barış Alper kenara alındı. Abdülkerim Bardakçı'yla birlikte böylece 4 değişiklik yapmış oldu sarı kırmızılılar. Yunus topu aldıktan sonra hemen yanındaki Davinson Sanchez'e doğru gönderdi. Davinson Sanchez sol kanada çıkartıyor İsmail Jakobs'a. 3 rakip arasında kaldı İsmail Jakobs. Ortaya dönmek zorunda kaldı. İlkay Gündoğan boşta arkadaşını arıyor. İlkay arkadaşlarına da kanattan gidin dedi. Davinson Sanchez solundaydı. Davinson Sanchez bir kez daha İlkay'a. İlkay yerden gönderdi. Noah Lang hareketlenecek. Hose karşıladı. Hose Noah Lang mücadelesinde. Hose topu kazandıktan sonra yerden çıkarttı. Arkadaşına da bıraktı topu. Şimdi Galatasaray rakip alanda baskıya geldi. O baskıyı yaparken faulü de yaptılar. Yalçın'a serbest vuruşu kullanacak Samsun Spor. Yalçın bir anda Lemina'nın müdahalesiyle yine düşünce karşılaşmanın hakemi Reşat Onur Coşkunses serbest vuruş kararını verdi. Oyun yeniden hareketleniyor. Makumbu derin oynadı. Savunma arkasına koşuyu yapan şimdi Mundil Maji. Henüz bayrak kalkmadı. Son çizgi kenarı ceza alanına girdi. Mundil Maji açığı daraldı. Mundil Maji'yi geçemedi. Sanchez'i geçemedi. Offside bayrağı da pozisyon bittikten sonra havada bekledi. Kıdemli yardımcı hakem Bersen Durak pozisyonun sona ermesini Davinson Sanchez topu kazandığı anda da bayrağını kaldırdı. En direkt vuruşu kullandı. Galatasaray bir kez daha Davinson Sanchez cezalarının yan çizgisinde topla buluştu. İlkay yerden gönderdi. Alanının ortasına doğru Noah Lang faul yaptı. Noah Lang topu kontrol etmek isterken ilk hamlede o kontrol iyi olmadı ve rakibinin kolundan tutarak çekti. Noah Lang Mendes'i. Maçın hakemi de burada serbest vuruşu verdi. Duran top şansını yakalıyor şimdi. Samsun Spor takımı topun arkasında. Hoyse var. 80. dakika normal sürede. Maçta son 10 dakika 3-1'lik üstünlük Samsun Spor cephesinde. Hoyse kısa pasla kullandı. Sağ kanada Elias'e doğru gönderdi. Elias oyuna az önce girmişti. İki rakibi karşıladı. Tekrar Hoyse'ye bıraktı. Hoyse yükseltti. Ceza alanına kafa, top dışarıda. Son müdahale savunmadan diyor karşılaşmanın hakemi ve korner. Uzak noktada Şerif Endiaye yükseldi ama ondan önce Singo son anda temas ediyor. Topu dışarı gönderiyor ve köşe vuruşunu atak yönüne göre sol kanattan kullanacak ev sahibi ekip Samsun Spor. Bir dördüncü gol arayışı kırmızı siyah beyazlı ekipte değerli dinleyenler. Çeyrek dairede Yalçın var. Yalçın Kayan arkadaşlarının da ceza alanına doğru sokulmasını istediği bir pas beklentisi vardı az önce. Elayis'ten ona da içeri git dedi. Yalçın kullandı. Cezalarının ön çizgisine Hoyse çevirdi. Savunmada kalıyor Salahi. Uzun oynamak isterken de müdahale Thomasson'dan. Top dışarıda, kale vuruşunu kullanacak Galatasaray takımı. Kaleci Batuhan topu kale alanı ön çizgisine doğru getirdi. Artık zaman iyice daralıyor. 81. dakikada kısa mesafeli paslarla kale vuruşu kullanıldı. Davinson Sanchez sol kanada doğru gönderdi. İsmail Jakobs pasında hata var. Hoyse yine pas arası yaptı. Mendes'e kazandırdı. Sağ iç boşlukta Samsun Spor ardından yarı sahasına doğru döndü. Hoyse Van Drongelen hareketliydi. Ona atmadılar. Thomasson, Thomasson'dan sol kanada Elias top çeviriyor. Üçgeni kurdu. Samsun Spor takımı 3-1'lik üstünlükleri var. Dolayısıyla topun ayağında kalmasını tercih ediyor eksik rakipleri karşısında. Okan Koçuk'tan sağ kanada Mendes göğsüyle önüne aldı. Ardından savunma arkasına doğru gönderdi. Mundil Manj hareketlendi. Uzak noktada iki arkadaş hareketli. Bartu çıktı. Elinden kaçırsa da şimdi ceza alanı dışında topun kontrolünü sağladı. Rakip alana gönderiyor. Osimhen'e o top gelmedi. Hose 10 kişi kaldıktan sonra oyun disiplininden uzaklaştığını söyleyebiliriz. Galatasaray'ın Mundil Manji sağ iç boşlukta taç çizgisi yakınlarında aldı topu. Önündeki Yalçın'la verdi, aldığı bir kez daha Mundil, Maggi bir kez daha Hose ceza alanına girdi, ceza yayına çıkarttı, şut şansı, el ayıs vurdu, Batuhan uzandı, top boşta, dördüncü gol geldi. Şerif Endiay.

0: Galatasaray karşısında 4-1'lik üstünlüğü yakalıyor. Hulse'nin savunma arkasına koşusu, Elalis ceza yayında vuruşu, Batuhan çeliyor ama tamamlayan da Şerif Endiay oluyor. Müthiş bir dönüş Samsunspor'dan. Değerli dinleyenler, 1-0 geride başladılar adeta maça. 9. dakikada Galatasaray'da Yunus'un attığı golle ama ardından 22 Mundil Maji, 57 Endiaye, 71 Mundil Maji, 83 yine Endiaye tabelayı bir anda 4-1'lik skorla lehine çeviriyor Galatasaray karşısında Samsunspor. Tribünlerde son derece keyifli. Değerli dinleyenler, kenarda da Thorsten Fink 4. gol sonrasında sevincini gizleyemedi. 84. dakika oldu bu arada ve bir kez daha başlama vuruşunu yapma hazırlığında Galatasaray. Kenarda bir değişiklik daha mı olacak? Evet, o değişiklik de gerçekleşti. Şaşa Boye oyuna girerken Zalai oyundan alındı. Böylece 5 değişiklik hakkını da kullanmış oldu sarı kırmızılar. Mücadeleye tekrar hareketlendi. Değerli futbol severler, 4-1'lik skor. Batuhan rakip alana doğru gönderdi. Burada bir serbest vuruş kararı geliyor. Noah Langa hava topuna yükseldiği anda rakibi kambura yatıyor, faul veriyor maçın hakemi. Biz de merkeze dönüyoruz.
1: İstanbul'a gidiyoruz. Fenerbahçe Rams Başakşehir Futbol Kulübü maçındayız. Söz Yasin Dallı'da.
2: İstanbul'da skor değişmedi. Rams Başakşehir karşısında Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü var. 2 gol atan Talişka az önce oyundan çıktı. Onun yerine Sıddıkı Şerif oyuna dahil oldu sevgili dinleyiciler. Dakikada şu esnada 87. Kalabalık geldi Başakşehir. Tabii Başakşehir'de maçı kaybederse ki Göztepe şu an önde. Onlar da son iki haftaya 5'lik şansı çok azalmış olarak girecekler. Ceza sahasına gönderilen top, kafayla müdahaleyi yapan Kemen top dışarıya gitti. Bu arada Rams Başakşehir takımında bir oyuncu değişikliği daha oldu. Da Costa'yı da oyuna aldı ki Da Costa biliyorsunuz o da ileri uçta görev yapan bir isim. Şomurodov oyundan çıkarttı az önce ve onun yerine Da Costa'yı oyuna aldı Nuri Şahin. Şu esnada ileri uçta Zelke ve Da Costa ikisini görüyoruz. 3-1 önde rahat Fenerbahçe. Talişka oyundan çıkarken tribünlerde yoğun sevgi gösterileri ve destek görüntüleri vardı, tezahüratları vardı. Tabii Galatasaray kaybediyor, Fenerbahçe kazanıyor. Gerçekten Süper Lig'de müthiş bir final, iki final haftası yaşayacağımız anlamına geliyor bu. Tabii önümüzdeki hafta Galatasaray kazandığı takdirde yine şampiyonluğu ilan etme fırsatı var ama son iki hafta Fenerbahçe iddiasını, umudunu taşıyarak girecek. Şu an tabloda görünen bu. Sol tarafa doğru uzun gönderilen top. Kerem topu aldı. Ceza sahasına girmeden şut şansı arıyor. Kerem çekti. Kerem vurdu. Savunmadan sekti. Top dışarıya gitti. Fenerbahçe'nin kalan maçlarına da baktığımızda önümüzdeki hafta Fenerbahçe, evet bu arada dakika 87, diğer şehirlerde skorlar değişebilir. Sözü bir kez daha merkeze bırakalım.
1: Sevgili dinleyiciler, Trabzon'dayız. Trabzonspor Göztepe maçı ve söz Oğuz Erman Güner'de.
3: Teşekkürler Yücel. Burada bir bekleyiş var. Paul Onuachu topu alara göndermişti ama maçın hakemi öncesinde faul yaptığı gerekçesiyle o golü geçerli saymadı. İtirazları vardı Onuachu'nun. Dakika 88. Tek gol 32. dakikada Juan'la geldi. Göztepe 1-0'lık üstünlüğünü devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri devam etmekte. Juan çıktı. Luis yerine girdi. Guilherme Luis 14 numaralı formayla Göztepe takımında ve sizlerle birlikte olamadığımız dakikalarda da yine Trabzonspor'un aslında 10 kişiyle baskısı devam etse de golü bulamadı. Şimdi Göztepe ikinci gol için geliyor. Son anda orada Ozan Tufan kritik noktada direkt dibinde ayak koydu. Trabzonspor atak tazelemek isterken Göztepeliler bir kez daha baskıyla topu kazanıyor. Evet, beşincilik mücadelesi yolunda az önce Yasin Dallı da belirtti. Fenerbahçe'nin İstanbul'da 3-1'lik üstünlüğü. Göztepe burada galip durumda ve Göztepe bu maçtan, bu kritik mücadeleden Trabzon'dan 3 puanla dönecek olursa Başakşehir'e karşı avantajı eline geçirmiş olacak ve sonrasında tabii artık kupadaki durumu bekleyecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un mücadelesi.

mücadeleleri önem kazanacak. Trabzonspor Gençler Birliği ile Ankara'da yarı finalde finale yükselmek için oynarken Beşiktaş da kendi sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Yarı finalde artık Ziraat Türkiye Kupası'nda da sona doğru yaklaşılıyor. Ligde olduğu gibi ligde de tabii hiçbir şey kesinleşmedi. Dördüncülük, beşincilik mücadelesi bir yandan, öte yandan şampiyonluk bu skorlara göre, bu sonuçlara göre henüz netlik kazanmayacak. Ama Fenerbahçe ikincilik yolunda tabii en azından şampiyonluk şansını da sürdürüyor. Sarı lacivertler ama ikincilik yolunda da Trabzon Spor'a karşı avantajını daha da artırmış olacak. Mücadele bu şekilde sona erecek olursa, yani Göztepe'nin lehine bir skorla bitecek olursa, Fenerbahçe'de Trabzonspor'la aradaki farkı daha da açmış olacak. Artık ligin son iki haftasına yaklaşılırken dakika 90 oldu. Trabzonsporlu futbol severler son derece sakin bir şekilde mücadeleyi sürdürüyor. Bir kısmı stadyumu terk etti. Bir kısmı halen tabii futbolun 90 dakika olduğunu da akıllarından çıkarmayarak sanıyorum. Henüz son düdük sesi de gelmedi ve sadece bir farklı üstünlüğü var Göztepe'nin. Şimdi Göztepe korneri kullandı, bir kafa vuruşu, top az farkla dışarı gidiyor. Savunmadan geldi Heliton, uzun boyuyla kafayı vurdu ama top dışarı gitti. Kaleci Onana şimdi sağ kanada doğru gönderdi. Bu arada Pina'da bir sarı kart görmüştü mücadelede ve o da gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçında takımındaki yerini alamayacak. Mustafa Eskellaç kırmızı kart gördü. Yani dev maç öncesi Trabzonspor'un da önemli eksikleri olacak ama tabii artık takımlar daha çok, hem Beşiktaş takımı hem Trabzonspor takımı, tabii ki o da bir büyük mücadele. Orada bir galibiyeti hedefleyecekler ama Türkiye Kupası'nı, sonunda bir kupa olan Türkiye Kupası'nı da çok fazla önemsedikleri açık. Sergen Yalçın'ın da zaten Beşiktaş Teknik Direktörü'nün yaptığı açıklamalardan bunu rahatça anlayabildik. Artı 7 işaret edildi. En az 7 dakika daha mücadele burada devam edecek ve artı 1 oynanıyor. 32. dakikada Juan'ın attığı tek gol Göztepe'nin üstünlüğü. Şimdi Trabzonspor takımı taç atışını ceza alanı ön çizgisi hizasına sağ kanattan Lovik de kullanacak. Lovik topu aldı, bekliyor. Lovik uzun bir taç atışı kullandı, kale alanına doğru gönderdi. Bir anda savunma, Göztepe savunması panikler gibi oldu. Lovik bir kez daha ortalıyor şimdi kale alanına doğru. Ön çizgiye uzak mesafe bir şut, çok kötü bir şut geldi. Ozan Tufan, zaman zaman uzak mesafelerden güzel gollerini hatırladığımız Ozan Tufan son derece kötü vurdu topa ve top kalenin bir hayli farklı bir şekilde yanından dışarı gitti. Kale vuruşuyla Göztepe kalecisi Lis oyunu bir kez daha hareketlendirecek. 90+2'deyiz. Lis arkadaşlarına gidin ileriye dedi. Şimdi uzun bir şekilde topu rakip yaralanın ortalarına kadar gönderdi. Bu arada Trabzonspor'da Umut Nayır de oyuna girdi Augusto'nun yerine, onu da hatırlatalım. Şimdi Umut Nayır de Trabzonspor takımında gol arayışı içerisinde. Bordo Mavi taraftarlar faul bekledi burada, hayır diyor. Ozan Ergün taç atışı kullanılacak. Onaçu yerdeydi. Zubkov şimdi tacı kullanmak üzere top aldı. Karşı tribünler önünde ceza alanının biraz gerisinde, 3-4 metre kadar gerisinde sol kanattan taç atışını Trabzonspor kullandı. Oyunu hareketlendirdi. Ozan Tufan şimdi Falcarelli orada bekliyordu ama sol kanada doğru top bir kez daha gönderildi. Zubkov ceza alanının sol çaprazında. Zubkov rakibine çarpan top dışarı gidiyor ve Trabzonspor taraftarını bir yandan önündeki monitörden görüyorum. Onlar da bir hayli sıkıntılı görünüyor. Her ne kadar tabii ki akıllarda kupa olsa da bu da son derece önemli bir mücadele. 90+3 sol kanattan Trabzonspor Zubkov'la korneri kullandı. Kafayla gönderilen top, bir vuruş topu alana gidiyor Trabzonspor. Beraberlik golünü 90+3'te Umut Nayır'la buluyor. Çok durağan giden mücadelede Umut Nayır oyuna az önce girmişti ve Umut Nayır topu alara gönderiyor. Trabzonspor beraberlik golünü Umut Nayır'la buluyor. 90+3'te gelen gol, Trabzonspor 10 kişiyle oynayan Trabzonspor beraberlik golünü buluyor böylelikle. Umut Nayır'ın golü geliyor. Yatarak bir vole Umut Nayır'dan. Harika bir gol gerçekten. Ve Zubkov ve Umut Nayır oyuna girdikten sonra özellikle Trabzonspor'un baskısı daha da artmıştı. Az önce önümdeki monitörden sıkıntılı görüntüyü bize veren
Trabzonsporlu kadın taraftar coşkulu bir şekilde ayağa kalktı ve bu golün ardından coşkusunu yaşıyor. Fatih

0: tekke oyuncularına ileri gidin diyor. Trabzonspor adeta klasik tabirle ilk yarıyı çöpe attı denilebilir. İlk yarıda sahada Trabzonspor hiçbir varlık gösteremedi. Göztepe çok fazla gol pozisyonu üretti. Direkten dönen bir top, karşı karşıya kaçan fırsatlar İzmir ekibi adına. İkinci yarıda Göztepe biraz rolantiye aldı oyunu. Özellikle rakibi de 10 kişi kaldıktan sonra çok da ileride görünmedi. Trabzonspor'un da öyle aman aman ağım şağım bir baskısı yoktu ama Umut Nayır oyuna girdi ve golünü attı. Şimdi Onan, artık o da arkadaşlarına destek için ileride. Zubkov karşı karşıya, Pina orada. Top döndü, geriye doğru açılıyor. Trabzonspor bastırıyor galibiyet golü için Bordo Mavililer. 90+5'e girmek üzereyiz ve buradaki heyecan fırtınası tabii devam ediyor. Diğer statlarda fark açıldı iki maçta da. Şimdi Trabzonspor bir kez daha yüklenecek. Top dışarı gidiyor. Evet, 90+5 şu kornerden sonra merkeze dönelim. Trabzonspor sağ kanattan bir korner kullanacak. İçerisi çok kalabalık. Orada Onuachu var. Savunmadan yine gelen oyuncular, uzun boylu oyuncular. 90+5 birbirlik eşitlik. Umut Nayır orada. Korner kullanıldı uzak direğe. Kaleciniz yumrukluyor. Bu kez diğer kanattan top dışarı gitti. Kornere çıktı. Sol kanattan Trabzonspor bir korner daha kullanacak. Artık nefesler tutuldu. Bordo Mavililer uzun süre yenik götürdüğü mücadelede galibiyet golünü arıyor. Zubkov topu çeyrek daireye bıraktı. Zubkov şimdi Onana'da, hatta biraz daha ileri orta sahaya kadar geldi. Zubkov arkadaşlarının dağılımına baktı. Zubkov'un ortası geliyor. Göztepe savunması topu uzaklaştırdı. Zubkov bir orta şansı daha bulacak mı? İki kişinin arasına girdi, top dışarıda. Evet, kısa bir süre için merkeze gidelim. Burada mücadele bir bir devam ediyor. 90+6'ya giriyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Oğuz Erman Güner'i. Hızlı hızlı şimdi bir diğer şehirlere gidelim. Samsun Spor Galatasaray maçındayız.
2: Samsun Spor zorlu mücadelede Galatasaray'ı 4-1'lik skorla mağlup etti değerli futbol severler.
1: Çok teşekkür ediyorum Alper Bakırcıgil. Eline emeğine sağlık ve İstanbul'dayız.
3: İstanbul'da Fenerbahçe Rams Başakşehir'i Talişka'nın hat-trick yaptığı maçta 3-1 mağlup ederek iddiasını umutların son iki haftaya taşıdı. Teknik yönetmen arkadaşım Gülsen Kızıder'le birlikte ben Yasin Dallı, hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yüce Ersöz'ü tekrar size bırakıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum Yasin Dallı. Elinize emeğinize sağlık ve Trabzon'dayız. Trabzonspor Göztepe maçı ve artık son dakikalar, söz Oğuz Erman Güner'de.
0: Teşekkürler Yüce Er, sizin de belirttiğiniz gibi artık son duraklama dakikası içerisine girdik. 1-1'lik eşitlik. 32'de Juan'ın golü, Mustafa Eskellaç 42'de ilk yarının sonlarında ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı. İkinci yarıda ve Trabzonspor 90+3'te Umut Nayır'ın, ki sonradan oyuna girmişti, 1-1'lik eşitliği yakaladı. Şimdi Trabzonspor Göztepe ceza alanı içerisinde. Zubkov da orada, gol arayışları, orta geldi, Umut Nayır kafayı vuruyor. Savunma dikkatli ama öncesinde Göztepe'li bir oyuncu kale alanı içerisinde yerde. Maçın hakemi Ozan Ergün oraya doğru gidiyor. Trabzonspor tüm atlarıyla 10 kişi oynayan uzun süre, özellikle ikinci yarının sonundan bu dakikaya kadar uzun bir süre 10 kişi mücadeleyi sürdüren Trabzonspor ikinci golü aradı. Paul Onuachu da sarı kart gördü. Bu maçta birçok Trabzonspor futbolcu sarı kart gördü. Az önce de Ulay'ı gördü o sarı kartlardan birini. Mustafa Eskellaç kırmızı kart gördü. Pina sarı kartla cezalı duruma düştü. Beşiktaş maçında İstanbul'da büyük maçta oynayamayacak. Trabzonspor bir ay eksik kadroyla oraya gidecek ama tabii ki akıllar her zaman söylediğim gibi ucunda bir kupa olan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde olacak şüphesiz. Burada da ilk yarıda bunun yansımaları fazlasıyla hissedildi. Nasıl Beşiktaş ve Konyaspor takımları rotasyonlu bir kadroyla bu haftaki maçlarını oynadılar. Konyaspor tabi Rizespor'a deplasmanda mağlup oldu. Beşiktaş daha çok yedek ağırlıklı bir kadroyla Gaziantep'i deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Paul Onuachu kolunu gösteriyor, saati gösteriyor maçın hakemine. Bu arada bir tabi kafa kafaya çarpışma sanıyorum. Ozan Ergün de o kadar kızgın bir şekilde Onuachu'ya baktı ki hani burada bu futbolcu canıyla uğraşırken sen bana saatini gösteriyorsun dercesine ters ters baktı Onuachu'ya. Onuachu zaten sarı kart görmüştü. Umarız ciddi bir problemi yoktur Göztepe'li oyuncunun. Çünkü orada bir karambol anında Onuachu. Bu arada sahanın diğer bölümünde de bir başka pozisyon önümdeki monitöre yansıyor. Son dakikalar bir hayli gergin geçiyor. Göztepe'li bir futbolcu

0: Boğazını tutuyor, çenesinin altını tutuyor. Acı içerisinde yerde kimleri dövüyor eliyle adeta. Orada neler yaşandı, neler oldu bitti. Mücadele henüz sona ermedi. 90+9'dayız ama sanıyorum biraz daha maç uzayabilir. Zira tabii kayıp zaman içerisinde de oynanmamış kabul edilen dakikalar vardı. Bu arada enteresan da bir görüntü gerçekten. Yivu gitti rakibini öptü alnından. Bu da güzel bir görüntüydü ama orada neler yaşandı, neler oldu bitti. Tabii bir VAR uyarısı gelir mi? Orada bir acaba kural dışı bir müdahale mi var? Öyle görünmüyor. Şu anda maç bir kez daha hareketlenecek. Kaleci Liz topu aldı. 3-4 kere sektirdi ceza alanı içerisinde. Ayağıyla uzun bir kaleci vuruşu yaptı. İleriye doğru topu gönderdi. Trabzonspor savunmasında Yivu bir kez daha vardı. Trabzonlu bir futbolcu bu kez acı içerisinde yerde. O da kalktı. Son dakikalarda çok enteresan şeyler oluyor Trabzon'da gerçekten. Maç bir türlü oynanamıyor. 90+10'a da girdik. Bir birlik eşitlik var. Onana, Andre Onana arkadaşlarına gidin dedi. Bütün Trabzonsporlar ileride. Onana ceza yayına doğru yükseltti. Göztepe savunmasında Heliton topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Trabzonspor tüm hatlarıyla yüklenirken Göztepe şimdi bir hücum şansı bulabilir mi? Şimdi Göztepe'liler ani bir kontratak denediler. Olmadı. Trabzonsporlar topu aldı. Bu kez sağ kanatta Zubkov pas istiyor. Zubkov'un önüne doğru ama şimdi Göztepe savunması o topu aldı. Orada sol kanattan ileriye doğru gönderilen top Göztepe adına da bir fırsat olabilir mi? Hızlı hareket edebilirse İzmir temsilcisi, onlar da maçın son anlarında ikinci golü bulabilir. Şimdi Göztepe adına bu atakta sonlanıyor. Maçın hakemi Ozan Ergün de gözler ve Ozan Ergün bu mücadele 1-1 sona erdi diyor. İlk yarıda 32'de Juan'ın golü, Mustafa Eskellaç atıldı maçın ilk yarısının son anlarında ve maçın son bölümde oyuna sonradan giren Umut Nayır Agusto'nun yerine oyuna girmişti. 90+3'te şık bir voleyle Trabzonspor'un kendi sahasında bu maçtan bir puanla ayrılmasını sağlıyor. Bu maçın yayınının sonuna geldik. Ben Oğuz Erman Güner'i bu maçın yayında ekibimizle birlikte sizlere bu heyecanı yansıtmaya çalıştık. Ben sözü merkezdeki arkadaşım Yücel'e bırakayım. Mutlu akşamlar diliyorum.
1: Oğuz Erman Güner'i eline emeğine sağlık, teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, saat 20'de 3 karşılaşma vardı. Biri Trabzon'daydı. Trabzonspor 1, Göztepe 1. Ve Trabzonspor 66 puana yükselirken Göztepe'de 52 puana yükseldi. Samsun'da Samsunspor 4, Galatasaray 1. Samsunspor 48 puana yükseldi. Galatasaray 74 puanda kaldı. Fenerbahçe 3, Rams Başakşehir Futbol Kulübü 1 ve böylece Fenerbahçe 70 puana yükseldi. Rams Başakşehir Futbol Kulübü de 51 puanda kaldı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Ancak tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.

kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
1: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Brown ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Fenalaşırsın, hastanede faturayı görürsün, fenalaşırsın. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla fenalaşma. Yılda bir ücretsiz check-up hizmetini de kapsayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips IPL cihazı TeknoClub'a özel 17.999 lira. Yanında Philips saç kurutma makinesi hediye.
5: Yola çıkarken ama deme. Pratikar'la aracını kirala, hemen çık yola.
6: Bir yağlama
5: ya da muhlama.
6: Bir yerlere kaçıp rahatlama.
5: Radyodaki şarkıyı alkışlama. Yani yaşama. Pratikar'da amalar yok. Sana uygun onlarca seçenek, avantajlı fiyatlar var. Pratikar.
7: Şimdi yolda olmak var.
5: Üstelik şimdi lansmana özel %50 indirim avantajı var.
8: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
9: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Pratikar.
7: Şimdi yolda olmak var.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım Net, Sigortam Net.
11: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Bize huzur lazım.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Brown ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
13: Vatan, vatan, vatan.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var burada?
15: Ula Aslı senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Binaenaleyh kılçık hocam.

0: 9 liraya LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol.

0: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
1: Ya.
0: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Reklamlar.
0: TRT Radyo 1.
3: Reklam.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Geniş Zaman programıyla huzurlarınızdayız. Bugün değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doktor Serhat Altınkaynak. Kendisiyle bugün Anadolu Selçuklularını, Sultan II. Kılıç Arslan'ı ve Miryakefalon Savaşı'nı konuşacağız. Kendi doktora tezi çalışmaları kapsamında hem ortaçağ tarihçisi hem de önemli bir Selçuklu tarihçisi olarak bugün yayın konuğumuz. Değerli hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk hocam, sağ olun, teşekkür ederim.
0: Hocam, Türklerin Anadolu'ya gelişiyle de başlayabiliriz. Miryakefalon Harbi bununla doğrudan bağlantılı, hem Selçuklu tarihi bakımından hem de Türkiye Selçuklularının teşekkül açısından da mühim etkileri oldu. Hem Roma İmparatorluğu'nun Doğu Roma'yı, Bizans'ı etkiledi hem de Selçuklu Devleti'ni. Bu anlamıyla Anadolu'nun Türkleşmesi safhasını genel bir giriş olarak vurgulayarak Selçukluların varlığı hakkında da bilgi vermenizi istirham ederim.
1: Tabii hocam. Tabii Anadolu'nun Türkleşmesi dünya tarihi açısından ve tabii ki Türk tarihi açısından önemli gelişmeler arasında.
0: Tabii.
1: Bunu şöyle ifade edebilirim. Bir kronolojik sıraya koyacak olursak, tabii ki Malazgirt'ten önce de Anadolu'ya Türklerin girişleri vardı. Bunlar 395-398 yılları arasında Hunlar tarafından gerçekleşti. Hunların önemli iki komutanlarından Basık ve Kursık Anadolu'ya geldiler. Ardından tabii ki Sibirlerin de Anadolu'ya gelişleri var. Yine 7. yüzyıl civarında Hazarlarında bir Kafkaslar tarafından Anadolu'ya girdiğini görüyoruz. Yine tabii ki Kafkaslar dışında Balkanlardan da bir Anadolu'ya giriş söz konusudur. Özellikle Bulgar Türklerinin bir kısmı, yine Peçeneklerin, Kumanların, Avarların bir kısmı da tabii ki Bizans devleti içerisinde askerlik yapmışlar ve Anadolu'ya geçirilmişler. Ardından tabii ki Anadolu'nun doğu ve güney tarafından Arap akınları ile bir Anadolu'ya giriş var. Arap akınları şöyle gelişiyor. Arap akıncıları içerisinde Müslüman Türk komutanlarının varlıklarını biliyoruz. Tabii ki Bizans'a karşı yaptıkları akınlarda da isimleri geçiyor. Mesela Afşin et Türki, Vasıf et Türki, Amaçur et Türki, Toganoğlu Ahmet gibi beylerin Arap akıncıları içerisinde varlıklarını biliyoruz. Onun dışında tabii ki Selçukluların gelişinden bahsedebiliriz. İlk geliş Çağrı Bey'in bilindiği üzere genellikle 1016-1021 yılları arasında Doğu Anadolu'ya yapmış olduğu sefer vardır. Burada ilk kez Ermeni ve Gürcü krallıklarıyla mücadele edilmiş, başarılı akınlar gerçekleştirilmiş. Hatta şöyle kısaca ifade edeyim. Tabii ki ilk kez bu Türkleri gören Ermeniler ve Gürcülerin kaynaklarına bir şey yansımış, bir şok dalgası yansımış. Onu şöyle ifade edeyim. Türklerle ilgili olarak şunu ifade ediyorlar. Taş gibi sert toynaklı ve kartal gibi hızlı atlar üzerinde, yayları gergin ve okları keskin, bellerinde güçlü kemerleri ve ayaklarında bağları çözülmesi imkansız ayakkabıları bulunan Türkistan'dan askerler geldi şeklinde bir şokla karşılaşmışlar. Yine acayip şekilli, yaylı ve kadın gibi uzun saçlı olan bir Türkleri ilk kez görüyorduk şeklinde bir bu şoku kaynaklarında ifade etmişler. İşte Çağrı Bey'in gelişi bu şekilde. Ardından tabii ki biraz tabii özetleyeyim, Pasinler mücadelesiyle bir Anadolu'da önemli bir giriş söz konusu. Yani Bizans'ın mukavemetinin kırıldığı bir mücadelelerden birisi Pasinler. Tuğrul Bey zamanında gerçekleşiyor. 18 Eylül 1048 tarihinde gerçekleşiyor. Ve Gürcü Kralı Liparit esir ediliyor. Daha sonra belli bir anlaşmayla kendisi serbest bırakılıyor. Tabii ki yine önemli bir kırılma noktası tabii ki Malazgirt. Malazgirt. Tabii Malazgirt'e gelmeden önce Alparslan döneminde bir Ani Kalesi'nin fethi var 1064 tarihinde. Bu da yine önemli gelişmelerden birisidir. Çünkü Türklerin Anadolu'ya girişinde Ani çok önemlidir. Azerbaycan üzerinden Anadolu'ya girişi kolaylaştıran bir kaledir burası. Ve kaynaklarda hakikaten ele geçirilemez olan bu kale ilk kez 16 Ağustos 1064 tarihinde ele geçirilmiştir. Ve buna istinaden Sultan Alparslan'a Ebul Feth unvanı da verilmiştir Abbasi Halifesi tarafından. Ve tabii ki bu hadiseyle birlikte Salar-ı Horasan gibi, Hanoğlu Harun gibi, Gümüştekin ve Afşin gibi Türk komutanlar da artık yavaş yavaş Anadolu'da akınlar gerçekleştirmeye başlamışlardır. Özellikle Ahlat üzerinden bu akınlar gerçekleştirilmiştir. Ahlat bir harekat üssü olarak karşımıza çıkar. Ve nihayetinde tabii ki Bizans artık Türklerin bu Anadolu'ya gelişinin mukavemetini kesin olarak kırmak, sonlandırmak için harekete geçmiştir. Roman Diyojen İstanbul'dan yola çıkar. Bu sıralarda da Sultan Alparslan Fatimiler üzerine seferdedir aslında. Yani Halep'e doğru yaklaşmıştır. Ancak Roman Diyojen'in Erzurum'a yaklaştığı haberini alınca kendisi geri dönmek zorunda kalmıştır. Ve en nihayetinde 26 Ağustos 1071'de büyük bir mücadele gerçekleştirilmiş ve artık Anadolu Türk akınlarına açık hale gelmiştir. Hatta şunu da ifade edelim. Hakikaten bir Bizans imparatoru da burada esir edilmiştir. Ve bu tarihten itibaren artık Anadolu'da aralıksız akınlara açık hale gelmiştir diyebiliriz. Yani siyasi Anadolu'nun Türkleşmesindeki siyasi aşama bu şekildedir diyebiliriz hocam.
0: Evet hocam. Burada Selçuklu öncesindeki akınların, yani 1015 ve daha öncesindeki akınların tesiri nedir hocam? Yani bu tabii ki daha önce Türk toplulukları var burada. Biz biliyoruz ki Doğu Karadeniz'de de, Doğu Anadolu'da da, Anadolu'nun farklı noktalarında da daha önceki asırlardan gelmiş ve buraya yerleşmiş olan bazı Türkçe konuşan toplulukların olduğunu biliyoruz ama bugünkü asıl meselemiz Selçukluların tarihi. Türkiye Selçuklularının varlığı meselesi olduğu için Selçuklular öncesi akınlar, yani Malazgirt öncesi akınları nasıl değerlendirirsiniz ve ilk Türk yerleşimlerini ve Türk askeri hareketlerini?
1: Şöyle hocam, şimdi Malazgirt bir kırılma yarattı aslında. Ama Malazgirt'ten öncesinde de Anadolu'nun bu Türkleşmesi ve İslamlaşması yolunda önemli adımlar atıldı. Buraya gelen yoğun orandaki Türkmenler burada sadece siyasi olarak bir mücadele ederek burayı sahiplenmediler.
0: Evet.
1: Aslında şunu da yaptılar. Ad verme yoluyla, isim verme yoluyla burada bir İskan faaliyetlerine başladılar. Tabiat ve coğrafya isimlerini kendilerine özgün bir şekilde isimlendirdiler. Veyahut da mevcut isimleri kendi istedikleri şekilde dönüştürdüler. Ve isim verme şey. Onun dışında yine Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında imar faaliyetleri gerçekleştirdiler. Öncelikle medreseler, camiler, hamamlar, bimaristan dediğimiz, yani diğer adıyla hastane, hastaneler yaptılar. Köprüler yaptılar. Yani Anadolu'yu sahiplenmeye başladılar, imar etmeye başladılar. Onun dışında tabii ki din ulularının etkisiyle bir Türkleşme ve İslamlaşma süreci başladı. Özellikle Bizans'ın uç bölgelerinde, Derbent dediğimiz ulaşılması güç bölgelerde tekkeler, zaviyeler kurdular. Ve bu dervişlere aslında şunu da ifade ettik. Kolonizatör Türk dervişleri dedik,
0: evet,
1: biz bunlara.
0: Evet.
1: Yani bunlar...
0: Profesör Doktor Ömer Lütfü Barkan
1: Ömer
0: hocamızı...
1: Ömer Lütfü Barkan'ı tabii ki burada anmak gerekiyor. Kesinlikle.
0: Önemli bir temel tezdi bu. Yani Anadolu'ya artık bir daha dönmemek üzere yerleşen bu gazi derviş kitlesini kastediyor. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti'nin teşekkülü sırasında da bu vurgulanıyor. Anadolu'daki dört önemli zümre, yani Ahiyanı Rum, Bacıyanı Rum, Gaziyanı Rum
1: ve Abdalanı
0: Rum diye, evet, vurgulanıyor. Bu Selçuklu coğrafyası içinde tem olarak geçerli değil mi hocam? Yani
1: evet, evet, kesinlikle.
0: Anadolu'nun Türkleşmesi tezi bakımından bu tekke zaviyeleri ve bu anlamıyla kurulan yeni şehirleri, yeni köyleri, bunlara Türkçe isimler verilmesi sürecini biraz az konuşuyoruz. Son derece önemli bir dönem.
1: Evet, kesinlikle. Hatta şöyle, bu

0: Önzetörk Türk dervişleri fetihler öncesinde oradaki mevcut halkı İslamlaştırarak ve oradaki halkı fethe ısındırarak aslında kolonize etmişlerdir. Yani bunu burada ifade etmekte fayda var. Tabii bunlar dışında bir de anmamız gereken yine Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması hususunda Ahi Teşkilatı'nın faaliyetleri önemlidir. Çünkü bu ekip gerçekten başlı başına bir meslek erbabıdır ve Anadolu'da hemen hemen hangi vilayete giderseniz gidin vardır bunlar. Vardır. Maden işleme, mesela deri, demir, bakır, kuyum gibi işleme, işte maden işçiliğinde çalışmışlardır, uzmanlaşmışlardır. Pamuk konusunda, pamuk işçiliği, mesela halı, kilim, keçe gibi bunlarla ilgilenmişlerdir. Taş, tuğla, çini, ağaç, yani aklınıza gelebilecek hemen hemen bütün meslek erbabı Anadolu'da varlıklarını sürdürmüşlerdir ve bu şekilde faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Bu konuda Anadolu'daki günümüze yansıyan birçok mesleğin de aslında temelinde ahilik vardır. Hatta günümüzde bile usta-çırak ilişkisiyle yetişme sistemi devam etmiştir.
1: İlçelerdeki ve illerdeki esnaf ve sanatkarlar kooperatiflerimiz, esnaf ve sanatkarlar teşkilatlarımızda bir tür ahi, yani fütüvet teşkilatlarının bir devamı olan ahi örgütlenmesinin bir en önemli teşekkülü. Yani bugün bir esnaf ahlakından bahsediliyorsa bu Türk ve İslam kültüründeki İslam'ın fütüvet geleneğinin de oluşturmuş olduğu, yani tartıda, el hakkında, verilen hizmetlerdeki ölçüyü ve dengeyi, iyi hizmet vermeyi esas kabul eden bir haram helal dengesi üzerine kurulmuş olan ve bunu ustadan çırağa aktaran adeta bir mesleki örgütlenme, bir meslek okulu ve aynı zamanda kuşak giydire giydire devam eden çıraklığı, kalfalığı ve ustalığı kendi içerisinde barındıran muazzam bir Türk ve İslam müessesesi.
0: Evet, kesinlikle katılıyorum hocam. Doğrudur. Evet. Yani burada aslında biz şunu söylemek istiyoruz. Sadece Anadolu'ya gelişimiz ve Anadolu'nun İslamlaşması ve Türkleşmesi süreci sadece siyasi bir faaliyet değildir. Yani bir fetih, bir işte kılıcın kullanıldığı bir faaliyet değildir.
1: Evet.
0: Tabii ki o da olmak zorundaydı.
1: Tabii.
0: Ama burada şunu ifade etmemiz lazım. Burada bir yurt edinme sürecinde bir ilmi, kültürel, sosyal gelişmeler de vardı ve bunları destekleyenler de işte oraya gelenlerdi. Yani bunu açık bir şekilde ifade edebiliriz. Hatta son olarak İslamlaşma ile ilgili şunu söyleyebilirim. Türkleşme ve İslamlaşma ile ilgili vakıf sistemi. Tabii ki Anadolu'da bir kişinin bir gayrimenkulü veyahut da bir parayı, yani hem nakdi hem de ayni olarak vermiş olduğu, Allah rızası için vermiş olduğu bir üründür diyebiliriz aslında vakıf sistemine. Ve vakıf sistemi aracılığıyla bu süreklilik sağlanmıştır. Kurumların sürekliliği sağlanmıştır. Mesela bir medresenin sürekliliği sağlanmıştır. Bir köprünün sürekliliği sağlanmıştır. Tamiratları yapılmıştır. Bunlar da yine Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması için önemli gelişmeler arasındadır hocam.
1: Evet hocam, bu hem Selçukluların tarihi açısından hem de Türkiye Selçukluların tarihi açısından uzun uzun bugün bu yayınımızda Mirya Kefalon Savaşı'nı konuşalım isterseniz, ama onun merkezinde yer alan Sultan, Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan, evet. İkinci Kılıç Arslan'ı isterseniz tahta çıkışından itibaren de temel ritüeller bakımından değerlendirirseniz belki Mirya Kefalon'un, o büyük komutanının önemi daha da netleşmiş olacak.
0: Evet, tabii ki. Şimdi tabii Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecinin önemli dönüm noktalarından birisidir Mirya Kefalon Savaşı. Ve tabii ki Mirya Kefalon Savaşı'nın ünlü kahramanı 2. Kılıç Arslan. 2. Kılıç Arslan'ın hükümet ettiği tarih aralığı 1155-1192 yılları arasındadır. Tabii. Gerçekten ünlü bir Selçuklu komutanıdır ve aynı zamanda sultanıdır. 1. İzzettin Mesud'un büyük oğludur kendisi. Ve tabii ki veliaht olarak da ilan edilmiştir. İlk olarak kendisi Elbistan bölgesinde melik olarak bulunuyordu. Ancak babası vefat ettikten sonra kendisi devletin başına geçmiştir. Önce kardeşi devleti bertaraf etmiştir ve arkasından da diğer kardeşi Şahin Şah Ankara Çankırı bölgesine gitmiştir. Bu sırada da Kılıç Arslan Konya'da tahta geçmiş bulunmaktadır. Kılıç Arslan'ın ilk aşamadaki bu kardeşleriyle mücadelesinden sonra tabii ki şöyle bir mesele vardır. Onu burada dikkatli bir şekilde irdelemek gerekiyor. Çünkü Anadolu'da daha Selçuklular aktif güç konumuna yavaş yavaş geçmeye başlamışlardır. Babası İzzettin Mesut'un döneminde 1134 tarihinden itibaren Danişmentlerin hakimiyeti zayıflamaya, Selçukluların hakimiyeti ise, yani gücü, artmaya başlamıştır. Ancak 1159 tarihinde şöyle bir hadise gerçekleşir. Bu sıralarda Bizans İmparatoru Manuel Komnenos önemli bir karakterdir, güçlü bir komutandır ve aynı zamanda hükümdardır. Anadolu'da, Anadolu'nun doğusunda önemli bir hükümdar olan Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi ile bir ittifak gerçekleştirir. Kime karşı? Anadolu'daki Kılıç Arslan'a karşı. Arkasından Danişmentli beyleri de bu ittifaka katılırlar. Bunlardan birisi Sivas bölgesinde güçlü olan Yağıbasan, bir diğeri Kayseri bölgesinde Zünnun, bir diğeri de Malatya bölgesinden Zülkarneyn. Arkasından kendi kardeşi Ankara Çankırı Meliki Şahinşah da bu ittifaka katılır. Bakın görebiliyor musunuz? Bir anda ittifakın sayısı arttı. Bir de Çukurova bölgesindeki Ermeni prenslikleri de ittifaka katılmıştır. Ve Konya'nın etrafı tabiri caizse çepeçevre sarılmış durumdadır. Tabii Kılıç Arslan bu ittifaktan kurtulmak için önce Bizans'a bir başvuru yapmış, ancak bu pek de başarılı olmamıştır. Bizans tarafından da kabul görmemiştir. Arkasından Yağıbasan'la bir mücadeleye girişmiş ama Türk İslam uleması bu iki Türk İslam komutanının ve hükümdarının birbiriyle savaşmasını önlemişlerdir. Evet. Hem de bir iki kere önlenmiştir. Ve arkasından tabii ki Kılıç Arslan bu ittifakları bozamayınca ittifakın merkezi olan İstanbul'a zorunlu bir ziyarete gitmek zorunda kalmıştır. 1162 ziyareti olarak ifade ediyoruz. Genellikle tarihçiler de onu 1162 zorunlu İstanbul ziyareti olarak ifade ederler. Tabii ki İstanbul'da yaklaşık 3 ay kadar Manuel Komnenos'un yanında kalmıştır. Aslında bir stratejik bir hamledir bu onun için. Yani bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü ben artık güçsüz durumdayım, durumum kritik gibi bir anlayışla gitmiştir aslında. Yani bu aslında ileriye dönük bir dahiyane bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. Bu 3 ayın sonunda bir anlaşma yapılmıştır. Ancak diyeceksiniz ki Manuel Komnenos neden anlaşma yaptı? İttifakın karşısında güçsüz olan kişi gelmiş, neden anlaşma yaptı? Çünkü Balkanlarda da ciddi problemleri vardı Bizans'ın ve iç problemleri vardı. İşte bu problemlere karşı Anadolu'yu güvence altına almak istiyordu. İki taraf arasında bir anlaşma yapıldı. Aslında anlaşmada şöyle bir mesele vardı. Kılıç Arslan batı bölgesindeki uçlarda, özellikle Doruleon dediğimiz Eskişehir bölgesinde ve işte Kütahya'dan Denizli'ye kadar olan bu uç bölgelerindeki Türkmen akınlarını durduracaktı Kılıç Arslan. Bunun sözünü vermişti. Ancak takdir edersiniz ki Türkmen meselesi aslında Kılıç Arslan'ın da çok kontrolünde değildi maalesef o dönemde. Bunu da unutmamak lazım. Ve Kılıç Arslan Anadolu'ya döndükten sonra biraz şansı yaver gitti. Biraz da kendi kabiliyetiyle bu ittifakları birer birer ortadan kaldırmıştır. Mesela Yağıbasan Ankara Çankırı Meliki'ne sığınmıştır. Ancak 1164 yılında o bölgede vefat etmiştir. Yağıbasan ittifaktan ayrılmıştır. Arkasından Kılıç Arslan'ın kardeşi Şahinşah mağlup edilmiş ve Musul Atabeyine sığınmıştır. Yine Zünnun Musul Atabeyine sığınmıştır. Yine Malatya bölgesindeki Zülkarneyn Musul Atabeyine sığınmıştır. Ancak Nurettin Mahmut Zengin'in de 1174 yılında vefat etmesiyle birlikte bu kişiler mecburen Bizans'a iltica etmek zorunda kalmıştır. Tabii ki Şahinşah ve Zünnun'u biliyoruz burada Bizans'a iltica ettiğini. Zülkarneyn'i çok bilemiyoruz ve yıl 1175 tarihine gelmiştir. 1162 yılından 1175 tarihine kadar Kılıç Arslan Anadolu'da hakikaten rakipsiz kalmıştır. Şimdi Manuel Komnenos da bu tarihe gelindiğinde Anadolu'ya yönünü çevirmiş, ancak iş içten geçmiş duruma gelmiştir ve Kılıç Arslan'ın yükselişini fark edememiştir. Ve artık mecburen Mirjana falan'a doğru bir gidiş söz konusu olmuştur. Tabii Türkmen akınları da aralıksız devam etmektedir bu süreçte ve Kılıç Arslan bu konuda Manuel Komnenos tarafından sorumlu tutulmuştur. Hatta bir kaynağımız var, o dönemin kaynağı Niketas Koniates şunu söyler. Sultan alışılmış yağmalarına devam etti. Seçkin birliklerini Frigya'daki Leodekia'ya, yani Denizli'ye karşı yağma akınlarına gönderdi diye bayağı bizzat onu sorumlu tutmuştur. Yani Niketas yazıyor bunu. Bunu bir dönemin kaynağı yazıyor. Ve böylelikle artık yavaş yavaş Mirjana Falan'a doğru gidiş vardır. Çok enteresan bir şey var. Aynı tarih yazarımız Niketas Koniates şöyle bir iki tanımlama yapıyor. Birisini Manuel Komnenos için, birisini de Kılıç Arslan için yapıyor. Kılıç Arslan'ı daha oturaklı, daha sakin olarak tanımlıyor. Daha dikkatli davrandığını, daha emniyetli olduğunu, hatta komutanlarına işlerini yaptırdığını, kendisinin çok uzaktan bu işleri izlediğini ifade ediyor. Bunun dışında Manuel Komnenos'u ise daha cesur, daha savaşçı olarak ifade ediyor. Hatta şöyle de diyor, kendisini kolayca savaşa kaptırabildiğinden bahsediyor. Aslında bu güzel görünebilir ama savaş esnasında hiç de iyi bir durum değildir. İhtiyatlı olmak gerekir. İşte tarih kaynağı bunları bu şekilde, yani iki karakteri bu şekilde ifade ediyor. Ve Manuel Komnenos'un ilk hamlesi Doruleon'da, yani Eskişehir bölgesinde bir kale inşa ettiriyor. Yine Menderes Nehri'nin doğduğu bölgede Sublion denilen bir kaleyi inşa ettiriyor. Tabii ki birbirlerine karşı suçlamalar da var bu dönemde. İmparator Kılıç Arslan'ı, Kılıç Arslan da imparatoru suçluyor. Yani kaynaklara gerçekten bunlar sirayet etmişler. Yani kaynaklardan biz bunları tespit edebiliyoruz. Bu sıralarda uzak bir bölgeden Alman İmparatoru

0: Friedrich Barbarossa var ki bu Barbarossa'yı şöyle söyleyebiliriz. Kılıç Arslan döneminin sonunda 3. Haçlı Seferi'ni gerçekleştirecek ve Anadolu'dan geçecek kişidir.
1: Meşhur hem Almanların tarihine ve Batı'nın tarihine son derece önemli bir adam.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Friedrich Barbarossa çok önemlidir. Kılıç Arslan'ı Manuel'le mücadele etmesi için teşvik etmektedir o da. Çünkü Manuel'i bir rakip olarak görmektedir aslında Barbarossa da. Gerçekten bu da böyle bir anekdot olarak karşımıza çıkar.
1: Evet, değerli dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Geniş Zaman programında Doktor Serhat Altınkaynak'la hem Türkiye Selçuklularını, Sultan II. Kılıç Arslan'ı ve Miryakefalon Savaşı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam, isterseniz biraz harbin gidişatını, harbe nasıl gelindiğini, Miryakefalon Savaşı'nı, onun gerekçelerini, sebeplerini, cereyan etme bölgesini, tahakkuk etme sürecini ve sonuçlarını daha geniş değerlendirelim. Buyurunuz efendim.
0: Şimdi tabii artık bir barışın mümkün olmadığı artık anlaşılıyor. Yani kaynaklardan elde ettiğimiz verilere göre. Manuel Komnenos gerçekten aynı Roman Diyojen'in yaptığı gibi çok farklı topluluklardan oluşan bir ordu teşkil ediyor. Mesela Sırplar, Macarlar, Kumanlar var. Tuna İskitleri dediğimiz. Yine Latinler. Tabii ben bu konuyu araştırırken ordunun miktarını böyle sanki o kadar büyük bir miktarmış gibi gelmişti ilk araştırdığım zamanlarda ama biz tespit edebildiğimiz kadarıyla 25 bin ile 35 bin civarında bir kalabalıklığa sahip bir ordudan bahsediyoruz. Tabii ki bu ordunun savaş arabalarının, mancınıklarının da olduğunu ve hizmet ekibinin de varlığını kabul edersek yaklaşık yani bir 5 bin kişi daha koymamız lazım aslında ortalama. Yani yaklaşık 40 bin civarında bir kişilik bir ordudan bahsedebiliriz yani 3 aşağı 5 yukarı. Tabii bazı kaynaklarımız ordunun miktarını hakikaten 700 bin süvari falan evet, diye evet. vermiş ama biraz sanırım üzerlerine gelen ordunun büyüklüğünü göstermek açısından sanırım böyle bir sayısal veri sunmuşlar. Genellikle İslam kaynakları bunu yapıyor. Mesela İbnül Ezrak 700 bin süvari 70 bin araba demiş. Yani bu bayağı bir abartı olarak karşımıza çıkıyor. Tabii gelen ordunun büyüklüğünü gösteriyor. Şöyle bir şey belirliyoruz tabii ki ordunun sayısını tespit ederken. Savaştan sonra Manuel Komnenos İngiltere Kralı 2. Henry'e bir mektup yazıyor. Bu mektupta savaştaki bazı gelişmelerden bahsederken ordusunun yaklaşık 10 millik bir uzunlukta sıralandığını ifade ediyor bu şeyde. Yani takriben 15-16 kilometrelik bir uzunluğa yayılan bir ordu olarak hesap edebiliyoruz. İşte biz ordunun sayısını hesap ederken bu genişliğe, uzunluğa yayılan bir ordunun sayısını tespit etmeye çalıştık. Ve Ayasofya'da zafer için dua ediyor. Dua ediyor. Ve İstanbul'dan yola çıkmaya hazırlanıyor. Bu sırada Kılıç Arslan ne yapıyor? Kılıç Arslan da kaynakların verdiği bilgiye göre Mezopotamya ve ülkenin iç kısımlarında yaşayan Türkmenlerden desteklerle kuvvetlerini artırıyor. Ve en son şöyle bir hadise gerçekleşiyor. Bu Manuel Komnenos yola çıktığında bir barış önerisinde bulunuyor Kılıç Arslan elçiler göndererek. Ancak Manuel kaynağın ifadesiyle, bakın bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kaynağımız gene Niketas Koniates şunu söylüyor. Manuel kibirli bir palavrayla ona cevabını bizzat ve Konya'da bildireceğini belirtti diyor. Yani Konya'yı alacağından çok emin. Çünkü hedef artık Selçukluların başkenti, merkezi oluyor. Büyük bir hedef. Ve 1176 yılı ilkbaharında Anadolu'ya geçiyor. Rindakos bölgesinde karargah kuruyor. Rindakos dediğimiz bugün Ulubat bölgesi. Şöyle ifade edeyim. Bizans'ın doğu seferlerinde genellikle Kapadokya bölgesi bir ordunun dinlenme ve toplanma, geçit töreni düzenleme bölgesi. Güneye doğru olan seferlerde ben bunu böyle tahmin ediyorum. Ulubat bölgesi, Rindakos dediğimiz bölge. Çünkü çok geçiyor çok ve ordu bekleme sahası.
1: Evet.
0: Yani ordunun gücünü gösterme, geçit töreni düzenleme ve birliklerini düzene sokma bölgesi olarak geçiyor. Tabii bu bölgede Macarlar ve Sırplar geç kalınca ancak yaz aylarında devam edebiliyorlar sefere. Tabii ki kaynaklarımız Leodekya'ya kadar düzgün bir güzergah veriyor. Arkasından Leodekya'dan sonra şöyle bir veri geliyor. Honai'ye geldi diyor. Honai dediğimiz Honaz bölgesi. Daha sonra kaynaklar günümüzde karşılığı olmayan yerleri ifade etmeye başlıyor. İşte Lampis gibi. Mesela Kelenay'ı biliyoruz, Dinar bölgesi. Ve arkasından Homa ve Miryakefalon'a geldi diyor. Miryakefalon'u burada ilk kez ifade ediyor kaynağımız. Tabii tarihçiler arasında şöyle bir mesele var. Tabii ben buraya kadar getirdim. Denizli, Isparta ve Konya'da savaşın olduğuna dair o kadar çok görüş öne sürülüyor ki artık tarihçiler arasında, özellikle Orta Çağ tarihçileri arasında, hem rahmetli olanlar hem de mevcut yaşayanlar arasında adeta bir, maalesef yer konusunda bir birliktelik söz konusu değil.
1: Önemli bir tarih.

0: Mesela ihtilaf var burada bilim adamları arasında.
1: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Ve bu üç şehir her yıl savaşın tarihinde kutlamalar yapıyorlar.
0: Bunun
1: bu
0: da ayrı güzelliği var. Yani evet. Bunun da kendi açısından tarihe verilen kıymet, Mirekeferoğlu'nun sürmesi ve duyurulması bakımından bugün geleneğin devam etmesi de katkıları şüphesiz ki var.
1: Evet, kesinlikle öyle. Tabii benim tespitlerime göre, benim belirlemelerime göre ben savaşın yerinin Sozopolis'in doğusunda olduğu görüşündeyim. Tabii tarihçiler bana bu konuda kızmasınlar. Benim tespit edebildiğim bu.
0: Kızmamaları gerekir. Varsa ellerinde somut kaynak, bilgi, topografik araştırma, onunla itiraz edebilirler ancak.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani bu konuda aynı konuları çalışıyoruz. Tabii. Aynı kaynaklara hakimiz. Yer konusunda maalesef böyle bir sıkıntımız yıllardır.
0: Sizin görüşünüzü ayrıntılandıralım diyenler.
1: Şöyle, Sozopolis'in doğusundaki işte iki tane görüş aslında. Hı-hı. Birisi, hı-hı, Kumdanlı görüşü. Hı-hı. Kumdanlı'nın devamında Sağırbeli geçidi. Bir de Eğirdir Gölü'nün zamanında iki parça olduğu ve Eğirdir Gölü'nün tam ortasından devam, evet, eden bir yoldan, evet, bahsediliyor. Yani benim nacizane tespitlerime göre, tabii ki Sozopolis'in yani Uluborlu'nun da bulunduğu konuma göre bu iki görüşten birisinin daha kuvvetle muhtemel olduğunu düşünebiliriz. Ama ikisi arasında ben de kararsız kalıyorum tabii ki, evet, yani. Bunu da böyle ifade.
0: Evet, hocam, evet, son 5 dakikamızda da savaşın sonuçlarını değerlendirebiliriz. Evet. Mirekeferon Savaşı hem Anadolu'nun Türkleşmesi'nde hem Selçukluların buradaki tesir alanında hem de Bizans'ın tarihinde ne gibi etkiler yaptı?
1: Şöyle ifade edeyim. Savaşın öncelikle tarihi 17 Eylül 1176, evet, tarihi. Evet. Bu konuda hemfikiriz. Evet. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Sadece yer konusunda bir sıkıntımız var. Onun dışında savaşın tarihi konusunda hemfikiriz. Hı hı. Savaşın getirmiş olduğu sonuçlar konusunda da hemfikiriz. Savaş yaklaşık 10 mil uzunluğundaki bir geçitte meydana geliyor. Aslında Mirekeferon Savaşı dememizin nedeni, geçidin başında yıkık ve harap olmuş Mirekeferon Kalesi'nin bulunduğunu ifade ediyor kaynak. Hı hı hı. Kaleden itibaren geçidin adı ise Tzibritse geçidi olarak biliniyor. Aslında naçizane Tzibritse Savaşı da denilebilir aslında. Evet. Yani gayet mantıklı görünüyor. Tabii dünya tarihine baktığımız zaman savaşları önemli kılmasını sağlayan bir mesele vardır ki o da savaşın sonuçlarıdır. Sonuçlarıdır. Yani bir savaşın büyüklüğünü belirleyen aslında sonuçlarıdır. Mesela Malazgirt Savaşı'nın büyüklüğünü belirleyen en önemli sonuç nedir biliyor musunuz? Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunmamız.
0: Tabii.
1: Yani bu gayet net yani. Gayet net. Günümüzü dahi etkilemiştir. Aynı şekilde Mirekeferon Savaşı'nı da bu şekilde ifade edebiliriz. Mirekeferon Savaşı hakikaten Anadolu'da artık Türklerin kaldığını, kalıcı olduğunu belirleyen bir savaştır. Artık en önemli sonuç budur. Ve aynı zamanda Bizans'ın da Anadolu'yu artık kendi toprağı sayamayacağı bir savaş olarak karşımıza çıkıyor. Bu önemli sonuçlardan birisidir. Hatta Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu tescilleyen dört büyük savaştan birisidir. Bakın bunu ben kesinlikle söyleyebilirim. Birisi Malazgirt'tir. Birisi, evet, Mirekeferon Savaşı'dır.
0: Evet, çok önemli.
1: Üçüncü ve dördüncüsü de yakın zamanlarda olmuştur. Biri Sakarya, birisi de Büyük Taarruz'dur.
0: Zaten bunlar... Sakarya ve Büyük Taarruz Malazgirt'in, evet, bir devamı olarak, Malazgirt'in bir etki alanı olarak da görülüyor.
1: Evet. Ve Mirekeferon Savaşı'ndan sonra Bizans tamamen ortadan kalktı mı? Hayır. Yine Anadolu'ya bir iki sefer daha yaptılar. Ama böyle büyük çaplı bir seferi artık Bizans yıkılana kadar Anadolu'da gerçekleştiremedi biliyor musunuz? Evet. Yani bu, evet, çok önemliydi. Mehmet Altay Köymen bu savaş için devlet ve vatan koruyan zafer ifadesini, hı-hı, kullanmıştır. Hı-hı. Gerçekten. Neden biliyor musunuz? Çünkü Konya'yı kurtaran bir savaştır bu.
0: Evet.
1: Konya'yı koruyan, yani devleti koruyan bir savaştır. Bu çok önemlidir. Bu şekilde ifade edebiliriz Mirekeferon Savaşı'nı. Ve Mirekeferon Savaşı'ndaki öncelikle Kılıç Arslan olmak üzere tüm şehitlerimize de rahmet dileyim.
0: Bizans açısından ne gibi etkiler oldu? Çok derli toplu söylemenizi, ifade etmenizi rica edeceğim. Yani Bizans'a ne gibi bir tesir yarattı?
1: Şöyle
0: tam saha uzmanı olarak sorun.
1: Bizans İmparatoru eskimiş bir orduyla döndü. Yani, evet, ordusu neredeyse imha olmuştu.
0: Evet.
1: Philadelphia üzerinden döndü. Hı-hı. Philadelphia neresi derseniz, tabii, Alaşehir üzerinden, tabii, döndü. Tabii. Alaşehir üzerinden döndü. 1179 tarihinde bir müddet İstanbul'da bulunan Willermus Triensis denilen bir kaynağımız var. Yazarımız, hı-hı, var bizim. Hı-hı. Yine Haçlı kaynağıdır bu kendisi. Hı-hı. Haçlı seferlerinde, hı-hı, kullandık. Manuel Komnenos'un durumunu şöyle ifade etmiştir. Bakın ben bunu şöyle okuyayım isterseniz.
0: Evet.
1: O günden sonra, dediğim Mirekeferon'dan sonra, İmparatorun dayanmaya çalıştığı söyleniyordu. Bu kötü yıkımın hatırası kalbinde derin bir acı bıraktı. Bundan sonra ona ne kadar yalvarsalar da kendisinde çok karakteristik olan mutluluk ve eğlenceyi hiç kimsenin yanında gösteremedi. yaşadığı

0: Süre boyunca asla daha önceden sahip olduğu sağlığın tadına varamadı. Sözün kısası, yaşadığı bu yıkımdan kalan hatıraların baskısı ona gönül rahatlığını ve ruhundaki huzuru tekrar yaşatamadı.
1: Evet.
0: Ve bunu ifade ediyor ve savaştan yaklaşık 4 yıl kadar sonra 24 Eylül 1180 tarihinde Manuel Komnenos'ta vefat etmiştir.
1: Kendi sözüyle Bizans tarihindeki kısımda da sözümüzü bitirmiş olalım. Miryakefalon nasıl Türkiye Selçukluları için bir genişleme, büyüme, bir kalıcı savaş ise Bizans için de çok ciddi bir yıkım meydana getirmiş oldu. Biz de 2. Kılıç Arslanı ve Anadolu Türkleşmesi'nde emeği geçen bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Ses kayıtta Sayın Ayşe Koyuncu, montajda Necmiye Şahin, yapımcımız Yaşar Sarı Hasanoğlu, ben Doktor Sinan Demirtürk. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
2: Geniş zaman.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sekil. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.
3: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

Onun oturma odasında bir soba, bir de orta mangalından başka birçok diz örtüleri, battaniyeler, hırkalar ve takkeler bulunurdu. Oda soğumasın diye camları kafi derecede açtırmazdı ve ateş bazen insanın başına vururdu.

Kızım Trak şilteli ve kırmızı posterili kerevetinin üstünden, mangalın başından ve mutfağından ayrılmak istemeyen, odasında bile örtüler örtünen, faninalara ve battaniyelere sarılan, mutfakla yatak arasında daima gecelik entarisi, hırkası ve takkesiyle dolaşan, o zamanki evlerde kilerin ve mutfağın civarında yetişen iptidai ve küçük zevklere pek düşkün olan, mütevekkil ve tembel günlerin keyfini bir çubuk çeker gibi iyi çıkaran, fikrini ve merakını minderinde yan gelerek okuduğu gündelik bir gazete ve tercüme edilmiş bir macera romanıyla doyuran, fazlasıyla yemek yiyerek ve sonra kakule çiğneyerek, kahve içerek, Allah'a dua, hamd ve şükreden bu evcüment adamın ikide bir memur edildiği bu kadar uzak, daima uzun yollu ve daima yolsuz vilayetlere, çöl içinde kalmış diyarlara, kumlar içine saplanmış şehirlere gitmek için zahmetli ve çapraşık seyahatlere çıkması, oralarda bazen refakatindeki jandarmaların, bazen maiyetine verilen neferlerin yardımıyla kuş uçmaz kervan geçmez ve asayişi temin edilmemiş yerlerde karakoldan karakola konaklayarak, at ve katırla yahut da deve üstünde o bozuk yolları, yolsuz ovaları, yalçın dağları aşmasıydı. O zamanlar ki rahatlıkla gevşemiş bulunan İstanbullulara bir karşı yakaya geçip tünele binerek Beyoğlu'na gidip geliş bile hatırı sayılır bir yol ve bir büyük adaya gidip geliş bile deniz aşırı bir seyahat sayılırdı. O zamanlar ki ancak gözlerin görebildiği mesafeler ölçülür, yabancı diyar olarak gökteki ay ve yıldızlar seyredilir ve iklim olarak yalnız bizi sırasıyla ziyarete gelen ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış bilinirdi. O zamanlar ki herkesin merakını çeken havadisler, esen Poyraz ve Lodos rüzgarları ve mahalleleri İstanbul içine dağılmış olan sevgililerin, akrabaların ve dostların sıhhat ve gönül haberleriydi. O zamanlar ki insanlar için şöhret ve servet kelimelerinin galiba büyük ve hele kendilerini heyecana getirecek bir manası yok gibiydi. O zamanlar ki herkes içinde doğduğu mahalleye, hatta eve, hatta evinin içindeki odasına sadık ve adeta aşık kalırdı. O zamanlar ki insanlar aynı evin içinde doğdukları ve beşiklerinin sallandığı odaya bitişik bir odanın döşeğinde can verirdi. Ve çok kere cesetleri de çocukken sularıyla oynadıkları bir çeşmenin sularıyla yıkanırdı. O zamanlarda deli eniştemiz bu uzun gidip gelişlere nasıl razı oluyordu? Kendisi de bütün etrafındaki insanlar gibi bu muhit içinde yetişmiş, bir aynı mahsul değil miydi? Diğer birçok huylarına bakılsa onlara ne kadar benziyordu. Onun böyle eski zaman seyyahları gibi inanılmaz ülkeler aşması, adeta efsanevi seyahatler başarması nasıl kabil oluyordu? O zaman bu kadar uzak sayılan bu dağınık vilayetlere en iptidai vasıtalarla nasıl gidiyor, oralarda nasıl dolaşıyor, oralardan nasıl dönüyordu? O zamanki yollara ve nakil vasıtalarına göre bir düşünün. İstanbul nerede, Musul nerede, Trablus nerede, Nablus nerede, Cidde nerede, Hüdeyde nerede, Amman nerede, Havran nerede, Hamma nerede, Hayfa nerede ve Kerbela nerede, Akka nerede ve Sana nerede? Nasıl oluyordu da Arabistan'ın eritici güneşi altında yakıcı gölgelere sürünerek isimleri bile hayret verecek kadar uzun mesafeler açan yollara, sahralara, dağlara, nehirlere, denizlere ve şehirlere böylece bir sair filmenam gibi bir gidip bir geliyor ve sonra çilesi daha dolmamış gibi bu seyahatleri nasıl tekrarlamak istiyor, tekrar ediyor ve nasıl tekrar gidiyor, tekrar geliyordu. Fakat insan deli eniştemizi görünce bu muamma güya kendi kendine çözülüveriyordu. Filhakika o sanki bütün bu uzun yolları, susuz sahraları, baş döndürücü dağları ve muhataraları, denizleri hep her zamanki evinin ve mutfağının iptidai ve hakir işleri arasındaki kaygısı ve heyecanıyla bütün bu zahmetlere ve seyahatlere adeta arada büyük bir fark olmamış gibi katlanıyor, bütün bu aştığı mesafeleri ölçmeden geçiyor, mutfak kapısından oturma odasına geçtiği zamanki evcüment haliyle, evindeki çalımıyla, beyaz gecelik entarisi ve takkesiyle, tencereleri ve sahanlarıyla birlikte bunlarla meşgul olup
Tehlikelere belki yalnız bize hikayelerini anlatacak.

kadar ehemmiyet vererek, işte belki de bundan dolayıdır ki asabı pek bozulmayarak ve sıhhati büsbütün göçmeyerek kendisini yarı muhafaza eden bir hafif meşreplikle susuz Arabistan çöllerinin yolunu tutturmuş, bir baştan bir başa onları aynı çevik, hamarat gözleri ve oralı olmayan haliyle geçmişti. O zamanlar bütün bunlara şaşardım. O zamanlar ben pek tecrübesizdim ve daha bilmezdim ki hiç korkmadığımız taş baş yarar. Cılız hallerinden hiç umulmayacak nice kahramanlar vardır. Hatırlarına getirmedikleri zorluklar başlarına geldi mi, bunları sanki haberleri olmadan yenerler. Önlerine çıkan dağları tevazularına hiçbir halel gelmeden devirirler. Öyle hasta ve yumulu gözler vardır ki bir şey seçemezler sanırsınız ve kütüphaneleri hatmederler. Öyle hantal eller vardır ki çaldıkları sazdan kalbinizi delen en tesirli, en ince sesler çıkar. Eniştemiz de işte bu halinden beklenilmezlerden ve Evliya Çelebi gibi seyahat edenlerden biri olmalıydı. Kendisinden bu çetin diyarlara, gidişlere ve orada bu zahmetli gezişlere katlanmasının tefsiri mahiyetinde olarak tantanalı bir cümle duymuştum. Bana bilmem hangi bir sözüme cevap olarak, "Ya evladım, işte böyle. Ne yaparsın? Din ve devlet namına," demişti. Sonraları bu cümleyi ondan sık sık duyardım. O memuriyetlerin zahmetleri ve bu seyahatlerin sıkıntıları için hep "din ve devlet namına" derdi. Ben de o zaman güya bu sebepleri tahlil edebilmiş gibi bu zarureti kavrardım. O zamanlar pek tecrübesizdim ve daha bilmezdim ki böyle büyük sözlerin yaldızları içinde gizlenen hakikatleri bulmak ve bunların yalanlarını çıkarmak için ne tarihi bilmeye, ne uzaklara gitmeye, ne de yükseklere çıkmaya ihtiyaç vardır. Bazılarının canlarıyla ödemeye razı oldukları mukaddesat, bazıları için ancak menfaatlerini barındıran birer paravandan ibarettir. Böylelerinin de mevcudiyetini herkes kendi mahallesi içinde, kendi ailesi arasında, kendi kapı komşusunda tahkik edebilir. Eniştemiz evvel zaman filozofunun tavsiyesini yerine getirerek kendini iyi tanısa, "din ve devlet namına" dedikten sonra bir de daha yavaş, perdeli bir sesle "ve Çamlıca'daki köşk namına" cümlesini ilave etmeliydi. Zira deli eniştemiz bütün hareketlerinde ve kim bilir belki de hatta rivayet olunan yolsuzluklarında hep bu köşkün hesabı ve menfaatiyle meşgul olarak uzaktan bile hep onun gölgesinde, onun içinde yaşarmış. Halamın anlattıklarına göre ha Sana'nın kâgir ve muntazam binalarında olsun, ha Amman'ın kuyu başındaki bir kır evinde bulunsun, hep bu köşkün tamiri, döşenmesi, boyanmasıyla meşgul olurmuş. Bulunduğu yoksul vilayetlerin birinde yorucu teftişler için dolaşırken bile kafasında daima bu gittikçe güzelleşen köşkü taşır, onu tadil eden planlar hazırlar, kızıyla damadına bir ayrı daire açar, haremde ve selamlıkta ayrı ayrı mükellef yemek odaları ayırır, bize gelince yatacağımız odalar tahsis eder ve bütün bu daire ve odaları kendince mükellef bir surette döşetirmiş. Geçen günler ve geceler boyunca uzak Çamlıca'da kalan bu köşk böylece yavaş yavaş tamir görür, eski kiremitleri değişir, içi döşenirmiş. Deli eniştemiz çok kere bu köşkü istediği gibi yaptırmaya muvaffak olacağını, bazen de muvaffak olamayacağını sanır, ekseriyetle ümitlerinde yüzmeye başlar, bazen de ümitsizliğe batarmış. Hele mutlaka bu bahsi açar, hayalen bu köşke konar, bir uzak tasavvurdan değil, lakin ehemmiyetli, faydalı, aceli bir işten bahseder gibi bu mevzuu öne sürer, halamın kayıtsızlık, alakasızlık ve kadınlık diye tasvif ettiği sükun ve sükutuna kızar, suallerine ille cevap vermesinde ısrar edermiş. Deli eniştemiz, yorgun düştüğü, ıstırap çektiği, korkularının teptiği, nöbetlerinin nüksettiği ve hastalıktan uykusuz kaldığı geceler, kendini unutmak ve avunmak için bir masal dinler gibi hep köşkünün hayaliyle oyalanır, onu bir cennet olarak hatırlar, bahçesini mis gibi koklar, Çamlıca'nın püfür püfür esen rüzgarlarını ateşinin üstüne sallanan tılsımlı yelpazeler gibi duyar, köşkünün varlığına bir yatağa yatar gibi yaslanır ve orada bulacağı sükûtu, rahatı, zevki, itibarı düşündükçe yavaş yavaş iyileşerek sükûnunu bulan bir uykuya, köşkünün rüyasına dalarmış. İhtilaçlar içinde uyanın

Ayrıca yine orada, Çamlıca'daki köşkünde rahata kavuşacağına imanını yenileyerek onun hatırasını tekrar bir yorgan gibi üstüne çeker, varlığını bir ilaç gibi içer, Hülya'sını sevdiği bir dudak gibi öpermiş. Nasıl ki köşkün rengini de hayalinde kaç kere değiştirmiş. Bir gün halam yine onun köşkü ne renge boyatacakları hakkında bir sualine maruz kalarak, "Her renge boyattığında bir fıstık iyisi kaldı," diyecek olmuş. Eniştemiz hemen inatla bu rengin üstüne atılmış. Zaten o zaman Şam'da bulunuyorlarmış. "Peki, muhakkak fıstık iyi olsun," demiş. İlk önce bu renk ona ağaçlar arasında pek zarif gözükmüş. Fakat bu açık ve müstehzi renk zihninde zamanla yavaş yavaş ciddileşerek koyulaşmış, tirşeye çalmış, neftiye dönmüş, sonra daha olgunlaşarak yeşile ermiş, eniştemiz köşkünü dini, mübarek, mukaddes, Müslüman bir renk olan yeşile boyatmaya karar vermiş ve bir İstanbul'a gelişlerinde onu fil hakika Sadat-ı Kiram'ın sarıkları ayarında bir yeşile boyatmış. Eniştemiz halama ikide bir de, "Şimdi sıkıntı çekiyorsun ama hanım," dermiş. "Sonra Çamlıca'daki köşke kurulunca rahata konarsın inşallah. Ve daha sabredelim, dişimizi sıkalım da hanım," dermiş. "Çamlıca'daki köşke yerleşince rahata kavuşuruz inşallah."

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu belirterek 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Aile ve nüfus 10 yılı başladı. Ticaret Bakanı Bolat Nisan ayında Cumhuriyet tarihinin aylık bazda en yüksek ikinci mal ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'dan erken ayrılıp sorunun tekrarlamasına izin vermeyeceğiz dedi. Katliamcı İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu belirterek 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Erdoğan bundan böyle Mayıs ayının son haftasını Milli Aile Haftası olarak kutlayarak toplumsal farkındalığın artırılmasını da sağlayacağız dedi. Aile insanın en korunaklı çatısıdır diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan güçlü aile güçlü toplum vurgusu yaptı.
2: Evlilik yaşı yükselmekte, boşanma oranları artmakta, bunların bir sonucu olarak doğurganlık hızımız düşmektedir. Rakamlar hepimiz için tedirgin edicidir. Hatırlarsanız 2007 yılında en az 3 çocuk diyerek hızla yaklaşan bir tehlikeye dikkat çekmiştik. Bu çağrımız ülkeye dair her konuya ideolojik gözlükle bakanların tepkisini çekmiş, bizi son derece seviyesiz ifadelerle eleştirmişlerdi. Sonuçta ne oldu? Aradan geçen sürede 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu. O günlerde bizi eleştirenler bugün hakkımızı teslim etmek zorunda kalıyor. Şundan emin olunuz ki yarın tarih tekerrür edecek. Ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımızın doğruluğu gelecekte çok daha iyi anlaşılacak.
1: 2035 yılına kadar sürecek aile ve nüfus 10 yılı başladı. Söz konusu vizyonla aile yapısını korumayı hedefleyen strateji belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlandı. Genelgede aile yapısını korumanın devletin en öncelikli beka meselesi olduğu vurgulandı. Buna göre her türlü kamusal düzenleme, araştırma ve politika aile kurumu ve nüfus değişimini etkileri yönünden zorunlu bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Genç yetişkinlerin evliliğe özen için mali ve sosyal mekanizmalar güçlendirilecek, evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak, annelik ve babalık toplumsal bir değer olarak tahkim edilecek. Çocuk sahibi olmayı kolaylaştıran uygulamalarla çok çocuklu aile yapısı desteklenecek. Kentlerdeki nüfus yoğunluğunu azaltmak amacıyla kırsal alanlardan kopuşun önlenmesi ve buralara geri dönüşün özendirilmesi için bütüncül tedbirler alınacak. Yeni dönemin simgesi olarak her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, strateji belgesiyle nüfus politikalarını uzun vadeli vizyonla ele alan güçlü bir yol haritasının ortaya konulduğunu belirtti. Göktaş, aile ve nüfus 10 yılında Büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nüfus ve ailenin korunmasının beka meselesi olduğunun altını çizdi. Amacımız çok net, aile dostu ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz dedi.
3: Doğurganlık hızımız tarihin en düşük noktası olan 1.48'e geriledi. Dolayısıyla nüfus ve aile bizlerin için çok kıymetli ve ülkemizin geleceği için bir milli beka meselesi. Bu kapsamda yürütülen çalışmaları sadece bir yıla sığdırmamak için bizler de aile ve nüfus 10 yılı boyunca bugüne kadar oluşturduğumuz politikalarımızı hem kalıcı hem daha kalıcı hale getirmek adına bu adımı atıyoruz. Doğum iznini 6 aya yükselttik. Babalık iznini 2 haftaya yükselttik. Koruyucu aileliği ilk defa bir izin olarak yine geçtiğimiz hafta meclisimizde biliyorsunuz yasalaştı. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında 100 bin, 200 bin gencimizi evlendirdik ve bundan sonra da bir bu politikalarımız kalmaya devam edecek. Amacımız çok net. Aile dostu ekosistemi inşa etmeye devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da gerçekleştirilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri buluşmasında terörsüz Türkiye süreci konusunda açıklamalarda bulundu. Cevdet Yılmaz, terörün tamamen gündemimizden çıkmasıyla bölgelerimizin kalkınma hamlesi büyük bir ivme kazanacak dedi. Dev projelerle Doğu ve Güneydoğu'nun artık farklı bir noktaya geldiğini belirten Yılmaz, bölgede çok ciddi kamu yatırımları yapıldığını söyledi.
0: Terörün tamamen gündemimizden çıkmasıyla birlikte bölgelerimizin kalkınma hamlesi yepyeni ufuklar ve büyük bir ivme kazanacaktır. Huzur ve güven iklimi pekiştikçe yatırımlarımız katlanarak artacak, üretim gücümüz şahlanacak, 86 milyon olarak tüm ülkemiz ve şehirlerimiz hak ettikleri daha parlak geleceğe kavuşacaklardır. Değerli hemşehrilerim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da son yıllarda ortaya çıkan tablo, atılan adımların sahada nasıl bir karşılık bulduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle ifade ediyor: Batıda ne varsa doğuda doğu olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde doğu olacak. Bütün ülkemizde 86 milyona belli hizmetleri aynı standartta götüreceğiz. Bu zihniyetin bir neticesidir ki Doğu ve Güneydoğu'ya bu dönemde muazzam kamu yatırımları

0: yatırımlar yapılmıştır. 2003'ten bu yana GAP'a yaptığımız kamu yatırımları 1,9 trilyon lirayı bulmuştur. DAP dediğimiz Doğu Anadolu bölgemizde ise bu yatırımlar 1,4 trilyon lirayı aşmıştır. Çok ciddi kamu yatırımları yapıldı. Yollar inşa edildi, duble yollar, üniversiteler, havalimanları, hastaneler, kırsala götürülen hizmetler. Bütün bunlarla Doğu Güneydoğu artık farklı bir noktaya gelmiş durumda.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayında Cumhuriyet tarihinin aylık bazda en yüksek ikinci mal ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Son bir yılda 5 kez ihracat rekoru kırıldığını ifade eden Ömer Bolat, Nisan'da 25,4 milyar dolarlık ihracat yaptık dedi. Ordu'da ihracat verilerini açıklayan Bolat, Körfez bölgesindeki savaşın birçok ülkeyi olumsuz etkilemesine rağmen Nisan ayı sonuçlarının yüz güldürdüğünü belirtti.
2: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık mal ihracat rakamı elde edildi. Tüm zamanların da en yüksek Nisan ihracatı gerçekleştirildi. İşte Nisan ayı ihracat rakamı 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Aralık ayındaki 26,3 milyar dolardan sonra en büyük artış. Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum. %22,3 bu artışımız. Enerji maliyetlerindeki büyük artışlara rağmen yanı başımızdaki yaklaşık 12 ülkeyi etkileyen, olumsuz etkileyen Körfez Savaşı'na rağmen ihracatta ihracatçılarımızın ve bakanlığımızın yoğun çalışmalarıyla elde edilen Nisan ayı sonuçları hamdolsun yüz güldüren sonuçlar olarak tarihe geçti. Son bir yılda 5 kere rekor kırmışız.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nisan ayında ihracatın 25 milyar doları, yıllıklandırılmış ihracatın da 275 milyar doları geçmesinin ardından sürdürülebilir büyüme altyapısını sağlamlaştırmaya devam ediyoruz açıklamasını yaptı. Cevdet Yılmaz, kapsayıcı büyümeyle vatandaşın refahını kalıcı olarak artırmayı hedeflediklerini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Türkiye'ye döviz getirisi sağlayan sektörleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Mehmet Şimşek, Nisan ayında ithalat artışının ise %3,'le sınırlı kaldığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın son teklifinden memnun olmadığını söyledi. Donald Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz dedi. Anlaşma yapılamamasının sorumlusu olarak İran'ı gösteren Trump, savaşın devam edebileceği mesajını verdi. Trump, Amerikan Kongresi'ne gönderdiği mektupta ise 28 Şubat'ta başlayan çatışmalar sona ermiştir ifadesine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın ülkesi için tehdit olmaya devam ettiğinin de altını çizdi. İran ordusundan da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yeni savaş ihtimali olduğu açıklaması yapıldı. İran'da patlamamış Amerikan ve İsrail mühimmatının infilak etmesi sonucunda ise 14 asker hayatını kaybetti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ülkelerine silah satışına onay verdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar'a 9 milyar dolar tutarında silah ve askeri malzeme satışını onayladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik ablukası sürerken Başkan Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Amerikan ablukası ile ilgili olarak, "Korsanlar gibiyiz," diyen Trump, ablukanın %100 etkili olduğunu belirtti. Trump, "Şu an oradan ayrılsak bile bu büyük bir zafer olur ama bunu yapmıyoruz," sözlerine de yer verdi. Pentagon'a göre ablukanın İran'a maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar. Öte yandan İran ise Basra Körfezi'nde yeni kurallar uygulanacağını açıkladı. Yeni kuralların dini lider Müşteba Hamani'nin talimatı uyarınca devreye gireceği duyuruldu. Hürmüz krizinin küresel ekonomiye etkileri de büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli hava yolu şirketi Spirit Airlines artan yakıt fiyatlarının ardından iflas etti. Şirket İran savaşı kaynaklı krizin sektördeki ilk büyük kaybı oldu. Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarıyla boğuşan Küba'ya da Başkan Donald Trump'tan şaka yollu bir tehdit geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Florida'daki bir etkinlikte Küba ile ilgili olarak İran dönüşü o işi de bitirmek istiyorum dedi. Küba'yı kısa sürede yönetimi devralacakları bir yer olarak nitelendiren Trump, Abraham Lincoln savaş gemisinin ada açıklarında konuşlanmasının tek başına Küba'yı teslim olmaya zorlayabileceğini öne sürdü. Trump, Küba ile bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yeni yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kararname, Küba'nın küresel bankacılık sistemine erişimini kısıtlamayı amaçlıyor. Küba, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları nedeniyle enerji kriziyle de boğuşuyor. İsrail'in uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü. Lübnan'ın güneyindeki bazı beldeler içinde saldırı tehdidi yapıldı. Lübnan hükümeti ise ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 2600'den fazla kişinin öldüğünü belirtti. Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiğini açıkladı. Bayada beldesinde İsrail'e ait bir tank savar füze mevzisinin insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu. Katliamcı İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. Fırtına nedeniyle bekleyen teknelerin hava şartları düzelince yola çıkacağı belirtiliyor. İsrail küresel Sumut filosuna Girit adası yakınlarında saldırmış, bu nedenle 30'a yakın tekne Yunan karasularına girmişti. Saldırıda İsrail güçleri tarafından alıkonulan 175 aktivistten 173'ü serbest bırakıldı. Biri Filistinli, diğeri de Brezilyalı olan iki aktivistin ise sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü belirtildi. Hamas saldırıların aktivistleri korkutma ve Gazze'ye destekleri engelleme girişimi olduğunu açıkladı. İstanbul Valiliği Hayvanları Koruma Kurulu'nun başıboş sokak köpekleri konusunda aldığı yeni kararlar açıklandı. Buna göre Pendik ve Tuzla'da yapımı süren doğal yaşam alanları hızla tamamlanarak sokak köpekleri bu alanlara toplanacak. Gerekli bütçeyi ayırmayan belediyelere de yaptırım uygulanacak. Her belediyenin başıboş köpek sayısına ilişkin aylık envanter çalışması talep edildi. Verilerin ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne iletilmesi zorunlu hale getirildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yasa gereği atılması gereken adımların takipçisiyiz vurgusu yapıldı. Bu arada Van'da 5 yaşındaki Hamza adlı çocuğun başıboş sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili inceleme de sürüyor. Bir mülkiye baş müfettişi küçük çocuğun ölümünde ihmal bulunup bulunmadığını araştırıyor. Konuyla ilgili inceleme talimatı veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu elim hadisi vatandaşlarımızın can güvenliği açısından sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanması ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir açıklamasını yapmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin'de Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu'nun %88'inin tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Mersin'de açıklama yapan Abdülkadir Uraloğlu, otoyolun tamamının bu yıl içinde tamamlanacağını söyledi.
1: Otoyolumuz 3 gidiş, 3 geliş, toplam 6 şeritli, 41 kilometre ana gövde ve 2 gidiş, 2 geliş, 4 şeritli, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğundan oluşuyor. Projenin genel fiziksel gerçekleşmesine baktığımızda bütün kalemlerde yaklaşık %88'lik bir gerçekleşmeye ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece ve sadece 18 dakikaya indirmiş olacağız. Zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yine karbon salınımından 17 bin 100 ton azaltarak Mersin'in tertemiz doğasını ve Akdeniz'in turkuaz kıyılarını

0: korumuş olacağız. Otoyolumuzun tamamını inşallah bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız. Türkiye'de en hızlı bitirdiğimiz otoyol olacaktır.
1: Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu belirterek 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu dedi. Aile ve nüfus 10 yılı başladı. Ticaret Bakanı Bolat Nisan ayında Cumhuriyet tarihinin aylık bazda en yüksek ikinci mal ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'dan erken ayrılıp sorunun tekrarlamasına izin vermeyeceğiz dedi. Katliamcı İsrail'in saldırısı kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. Spor. Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün zirve ile ilgili 3 önemli maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Samsunspor 4, Galatasaray 1, Fenerbahçe 3, Rams Başakşehir Futbol Kulübü 1 ve Trabzonspor 1, Göztepe 1. Trendyol 1. Lig'de de Ahmet Sportif Faaliyetler Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu. Sezonun son haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler'le Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynadığı maçta 3-3 berabere kalan Ahmet Sportif Faaliyetler, Erzurum Futbol Kulübü'nün ardından Süper Lig'e yükselen 2. ekip oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen Ahmet Sportif Faaliyetleri sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan, "Yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum." dedi. 1. Lig'in 38. haftasında Atko Grup Pendik Spor'la 1-1 berabere kalan Esenler Erok Spor ise normal sezonu 3. sırada tamamladı. 1. Lig'de playoff bileti alan diğer takımlarsa Arca Çorum Spor, Emre Gökdemir İnşaat Keçiören Gücü, Sipahi Bodrum Spor ve Atko Grup Pendik Spor oldu. 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 7. etap tamamlandı. Antalya etabında zafere Aslana takımından Davide Balerini ulaştı.
2: Hava durumu.
1: Yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla Balıkesir, Ordu, Tokat, Gaziantep, Kilis, Siirt ve Batman çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yine yağışların Bursa, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Malatya ve Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın doğu kesimlerinde de yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kıyı Ege ile Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Edirne, Tokat, Kars ve Erzurum 5, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Düzce ve Zonguldak 7, İzmir, Kocaeli, Manisa, Aydın, Konya ve Artvin 8, Denizli, Samsun, Giresun ve Trabzon 9, Muğla, Nevşehir ve Van 6, Antalya, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman 15, Hatay, Kahramanmaraş ve Mardin 13, Eskişehir 4, Bolu 3, Kastamonu 2, Malatya, Tunceli ve Diyarbakır 11, Elazığ ve Gaziantep 12 derece.
2: Yol durumu.
1: Muğla Marmaris ayrım Ortaca yolunun 52 ile 53. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beypazarı Ayaş yolunun 20 ile 24. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Beypazarı Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 447/26 Akdeniz. Atış eğitimi 5-7 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 8.30'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 35

derece 19 dakika 30 saniye kuzey, 33 derece 21 dakika 15 saniye doğu, 35 derece 29 dakika 18 saniye kuzey, 33 derece 21 dakika 52 saniye doğu, 35 derece 29 dakika 0 saniye kuzey, 33 derece 35 dakika 35 saniye doğu, 35 derece 19 dakika 30 saniye kuzey, 33 derece 35 dakika 35 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 442/26 Ege Denizi. Atış eğitimi 4, 7, 10, 13, 16, 20 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 18'den saat 23.59'a ve 5, 8, 11, 14, 17, 21, 22 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 8'den saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 37 derece 59 dakika 23 saniye kuzey, 27 derece 4 dakika 38 saniye doğu, 38 derece 1 dakika 6 saniye kuzey, 26 derece 58 dakika 31 saniye doğu, 37 derece 58 dakika 53 saniye kuzey, 26 derece 57 dakika 27 saniye doğu, 37 derece 54 dakika 0 saniye kuzey, 27 derece 7 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 452/26 Ege Denizi, Akdeniz. Bilimsel çalışmalar RV Akdeniz Araştırma 1 isimli gemi ile 4-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ege Denizi ve Akdeniz'de Türkiye sahilleri boyunca yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

0: Gecenin içinde.
1: İyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cumartesi olduğu gibi Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Şu anda saatimiz 23.25'e doğru ilerliyor. Saat 1'e kadar canlı yayında birlikte olacağız sizinle. Bugün programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Adem Karaman ve mikrofonda ben Sevda Türker'i sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz programı. Programımızın başında geceniz umarım güzel geçer, huzurlu olursunuz. Programımıza Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, bu gece programımızın birinci bölümünde antik dünyanın en görkemli yapılarından biri olan ve yine antik dünyanın 7 harikası arasında gösterilen Halikarnas Mozolesi'ni ve bu mozole üzerinden Anadolu'dan Avrupa müzelerine kaçırılan eserleri konuşacağız. Konuğumuzsa Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve arkeolog Doçent Doktor Tulga Albustanlıoğlu olacak. 3 Mayıs 2026 Türk Kuşu'nun 91. kuruluş yıl dönümü sevgili dinleyenler. Biz de bu vesileyle hem Türk Havacılığı'nın temel taşı Türk Hava Kurumu'nu hem Türk Kuşu'nun doğuşunu, kuruluş hikayesinin ilginç detaylarını ve elbette Türk Kuşu'nun toplumsal etkisini ele alacağız. Konuğumuz havacılık tarihi araştırmacısı ve yazar Mustafa Kılıç olacak. Sanatçı Bayram Gümüş'ün yeni kişisel sergisi 5. mevsim 30 Nisan itibarıyla Ortaköy Ketüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu. Serginin küratörü, yazar, gazeteci ve sanat koordinatörü Kerem Bozkurt telefonla katılacak programımızın 3. bölümüne kendisinden sergiyle ilgili bilgi alacağız. Efendim az sonra konuklarımızı ağırlamaya başlayacağız ama öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Gecenin içinden de konuklarımızı ağırlamaya başladık sevgili dinleyenler. Şu anda stüdyomuzda Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve arkeolog doçent doktor Tulga Albustanlıoğlu bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi geceler diliyoruz.
0: Sizinle bugün Halikarnas Mozolesi'ni konuşacağız. Antik dünyanın en görkemli yapılarından biri, dünyanın 7 harikası arasında gösteriliyor ve öyle bir yapı ki kendinden sonra gelen tüm görkemli mezar anıtlarına adını vermiş, derin bir etki bırakmış. Hem o dönemi anlamaya çalışacağız sizin rehberliğinizde, hem bu yapı nasıl bir yapıdır onu anlamaya çalışacağız. Sonrasında da günümüzde de tartışılmaya devam eden önemli bir başlığı yine sizinle konuşmak istiyoruz. Anadolu'dan Avrupa'ya müzelere kaçırılan

0: tarihi eserlerimiz. Bu da ikinci bir başlık olarak bugün konumuz. Ama öncesinde Karya'ya gidelim. Karya uygarlığına, dönemin siyasi yapısına bakalım ve oradan Halikarnas Mozolesi'ne bağlanalım.
1: Evet, birlikte olduğum için tekrar çok teşekkür ediyorum. TRT 1 Radyo Gecenin İçinden programında olmak büyük bir ayrıcalık. Gerçekten çok keyif alıyorum davetiniz için. Öncelikle
0: Biz teşekkür
1: teşekkür
0: ederiz
1: ediyorum.
0: Efendim, katılımınız için.
1: Çok sağ olun. Esasında şöyle başlasam daha iyi olur mu diye düşündüm program öncesinde. Halikarnas Balıkçısı'nın, Cevat Şakir Kabaaşlı'nın Anadolu Efsaneleri kitabının bir ön sözü vardır. O ön sözü beni her zaman derinden etkilemiştir küçüklüğümden bu yana. Belki de o dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnassos mozolesine geçmeden izin verirseniz o Halikarnas Balıkçısı'nın Cevat Şakir Kabaaşlı'nın o yazısını
0: Tabii ki
1: ben
0: efendim, buyurun.
1: dinleyenlerimizle de paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor Cevat Şakir Kabaaşlı, Halikarnas Balıkçısı: "Biz bu diyarın gerçek varisleriyiz dedik ama bu mirasımızı şimdiye kadar dört bucağa pek miras yedice saçtık. Osmanlı Devleti sırasında dünyanın yedi harikasından elle tutulur sanat kalıntıları şimdi batının çeşitli müzelerindedir. Ne olacak? Gavur putu, yabancı şeyler dedik. O eski mimarlık ve heykeltıraşlık anıtlarıyla birlikte onlardan miras, muhteşem bir de kültürel zenginlik vardı. Onları da baş tacı yapmadan, adam sen de vazgeç, Asklepios, Aftospios, Ktipios, Yunan kültürü diyerek batılıların başlarına savurmuş bulunuyoruz. Şimdi şapka diye onların külahlarını taklide çalışıyoruz," diyor balıkçı.
0: Evet.
1: Gerçekten biraz da böyle. Hem bizim bu anlamda tarihsel geçmişimize bakış açımız, hem de tabii belli dönemlerde, özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında Anadolu'ya gelen bir takım gezginlerin Anadolu'daki bu zengin kültürel yapıyı keşfederek bunu Batı müzelerine taşıma gayretleri, hepsi bütünleşince maalesef biz bu anıtların büyük bir bölümünü sadece burada yani, belki basamaklarıyla veya temel kalıntılarıyla ama ana yapı olarak Batı müzelerinde görüyoruz ki daha çok işte Almanya'da ve
0: en son
1: İngiltere'de
0: sizinle
1: Müze...
0: olan konuşmamızda, affedersiniz sözünüzü kesiyorum, Bergama'yı, Pergamon'u konuşmuştuk. O konuşmanın içinde de Zeus sunağından bahsetmiştik. Şu anda Berlin'de.
1: Evet. Ondan da belki bir parça hani konu geldikçe ona da bir geçişlerle de şey yapabiliriz, yani konumuza katkıda bulunabilir. Tabii bugünkü konumuz çok enteresan ve antik çağın ve halen bugüne kadar böyle bir eserin dünya üzerindeki bir yapıt olarak varlığı, onun gibi bir yapıt yapılamamış daha doğrusu. Neyden bahsediyoruz? Bugün Bodrum'da yer alan, antik ismi Halikarnassos olan Bodrum'un bir mozole yapısı. Yani mozole, anıt, mezar diyebileceğimiz bir yapıt, mezar, monumental, yani anıtsal bir mezar. Niye ismi mozole? Çünkü Karya satrabı, çok önemli bir şahsiyet, Mausolos adına eşi Artemisia tarafından inşa ettirilmiş olan devasa, o güne kadar görülmeyen, hatta bugüne kadar bile, günümüzde bile bu kadar büyük bir mezar anıtının olmadığı bir yapı. O kadar etkilemiş ki dünya uygarlık tarihini, mimarlık tarihini, biraz önce sizin de programın açılış konuşmasında yaptığınız gibi mozole terimi bugün bile halen anıtsal yapıtlarda, mezar yapıtlarında kullanıla gelmiş. Niye bu kadar önemli? Çünkü Karya satrapı Mausolos çok önemli bir şahsiyet.
0: Bu arada bilmeyen dinleyenlerimiz için satrap kavramını isterseniz açıklayalım.
1: Hemen onu da söyleyecektim. Evet. Teşekkürler. Hemen söyleyeyim. Satrap, Pers döneminde, yani Anadolu'da bir Greco-Pers denilen bir dönem yaşanıyor. Yani Perslerin egemenlik kurduğu, hatta işte Yunanistan'a da Anadolu bazlı seferler düzenledikleri. Bu Pers dönemi esnasında Perslere bağlı olarak bölgesel valilik yapan kişilere satrap deniyor. Yani merkezde Pers kralına bağlı, direktifleri ondan alıyor. Ama Anadolu'nun değişik bölgelerinde satraplıklar var ki

0: en önemlisi de Karya satraplığı. Karya da bugün hani hemen daha doğrusu Güneybatı Ege olarak adlandırabileceğimiz coğrafya, yani dinleyenlerimizin gözünde canlandırmak açısından söylemeye çalışıyorum. Hani Muğla merkez olmak üzere Muğla'nın ilçelerini ve çevresini biraz düşünürsek Karya bölgesini belki daha iyi çizebiliriz gözümüzdeki harita üzerinde. Ama tabii en önemli yerleşim yeri Halikarnassos, yani bugünkü Bodrum. Doğal olarak tabii ki çok önemli bir satrap, çok değerli. Hatta Anadolu'daki diğer satraplık bölgeleri içerisinde bile en önemlisi Karya satraplığı. O yüzden tabii ki böyle bir şahsiyetin mezarı da o derece ihtişamlı olmuş. Gerçekten o dönemin, hatta söyleyebiliriz, yaklaşık 45 metre yüksekliğinde devasa bir anıt. Ve tamamen mermerden yapılıyor. En büyük özelliği de dönemin en ünlü, yani o çağın en ünlü mimar ve heykeltıraşları çalışıyor. Bu da çok değerli bir şey. Yani sadece bir yüksek bir anıt yapmıyorlar, bir mezar anıtı yapmıyorlar. Dönemin en ünlü heykeltıraş ve mimarları çalışıyor. Kim mesela? Aydın Söke Güllübahçe'de bugün antik bir kent var. Priene kenti. Oranın çok ünlü bir mimarı. Prieneli Piteos çalışıyor. Satiros çalışıyor. Heykeltıraşlar Leohares, Bryaxis, Skopas ve Timoteus. Ki bunlar biraz önce söylediğim gibi çok çok ünlü. Yani antik çağın en ünlü kişilerini getiriyorlar. Yaklaşık olarak 36 tane sütun var. 24 basamaklı bir çatı. Basamaklı bir çatı ve en yukarıda da, yani mezarın en yukarısında da Artemisia ve eşinin Quadriga dediğimiz bizim arkeoloji terminolojisinde bir dört atın çektiği bir araba içerisinde Artemisia Mausolos'la birlikte mezarın da en tepesinde yer alıyor. Tabii şimdi diyeceksiniz ki bunlar...
1: Bu yapı o dönemin mimarisi açısından görülmemiş bir yapı.
0: Görülmemiş bir yapı. Yani zaten... dünyanın yedi harikası dediğimiz veya yedi harika kavramı ilk defa bizim hani Helenistik dönem dediğimiz Büyük İskender'le başlayan ve Roma dönemine kadar devam eden bir süreci kapsıyor. Esasında Makedon etkili bir dönem desek daha iyi olur ama Helenistik dönem diyoruz. Bu dönemde de ilk defa böyle bir yedi harika fikri ortaya çıkıyor. İşte Babil'in asma bahçeleri, Giza piramidi gibi, hani işte Olimpiyadaki Zeus heykeli gibi. Ve bunlardan tabii Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde hemen hemen hepsi zaten Osmanlı İmparatorluğu, biraz önce Halikarnas Balıkçısı'nın yazdığı gibi. Ama bugün sadece iki tanesi bizim Türkiye'miz sınırları içerisinde yer alıyor. İşte Bodrum'daki Mozole ve Efes olan, Selçuk'ta olan, İzmir Selçuk'ta olan Artemis Tapınağı. O da dünyanın yedi harikasından birisi. Tabii ki böyle bir anıt mezar çok değerli. Fakat o derecede, yani yapımından 1500 yıl sonra bile iyi korunmuş durumda. Yani 12. yüzyılda bile bir takım kişiler onu görebilmişler. Ama ondan sonra depremlerle, sarsıntılarla büyük bir kısmı yıkılıyor. Orta Çağ'da da belki biliyorsunuzdur, Saint Jean Şövalyeleri, yani Rodos Şövalyeleri bugün yine Bodrum'da o meşhur Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin bulunduğu alanda büyük bir kale yapıyorlar. Hatta o da dönemin NATO üssü diyebileceğimiz bir alan. Çünkü İtalyan, Alman, İngiliz, Fransız ve Rodos Şövalyeleri birlikte yaşıyor orada. Tabii kalenin yapımında da şövalyeler en yakındaki malzemeleri, taşları kullandıkları için biz ona spolyen malzeme diyoruz. Çünkü tekrar bir taş ocağından malzeme getirmek oldukça sıkıntılı ve masraflı
1: dönemin
0: bir iş.
1: Şartlarında,
0: o yüzden
1: tabii.
0: Çevrede yıkılmış olan, daha önceki uygarlıklardan veya yapılardan olan taşları düzenleyerek kullanıyorlar. Bizim Ankara Kalesi'nde de çok görürüz onu. Yani evet. Ankara çevresindeki ve Ankara içindeki yapılardan getirip yapmışlardır. Bodrum Kalesi'nde de bu kullanılıyor. Ama tabii buradaki en önemli özellik şu belki de veya... Yani üzüntü duyacağımız kısmı şu, bu eserin en önemli heykeltıraşlık eserleri İngiltere'de İngiltere Milli Müzesi'nde, British Museum'da. Çünkü yaklaşık olarak hemen 19. yüzyıl içerisinde 1852 yılında ki British Museum tarafından görevlendiriliyor. İngiliz arkeolog Charles Thomas Newton Bodrum'a geliyor. Bu eseri görüyor ve bu eseri parça parça HMS Supply gemisiyle ve diğer gemilerle İngiltere'ye kadar taşıyorlar. Bize maalesef bugün Bodrum'da bu büyük dünyanın yedi harikası olan mozoleden sadece temel kısımları kalmış durumda. En önemli heykeltıraşlık eserleri ve biraz önce bahsettiğim Satrap Manzolos ve eşi Artemisia'nın heykelleri ve o quadriga dediğimiz dört atın çektiği arabanın tekerleri, yanındaki aslanlar hepsi şu anda British Museum'da yer alıyor. Hatta başlangıçta Halikarnas balıkçısı deyince aklıma geldi. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı
1: bir telgraf çekiyor değil mi efendim?
0: British mektup Museum. Yazıyor British Museum'a, diyor ki bizden aldı ki Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı da hani Oxford'da tarih doktorası yapmıştır. Bitirmemiştir ama orada doktorasına başlamıştır. Hani İngilizleri de çok yakından tanır o anlamda. Müzeye bir yazı yazar. Der ki bu Türkiye'den, Anadolu'dan götürdüğünüz bu eserler Anadolu'nun sımsıcak güneşine, sımsıcak sarı güneşine ve masmavi denizinin yanına yakışır. Onu bize geri verin der. Hatta şeyde de orada der ki yani İngiltere'nin o süs ne denir, yağışlı puslu havasına değil.
1: Müsaade ederseniz ben okuyayım mı?
0: Tabii
1: bu
0: ki.
1: Yapı, bu harika yapı Londra'nın sisli havaları için değil, Karya'nın duru mavi gökleri için yaratılmıştır. Sizden insanlık adına rica ediyorum, o eseri asıl yerine geri gönderin.
0: Peki İngilizler ne derler? O enteresan.
1: Okuyayım mı?
0: Evet lütfen.
1: Dileğinizi bir anlamda yerine getirmiş olmak için müzenin mozole salonunun duvarlarını maviye boyadık.
0: Evet. Gerçekten öyledir British Museum'da. Yani o Anadolu'nun o sımsıcak sarı güneşi ve masmavi denizini simgeleyen sarı ve mavi renklerdedir. Evet. Bodrum mozole salonu. Ya tabii bu da hani içleri acıtan, yani böyle bir cevabı almış olmak. Evet. Ben bazen hep biraz hani beni tanıyanlar çok mu şovenist yaklaşıyorum diye düşünüyor olabilirler ama yani işte o niye Halikarnas balıkçısının bu sözüyle başladım, bu yüzden biz sahip çıkmadığımız sürece hep sahip çıkanlar oluyor ve bunu götürüyorlar. Halen bugün hani ben birçok arkadaşımla veya işte öğrencilerimle konuşurken hani Bodrum'a gidenler hani müzeyi gördünüz mü diyorum, hayır diyorlar. O zaman diyorum hiç şey yapmayalım, müzeyi görmediyseniz mozoleyi zaten görmemişsiniz. Evet diyorlar, ya böyle bir yer mi var? Evet diyorum, hem de Bodrum'un hemen içerisinde yani merkezde yer alıyor. Yani o yeni yat limanının iki kot üstünde yer alan bir alan. Yani, tabii ki biraz önce bahsettiğimiz gibi o biraz önce o 45 metrelik devasa mezar anıtını ancak gözümüzde canlandırabiliyoruz ama en azından onun bulunduğu alanı da görebilmek büyük bir ayrıcalık. İşte biz biraz değer vermemiz gerekiyor ki onlar da böyle bir mektupla tekrar geri cevap yazmasınlar.
1: Bu tabii arada Halikarnas balıkçısından çokça bahsettik. Açılışta da az önce de o yapının güzelliğini ifade eden sözleri de var. İsterseniz onu da dinleyenlerimize aktaralım. Sonra bir müzik arası verelim ve sohbetimize devam edelim. Çok hayran bu mimariye ve şöyle diyor: düşün bir kez, bütün geleneklere bir tekme vurarak yepyeni bir şey yapmak. İnsanı deli eder yahu diyor. Bu meydan okuyuşu düşündükçe içimde bir trompet ve tambur gürlüyor.
0: Evet.
1: Çok hayran ama maalesef topraklardan, bulunduğu topraklardan koparılmış,
0: evet,
1: bir şaheserden
0: maalesef
1: bahsediyoruz. Peki efendim, bir müzik arası verelim, sonra sohbetimize devam edelim.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Şu anda stüdyomuzda Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve arkeolog doçent doktor Tulga Albustanlıoğlu ile birlikteyiz. Halikarnas Mozolesi'ni konuşmaya başladık bu bölümün birinci kısmında. Bolca Halikarnas balıkçısından bahsettik.
1: Bodrum olunca.
0: Bodrum olunca evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Yine Bodrum'u konuşalım.
1: Evet, yani esasında bahsetmek istediğimiz bu dünyanın yedi harikasından biri olan mozole binası ile birlikte başka yapılar da var tabii. Elbette. Dışarıdaki müzelere kaçırılan, her ne kadar padişah fermanları deseler de o dönem içerisinde veya şu andaki bir takım dava süreçleri devam eden yapılar veya başka eserler de olsa esasında tamamen bir haklılık payı var. Çünkü ben de hep şunu söylüyorum. Yani o eser doğduğu ülkeye geri bence gelmek zorunda. Çünkü Halikarnas balıkçısının dediği gibi İngiltere'nin o sisli puslu havası değil, Akdeniz güneşinin o masmavi denizine ve sıcak sapsarı güneşine yakışır. İngiltere'ye değil gerçekten. Ama maalesef baktığınızda işte Louvre Müzesi de aynıdır, British Museum da aynıdır, Metropolitan New York'taki müze de aynıdır. Hepsi maalesef bu tür devşirme malzemelerle müzelerini süslerler ve savundukları şey de şudur, işte bu insanlığın ortak mirası, artık insanlar bunu burada da görüyorlar, buraya da birçok turist geliyor, burada da görme imkanı var, sonuçta biz hani bunun nereden geldiğini, menşeini söylüyoruz, bunda ne gibi bir sakınca var gibi. Ama tabii ki bu hani kültürel bir adalet duygusu içerisinde hiç de haklılık payı olmayan bir görüş bence. Biraz önce konuşma arasında sizle sohbet ederken tabii Halikarnas balıkçısının bu kadar yoğun bir kültürel yapı içerisinde böyle bir eserin ve diğer eserlerin Türkiye'den kaçırılmış olmasından duyduğu üzüntü. Tabii ki hani Bodrum hayranı, işte evet, belki hikayesini dinleyenlerimiz biliyordur. Kalebentliğe mahkum ediliyor, Bodrum'a geliyor. O Mavi Sürgün romanı ve filmini okuyan veya filmi izleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. 4 senelik bir kalebentlik var Bodrum Kalesi'nde ama kaymakam diyor ki tamam, ben zaten gidecek yer yok, gelmek gitmek o kadar zor ki şimdiki, evet, Bodrum değil tabii, dağları taşları aşmanız gerekiyor. Tamam diyor, sen hani kaleden çık, Bodrum'da kendine bir küçük ev yap ve

0: buralarda dolaş. İşte esasında Bodrum'un Bodrum olması, hep Halikarnas balıkçısı, işte o rumuzuyla da Cevat Şakir Kabağaçlı Halikarnas balıkçısı rumuzunu evet. kullanır.
1: Ve tabii orayı sadece bir deniz, güneş ve tabiattan ibaret görmüyor, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet. Yani ilk defa
1: zengin kültürel yapıyı, derinliği de çok iyi algılayabilen.
0: Kesinlikle. Hatta Azra Erhat'la birlikte ilk evet. işte o mavi tur dediğimiz bugün, hani yani kendilerle kotralarla yapılan o mavi turları ilk defa düzenleyen, ilk bu anlamda rehberlik faaliyetlerini o bölgede.
1: Tabii ilk turlara katılanlar da dönemin ünlü yazarları, düşün insanları, değil mi efendim?
0: Tabii ki, tabii ki. Hatta yine hep böyle biraz konu Mozole'den Bodrum ve Halikarnas balıkçısına döndü ama yine bir anekdotu var Halikarnas balıkçısının. Diyor ki bir gün, diyor, bir İngiliz tarihçi dostumu dolaştırırken, diyor, İngiliz yazar şey demiş ona, yani ne enteresan demiş, Yunanistan'da dolaşırken hani bu tür yapıları gördüğümde hiç garip gelmiyor da sizin ülkenizde, Türkiye'de bunları dolaştığımda böyle bir sanki size ait değilmiş, başka birilerine aitmiş izlenimine kapılıyorum deyince, Halikarnas balıkçısı diyor ki yazara, bu, diyor, tamamen sizin aldığınız eğitimin bir yansıması, diyor. Eğer
1: ön yargı,
0: siz orayı Türkiye, burayı Yunanistan olarak düşünseydiniz, aklınıza böyle bir şey gelmeyecekti. Tamamen bu aldığınız, biraz önce söylediğiniz gibi, ön yargıların veya eğitim sisteminin size o bilgiyi, o kültürel yapıyı sanki buraya ait değilmiş gibi dayatmasının bir sebebi, diyor. Gerçekten bu öyle. O yüzden tabii ki Mozole çok önemli bir örnek. Biraz önce o dünyanın lideri arkasından ikincisi de Türkiye'de dedik. Ondan da çok kısa bahsetmeme izin verirseniz, İzmir Selçuk'ta yer alan Efes Artemis Tapınağı. O da aynı şekilde dönemin en büyük tapınaklarından bir tanesi. Hatta sütunları, bizim kolumdaki alata dediğimiz, hepsi kabartmalı sütunlar. Maalesef İngilizler oraya da geliyorlar ve bütün bu kabartmalı sütunlar yine British Museum'a taşınıyor. Yani neden, belki dinleyenlerimiz diyecek ki, niye böyle İngilizler, işte Fransızlar veya Almanlar, biraz sonra Bergama'dan, Zeus Altarı'ndan da bahsedeceğiz. Çünkü o dönemde çok fazla gezgin, seyyah dolaşıyor ve bunlar hani adım adım muharir gibi, işte o dönemin haber bültenini yazan gazeteciler gibi, her bir köyü, kasabayı, yolları, her şeyi çizerek, yaparak ve nerede ne kadar yapıtı, tarihi eseri gördülerse, fotoğraf makinesi yok ama o kadar güzel gravürlerle, çizimlerle bunları evet. yayınlıyorlar kitaplarında. Bu tabi batıda bir ilgi unsuru olmaya başlıyor ve işte o yüzden de bu tip eserlerin bazıları da bu seyyahların ve yazarların bahsinden dolayı Anadolu'dan ve özellikle Kurtuluş Savaşı esnasında da, maalesef savaş ortamları buna çok büyük
1: müsait
0: imkan sunuyor.
1: Evet.
0: Belki hatırlayacaksınızdır, 90 yılındaki ilk Körfez Savaşı'nda Amerikalılar Irak'a girdiğinde Irak'taki müzeleri boşalttılar. Yani ilk işleri bu oldu. Yani o Mezopotamya'nın kadim kültürünün müzelerini Amerika'ya götürdüler. Birçok eser gitti. Yani nerede oldukları bilinmiyor. O yüzden tabii savaşlar bu anlamda, bu kaotik ortamlar da buna birazcık çanak tutuyor. Bir de tabii maalesef hani o dönemde halkımız, şimdi biraz daha tabii
1: bilinç
0: daha fazla ama o dönemde o kadar umursamıyorlar. Onu bir hep böyle tırnak içinde söylemek gerekiyor. Gavurun taşı, diyor. Yani bize aitti ki, bir taş, diyor. Yani onun için bir taş kadar değeri var. Hatta çoğunu kireç yapmak için eritiyorlar o mermerleri. O yüzden tabii çok da fazla bu anlamda karışmamışlar. Bir de bunlar için belli ücretler ödenince, özellikle Osmanlı Devleti dönemi içerisinde devlete de para ödendiği için çok da fazla karışmamışlar. Bugün hatta aklıma o geldi. Mozole'nin bugün o temel kalıntıların orada, lütfen dinleyicilerimiz Halikarnas'a, Bodrum'a gittiğinde Mozole'ye giderlerse dikkat etsinler. Bazı sütunlar vardır ve üzerlerinde o sütunların ok işareti vardır. Onlar İngiltere'ye, British Museum'a götürülmek için ayrılan
1: işaretlenen,
0: ama bir nedenden evet. dolayı, yani yüklenememiş artık ya, fazla kargosu dolmuş, orada bırakılmış. Evet. Yani onlar da gidecekmiş esasında. Hatta Malta'da, Malta

0: giderken Malta'ya bırakılan, düşünün, oradaki liman yapımı esnasında Malta'ya bırakılan mozole taşları var. Bugün maalesef çoğu su altında Malta'da.
1: Evet.
0: Yani çok acınası bir durum. Yani eser
1: Gerçekten
0: doğduğu
1: öyle. Şunu da aslında biraz size sormak istiyorum. Özür dilerim, yine sözünüzü kesiyorum ama
0: Estağfurullah.
1: günümüzde bu eserlerin geri alınması süreçleri çok kolay süreçler değil. Zaman zaman gelen eserler olduğunu biliyoruz ama uzun yıllara dayanan mücadeleler sonucunda gerçekleşiyor
0: Evet.
1: zannediyorum. O konuyla ilgili de bize bilgi verir misiniz
0: Tabii
1: lütfen?
0: şimdi büyük yapılar, yani o monumental yapılar, anıtsal yapıları artık hani oranın, artık o kentin veya müzenin şahsiyetiyle bütünleşmiş. Yani düşünün ki Almanya'da işte Bergama'dan bahsettiğimiz
1: Hatta müzenin
0: programda
1: adı değil mi?
0: müzenin
1: Öyle
0: adı Pergamon
1: bir
0: Müzesi, yani
1: evet.
0: Bergama Müzesi.
1: Bergama
0: Yani Bergama
1: Müzesi.
0: Müzesi'ni kuruyorlar. Yani Karhuman geliyor, bir mühendis, arkeolog diyelim, o yol yapımı esnasında bu şeyi görüyor. Bergama Zeus altarını görüyor ve yani kaç o büyük devasa tonajlı sandıklarla, sayısını hatırlamayacağım ama 400 küsür diyeyim, yani 430 civarında, 36 civarında, 436 o büyük dev gibi sandıklar tek tek parça parça sökülerek Dikili'den, limandan Almanya'ya götürülüyor, düşünün.
1: Evet.
0: Yani hepsini tek tek söküyorlar. Hatta halk o zaman şey olarak itiraz ediyor. Sanki böyle bir altın define bulmuşlar da bunu
1: Onu
0: götürüyorlar. Diyorlar ki
1: kaçırıyorlar
0: yok,
1: gibi.
0: merak etmeyin diyorlar, bu şey değil. Altın değil.
1: Evet.
0: Taş bu. Ha tamam diyorlar o zaman.
1: İşte
0: Taşsa sorun
1: bilinç
0: değil.
1: çok
0: Evet,
1: önemli.
0: yani taşsa değeri yok. O yüzden tabii maalesef bu tür büyük yapıların artık, özellikle o kentlerde, onlar da onu söylüyor zaten. Artık diyorlar ki bu dünya kültürel miras için bir ortak payda da bizim ülkemizde sergileniyor. Ve siz bunların bir bölümünü de fermanla verdiniz bize diyorlar.
1: Evet.
0: Yani bir padişah fermanı var. Hani biz bunu zorla, hileyle alıp götürmedik. Siz buna razı oldunuz. O yüzden bunu veremeyiz. Ama tabii o dönemki şartlar içerisinde düşündüğümüzde daha farklı parametreler var. Yani esasında hukuken bunları bizim isteme hakkımız var tabii. Ama o büyük eserlerin gelmesi, işte Bergama Zeus Altarı'nın Berlin'den gelmesi, işte British Museum'dan bütün bu güzel ilk bölümde bahsettiğimiz
1: Anlattığınız evet.
0: mozolenin gelmesi, heykel
1: Çok mümkün
0: hiç mümkün
1: görünmüyor.
0: değil. Yani bir de şöyle bir şey var Sevda Hanım. Bir hukuki süreçte diğerine örnek teşkil edecek bir dava, diğer eserler içinde, mesela Mısır'da diyecek ki Fransızlara, İngilizlere, siz o zaman madem bunu veriyorsunuz
1: Bizimkileri
0: bizden
1: evet.
0: kaçır, hepsi bir dava konusu olacak.
1: Evet.
0: Yunanistan diyebilir, İtalyanlar diyebilir, çünkü Roma'dan da götürülen birçok eser var. Yani bütün ülkelerden götürülen eserlere bir örnek teşkil edeceği için de bunu yapmak istemiyorlar. En güzel bunun örneklerinden birisi bizim meşhur elmalı definesi dediğimiz definedir. Onu şeye götürmüşlerdir, işte yine kaçak yollardan Amerika'ya, veya Karun hazinesi yine aynı şekilde Amerika'ya götürülmüştür, Metropolitan Müzesi'ne. Özellikle o Karun hazinesi dediğimiz Lidya hazinesi, tam dava kazanılacakken, çünkü dava açıyoruz, uzun süre dava devam ediyor, Metropolitan Museum bu davayı kaybedecekken, tamam diyorlar, biz kabul ediyoruz, eserlerinizi geri veriyoruz. İşte o biraz önce söylediğim nedenden dolayı, yani sırf örnek teşkil etmemesi açısından tamam diyorlar, kabul ettik biz bunu, hani
1: Evet.
0: dava düşüyor ve diğer eserler en azından bu örneklemenin dışında kalıyor. Yani bunun gibi çok, işte Troya hazineleri meşhur.
1: Evet.
0: Heinrich Schliemann değerli bir adam, tüccar, ama bütün ölü dillere vakıf bir Alman tüccar. Geliyor ki antik kaynaklardan, Homeros'un kendi yazdığı antik Yunanca'dan okuyarak
1: Bu
0: öğreniyor.
1: arada 2 dakikamız var
0: Tamam.
1: değerli hocam, hatırlatmak isterim.
0: Yani yine dinleyenlerimiz Troya'ya, Truva'ya gittilerse, yani Troya diyoruz ama Truva diye de adlandırılıyor. Orada meşhur bir yer vardır. Şiliman açması denir. Yani öyle
1: Evet.
0: bir yarmış ki o tümülüsü şeyi, höyüğü, özür dilerim. Tam bir yarma ve işte, çünkü hazine arıyor ve bir hazine buluyor. O şey tabii Homeros'un İlyada destanındaki Troya Savaşı'nın hazinesi olarak Kral Priamos'un diye düşünüyor, ama çok daha önce. İşte karısı Sofya Yunanlı, onun vasıtasıyla ilk önce Yunanistan'a, Almanya'ya ve oradan işte Berlin'de İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yenildiğinde, Ruslar girdiğinde şey kayboluyor. Troy hazinesi de kayboluyor. Yıllar sonra çok tesadüf sonucunda Rusya'da Pushkin Müzesi'nin depolarında bulunuyor. O da dava konusu. Diyor ki Almanlar, diyor ki bize ait bu. Biz diyoruz ki bize ait. Şimdi halen yine bu süreçler devam ediyor. Çok karmaşık hukuki süreçler. Yani neresinden bahsetsek o kadar çok anıt, mesela Nereitler Anıtı Ksantos'ta, Antalya Kınık'ta olan, o da çok millet kapısı. Devasa bir agora kapısıdır. Yine mermer bloktan yapılan. Dediğim gibi o kadar çok eser var ki hangisini bahsedecek, hangi kaçından.
1: Ama en azından şu herhalde söylenmeli. Bundan sonra sahip olduğumuz topraklarımızdaki bu değerleri hem bulundukları yerde korumak, zarar vermemek, hem de yurt dışına bir şekilde küçük parçalarla bile olsa kaçırılmasına engel olmak hepimizin görevi. Kesinlikle. Bunlar bizim tarihi mirasımız. Bu bilince sahip olmak ve öyle yaklaşmak gerekiyor. En azından sözlerimizi böyle bitirelim. Evet. Efendim, süremizin sonuna geldik maalesef. Sevgili dinleyenler, Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi, arkeolog, doçent doktor Tulga Albustanlıoğlu'nu ağırladık. Kendisiyle hem Halikarnas Mozolesi'ni hem de Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan eserlerimizi konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz
0: efendim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.

Gecenin içinden devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu arada yeni güne de başladık ve yeni bir konuğumuz var yine stüdyomuzda. Havacılık tarihi araştırmacısı ve

0: Yazar Sayın Mustafa Kılıç, efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim, hoş
0: Şimdi
1: bulduk.
0: Efendim Türk Kuşu'nu konuşacağız sizinle. 91. kuruluş yıl dönümü itibariyle yine gündemimize aldık. Tabii ki Türk Kuşu'nu konuşacağız ama Türk Kuşu'nu konuşabilmek için Türk Tayyare Cemiyeti'ni konuşmak lazım. Belki ondan da önce Ulu Önder Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünün arkasındaki felsefeyi, nedenleri, hangi koşullar bizi Türk Tayyare Cemiyeti'nin kurulmasına ve oradan da Türk Kuşu'na getirdi, bunu konuşmak lazım. Evet. Oradan başlayalım isterseniz.
1: Tamam. Ya öncelikle bugün bu akşam, bugün bu gece benim için çok özel bir gece. Öncelikle tabii ki sizlere, Gecenin içinden programına, yapımcınıza ve size çok özel bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şu an itibariyle dakikalar geçti. Biz 3 Mayıs'a girdik. Yani evet. 3 Mayıs biz havacılar için çok önemli bir gün. Önemli bir tarih. Çünkü evet, askeri havacılığımız var ama biz sivil havacılar olarak kastediğim kendimi ve özellikle de Türk Hava Kurumu'nda yetişen sivil havacılar için çok özel bir gün. Türk Kuşu'nun kuruluşu. Yani biz ona tırnak içinde mabedimiz deriz. Bütün sivil havacılar, paraşütçüler, planörcüler, baloncular, modelciler, yelken kanatçılar, say hepsi için özel bir yerdir Türk Kuşu. Ve bugün onu aynı tarihte kuruluş yıldönümünün 91.sinde sizlerle buradan tüm ülkemize yaymak, bunları konuşmak beni mutlu ediyor. Özel
0: güzel.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür
1: bu güzel nazik davetiniz için teşekkür ederim.
0: Sağolunuz efendim. Evet, şimdi Atatürk, Ulu Önder Atatürk demiş ki istikbal göklerdedir.
1: Evet.
0: Niye böyle demiş?
1: Ya o bir çırpıda söylenen bir söz değil aslında
0: evet.
1: Bu. Onun geçmişi, altyapısı, o hissettirdikleri, o birkaç cümleye sığan aslında koca bir literatür var. Şöyle söyleyelim, Mustafa Kemal biliyorsunuz benim en büyük eserim Cumhuriyet'tir der.
0: Evet.
1: Fakat Mustafa Kemal'in 3 tane de göz bebeği var, ben öyle nitelendiriyorum. Bir tanesi Türk Tarih Kurumu. Çünkü tarihini bilmek zorunda insanlar ve özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün ön sözünde şöyle de der. Yani tarih yazanlar tarih yapanlara sadık kalmalıdır. Yoksa sadık kalmazlarsa işinden çıkılmaz hal alır der. Dolayısıyla tarihi çok önemser Mustafa Kemal. Ve ikinci kurum ve kuruluşu da çok özendiği Türk Dil Kurumu.
0: Evet.
1: Dil Kurumu'nda da işte Türkçenin sadeleştirilmesi, Farsça, Arapça ya da yabancı dillerdeki kelimelerin Türkçeden çıkarılması, yeni bir temiz, sade, duru, anlaşılabilen bir dil yapılması gerekiyor. Ve hiç kimsenin düşünmediği ve benim çok önemseyerek 3. sıraya koyduğum Türk Tayyare Cemiyeti. Türk Tayyare Cemiyeti'nin kuruluşu siz çok iyi biliyorsunuz. Daha önce de programlarımızda konuştuk. 16 Şubat 1925. Peki neden Atatürk Türk Havacılığına bu kadar önem veriyor? Düşünün, 1903 yılında Amerika'da ilk motorlu uçuş yapılıyor. Ve aradan 8 yıl gibi bir süre geçiyor. 1911 yılında Osmanlı İstanbul'da Osmanlı himayesinde ya da o dönemin yöneticileri tarafından havacılık teşkilatının kurulması 1911 yılında İstanbul'da Ayastefonos'ta, yani bugünkü Yeşilköy'de başlıyor.
0: Evet.
1: Ama 1911 yıl diyoruz ama 1910 yılında Mustafa Kemal'in Fransa'daki Picardy manevralarında havacılık, yani askeri tatbikatlarda havacılığın ilk daha nüvelerini orada görüyor ve havacılığın önemini orada hissetmeye başlıyor. Daha sonrası biliyorsunuz, Balkan Savaşı'nda olsun, Trablusgarp'ta keza bir İtalyan uçağı ilk kez savaş uçağı olarak kullanılıyor ve Mustafa Kemal'i gözünden yaralanmasına da neden oluyorlar.
0: Evet.
1: Daha sonra Çanakkale Savaşları var biliyorsunuz. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra da işte müttefikimiz Almanların çekilmesiyle Filistin cephesindeki paşa bölükleri var. Oradaki uçakların işte Adana'ya getirilmesi, Konya'ya falan gibi. Ve Ulusal Kurtuluş Savaşımız. O zamanlar biliyorsunuz havacılarımız cansiparane uçuşlar yaptılar vatan savunmasında.
0: Ki bunu Vecihi Hürkuş'un hayatını,
1: evet,
0: yine sizinle,
1: evet,
0: konuşurken,
1: evet,
0: çokça dinleyenlerimize de aktarmıştık.
1: Evet, evet. Onlar efsane havacılarımız. Onlara,
0: evet,
1: madem yeri geldi bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Onlar olmasaydı biz olmazdık havacılar, öyle söyleyelim. Dolayısıyla Atatürk'ün böyle bir havacılık geçmişi var ve Kurtuluş Savaşı'nda o cansiperane uçan havacıları daha savaş bitmeden takdir edecek kadar da Atatürk bu konuya çok hakim. çok yetkin ve hatta hep işte İkinci Dünya Savaşı'nda ya da şeyde Japonların kamikazeleri konuşulur. Uçakları birer mermi gibi, birer bomba gibi gemilere saldırdığını biliyoruz ama Mustafa Kemal'in Sakarya Savaşı'nda havacılara şöyle der: yani eğer merminiz bir

0: bitti, saldıracak bombanız bitti, uçağınızla saldırır mısınız der ve bütün Türk havacıları tabii ki derler ve Atatürk de onları daha savaş bitmeden Millet Meclisi'nden takdimname ile onları onurlandırır. Dolayısıyla Atatürk böyle bir vizyondan geliyor, böyle bir deha ve bu havacılığın önemini çok daha öncesinde kavramış ve Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra dediğimiz gibi işte tarih kurumu, dil kurumu gibi önemli atılımları yaparken de Türk Tayyare Cemiyeti'nin kurulmasını istiyor. Bunun için de 1915'ten beri yanında olan, üsteğmenliğinden beri yanında olan, Cumhuriyet ilanından sonra da Bolu mevzu olan Cevat Abbas Bey, yani Atatürk'ün yaveri, Samsun'da yanında, Erzurum'da, Sivas'ta bütün mücadele içerisinde onun çok güvendiği, onun kadim dostu diyelim, Cevat Abbas'a bir talimat veriyor. Diyor ki Türk Tayyare Cemiyeti adı altında bir oluşumdan bahsediyor. Ama yapılmak istenen de şu: o dönemde biliyorsunuz Cumhuriyet yeni kurulmuş, maddi imkanlar çok kısıtlı. Dolayısıyla
1: yeniden bir ülke inşa edilmeye
0: evet.
1: çalışılıyor her manada.
0: O yüzden de diyor ki bir sivil toplumların, yani halkımızın da katkıları olsun, böyle bir kamu yararına çalışan dernek statüsünde. Bugün de keza aynıdır. Eski adıyla Tayyare Cemiyeti, bugünkü adıyla Türk Hava Kurumu, kamu yararına çalışan bir dernek statüsünde yaşamını sürdürmektedir. Dolayısıyla Atatürk böyle bir öneriyi getirdikten sonra Cevat Abbas çalışmalara başlıyor. Sizin de az önce önünüzde duran kitaptan bahsettiğiniz gibi Vecihi Yurtkuş'u yanında çağırıyor ve birlikte Ankara'da Tayyare Cemiyeti'nin ilk çalışmalarını yapıyorlar. İlk meclis binasının altında, sonra Hacı Bayram'ın yanındaki bir binada, sonraki gelişmelerle işte sizin hemen komşunuz olan TRT'nin, Türk Hava Kurumu'nun genel
1: Yan
0: merkezinde,
1: binamız.
0: yan binanız, orada çalışmalar devam ediyor ve inanılmaz bir halk kitlesinin destekleri var. Yapılan yardımlar inanılmaz derecede.
1: Bu arada yanlış hatırlamıyorsam ilk uçak Ceyhan
0: Doğru,
1: halkının
0: doğrudur. Ben sizin...
1: bağışlarıyla, değil mi efendim? Ve uçağın ismi de Ceyhan.
0: Ceyhan. Ben zaten birkaç programdır dikkatimi çekiyor. Havacılık konusunda sizin oldukça yetkin olduğunuzu farkındayım.
1: Yok efendim, sizin
0: Harikasınız.
1: anlattıklarınızdan
0: Estağfurullah.
1: öğreniyoruz.
0: Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Dolayısıyla Tayyare Cemiyeti kurulur kurulmaz büyük yardımlar geliyor. Yani amaç neydi? Türk Tayyare Cemiyeti'nin, Atatürk'ün öngörüsüyle kuruluş amacı şu. Hatta söylentilerde çok belgesi olmasa da Atatürk Tayyare Cemiyeti'nin tüzüğünün ana maddelerinin altını da çizdiğini biliyoruz biz. Birincisi, önce havacılığı tanıtmak. Yani havacılık nasıl bir şeydir? Nasıl bir olgudur? Ne işe yarar? İkincisi, havacı bir gençlik yetiştirmek. Aynı zamanda hava sektöründe çalışacak pilot olsun, makinist olsun ya da diğer dallar olsun, insan kaynağı yetiştirmek, havacı bir gençlik oluşturmak ve daha da ilerisi yavaş yavaş Türkiye'de oluşacak, yeni kurulan cumhuriyette oluşacak bir hava sanayisinin altyapısını oluşturmak. Böyle bir vizyon içerisinde Atatürk'ün öngörüsüyle çalışmalar başlıyor. Cevat Abbas Bey tabii karaca bir subay. Fakat Vecihi Yurtkuş'un havacı olması hasebiyle birlikte sabahlara kadar bu konularda akıl yürütüyorlar ve çalışmalar yapıyorlar.
1: Tabii Vecihi Hürkuş'un da bir vizyoner olduğunu ifade edelim. Uçak yapmaya çok meraklı ve, değil mi, bu konuda sürekli çalışıyor.
0: Kesinlikle, affedersiniz. Vecihi Yurtkuş'un hayali zaten o. Yani bir havacılık okulu kuralım ve havacı gençlik yetiştirelim mantığıyla hareket ediyor. Dolayısıyla Cevat Abbas'a verdiği ilk talimatla beraber, birlikte verdikleri talimatta bir havaalanının oluşması lazım. Bir hava okulunun yapılması lazım. Dolayısıyla Vecihi Yurtkuş Ankara civarında bir yer arayışına başlıyor. Ve bugün Etimesut, Ahi Mesut'ta dediğimiz bir yerde geniş bir arazi, 40 dönüm olduğu varsayılan, sahibesinden yani bir hanımefendiden o 40 dönümlük araziyi 8.500 lira gibi bir parayla satın alıyorlar. Amaç orada bir hava alanı yapmak, hava eğitimleri vermek, havacı gençler yetiştirmek. Fakat bu dönemde bir de işte uçak alımları başlıyor. Sizin de demin vurguladığınız gibi Ceyhanlılardan gelen paralarla diğer il ve ilçelerden gelen yoğun istek var. İşte yurt dışına gidip bir havacılık gezisi planlanıyor. Vecihi Yurtkuş, Cevat Abbas, İskender Bey, Şakir Azım Ergökmen gibi bir heyet yurt dışında havacılık tanıma gezisine gidiyorlar. Orada çeşitli anlaşmalar yapıyorlar ve doğal olarak da Alman ekolüne yakınız. Birinci Dünya Savaşı'ndan müttefikimiz olduğu nedeniyle. Fakat bu ara Türkiye'de inanılmaz derecede uçak alımları başlayınca yabancı firmaların da iştahı kabarıyor.
1: Rekabet başlıyor.
0: Rekabet başlıyor.
1: İtalyanlar
0: ve Fransızlar da hatta Çekoslovaklar da sonradan uçak satmak için Türkiye'de çeşitli temsilcilikler kuruyorlar. Bu anlamda da Ankara'da cadı kazanı kaynıyor. Herkes bir uçak satmaya çalışıyor ve doğal olarak da tepki Cevat Abbas ve Veci Yurkuş ekibine gerek var mı yurt dışına gitmek? Bu kadar 40 dönümlük araziyi niye alıyorsunuz? Ya da giydiğiniz elbise bu kadar pahalı mı olmalıydı gibi eleştiriler gelince doğal hamiler arasında Başbakan İsmet İnönü de Tayyare Cemiyeti'nin olağan toplantılarına katılıyor ve orada da şöyle eleştiriler geliyor. Bir taraftan da bakıyorsunuz, yani Tayyare Cemiyeti'nin içerisinde ne kadar havacı yönetici var, o da bir soru işareti aslında. Milletvekillerinden var, gazetecilerden var, Ankara'nın esnaflarından yönetim kurulunda insanlar var. Dolayısıyla bu anlamda bazı eleştiriler artık İsmet İnönü'nün kulağına kadar geliyor ve bir öneri geliyor. Yani bu masraflarını artık kısalım ve bundan sonraki paranın yönetimi Milli Müdafaa Vekaletine geçsin diye.
1: Peki efendim, bu noktada isterseniz bir ara verelim, ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim.
0: Tamam, teşekkür ederim.

0: Gecenin içinden de Türk kuşunu konuşuyoruz. Sevgili dinleyenler, şu anda stüdyomuzda havacılık tarihi araştırmacısı ve yazar Sayın Mustafa Kılıç'la birlikteyiz. Sohbetin birinci bölümünün son dakikalarında Etimesgut'ta satın alınan araziyi konuştuk. Bazı tartışmalar olduğundan bahsettik. Özellikle yurt dışına yapılan geziler bağlamında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Evet, öyle söyleyelim. Dediğimiz gibi Vecihi Yurkuş, Cevat Abbas ve Türk Tayyare Cemiyeti ekibi yurt dışındayken Türkiye'de bazı eleştiriler geliyor. Bu eleştirilere de yönetim kuruluna başkanlık yapan o dönemin başbakan İsmet İnönü de eleştirileri dinledikten sonra tabii gelen öneriler doğrultusunda Atatürk'e bir mektup yazıyor. O mektubu da buldum ben araştırmacı olarak. Tabii maddeler halinde sıralanıyor. Bir altıncı madde söz konusu. O altıncı maddede şöyle diyor. Eğer diyor uygun görürseniz diyor Cevat Abbas'ı diyor görevden alalım diyor ve yerine diyor Atatürk'ün çocukluk arkadaşı, hatta uzaktan akrabası olduğunu bildiğimiz Fuat Bulcan'ın Tayyare Cemiyeti Başkanı olması öneriliyor.
0: Atatürk, ve böylece tartışmaların
1: tabii,
0: ortadan kalkacağı,
1: kalkacağı düşünülüyor.
0: Evet.
1: Ve şeyi de vurgulanıyor, yani işte aşırı masraf yapıldığı, mesela hiç gerek olmadığı halde 40 dönümlük arazinin sahibesinden 8500'e niye alındığı gündeme gelince Atatürk tabii ki karşısında İsmet İnönü de var ve yönetim kurulu var. Tamam diyor, onaylıyorum diyor 6. maddeyi ama diyor lütfen diyor Cevat diyor yurt dışından geldikten sonra kendisini ifade etsin ve bunları açıklamasına izin verin diyor. Dolayısıyla ondan sonra da bütün Türk Tayyare Cemiyeti'nin mali kontrolü Milli Müdafaa Vakfı'na, yani Milli Savunma Bakanlığı'na geçtiği için de bir anlamda havacılık faaliyetleri bir an duruşa geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda ben araştırmalarda yıllarca bu soruyu da sordum kendime. Atatürk neden madem Cevat Abbas'ı ve Vecihi Yurkuş'u biraz savunucu ya da onlar koruyucu bir cümle etmedi mi diye. Fakat sonra görüyorsunuz ki o kadar ince ve zarif bir şekilde bunu hallediyor ki eleştirilere bakıyor ve eleştirilerin çok makul ve mantıklı cevaplarını Cevat Abbas zaten veriyor. Vecihi Yurkuş'u zaten biliniyor ve onun havacılık noksanından dolayı her söylediği geçerli ve mantıklı şeyler. Ve bir tek geriye madde kalıyor. İşte benim bulduğum ve bulmaktan da övündüğüm bir madde şu. Hani 8500 liraya sahibesinden havaalanı ve eğitim için alınan Etimesgut'taki, Ahi Mesut'taki araziyi Atatürk şöyle diyor. O zaman diyor hemen diyor bunun diyor o arazinin diyor tapu masraflarıyla beraber diyor bana devredin diyor ve İş Bankası'na bir talimat veriyor. 10 bin lirayı diyor Tayyare Cemiyeti'ne çıkarınız diyor ve o araziyi Atatürk daha 1925 yılın sonlarında tekrar üzerine alıyor. Dolayısıyla bu süreç devam ediyor fakat Tayyare Cemiyeti'nin amacı neydi? Havacı bir gençlik yetiştirmekti. Maalesef sadece onu yapamıyor. İl ve ilçelerden gelen bağışları topluyor. Uçak alımlarından sonra mali kontrol Milli Müdafaa Vekaleti'nde ve alınan uçaklara törenlerle hava kuvvetlerine devri söz konusu oluyor. Süreç böyle işlemeye başlıyor. Tabii milli piyango var, kumbaralar var, bağışlar var, işte pullar var, çeşitli gelir kaynakları da artarak devam ediyor. Ve sonuçta şöyle diyelim, Tayyare Cemiyeti'nin ikinci başkanı Fuat Bulca olduğu biliyoruz. Ve 1934 yılında Fuat Bulca Sovyetler Birliği'ne bir havacılık gezisine gidiyor. OSAİM diye Sovyetler Birliği'nin bir havacılık kuruluşu var. Yani bizim Türk Hava Kurumu'nun o zamanki benzer
0: gibi,
1: kuruluşu,
0: evet.
1: Karşılığı gibi. Orada kendisini çok iyi karşılıyorlar Fuat Bulca'yı ve çeşitli havacılık birimlerini ve eğitimlerini gezdiriyorlar. Fuat Bulca çok etkileniyor. Yani benim ülkemde neden böyle bir şey yok diyor. Yurda döndükten sonra 1934 yılının sonlarında Mustafa Kemal'e, yani Atatürk'e Cumhurbaşkanı yanına çıktıktan sonra Sovyetler Birliği'ndeki havacılık faaliyetleri bahsediyor. Atatürk de zaten istediği bu zaten. Yani amaç havacı bir gençliği yetiştirmek. O gençlere
0: onun için de
1: havacılar,
0: eğitim merkezi
1: gerek.
0: Şart.
1: Evet. O zaman diyor ki ya diyor ifade aynen

0: Böyle ya öyle mi Fuat diyor. O zaman biz de diyor Türk kuşu adı namında diyor bir oluşum başlatalım diyor. Ve gençleri havacılığa eğitmeye başlayalım diyor. Bir taraftan da diyor veciden de faydalanın
1: Evet.
0: diyor.
1: Yani Türk kuşu bizzat Atatürk'ün verdiği
0: Atatürk'ün
1: bir isim.
0: evet. Zaman zaman onu da söylemek istiyorum. Bazı güncel böyle makalelerde, yazılarda, gazetede Türk kuşu ayrı yazılıyor. Aslında Türk kuşu özel bir isim. Tamamı Türk kuşu olarak yazılmalı. Onu da vurgulamak isterim.
1: Peki.
0: Dolayısıyla böyle bir öneri geldikten sonra Cevat Abbas veciden de faydalanın emriyle beraber Türk kuşunun oluşumuna geçiyorlar. 3 Mayıs 1935'te. O gün işte yani bugün 91 yıl önce o Türk kuşunun açılış töreni yapılacak ve ne kadar enteresandır. Bakın burada ayrı bir gene bir zeka var. Onu da vurgulamak isterim. Atatürk Türk kuşunun açılışına gidecek ama Sabiha'ya diyor ki Sabiha Gökçen yani manevi kızına Sabiha hadi hazırlan diyor. Bugün yeni bir oluşumun diyor. Yeni bir heyecanın başlangıcı olacak. Birlikte gidiyoruz. Hazırlan diyor. Ama yıl 35, düşünün Sabiha Gökçen 1934'te soyadı kanunu çıktığında Atatürk Sabiha'ya Gökçen soyadı veriyor. Yani gökle ilgili, havacılıkla ilgili bir soyadı vermiş. Bence korkunç bir plan içerisinde Atatürk manevi kızının havacı olmasını arzu ediyor.
1: Atatürk'ün zaten gözü hep ileride, değil mi efendim?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ve Sabiha Gökçen'i de alarak Türk kuşunun açılış törenine gidiyorlar. Henüz daha Atatürk kendisinin üzerine aldığı araziyi Türk Hava Kurumu'na yani Türk Teyyare Cumhuriyeti'ne bağışlamadı, geri vermedi ama Türk kuşunun açılışı bugünkü Güvercinlik Hava Meydanı'nda. Yine Etimesgut'ta Türk kuşuna çok yakın bir alanda o dönemlerde kullanılan havaalanımız Ankara'nın orada açılış töreni yapıyor. Kürsüye çıkıyor, çok güzel bir konuşma yapıyor. Arkasından Başbakan İsmet İnönü ve Türk kuşunun açılışında da örnek aldığımız ülke neydi? Sovyetler Birliği'ndeydi. Yine Fuat Bulcu'nun iletişimleriyle, diyaloglarıyla Sovyetler Birliği'nden 2 tane öğretmen getiriliyor. Anohin ve Romanov diye. Bunlar ama çok yetkinler. Hem paraşütçüler, hem planörcüler, hem motorlu uçuş yapabiliyorlar. Yani çok yetkin oldukları için de özellikle seçilmiş 2 Rus hoca Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de güvercinlikte eğitimler başlıyor. Yurdun her köşesinden kız, kadın, erkek yani inanılmaz bir
1: İlgi
0: ilgi
1: de
0: var.
1: çok büyük, değil
0: Çok
1: mi?
0: büyük var ve gelmek istiyorlar. Tabii süreç ilerleyeceği için diyorlar ki artık bizim de Türk öğretmenlerin olması lazım. Hatta orada açılış töreninde şöyle ilginç bir şey de var. Rus hocaların bir tanesi paraşüt atlıyor, bir tanesi planör gösterisi yapıyor. Bir paraşütle atladıktan sonra Atatürk diyor ki yani bir Türk de var mı acaba gibi böyle bir diyalog geçiyor. Ve Eskişehir'de daha önce paraşüt eğitimi almış bir küçük zabit, bir asubay. Onu uçağa bindiriyorlar. Bizim pasaj dediğimiz kortejin önünden geçiyor. Paraşütle atlaması gerekiyor. Fakat ayarlayamıyor herhalde. Sonra bir pasaj daha geçiyor ve Atatürk artık diyor ki atla be çocuk diyor ya. O arada tesadüf atlıyor. Atlayınca da mutlu oluyorlar. Dolayısıyla açılış süreci orada gerçekleşiyor. Ve Atatürk tekrar konutuna döndükten sonra da kısa bir süre sonra da o daha önce satın aldığı 8.500 ya 10.000 lira vererek aldığı araziyi Türk Hava Kurumu'na bu sefer 1935'te Türk Teyyare Cemiyeti 6. Kongresinde adı Türk Hava Kurumu oluyor. Dolayısıyla Atatürk Türk kuşunun orada açılması için o almış olduğu araziyi Türk Hava Kurumu'na bağışlıyor.
1: Evet. Sonraki dönemde tabii dediniz ya toplumda da büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Her yerden gençler çok büyük bir coşkuyla başvuruyorlar. Sonrasında nasıl bir etkisi
0: Evet,
1: oluyor?
0: bütün Sabiha Gökçen'in de tabii eğitim almaya başlamasıyla birlikte ileride doğacak bir
1: Sabiha
0: öğretmen.
1: Gökçen daha sonra eğitimci olarak da yer alıyor, değil mi
0: Evet,
1: yapı
0: evet, evet.
1: içinde? Evet.
0: Onun başlangıcı da şöyle işte Atatürk'ün öngörüsüyle o da çok heyecanlanıyor ve benimsiyor bu işi ve Türk kuşunda birinci basamak eğitimlere başlıyor zaten. Sonra diyorlar ki ilerideki öğretmen kadrosunu, havacılık eğitimi verecek öğretmen kadrosunu oluşturmak üzere 8 öğrenci, erkek öğrenci, bir kız öğrenci. Kız öğrenci tabii ki Sabiha Gökçen ve onları 10 Temmuz 1935'te İstanbul'dan Çiçerim vapuruyla Sovyetler Birliği'ne, Kırım'a gönderiyorlar. Kırım'da da o dönemde Kırım'da biliyorsunuz Kırım aslında bir Tatar bölgesi. Yani Türk Tatarlarının çok yaşadığı bir yer. Oradaki havacılık merkezinin adı da Köktebel. yani yıllarca Köktebel gibi olgulandı. Sonra bir Tatar Arap

0: araştırmacıyla tanıştığımda oranın aslında Köktebel Tatarca bir telaffuzda Göktebel. Yani gökteki bir bel. Sebep de şu, bel demek yani yamaç. Planörler motorsuz hava araçları biliyorsunuz. Havaya çıkabilmesi için ya birisi uçağa bağlayıp havaya çıkaracaksınız ya da bir yamaçtan, bir tepeden rüzgarın kaldırma kuvvetine ya da termiğin, sıcak havanın kaldırma kuvvetine kendinizi bırakacaksınız. Dolayısıyla oradaki eğitimler Köktebel'de eğitimler başlıyor. 8 Türk erkek öğrenci ve bir Sabiha Gökçen. Erkek
1: Sayın
0: öğrenciler...
1: Kılıç, 4 dakikamız var.
0: Tamam, hemen toparlayalım.
1: Evet.
0: Oradaki eğitimler aldıktan sonra Sabiha Gökçen biraz erken dönüyor. Sebebi de şu, biraz rahatsızlığı var. Bir Türkiye'deki Zehra, Atatürk'ün diğer manevi kızının vefatı nedeniyle Atatürk'ten izin alarak dönüyor. Diğer 8 öğrenci Moskova'ya gidip motorlu uçuşla eğitim alıyorlar. Ve yurda döndüklerinde Sabiha Gökçen başta olmak üzere diğer öğretmenler Türk kuşunda eğitim vermeye başlıyorlar. Türk kuşunda eğitimler devam ederken Atatürk bu sefer Sabiha sen yarım bıraktın motorlu uçuşu diyor. Ve Eskişehir'e 1937'de 1. Tayyare Alayı'na Sabiha Gökçen'i gönderiyor. Orada askeri havacılık eğitimlerini de tamamlıyor. Biliyorsunuz aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın askeri
1: Savaş
0: savaş pilotu
1: pilotu.
0: olarak da görev yapmaya devam ediyor. Planör, paraşüt, motorlu uçuş eğitimleri o kadar yayılıyor ki artık Ankara'ya Türk kuşu kafi gelmiyor. Bölgesel kurslar açılıyor İzmir'de. İzmir'deki şu an fuar alanı eskiden yangın alanı diye geçiyormuş ve orada planör eğitim başlıyor. İstanbul'da, Ankara'da zaten var, Kayseri'de ve Adana'da planör başlangıç eğitimleri. Sonra bunları toplanıyorlar. Yine Vecihi Yurkuş'un önderliğinde Ankara'da planör uçuşu yapabilmek için Elma Dağı araştırılıyor ama çok müsait değil. Vecihi Yurkuş Kurtuluş Savaşı'ndan İnönü Savaşları'nı hatırlıyor. Yani İnönü'deki, Eskişehir İnönü'deki eğitim merkezinin bulunmasını da Anohin'le birlikte gerçekleştiriyorlar ve orada yapılanma gerçekleşiyor ve orada da havacılık eğitimleri devam ediyor ve başlangıçta süreçte orada da korkunç bir eğitim ve hala orada yüzlerce gencimiz bugün bile paraşüt, planör, yamaç paraşütü, balon, mikrolight, hatta yelken, kanat ve model uçak eğitimlerini bizim mabet dediğimiz Türk kuşunda ve şeyde alıyor. Madem süremiz daraldı, çok uzatmadan bir başka
1: Evet, 2 dakika.
0: konuyu vurgulamak isterim. Son günlerde biraz üzülüyorum. Niye üzülüyorum? 2009 yılında bu Türk kuşu, Etimesut Türk kuşunda eski işte paraşüt okulu oradaydı. Planör okulu oradaydı, motorlu uçuş okulu oradaydı, model uçak okulu oradaydı. O dönemin yöneticileri ve devlet erkanı orada bir yeni yapılanmaya gitti. Planörcüleri Eskişehir'e gönderdiler, paraşütçüleri Efes Trabzon'a gönderdiler, modelcileri keza Eskişehir'e gönderdiler. Burada bir üniversite, Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Aynı yerleşkedeki binaları Türk Hava Kurumu'na çevirdiler. Yanlış anlaşılmasın, üniversiteye asla karşı değilim ama orası çok Atatürk'ten kalma, adı Atatürk tarafından kurulmuş Türk kuşu. Şimdi sadece Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak anılması beni üzüyor. Türk kuşu kampüsü falan deniyor ama ve bugünlerde yeni bir şey daha yapılıyor orada. Pist uzatılıyor ve orası bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl NATO toplantısı için VIP havaalanına döndürülüyor. Evet, yani tamam pist uzatılıyor ama duyduğumuz ya da kulağımıza çalınan şeyler de üniversitenin de Polatlı veya Sivrihisar'a gönderileceği söz konusu. Orasının VIP havaalanı. Yani Türk
1: Oysa orada
0: kuşu
1: bir
0: kayboluyor.
1: tarihi
0: Yani bir tarih kaybolacak korkusunu yaşıyorum açıkçası.
1: evet.
0: Üzülüyorum. Bu da benim üzüntü kaynağım. Umarım öyle bir şey olmaz. En azından Türk kuşu VIP havaalanı olarak adı kalır diye düşünüyorum. Çünkü orası bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten yadigar
1: Mirastır,
0: ve bizim
1: yadigar
0: orası mabetimiz. Yani
1: diyelim.
0: lütfen mabetimize dokunmayın.
1: Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Havacılık tarihi araştırmacısı ve yazar Sayın Mustafa Kılıç'la birlikteydik. Bize Türk kuşunu anlattı. Sağolunuz, iyi geceler diliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, sanatçı Bayram Gümüş'ün yeni kişisel sergisi 5. mevsim 30 Nisan itibarıyla Ortaköy Ketüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Kerem Bozkurt'un üstlendiği bu sergi, izleyiciyi alışılmış zaman kavramının ötesine taşıyan şiirsel bir deneyim sunuyor. Biz de programımızın son bölümünü bu sergiye ayırdık. Şu anda telefon hattımızda yazar, gazeteci, sanat koordinatörü ve 5. mevsim sergisinin küratörü Sayın Kerem Bozkurt bizimle birlikte. Sayın Bozkurt, iyi geceler diliyoruz. Hoş geldiniz.
1: İyi geceler diliyorum. Hoş bulduk.
0: Efendim, sergiyle ilgili ayrıntıları alacağız ama öncesinde Bayram Gümüş'ün resmi hakkında dinleyenlerimize neler söylersiniz? Onunla başlayalım.
1: Tabii ki. Bayram Gümüş'ün sanatsal dili özellikle saf yürek ve naif bir anlatım üzerine kurulu. Ancak bu naiflik, basitlik ya da eksiklik anlamına gelmiyor. Tam tersine dünyanın sertliğine rağmen yumuşak kalabilme iradesi. Sanatçının şöyle bir sözü var. Bizim de hikayemizde, sergi hikayemizde kullandığımız, ben amatör

0: ruhla resim yapıyorum diyor. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü bu amatörlük teknik bir yetersizlik değil, bir heyecanı koruma biçimi olarak algılanmalı.
1: Evet.
0: Onun resimlerinde akademik gerçeklikten çok bir iç gerçeklik öne çıkıyor. İşte perspektif, oran ya da bir mekansal düzen çoğu zaman bir duygunun hizmetinde. Şehirler, kıyılar, evler, ağaçlar ve insanlar görüldükleri gibi değil, hatırlandıkları, hatta özlendikleri ve sevilmek istendikleri gibi resmediliyor. Bu nedenle Bayram Gümüş'ün dili resimle edebiyat arasında duran samimi bir anlatı dili olarak okunabilir.
1: Evet efendim. Serginin ismi 5. Mevsim. Aslında olmayan bir zaman dilimini ifade ediyor. Neye karşılık geliyor bunu soralım size.
0: Tabii. Şimdi 5. mevsim dediğiniz gibi takvimde yer almayan ama insanın içinde var olan bir zamanı temsil ediyor. İşte şöyle düşünelim. İlkbaharın umudu, yazın coşkusu, sonbaharın hüznü ve kışın sessizliği burada birbirine karışıyor. Fakat hiçbir mevsim tek başına hakim olmuyor 5. mevsimde. Bu metafor insanın mevcut dünyayla yetinmediği, kendine daha yumuşak, daha geniş, daha yaşanabilir bir zaman aradığı noktada aslında anlam kazanıyor. Bayram Gümüş'ün çocukluk yıllarında okulda 4 mevsim afişlerine bakarken ben bir dünya yaratsaydım 5. mevsimi de yapardım düşüncesi aslında burada belirleyici bir çıkış noktası oldu bizim için. Bu cümle aslında sanatın temel arzusunu da özetliyor bir nevi. Verili olanla yetinmemek, dünyaya başka bir ihtimal daha eklemek.
1: Evet.
0: 5. mevsim bu yüzden yalnızca şiirsel bir at olarak görülmesin. Sanatçının dünyaya karşı kurduğu zarif itirazın adı olarak da görülmesini isteriz.
1: Peki efendim, bir de elbette serginin gerçekleştirildiği mekandan bahsetmek lazım. Tarihi bir yapıda sergi sanatseverlerle buluştu. Bu nasıl bir seçimdi? Resimlerle mekan arasında nasıl bir ilişki kuruldu?
0: Evet, çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Bu tabii ki bizim By Art Official ekibimizle beraber titizlikle yaptığımız çalışma neticesinde ortaya çıktı. Kurucumuz sevgili Haluk Eren ve direktörümüz Elif Yılmaz Göktan'la beraber üçümüz titiz bir araştırmanın içerisine girdik ve aslında Ortaköy Ketuda Hamamı gibi tarihi bir mekanda sergi açmak çağdaş bir sanat deneyimini İstanbul'un o derin hafızasıyla buluşturmak anlamına da geliyor. 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa ediliyor. Türk tarihinin en büyük sanatçılarından biri ve Beşiktaş'taki önemli yapılardan biri. Bu tarihsel arka plan sergiye yalnızca fiziksel bir atmosfer değil, kültürel bir derinlik de kazandırıyor. Çünkü Bayram Gümüş'ün resimleri zaten hatırlama, yeniden kurma ve kaybolmuş güzellikleri görünür kılma duygusuyla ilerleyen resimler. Dolayısıyla bu tarihi hamam bu resimlerin anlamını da genişleten bir zemin oluşturuyor. Mekanın taş dokusu, kubbeleri ve geçmişten bugüne taşıdığı izler sanatçının o az önce bahsettiğim naif ve içten dünyasıyla karşılaştığında sergi daha katmanlı bir deneyime dönüşüyor diyebilirim.
1: Ne kadar güzel. Sergi 14 Mayıs tarihine kadar sanatseverlerle buluşacak ama 9 Mayıs'ta bir de Pelin Batu'nun katılımıyla gerçekleşecek bir etkinlik var. O etkinliği de dinleyenlerimize aktarmak isteriz sizin sözlerinizle.
0: Tabii ki. 9 Mayıs saat 3'te gerçekleşecek Pelin Batu Söylesi. Serginin kavramsal dünyasını aslında daha geniş bir kültürel çerçevede ele alacak bu söyleşi. Çağdaş sanat, saf yürek anlatım, şehrin tarihi ve sanatın insanın o iç dünyasında açtığı alanlar üzerine konuşacağız. Bu söyleşi 5. mevsimi yalnızca bir Sergi adı olarak

0: bahsetmek isteriz dinleyenlerimize. Kaç resim sergileniyor? Bu sergi için özellikle üretilmiş resimler mi var, yoksa daha önceden sanatçının Sayın Bayram Gümüş'ün ortaya koyduğu eserler de var mı? Nasıl bir koleksiyon?
1: Evet. Daha önce üretmiş olduğu eserler de var. Bu sergi için özel olarak ürettiği eserler de var. Toplamda 86 tane resmimiz mevcut sergide.
0: Evet. Peki efendim, bir kez daha hatırlatalım dinleyenlerimize. 30 Nisan'da kapılarını açtı sergi ve çok özel bir mekanda, Ortaköy Ketüda Hamamı'nda sanatseverlerle buluşuyor. 14 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Az önce Sayın Kerem Bozkurt'un da ifade ettiği üzere 9 Mayıs'ta Pelin Batu'nun katılımıyla bir de özel söyleşi gerçekleşecek. Sanat, kültür ve bellek üzerine geniş bir ufuk turu yapılacak. Anlaşılan o ki, çok teşekkür ediyoruz efendim bugün katıldığınız için programımıza. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.
0: Sağolunuz efendim. Zamanın Ötesinde sergisi, Zaman Ötesinde bir sergi, 5. mevsim sergisiyle ilgili konuştuk. Yazar, gazeteci, sanat koordinatörü ve 5. mevsim sergisinin küratörü Kerem Bozkurt telefonda konuğumuz oldu ve bize bilgi verdi.

Sevgili dinleyenler, böylece bu gecede programımızın sonuna geldik. Bugün programımızda önce Halikarnas Mozolesi'ni konuştuk. Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve arkeolog doçent doktor Tulga Albustanlıoğlu'yla. Daha sonra 3 Mayıs 2026 tarihinin Türk Kuşu'nun 91. kuruluş yıl dönümü olması vesilesiyle havacılık tarihi araştırmacısı ve yazar Mustafa Kılıç'tan Türk Kuşu'nu dinledik ve programımızın son bölümünde sanatçı Bayram Gümüş'ün yeni kişisel sergisi 5. mevsimi serginin küratörü Sayın Kerem Bozkurt bize anlattı. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Sesimizi size Adem Karaman ve Feyyaz İşleyen ulaştırdı. Mikrofon başında ben Sevda Türker'i Cuma günü buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Erdoğan, doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu söyledi. 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesinin 5 öncelik etrafında şekillendiğini belirtti. İstikametimiz belli, güçlü aile, güçlü Türkiye, dedi. Bakan Göktaş, doğurganlık hızının arttırılması, gençlerin yuva kurmasının desteklenmesi ve dijital risklerin önlenmesiyle ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri buluşmasında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörün tamamen gündemimizden çıkmasıyla bölgemizin kalkınma hamlesi büyük bir ivme kazanacak, dedi. Dev projelerle Doğu, Güneydoğu'nun artık farklı bir noktaya geldiğini belirten Yılmaz, bölgede çok ciddi kamu yaptırımlarının yapıldığını söyledi. Küresel ekonomide dalgalanmalar, artan enerji maliyetleri ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ihracatta güçlü seyrini sürdürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı verilerini açıkladı. Hem aylık hem de yıllık ihracatta dikkat çeken artışlar kaydedildi. Son 12 aylık ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşmasıyla yeni bir rekora imza atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin-Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu'nun bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Otoyolun en hızlı bitirilen yol olacağını söyledi. 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz, dedi. İstanbul Valiliği Hayvanları Koruma Kurulu, başıboş sokak köpekleri konusunda yeni kararlar aldı. 6 karar kamuoyuyla paylaşıldı. Valilik, yasa gereği atılması gereken adımların takipçisiyiz vurgusu yaptı. Diğer yandan Van'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza ile ilgili inceleme de sürüyor. ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukası sürerken Başkan Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Trump, ablukaya ilişkin korsanlar gibiyiz, dedi. Ablukanın %100 etkili olduğunu belirtti. Şu an oradan ayrılsak bile bu büyük bir zafer olur ama bunu yapmıyoruz, ifadelerini kullandı. İran'sa Basra Körfezi'nde yeni kurallar uygulanacağını açıkladı. Hürmüz krizinin küresel ekonomiye etkileri de büyüyor. İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü. Lübnan'ın güneyinde bazı beldeler için saldırı tehdidi yapıldı. Hizbullah ise İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık verildiğini açıkladı. Katil İsrail'in saldırısından kurtulan küresel Sumut filosuna ait tekneler Yunanistan'ın Girit adası kıyılarında bekliyor. İsrail 21 tekneye saldırmış, 30'a yakın tekne Yunan karasularına girmişti. İstanbul'da soykırımcı İsrail'in küresel somut filosuna yönelik saldırısı kınandı. Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğündeki sivil toplum kuruluşları Türk ve Filistin bayraklarıyla Üsküdar Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi. Dünyada katil İsrail'e karşı protestolar sürüyor. Almanya, İsveç ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterilerinde bir araya geldi. Sokaklarda Filistin'le dayanışma mesajları verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarıyla boğuşan Küba'ya Donald Trump'tan şaka yollu bir tehdit geldi. ABD Başkanı, İran dönüşü o işi de bitirmek istiyorum dedi. USS Abraham Lincoln gemisinin ada açıklarında konuşlanmasının tek başına Küba'yı teslim olmaya zorlayabileceğini öne sürdü. Küba Devlet Başkanı Canel de ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak yanıtını verdi. Haberleri dinlediniz.

Geçmişin sesleri. Yazan Demet Çizmeli. Dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Mehmet Ege. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Nebi Tam Yüksel.

Oynayan sanatçılar Feriha Hepşenakar, Beril Berrin Öney, Emin Volkan Özgömeç, Şenay Meltem Eserov, Haldun Ahmet Türkoğlu, Nüvit Oktay Dal, Feriha'nın gençliği Ayla Kaymak, baba Mehmet Akay, üvey anne Ayşe Akınsal, anne Füsun Akay.

0: Anne, neden tabağa bakıp duruyorsun? İki lokma geçmedi boğazına.
1: Yiyorum ya oğlum.
0: Dalıp gittin. Yine neler geçiyor aklından ha?
1: Bir sürü hatıra gelip geçiverdi. Meğer ne uzun zaman olmuş Şarköy'e gelmeyeli.
0: Babamdan sonra ilk defa değil mi?
1: 2 yıl olmuş demek. Baban ne çok severdi burayı. Her yaz gelirdik. Ama en çok baharını severdi Şarköy'ün. Ah, ah, keşke olsaydı da tatını çıkarsaydı şimdi. Eski günler gitti mi bir daha geri gelmiyor.
0: Geçmişi yeniden yaşayamayacağımıza göre bugüne bakmak gerek. Yemekten sonra çıkıp bir dolaşalım. Bugün birkaç saatimi sana ayırdım anne.
1: Son zamanlarda beni iyice unuttuğunu, aynı evin içinde oğlumun gözüne görünmeyecek kadar hiç olduğumu düşünüp günahını almaya başlamıştım.
0: Biliyorsun ki işin başından aşkın anne.
1: Biliyorum tabii tabii ama ben de seni çok özlüyorum oğlum.
0: İlahi, bunu duyan da birbirimizden uzakta yaşıyoruz sanacak. Aynı evin içinde özlenir mi hiç?
1: Tek evladımsın. Her zaman her yerde özlerim seni. Senin için yaşıyorum ben. Benim yaşıma gelince anlarsın ne demek istediğimi.
0: Bu aralar yeni bir işle ilgileniyorum anne. Onca iş güç arasında seni buraya getirdim ya, daha ne istiyorsun?
1: Doğru ya. Onca iş güç arasında.
0: Bak, evde çok sıkıldığının farkındayım. İstersen bir süre İstanbul'a, akrabalarının yanına göndereyim, değişiklik olur. Beril'in gelmesi de yakın. Şöyle babaanne torun birlikte gezer, sonra da dönersiniz.
1: Canım, çocuk tez hazırlıyor. Bir de ben mi yük olayım ona? Son günlerde bunu söyleyip duruyorsun. Şenay beni istemiyorsa söyle de bileyim. Bu sabah hazırlan, seni çok sevdiğim bir yere götüreceğim dediğinde de mühim bir hadise olduğunu düşünmedim değil. Çocukken de böyleydin sen. En çok da bir kabahat işlediğinde etrafımda dolaşır, sevimli görünmeye çalışırdın. Aklın sıra gönül alma çabası işte.
0: Aman anne, hem nereden çıkartıyorsun Şenay'ın seni istemediğini? Benimki sadece bir teklif. Anne, aslında sana anlatacağım bir konu var.
1: Tanımaz mıyım evladımı? Hadi söyle, söyle de kurtul evladım.
0: Anne, ben uzun uzun düşündüm ve karlı bir işe giriştim. Bu muhasebecilikten kazandığımdan çok daha fazlasını verecek bir iş. Turistik bir otel inşaatına başlıyorum. Planlar, inşaat hazırlıkları, her şey tamam.
1: Hayırlı olsun oğlum. Bunda sıkılacak ne var anlamadım.
0: Yapmayı düşündüğüm otel bizim eski evin yerinde olacak.
1: Hangi evin?
0: Canım, bizim köşkün işte. Orayı artık yıktırmayı düşünüyorum.
1: Nereden icap etti oğlum? Başka yer mi yok? Babandan yadigar o köşk.
0: Zaten yıkıldı, yıkılacak. Tamir ettirmeye kalksam dünyanın parası eder. Şimdiye kadar yeterince masraf yaptım. Köşkü antikacılar çarşısına dönüştürdüğümüzde girişteki odaların duvarlarını yıktırıp geniş bir avlu açmak için az uğraşmadım. Ama döşemelere, kapı ve pencerelere dokundurtmadı Haldun Bey. Neymiş efendim, özelliğini kaybedermiş. Adam sağ mı inşaatçı mı anlamadım gitti.
1: Haldun Bey her çeşit eski eserin değerinden anlar.
0: Bizim köşk eski eser bile sayılmaz. Durmadan tamir parası yutan bir makine sanki.
1: Tamir ettirmene gerek yok ki. Bu haliyle de işe yarıyor. Kaç tane dükkan var içinde oğlum?
0: Akıllıca bir yatırım değil anne. Kâr edicimize zarar ediyoruz. Evin yerine bir otel yapmak fena mı? Hem bana hem memlekete faydası olacak. Az önce dediğim gibi tarihi eser filan da sayılmıyormuş övündüğün köşk.
1: Ne olursa olsun, Tekirdağ'a gelin geldiğimde o eve adım attım ben. Ömrümün yarısı orada geçti. Hatıralarım var. Babanın ölümünden sonra çekip aldın beni evimden. Neyse ki Haldun Bey'in sayesinde kapıya kilit vurulmadı.
0: Bak anne, bu çark hatıralarla. Haldun Bey'in dediği gibi her odayı bir antikacıya kiraya verip 3-5 kuruş kira almakla dönmez. Dönmüyor da zaten. Her gün bir şikayetle geliyorlar yanıma. Yok duvarlar çatladı, tamir ettirelim. Yok tahtalar gıcırdıyor. Baştan beri hoşuma gitmemişti evin antikacılar pasajı olması. Sen çok istekliydin. Anne, anne göreceksin bak. Bu otel işinden para gürül gürül akacak.
1: Peki, o insanlar ne olacak?
0: Onları da ben düşünecek değilim ya. Hepsinin haberi var. Bir ay içinde tahliye etmek zorundalar. Elbet bir yer bulurlar kendilerine.
1: Ya, sen her işi halletmişsin oğlum. Söyleyecek söz bırakmadın. Hoş, söylesem de faydasız ya.
0: Hadi, hadi kalkalım artık istersen. Akşam üzere büroda olmam gerek. Bakar mısınız? Hesap lütfen.

0: Epeyce toparlamışsın dükkanı. Bu ne acele böyle? Yıkıma 20 gün var daha.
1: Bir daha Emin Bey'le karşılaşmak istemiyorum Nüvit Usta. Dükkan yeri de arayacağım yok nasıl olsa. Kitapları toplayıp eve götürüyorum.
0: Ya dur.
1: Tamam, tamam.
0: Üstüne çıktığın sandalye sallanıyor ya. Dikkat et. Rafları boşaltmışsın.
1: Boşalttım ama çok ağır, indiremedim.
0: Bu yaştan sonra tek başına yorar bu iş seni. Çırak nerede?
1: Pasajı boşaltacağımızı duyunca ortadan kayboldu. Sahaflığı pek sevmemişti zaten. Kitapların arasında boğuluyorum deyip duruyordu.
0: Ya, hay Allah. Şimdiki gençlere de akıl sır ermiyor. Kendini yetiştirebileceği bir iş bulmuşken kaçıp gitti.
1: Bari dükkanı boşaltsaydım da öyle gitseydin hırsız.
0: Dur da yardım edeyim. Vah. Kepçelerden önce biz yıkacaktık binayı ya. Neredeyse duvarın öte tarafı görünecek.
1: Eski bir yapı ne de olsa, üstelik bakımsız, olur o kadar.
0: Üst kattakiler yürüyünce bile bina sallanıyor.
1: Eskiden pek gösterişli bir yapıydı burası. Bu sokakta Tekirdağ'ın önemli aileleri otururdu. Ben o vakitler mesleğe yeni başlamıştım. Daha 20'li yaşlarımı sürüyordum. İstanbul'daki zengin köşklere gidip kitap alır buraya getirir satardım.
0: Bilmez miyim hiç? En değerli eşyalar kitaplar o köşklerden çıkardı. Ben de az antika eşya alıp satmadım.
1: Elime geçen ender el yazmalarını, minyatürlü kitapları bir bohçaya sarar meraklılarına götürürdüm. İşte o yıllarda tanıştım bu köşkün sahibi Feriha Hanım'la. El yazması kitaplara pek meraklıydı. İstanbul'a her gidişimde Feriha Hanım'ın sipariş ettiği kitapları arayıp buluyordum. 30 yıllık hukukumuz vardır kendisiyle. Köşkün yıkılacağını öğrenince çok üzülmüştür kadıncağız.
0: Elbette üzülür. Kolay değil, yadigardır bu köşk.
1: Ya. Hani biz de boşuna yadigar pasajı demedik adına. Sen neler yaptın? Buldun mu yeni dükkan?
0: Yok, dükkan işine bugünlerde bakacağım. Önce İstanbul'a gittim. Horhor çarşısındaki antikacı Hakkı Bey'i tanırsın. Ondan birkaç parça eşya alıp döndüm.
1: İyi yapmışsın da dükkanı bulup yerleştikten sonra gitseydin bari.
0: O da olur, aceleye gerek yok. Vallahi çok iyi etmişim gitmekle. Bir masa alıp döndüm.
1: Masa mı?
0: Çok çekmeceli. Yazı kısmı açılıp kapanan bir çalışma masası. Bu masalar bizde üretilmez. Osmanlı zamanında zengin aileler tarafından Avrupa'dan getirtilirmiş.
1: Enfes bir parça olmalı.
0: Enfes de laf mı? Mutlaka zamanının okumuşlarından biri getirtmiştir bunu. Kim bilir üzerinde ne yazılar ne mektuplar yazıldı. Belki de bir yazar romanını yazmıştır. İşte bu düşünceyle bir yazar arkadaşıma sana armağan etmek için aldım Haldun.
1: Yani bir roman yazmaya kalkışmakla yazar olmadım Nüvit Usta. Böyle bir armağana gerek yoktu. Yazar olabilmek o kadar kolay değil. Ama Emin Bey'in yaptıklarından sonra ancak kitaplarla avunabileceğim artık. Okuyarak, yazarak. Ya bizi bir yana bırak. Annesine yaşattığı acıyı düşününce o adamda neyin eksik olduğunu iyice anladım ben.
0: Neymiş?
1: İnsanlık Nüvit'ciğim. İnsanlık.

0: Sonunda yaptın yapacağını Emin. Annen iyice üzerime kaldı. Hemen bir ev alacağım dedin. 2 yıl geçti aradan. Hele o harabe evinin yıkılacağını öğrendiğinden bu yana yüzü hiç gülmüyor. Bir afra bir tafra. Dayanamıyorum artık.
1: Bağırma lütfen. Kapısı Aralık duyacak.
0: Duyarsa duysun. Kendi evimde huzursuzum annen yüzünden.
1: Annemin sana ne yükü var ki? Bak evin yıkımına da sesini çıkarmadı. İnşaata başlayayım, hemen bakacağım çaresine. Şimdi işler tam yoluna girmişken keyfimizi bozmayalım. Bak canım, evden gönderme lafını açarsam büsbütün sinirlenip planlarımı alt üst edebilir. Gönlünü yapalım şu günlerde. Aman bir tatsızlık çıkmasın. Biraz daha sık düşün.
0: Senin işlerin yoluna girsin diye uğraşamam onunla. Ya evine götür ya da bir daire satın alıp içine yerleştir. Sürekli onunla beraber olan benim. Beni huzursuz ettiği yetmiyormuş gibi arkadaşlarıma da rahat vermiyor. Evde bir misafir görse başlıyor hatıralarını anlatmaya. Ay herkes onu dinlemek zorunda değil ki.
1: Bak canım, annem geçmişten bahsetmeyi çok sever. Ama hoş sohbettir, kimseyi kırmaz.
0: Ben onu bunu bilmem. Huzursuzum diyorum, anlamıyor musun?
1: Beğendin mi yaptığını, duydu işte.
0: Duysun. Belki akıl eder de kendiliğinden gider. Bak Emin, bu işi bir an önce halletmeye bak.
1: Tamam tamam, hele şu yıkım bitsin halledeceğim.

0: Babaanne. Babaanneci.
1: Beril. Beril, sen misin kızım?
0: Benim babaanne. Neden karanlıkta oturuyorsun?
1: İçim geçivermiş. Akşam olduğunun farkında değilim. Ne zaman geldin İstanbul'dan?
0: Az önce geldim.
1: Günlerdir seni bekliyordum. Kimseyle tek laf edemedim. Derdimi sadece güzel kızım dinler dedim. Olanları duydun mu?
0: Duydum babaanne. İstersen yemekten sonra uzun uzun konuşalım.
1: İştahım yok kızım.
0: Odandan hiç çıkmıyormuşsun. Yoksa bir yerin mi ağrıyor?
1: Ne bir ağrı ne de bir kırıklık kızım. Gönül kırıklığı benimki o kadar. Aldırma, geçer. Hoş, kimsenin aldırdığı da yok.
0: Olur mu hiç? Annem de endişelenmiş.
1: Onun için mi akşama kadar kimse kapımı açmadı? Yaşlanınca büsbütün gözden düşüyor insan. Bu işler sırayla çocuğum.
0: Biliyorum, olanlar seni çok üzdü.
1: Ziyadesiyle. Dedenden kalan tek hatıra o köşktü. Üstelik tarihi eser değil dedi baban. Bir de sen araştırsaydın Beril ha? Sanat tarihi okudun. Hem yakında üniversitede öğretmen olacaksın. Sen daha iyi bilirsin bu işleri yavrum.
0: Bilir kişi mahkemeye raporunu sunmuş ve kabul edilmiş babaanne. Benim araştırmam bir şey ifade etmez. Ama babamla bir kere de ben konuşursam belki fikrini değiştirebilirim.
1: Şimdiden sonra ne değişir ki? O çoktan kararını vermiş. Hatıralarına, babasına ve bana olan saygısı bu kadarmış. Zaten deden öldüğünde vekaletimi babana bırakmıştım. Bir şey gelmez elimden.
0: Sen istersen bu yıkım işi durdurulur. Tapu kayıtları senin adına. Onaylamadığın takdirde kimse bir şey yapamaz. Vekaleti hemen bugün azledebilirsin.
1: Uğraşmak istemiyorum kızım. Muhasebecilikten kazandığı para yetmiyormuş artık babana. Oteli takmış aklına bir kere.
0: Köşkün yıkılıyor olması beni de üzüyor. Çocukluğumun en güzel günleri geçti o evde. Size geleceğim günleri iple çekerdim.
1: Sen geldiğinde sessiz ev şenlenirdi yavrum.
0: Bayramda kahve yapardın ya, bütün odaları doldururdu o koku. Ben de o kokunun peşinden sürüklenirdim. Artık her şey gibi onun da tadı yok. Köşk ne güzeldi o yıllarda. Bambaşka bir havası vardı. Antikacılar çarşısı haline getirildikten sonra daha da ilgi çekici bir hale gelmişti. En gözde mekanlardan biriydi.
1: Köşkün çarşı olmasında Haldun Bey'in payı büyüktü. Pasajın adını bile o seçmişti. Yadigar Pasajı.
0: Hatırlıyorum. Bana garip gelmişti tutumu. Kendi malı olmadığı halde bu denli koruması.
1: Neden garip oluyormuş küçük hanım? Yılların dostluğu, samimiyeti var aramızda. Aile dostumuzdur o bizim. Şimdi gençler bilmiyor hatır gönül nedir.
0: Haklısın babaanneciğim. Bu hızlı değişime ben bile bozuluyorum ama bir de bakıyorum ayak uydurmuşum çevremde olup bitene. Zaman değişiyor. Yaşam eskisi gibi değil, kabul etmek gerek.
1: Değişen nedir anlamıyorum. Gün aynı gün. Güneş yine her sabah doğuyor, akşam batıyor. Her şey aynı. Değişen insanlar. Sevgi saygı vardı eskiden. Akrabalık, dostluk ilişkilerine özen gösterilir. Birbirimize değer verirdik.
0: Sizin zamanınızda samimiyet varmış. Kabul ediyorum. Ama şimdi sürekli koşturmaca içindeyiz. Birbirimize vakit ayıramıyor. Yaşam mücadelesine dalıp gidiyoruz kendi hayatımız içinde.
1: Yaşam mücadelenize bir diyeceğim yok. Fakat baban gibi kırıp dökmeden yaşayın yavrum.
0: Bu denli dert edeceğine henüz vakit varken

0: Babamla bir kez daha konuşsam.
1: Bazen sükut etmek konuşmaktan iyidir, unutma bunu. Babanı kimse caydıramaz kararından. Evliliği de böyle olmuştu. Daha 23 yaşındaydı, üniversiteyi yeni bitirmişti. Erkenden evlenmesini istemiyordum. Annenle de ilk günlerden sevememiştik birbirimizi. İyice bir araştırsaydık oğlum. Kimdir, kimlerdendir?
2: Ben tanıyorum ya anne, boş ver ötesini. Liseden beri arkadaşım. Sen içini rahat tut. Çok iyi anlaşacaksınız.
1: Seni mutlu etsin yeter. Ama biraz aceleci davranıyorsun. Yani iyice düşün derim ben. Hem önce ailesiyle tanışsaydık. Usul böyledir oğlum.
2: Aman anne, bırak şimdi usulü. Bak ne çabuk eve bile alıştı ha?
1: Daha ikinci gelişinde mutfağı ele geçirdi. Hem de ortada nişan bile yokken.
2: Aman anne, Şenay samimi kızdır, sıcakkanlıdır.
1: Ya pek samimi, pek.
2: Yakınlaşmak istiyor, ne kötülük var bunda? Senin istediğin gibi değil biliyorum. Fazla hareketli, canlı. Zamanla ağırbaşlı olmayı öğrenir. Hadi artık asma yüzünü anne.
3: İşte çayımız da hazır. Çayın yanında kurabiye getirmek için raflara bakındım ama bir şey bulamadım. Ay, keşke gelirken akıl edip alsaydın.
1: Bana seslenseydin ya kızım, olacaktı bir şeyler.
3: Rahatsız etmek istemedim.
1: Canım, kendi evimde rahatsız olacak değilim ya.
3: Buyurun. Çayınız.
1: Teşekkür ederim.

0: Neden ısrar ediyorsun anlamıyorum anne. İki aile bir eve sığabilir mi?
1: Koca ev hepimize yeter oğlum. Birlikte oturmaktan ne çıkar? İsterseniz biz alt kata taşınırız ha?
0: Ne farkı var alt katla üst katın? Hadi anne, beni de kendini de üzme. Şunun şurasında düğüne sayılı günler kaldı. Razı ol da gidip evimizi tutup yerleşelim ha?
1: Eskiden birlikte oturulurdu. Gül gibi de geçinir giderdik. Şimdi koca eve sığamıyorsunuz.
2: O dediğiniz eskidenmiş. Gelinler, kaynanalar bir arada oturmuyor artık. Herkes kendine ait bir düzeni olsun istiyor.
1: O düzeni burada da kurarsın kızım. Zaten kaç kişiyiz ki? Bir babanız, bir de ben. Bizim birbirimizden başka kimimiz var?
0: Babamla konuştum anne. O da bizim gibi düşünüyor.
1: Demek baban da öyle istiyor. Ne diyeyim oğlum? Dilediğiniz gibi yapın.

0: sözümü dinlemeyip Hafife aldılar beni.
1: Aa, sen Hafife alınacak biri değilsin babaanneciğim.
0: Hmm, o eskidendi yavrum. Rüsumatumun müdürü Ballızade Yekta Bey'in torunu, Eşraftan Servet Bey'in zevcesi, saygı duyulan Feriha Hanım'dım cemiyette. Gel gör ki ailede hiç itibar görmedim. Doğru doğru, bakma öyle yüzüme. Hele babam hiç değer vermezdi bana. Varsa yoksa üvey erkek kardeşlerim. Bir hiç uğruna çekip aldı okuldan beni.
1: Baba, sen hafta içi gelmezdin okula. Kötü bir şey mi oldu? Baba, neden öyle bakıyorsun yüzüme?
2: Müdür hanımın yanından geliyorum.
1: Müdür hanımın mı?
2: Kabahatini biliyorsun Feriha. Apar topar çağırdılar beni. Öğretmenin okuduğun aşk kitaplarını elime tutuşturunca ne söyleyeceğimi bilemedim. Ayıp değil mi bu yaptığın?
1: Sakıncalı değildi o kitaplar, yemin ederim.
2: Sus Feriha. Okumak istiyorum dedin. Başında bir şey gelmesin diye kız mektebine yatılı okumana razı oldun. Sen ne yaptın? Rezil ettin beni. Bugünden sonra okul bitti senin için. Hemen yatakhaneye çık ve eşyalarını topla. Eve baba, gidiyoruz.
1: Baba, beni okuldan alma. Söz veriyorum bir daha o kitapları okumayacağım. Ne olur baba, bırak okulda kalayım. Üvey annemin yanına götürme beni.
3: Bu kız sonunda evlenemeyecek demedi deme.

0: var taliplerinin? Kimseleri beğenmiyor. 22'sine geldi. Bir iki yıl sonra bakmazlar yüzüne. Aklıma kötü düşünceler gelmiyor değil. Başka birini beğeniyor olmasın?
1: Böyle bir densizlik yapamaz, korkar o. Üstelik tek başına dışarı çıktığı yok. Her yere seninle gidiyor.
0: Öyle ama her anda gözetleyemem ki. Mutlaka evlenmesi lazım. İş sana düşüyor bey.
1: Zorla da evlendiremeyiz ya.
0: Hayır efendim. Bu kez zorlayacaksın kızını. Bu Tekirdağlı aile çok uygun. Hem İstanbul'a da yakın. Özledikçe gider görürsün. Armudun sapı, üzümün çöpü derken bir de bakarsın evde kalmış. Fazla kısmet tepmek hayırlı olmaz.
1: Hakkım var. Bir daha konuşayım Feriha'yla.
0: Konuşmak yeterli değil. Razı et kızını. Hem varlıklı bir aileymiş. Ben de istemez miyim Feriha rahat etsin. Buradaki bolluğu aramasın. Ben onun iyiliğini isterim değil mi ya? Üvey anasıysam taş kalpli değilim ya.
2: O gün kapı aralığından duymuştum konuşmalarını. Üvey annem beni başından savmak için babamı ikna ediyordu. Başardı da. Evlendik dedenle.
3: Fena da olmamış babaanne. Çok severdiniz birbirinizi.
2: Severdik tabii ama aşık değildik. Zaten aşık olmak ayıptı o vakitler. Zamanla da alıştık birbirimize. Huyunu suyunu tanıyıp bir de çocuk olunca yaşayıp gidiyor insan.
3: Dedem çok düşkündü sana.
2: Bir tek o düşkündü zaten. Baban hiç benzemedi ona. Çok kırdı beni, çok.
3: Üzülüyorsun ama susuyorsun babaanne. Bu durumda da yapacak bir şey kalmıyor.
2: Yapacak bir iş var da ben beceremem. Sen yardım edersen bir ev satın alıp çıkmak istiyorum. Araştır bakalım. Küçük bir ev olsun yeter bana ya.
3: Babam izin vermez.
2: Yo, o da istekli. Bakma sen, belli etmiyor ama çok huzursuz. Dedenden kalan maaşla geçinir giderim. Birkaç parça da eşya alırız. Baban eşyaları satıp savdıktan sonra beni buraya getirirken kendi evin, istediğin gibi hareket et demişti. Ne gereği vardı sanki? Evimde otururdum ben. Üstelik eşyalarımı da yok pahasına sattılar. Konsollar, komodinler, lambalar, gülabdanlar, hepsi de aile yadigarıydı. Bir de dedemden kalma yazı masası vardı. Kim bilir kimin elinde şimdi.
3: O masayı hatırlıyorum. Çocukken çok görkemli gelirdi bana.
2: Evimiz de görkemliydi. Nereden nereye kızım? Şimdi şu küçük odada hareket bile edemiyorum. El evi ne de olsa değil mi?
3: El evi olur mu hiç babaanneciğim? Evin içinde gezip dolaşsan kim karışır ki sana?
2: Daha geldiğimin ilk günü hoşnut olmadı annen. Vaktiyle ben onu beğenmemiştim ya. Şimdi de o beni beğenmiyor. Hele ayak altında dolaşmamı hiç istemiyor, hiç.
3: Kabul ediyorum. Arada bir öfkelenir ama sever seni. Bana öyle geliyor ki biraz alıngansın babaanneciğim.
2: Bilmez miyim ben anneni? Tanımadığım birinden bahsediyor gibisin. Ömür hızla geçiyor. Bir de bakacak ki bir gün benim yaşıma gelmiş. Elden ayaktan bir de gözden düşmüş. O vakit anlayacak beni. Ama o şanslı. Biricik kızı var onun. Başının üzerinde taşır annesini. Ben de istemiştim bir kızım olmasını. Eğer olsaydı şimdi o hale düşer miydim ben?
3: Ben ne güne duruyorum?
2: Allah eksikliğini göstermesin yavrum. Anneme duyduğum özlemi hep bir kız evlatla gidermeyi istemiştim ama olmadı bir türlü, ne yapayım?
3: Büyük anneyi tanımayı çok isterdim.
2: Ben bile tanımıyorum ki annemi. Elimde olan tek şey bu fotoğraf. Anneciğim, ne erken bırakıp gittin Feriha'nı.
4: Yıllardır seni izliyorum bu çerçevenin içinden. Hiç değişmedin. Hep aynı sessiz sedasız küçük kızsın.
3: Beni öksüz bırakıp gittiğindendir anne.
4: Bizim elimizde değildi ki ölüm.

0: Gün erken ya da geç olması. Yazgında ne varsa o çıkıyor yoluna. Hastalık yapıştı yakama, söküp atamadım. Seni yalnız bırakmamak için çok direndim ama olmadı.
1: Keşke bir kardeşim olsaydı. Üvey annem, babam, kardeşlerim bir şey yapmak istesem sen yapamazsın, beceremezsin diye üstüme geliyorlar. Konuşmak istesem susturuyorlar. Onları sevmiyorum anne. Onlar da beni. O kadın sürekli babamın yanında. Yanlarına yaklaşamıyorum. Çok yalnızım anne.
0: Ben hep yanındayım Feriha.
1: Bir tek bu fotoğrafın var. Onu da elimden alacaklar diye çok korkuyorum.
0: Sen istemedikçe kimse elinden bir şey alamaz. Sevdiğin her şeye sahip çık kızım.
1: Gücüm yok. Yapamam ki anne.
0: Hiçbir zaman çabalamadın. Hep dertlendin o kadar. Hadi silgin artık, toparlan Feriha.
2: Babaanne. İyi misin?
3: Ay, iyiyim iyiyim. Hadi bakalım, yeter bu kadar sohbet. Git yemeğini ye. Ben de birazdan yatacağım.
2: Yemekten sonra biraz çalışmam gerek. Yakında tezimi teslim etmem gerek ama hala 2 dirhem 1 çekirdek ağırlığındaki Osmanlı sikkeleri hakkında tatmin edici bir bilgiye ulaşamadım. Fakat müzede gördüm. Pek zarif yapılmış altınlardı.
3: O sikkelerden annemin çeyizinde olduğunu duymuştum. Ben bile hiç görmedim. Peki sen nereden bulacaksın bunu? Onlar da unutulup gitti sanıyordum. Demek ilgilenenler var ha?
2: Aa, sanat tarihi master yapan birinin ilgilenmemesi olmazdı değil mi babaanneciğim?
3: İşin bu senin tabii.
2: İyi geceler babaanneciğim.
3: Sana da kızım, sana da yavrum. Beril. Beril. Ben köşkü son kez görmek istiyorum. Son bir kez.
1: Sen yeter ki iste. Her yere gideriz babaanneciğim.

0: Bakırcı da taşınıyor. Bugün yarın bomboş kalacak burası. Sen ne zaman ayrılıyorsun Nivitus'ta?
1: Bu masayı senin için onarmadan bir yere gitmem. Romanını bu masada yazacaksın.
0: Canım ne acelesi var şimdi?
1: Elime yapışmıyor ya. Zaten bir şey de kalmadı. Birkaç gün içinde biter. Ha, geçen gün senin çırak uğradı.
0: Sahi mi? Nerelerdeymiş Hızır?
1: Bir maceraya atılmış ki sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim. Bir de neşeliydi ki sorma. Kolay değil. Çocuk ünlü olma sevdasında. Bir dans yarışmasına katılıyormuş. Televizyona çıkacakmış. Çok para kazanacakmış.
0: Vallahi ben pek şaşırmadım. Aklı fikri para onun. O kadar da nasihat ettim ama bir kulağından girip diğerinden çıkmış anlaşılan. Ya böyle bir yarışmayla bir anda meşhur olup sonra da unutulacağını bilmiyor. Şimdiki gençler kısa yoldan, emek harcamadan zengin olmak derdinde. Dünyanın bütün zevklerini bir anda tüketmek istiyorlar. Gençliğin vurdum duymazlığı işte. Dilerim bu kötü düşten çabuk uyanır da gerçeği görür.
1: Biz de genç olduk ama böyle miydik? Gözü kapalı çılgınca serüvenleri atlamazdık.
0: Zaman değişti diyorlar ama zaman hep aynı Nivitus'ta, hep aynı. Aa, Feriha Hanım.
2: Rahatsız etmiyorum ya.
0: Canım rahatsızlık ne demek? Buyurun şöyle, buyurun lütfen.
2: Sağ ol.
0: Çok memnun oldum.
1: Şöyle oturun hanımefendi.
2: Teşekkür ederim. Sizi torunum Beril'le tanıştırayım Haldun Bey. Emin'in kızı. Evimi son bir kez görmek isteyince sağ olsun fırsat bulup getirdi beni.
0: Memnun oldum kızım.
3: Ben de babaannemden adınızı sıkça duyarım.
2: Olanlardan dolayı sizlere karşı çok mahcubum. Üzüntüm iki taraflı. Bir yanda hatıralarım, öte yanda sizlerin durumu.
0: Canım bizleri dert etmeyin. Esnaf yavaş yavaş boşaltıyor burayı. Çoktan yeni dükkan buldular.
2: Ya siz? Dükkana baktım boşaltmışsın.

0: Bir daha karşılaşamayız sanmıştım. Fakat burada görünce içeri girmeden edemedim.
1: Sağ olun. İşi bıraktım. Biraz da kendime vakit ayırmak istiyorum. Zaten sahaflıkla can çekişiyor artık. Ha, biliyor musunuz? Bir roman yazmaya karar verdim.
0: Oo, bakın işte bu güzel bir haber. Başarılı olmanızı diliyorum.
2: Ne çok eski eşya var burada. Hepsi antika mıdır bunların?
3: En yaşlısı 2 asırlıktır.
0: Torunum sanat tarihi okudu. Şimdi bir araştırma yapıyor. Yakında üniversitede öğretmen olacak.
3: Ben de çok isterdim sanat tarihi okumayı ama olmadı. Araştırma konun nedir kızım?
2: 2 dirhem 1 çekirdek Osmanlı sikkeleri.
3: Bu konuyla ilgilenmen çok güzel. Demek eski eserlere ilgi duyuyorsun.
2: Aldığım eğitimin gereği olarak ilgileniyorum ama seviyorum da.
3: Sevmeden olmaz zaten. Fakat şimdiye dek seni burada hiç görmedim.
2: Haklısınız. Okul İstanbul'da olduğundan Tekirdağ, İstanbul arasında mekik dokuyorum. Bu yüzden fırsat bulup da bir türlü buralara gelemedim. Fakat yeni dükkanınızın adresini alıp mutlaka uğrayacağım.
3: Beklerim kızım. Eski eşyalar hikayelerini anlatmak için yeni dinleyiciler bekliyor.
2: Heyecan verici olmalı eşyalara kulak vermek. Hemen dinlemek isterim.
3: Elbette. Buyurun, ilginizi çekecek eşyalar bu tarafta.
0: Emin'in işleri herkesi bir yana savurdu değil mi Haldun Bey? İçeri girer girmez hatıralarım canlanıverdi. Pencerelere, duvarlara, kapılara bakıyorum da hepsi geçmiş günlerimi hatırlatıyor. Şimdi kendimi dalgalı bir denizde tek başına yol alan bir tekne gibi hissediyorum. Dalgalara karşı savunmasız, çaresiz.
1: Ya üzmeyin kendinizi bu kadar. Oğlunuzun bir bildiği vardır herhalde. Elden bir şey gelmiyor kimi zaman. Siz bile engel olamadıktan sonra.
0: Gücüm yok mücadele etmeye. Her sabah uyandığımda bir gün daha yaşayacağım diye sevinen biriyim ben. Ölüm bu yaştan sonra hep yanımda geziniyor. Çıkılan her yolun sonuna mutlaka varılıyor Haldun Bey. Hele bu son olay iyice tüketti beni. Yeterince paramız var, kimseye muhtaç değiliz. Başka mirasçımız da yok. Peki bu hırs neden anlamıyorum. Yoruldum artık, yoruldum.
1: Bunları oğlunuzla konuşabilseniz.
0: Konuşamıyorum artık onunla. Kararı bana söylediğinde itiraz edecek oldum ama boğazıma bir şey tıkanır gibi oldu.
2: Babaanne, bir çalışma masası var burada. Bir de sen bakar mısın? Satın almak istiyorum.
0: Annen eskiciden alıp getirdin diyerek kızmasın sakın. O hiç anlamaz bu işlerden.
2: İstemezse ben de Şarköy'deki eve götürürüm. Bu parçayı kaçırmak istemiyorum. İşime çok yarayacak. Öyle çok çekmecesi var ki. Bak, bak içine. Gel. Nüvit Usta, ben bu masayı istiyorum.
3: Bu masayı mı? Bilmem ki nasıl olur. Satmayı düşünmüyordum.
2: Bedeli neyse karşılamaya hazırım.
0: Y ve B harfleri kazınmış içine. Yekta Ballızade. Bu masa... Nüvit Usta, nereden buldunuz bu masayı?
3: Geçen hafta İstanbul'dan aldım.
0: Bu masa nasıl oldu da buraya geldi?
2: Babaanne, rengin sarardı, iyi misin?
0: İyiyim kızım, iyiyim. Biraz çarpıntım var, o kadar, geçer şimdi. Her şey üst üste geldi. Evime son kez bakıyorum ne de olsa. Bir de bu masayı görünce...
2: Bir şey anlamadım doğrusu.
0: Bu dedemin masası Beril.
2: Yanılıyor olmayasın babaanne. Emin misin? Ben pek benzetemedim.
0: Eminim yavrum. Dedemin isminin baş harfleri kazılı üzerinde. Y ve B. Baban dedenin ölümünden sonra eşyaları sattığında bu masada elden çıkmıştı. Şimdi burada görünce...
1: Hemen alıp götürebilirsiniz.
3: Fakat senin için almıştım.
4: Feriha Hanım'a vermekle bana hediye etmiş kadar olacaksın inan. Ne de olsa ona ait eşya bu.
0: Dedemden yadigar.

0: vardı bu masa. Çeyizimle getirmiştim bu eve. Rüsumat umum müdürüyken Avrupa'dan getirtmiş dedem bunu. Ecnebi yapımıdır.
1: Şimdi benim için değeri daha da arttı. Hadi Nüvit amca, anlaşalım seninle.
2: Peki kızım, anlaştık. Zaten onarmaya başlamıştım. Kısa zamanda hazır olur.
3: Sahibinin sesini duymuş olacak ki ait olduğu yere döndü. Bakın, hayatta her zaman bir sürpriz var Feriha Hanım.

0: Demek bugün odadan hiç çıkmadı
1: ha? Ya, bizi huzursuz etmek için elinden geleni yapıyor. Ay, ay, daha ne kadar böyle devam edecek? Bir an önce ne yapacaksan yap Emin. Bu kadar gerginlik bana da yaramıyor biliyorsun. Eğer hastalanırsam hep onun yüzündendir.
2: Bakıyorum da babaannemi bir kovmadığın kaldı anne.
1: Aa, ben onun iyiliğini istiyorum kızım. Böylesi hepimiz için en iyisi olacak. Hmm,
2: ama en çok da senin için değil mi anne?
1: Haddini aşıyorsun Beril.
2: Onun üzülmesini istemiyorum sadece.
1: Seni yetiştirirken bize saygılı olman için uğraştım. Demek başaramamışım. Aa, seni bu hale o getirdi. İstanbul'dan geldiğinden beri onun odasından çıkmıyorsun. Uydurmalarıyla, hayalleriyle seni bize karşı kışkırtıyor.
2: Sandığın gibi değil anne. Ben babaannemin itilip kakılmasına razı değilim.
1: Ay, ay, duyuyor musun Emin? Öz kızım bana karşı nasıl savaşıyor? Ay, ay, yüreğime inecek şimdi.
0: Bir de siz başlamayın şimdi canım. Zaten sıkıntılıyım.
2: Ben babaannemi yemeğe çağıracağım.
0: Beraber gidelim bari. Ha? Anne... hadi kalk artık, yemeğe bekliyoruz seni.
3: Aç değilim oğlum.
2: Aa, olur mu babaanne? Kendini böyle bırakmakla iyi etmiyorsun.
0: Hastalanmandan korkuyorum anne.
3: Artık benim iyiliğimden ne olacak? Dert etme. Hastalanıp seni huzursuz etmem oğlum.
0: Anne neden böyle yapıyorsun? Evi yıktıracağımı söylediğimde karşı çıkmadın. İstemeseydin hemen bir çaresine bakardım. Ama şimdiden sonra imkansız. Haftaya yıkılacak. Her şey alt üst olur. Çok zarar ederim.
3: Beni mi dinleyecektin sanki? O zaman da razı olmadım ama anlamadın. Gün geliyor, evlatlar da insafsız oluyor.
0: Ben mi? Ben mi insafsızım? Of anne. Ne istediğini lütfen açıkça söyle.
2: Ne istediğini bilmiyor musun baba? O evini istiyor. Bana kalırsa haklı da.
0: Bak, annenle tartışırken karışmadım. Şimdi biraz ileri gitmiyor musun kızım ha? Benimle konuşurken daha dikkatli ol.
2: Dedemin evinin yıkılmasını ben de istemiyorum baba. Senin için değersiz olabilir ama benim için değil.
0: Babaanne torun birleştiniz, benim işlerime karışıyorsunuz. Diyelim o ev öylece kaldı. Ne faydası olacak bize ha? Söylesenize. Kendi kendine çürüyüp gidecek. Birazcık tüccar gibi düşünseniz. Şimdiye kadar çok bile beklediğime inanıp bana hak verirsiniz.
2: Pasajda pekala işe yarıyor baba.
0: Oysa ben daha büyük kazancı elde etmek istiyorum. Ne yapıyorsam senin ileride daha rahat yaşaman için. Bunu daha önce de konuştuk kızım. Yine oturup etraflıca konuşur yoluna koyarız ha?
2: Benim gelecekten yana büyük beklentilerim yok baba. Geçmişimizi yok ederek geleceğe bakmak istemiyorum.
0: Böyle konuşup iyice canımı sıkıyorsun Beril.
3: Kızın ve karınla bozuşmanı... Huzurunun kaçmasını istemem oğlum. Bu meselenin de konuşulacak bir yanı kalmadı artık. Şey, sen bir an önce bana bir ev al, taşınıp gideyim. Bu konuda burada kapansın.

0: Bir çalışma masasında bu kadar çekmece olacağı aklıma gelmezdi doğrusu. Gardırop gibi hazırlanmış. Hele süslemeleri. Nerede o eski ustalar şimdi?
1: Kolay gelsin Ümit Usta.
0: Oo, hoş geldin. Buyur Haldun. Kusura bakma, dükkan hayli karışık. İlişiver bir köşeye.
1: Bak sen işine. Bina neredeyse boşalmış.
0: Birkaç güne kalmaz makineler dayanır kapıya. Herkes gitti neredeyse. Kuyumcu da toplamaya başladı eşyalarını. Bir tek üst kattaki yorgan...

0: Organcıyla ben kaldım. O da toparlanıyor yavaş yavaş. Dün uğramıştı. Zaten bizim işte öldü. Bu devirde kim yorgan diktirecek diyordu. Haklı da. Herkes hazır alıyor şimdi böyle şeyleri.
1: Desene Yadigar pasajının kapanışını sen yapacaksın. Aa, masayı yenilemişsin bir haftada.

0: Çekmece var. Yandan açılması lazım fakat bir türlü açamadım.
1: Ha, dur bir de ben bakayım. Amma da sıkı kapatılmış. Ya bir çekiçle denesek olmaz mı?
0: Zedelemekten korktum. Ama istersen deneyelim.
1: Biraz aralandı. Tut altından. Yana doğru sür şimdi.
0: Şimdi açıldı. Bu da neyin nesi?
1: Bir mücevher kutusu. Oldukça da ağır. Kirpas içinde ama pek şık.
0: Ustası da çok iyi çalışmış. İşçiliği harika.
1: Açsak mı, ne dersin?
0: Açalım tabii. Çekici ver bana. Bir mektup zarfı mıydı bu ağırlığın sebebi? Üzerinde Feriha'ya yazıyor.
1: Feriha'ya mı? Ver bakayım şu zarfı.
0: Aman ya Rabbi. Zarfın altında altınlar var. Bunca yıllık meslek hayatımda böyle bir şeye hiç rastlamadım. Bunlar iki dirhem bir çekirdek ağırlığındaki Osmanlı sikkeleri. Eski devirlerin en kıymetli parasıdır bu Osmanlı altınları.
1: Bu sikkeleri de ancak senin gibi iki dirhem bir çekirdek biri bulurdu zaten.
0: O hoş latife de bu altınlardan gelmedir ya. Süslenmiş kimseler bu vesileyle altına benzetilir Haldun. Baksana ne kadar güzel ve zarifler.
1: Öyleyse altın değerinde birine, sahibine vermek lazım gelir, değil mi?
0: Haklısın. Feriha Hanım'a haber vermeliyiz.

0: Buyurun Feriha Hanım. Toplam 42 tane. Emanetlerinizi teslim ediyorum.
1: Oh, hala anlayamıyorum. Kim koymuş olabilir bunları buraya?
2: Kim bilir kaç senedir bu çekmecede saklı kaldılar. Üstelik araştırma konum olan sikkeler şimdi elimde. Dokunabiliyorum. İnanılır gibi değil. Gökte ararken yerde bulmak diye buna denir. Bu masada bir tarih yatıyormuş da haberimiz yokmuş.
1: Dedem saklamıştır mutlaka. Cimri biri olduğu söylenirdi ailede. Öyle cimriymiş ki kahvaltıda peynir yenmesine izin vermez, sulandırıp suyuna ekmek bandırırmış. Fakat bu kadarını beklemiyordum doğrusu.
2: Babam kime çekmiş şimdi belli oldu.
1: Baban kendine hastır Beril. Kimse onun gibi olamaz.
3: Peki ne olacak şimdi bu sikkeler?
1: Vallahi o kadar şaşkınım ki ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Bu sikkeler tarihi eser olduğu için elde dolaşması yasak babaanne. Yapılacak en doğru şey hemen bir müzeye vermek onları.
0: Evet, en doğrusu bu.
3: Bir şey daha var Feriha Hanım. Mücevher kutusunun içinde bir de zarf bulduk. Size yazılmış. Buyurun.
4: Canım kızım, çok hastayım. Doktorlar çoktan umudu kesti benden. Gözümün nuru, sana doyamadan, okula başlayacağın, gelin olacağın günleri göremeden ayrılacağım dünyadan. Ölüm dert değil, seni bir başına bırakmak yakıyor yüreğimi. Baban kız evlat doğurunca bakmaz oldu yüzüme. Meğer erkek evlat istermiş içten içe. Hastalandım, halimi sormadı hiç. Sonra bir kadına tutulmuş diye duydum. Onun sevdası uğruna ailemi hiçe saymıştım bir vakitler. Şimdi onların yanına da dönemiyorum. Bu boyun eğiş kahrediyor beni. Lakin elim kolum bağlı. Tek endişem benden sonra sana kimsenin bakmaması. Anneannemin gizlice bana verdiği bu altınları sana bırakıyorum. Ölümümden sonra Latife dadı seni alıp götürecek buralardan. Seni ondan başka emanet edeceğim kimsem yok. Bu paralar tahsiline, bütün ihtiyaçlarına yeter. Anne.
3: Feriha Hanım.
2: Babaanne. İyi misin? Duyuyor musun bizi?

0: siyah bir elbise vardı üzerinde. Siyahı hiç sevmiyorum anne.
1: Sana ait her şeyi biliyorum. Ruhumla, yüreğimle yanındayım. Seninleyim kızım.
0: Beraberdik. Babamla da uzak. Oysa ne çok severdim onu. Üvey annemin ve erkek kardeşlerimin karşısında beni incitirdi. Bense susardım.
1: Artık konuşma sırası sende kızım.
0: Anne, sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var.
1: Hayır, bundan böyle sana bırakıyorum her şeyi. Büyü artık Feriha. Küçük bir kız değilsin artık.
0: Hayır, gitme anne. Ne olur yalnız bırakma beni.
1: Yalnız değilsin artık. Yanında seni seven insanlar var Feriha. Dinleme artık geçmişin seslerini. Hayatını benim sesimle yaşadın. Bir şey bulmak umuduyla külleri eşeleyip durdun. Beni ve geçmişi ait olduğumuz yerde bırak kızım. Bir hayalim ben Feriha. Bir hayal.

0: Babaanne, babaanne iyisin değil mi? Ah, yüreğim ağzıma geldi.
1: Buyurun Feriha Hanım.
2: Teşekkür ederim.
1: Çok korkuttunuz bizi. İyi misiniz şimdi?
2: İyiyim, iyiyim. Her zamankinden daha iyiyim.
0: Mektup kimdenmiş babaanne?
2: Annemden. Altınları da masanın içine saklayan oymuş. Mektupta altınların yerini Latife dadının bildiğini yazıyor.
1: Peki neden çıkarmamış oradan?
2: Annemin ölümünden sonra apar topar köşkten gönderilmişti Latife dadı. Babam istememişti. Evlendikten çok sonra onu Bursa'da bulmuştum. Fakat iyice yaşlanmıştı. Unutmuştu demek ki.
1: Ya, kendinizi yormayın lütfen.
2: Beril, bu vekalet işini babandan nasıl alabiliriz?
0: Vekaleti mi?
2: Hı-hı. Neden şaşırdın? Vekaleti tabii. Tapu kayıtları senin üzerinde. İstersen bir şey yapamazlar. Vekaleti azledebilirsin diyen sen değil miydin? Şimdi vekaletimi azletmek istiyorum.
0: Yanlış duymuyorum değil mi?
2: Yo yo yo. Ağzımdan çıkan en doğru sözler bunlar. Yıllar yılı olaylar, insanlar hep istemediğim şeyleri yapmaya zorladılar beni. Bir kıpırtı var içimde. Bu kez de ben konuşacağım. Hiç konuşmadığım kadar. Şimdiye kadar hep ben başkalarını dinledim. Önce babam konuştu. Sonra üvey annem ve onun çocukları. Kocam, oğlum, gelinim konuştu. İlk kez kendim karar veriyorum kızım.
0: Duyduklarıma inanamıyorum. Hemen bir notere gidelim o halde.
3: Yanlış anlamadıysam yıkımı durduracaksınız öyle mi?
2: Yıkım hiçbir zaman olmayacak Döğüt Usta. Hiçbir zaman.

Geçmişin Sesleri, Demet Çizmeli'nin yazdığı oyunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.

0: konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Gülden Özel.
1: Konuşuyoruz ama nasıl konuşuyoruz?
2: Eğer bana imkan ve olanak tanırsanız çok güzel konuşacağım.
1: Örneğin mesela ne gibi kişisel ya da şahsi, onur ve haysiyetinizi ayaklar altına almayan ayrıntı ve detaylardan söz edebilirsiniz?
2: Öncelikle ilke ve prensiplerimden başlayarak bu programda konuşmak isterim sizinle.
1: Dilek ve temennilerinizi de sunacak mısınız?
2: Kısaca özetleyeceğim.
1: Peki en sonunda teşekkür ve şükranlarınız olacak mı?
2: Teşekkür ve şükran tabii ki sunarım ama çoğu leke getirmeden de yapabilirim sanıyorum.
1: Nüans farkı olacak mı bütün bunlarda?
2: %100 olacak. Olmazsa hem nüanssız hem farksız kalabiliriz.
1: Önlem ve tedbirleri alalım mı bu arada?
2: Hadi başlayalım o zaman alarak. Örneğin mesela nasıl başlıyoruz?
1: Şimdi dinleyenlerimiz, radyo başındakiler birdenbire sıraladığımız bu sözcükleri işitince neler söylüyor Gülden'le Hafize dediler. Biz farkında olmadan eş anlamlı olup da pekiştirmek için güçle, kuvvetle söylediğimizi daha da anlamlı hale getirecek, etkili hale getirecek düşüncesiyle sıraladığımız bu sözleri söylerken ne duruma düşüyorsak o duruma düştük.
2: Aslında çok anlamı güçlendirdiğimizi düşünüyoruz belki. Çok kuvvetlendirdiğini, güçlendirdiğini ve kuvvetlendirdiğini düşünüyoruz.
1: Evet.
2: Çok güçlü kuvvetli insanlarla bir arada olmak, konuşurken de bu gücü ve kuvveti sözcüklere yansıtmak işte böyle bir şey. Güzel konuştuğunu zanneden insanların pek çoğunda böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz dinlerken. Konuşurken fark etmeyebilir insanlar ama eş anlamlı sözcükler birlikte kullanıldığında hem anlamı gereksiz yere kavranmasını zorlaştırarak ortaya koymaya çalıştığımız bir konuşma biçimiyle kavranılsın istiyoruz. Hem de tam ve net anlaşılmak istiyoruz. Burada da problem karşımıza çıkıyor. Açık seçik gibi bir ikilem değil çünkü söylediğimiz. Açık seçik başka bir şey. Birlikte kullanılması gerekir. Ama programımızın başından beri kullandığımız söz grupları yan yana gelince işi sevimsiz hale getiriyor.
1: Söz kalabalığı oluyor.
2: Evet.
1: Gereksiz bir söz kalabalığı. Bunun sebebi de aslında örneğin meselayı birlikte kullanırken örneğinin Türkçe bir sözcük olması, meselanın Osmanlı Türkçesinden alıntı bir söz olması, verdiğimiz örneklerdeki pek çok iki sözcükten biri Türkçe, ikincisi Arapça, Osmanlı Türkçesinden geliyor. Örneğini kullandıktan sonra onun yerine daha önce kullandığımız mesela da hemen bilinçaltından ulaşıyor dilimizin ucuna ve meselayı peşine ekleyiveriyoruz. İkisi aynı anlamda.
2: Evet, imkan ve olanak da öyle. İster imkan deyin, ister olanak ama birini tercih edin. Olanak söyleniyorsa peşinden imkan gelmiyor ama imkan deyince, imkan dedikten sonra peşinden hemen olanak sözcüğü de geliveriyor. İkisi de aynı anlamda.
1: İlgi ve alaka, ilgi ve alakanıza muhtaç derken olduğu gibi aynı anlamları içeriyor iki sözcükte ve biz bunların peş peşe söyleyince söz kalabalığı yapıyoruz. Az önce de ifade ettiğimiz gibi. Kişisel Türkçesi, şahsi, Arapça kökenli hali. Onur Türkçesi, haysiyet, Arapça kökenli, eş anlamlısı. Ayrıntı ve detay eşleşmesinde, ilke ve prensipte de Fransızcadan aldığımız Batı kökenli söyleyişler var. Bir de Türkçe olup da kullandığın kısaca özetlemek hali var. Aslında özetlemek, kısaca anlatmak demek zaten. İçinde evet, bir kısaltma var. Özetin anlamı bu. Farkında olmadan biz ikisini birlikte kullanıyoruz gereksiz yere.
2: Bir de tabii en çok kullanılan ve çoğu zaman da doğru olduğu düşünülen, insanları rahatsız etmeyen bir nüans farkı var. Nüans sözcüğü de Fransızca, nüans söyleyişi de çok müziği hoş bir sözcük ama farkı da eklediğimiz zaman ikisi aynı anlama geliyor, onu önce vurgulayalım. Nüans da zaten ince ayrım, fark demek. Ya nüansı kullanalım ya farkı kullanalım. Nüans da yerleşti dilimize çünkü. İkisinden birini tercih edebiliriz. Teşekkürle şükran kısmı da yine aynı biçimde. teşekkür ederiz demek hatta zor geliyor. Eğer mutlaka yanına bir sözcük getirilecekse etmek fiiliyle kullanılması gereken bir sözcük teşekkür. Ama teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum demeyi tercih ediyor pek çok kişi.
1: Tıpkı önlem ve tedbirin bir arada söylenmesi gibi.
2: Evet.
1: Hepsi birbirimizi doğru anlamamız, doğru ifade etmemiz kendimizi ve sonuçta doğru anlaşmamız için.
2: Yani sağlıklı iletişim için.
0: Konuşuyoruz.

0: bir ses düşünün. Neredeyse bir asırdır kesintisiz süren, her döneme tanıklık eden, her kuşağa ulaşan bir ses.
1: 99 yıl önce ilk kez duyuldu. Alo alo muhterem Sami.
2: Alo alo muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğlu mevç, 250 kilo sikim. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
0: O günden bu yana TRT radyoları hayatın ritmine eşlik etmeye devam ediyor.
1: Kimi zaman bir türküyle, kimi zaman bir şarkıyla, kimi zaman da bir sözle.
0: Ve şimdi bu köklü yolculuk 99. yılında özel bir konserle taçlanıyor.
1: Geçmişten bugüne uzanan bu güçlü ses mirası sahnede buluşuyor.
0: Aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşmak için.
1: Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları Şef Mustafa Acar yönetiminde.
0: Çok sesli koro Şef Ennara Kerimova yönetiminde aynı sahnede, aynı coşkuda bir araya geliyor.
1: TRT Radyoları 99. yıl özel konseri
0: 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20'de
1: TRT Müzik ekranlarında,
0: TRT Türkü ve TRT Name radyo kanallarında
1: ve TRT Radyoları'nın sosyal medya hesaplarında
0: canlı yayınla sizlerle.
1: Haydi Türkiye.
0: 99 yıllık ses yolculuğunun
1: coşkusunu paylaşmak için
0: bu özel yayında buluşalım.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Salih Yılmaz. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, geçen haftalarda Doktor Kemal Aydın Bey'i ağırlamıştık ve kendisi bize hayat hikayesini çok detaylı bir şekilde anlatmıştı. Ve Kastamonu Çatalzeytin'den Pakistanlara giderek nasıl tıp okuduğunu, sonra Avrupa hayatını anlatmıştı. Şimdi özellikle kendisini ilgi alanı olan yaşlı bakım çalışmaları ile ilgili hem Türkiye'de hem Osmanlı'da özellikle de Avrupa'da neler yapılıyor bunları konuşacağız. Ama bu programı ilk defa dinleyenler için Doktor Kemal Bey'in hayatını kısaca tekrar dinleyeceğiz. Ondan sonra da yaşlı bakım konusuna gireceğiz. Tabii ki yaşlı bakım meselesi çok önemli. Yaşlılık meselesi çok önemli. Dünya yaşlanıyor, Türkiye yaşlanıyor, Avrupa yaşlanıyor. Ama genç kalan bir yer var, o da Afrika. Belki onlara da değineceğiz. Kemal Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ayağınıza sağlık.
1: Çok sağ olun.
0: Geçen programda detaylı bilgiler verdiniz. Gerçekten benim açımdan da çok aydınlatıcı oldu. Bu program biraz daha uzmanlığınıza, yani bu uzun yıllardan beri peşinde olduğunuz, takip ettiğiniz konuyla ilgili olacak. Ama önce sizi kısaca bir daha tanıyabilir miyiz? Çünkü radyosunu ilk defa açan, sizi ilk defa dinleyenler olmuş olabilir.
1: Doktor Kemal Aydın Kastamonu Çatalzeytin doğumlu. İlkokulu Çatalzeytin'de okuduktan sonra Karaman İmam Hatip Lisesi'nde lise 1'e kadar okuyup daha sonra Kastamonu İmam Hatip Lisesi'nde Vakıflar Öğrenci Yurdu ve Sosyal Hizmetler'de kalarak liseyi bitirmiş oldum. 88-89 yılında nasip oldu Pakistan'a bir sınav kazanarak Pakistan'da tıp okuma hakkını elde ettik. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir sınavıydı. 95-96 yılında da tıp fakültesini bitirerek bir tıp doktoru olarak ülkemize ve insanlığa hizmet etmek üzere genç bir hekim olarak Avrupa'ya gitmek nasip oldu 96 yılında.
0: Türkiye'de zorunlu hizmet yapmadınız?
1: Yok, çünkü zorunlu mecburiyet hizmetimiz yoktu bizim.
0: Devlet bursuyla gittiniz.
1: Bursu Pakistan hükümeti. Karşılıklı onlardan bize, bizden onlara. Eyvallah. Olduğu için aslında bizim sorumuz Pakistan tarafı, bizim masrafımızı karşılamış oldu. Biz Türkiye Cumhuriyeti sınavı yaptı.
0: Eyvallah.
1: Diploma denkliğini aldım 96 yılında. Aldığımda Kırşehir'e atanmıştım. Acil bir hastaneye atandım.

0: gün istifa ettim. Çünkü biliyordum ki Avrupa'ya gitmem gerekiyor. Bu konuda da 96 yılında değerli bir arkadaşımız Bülent Alan Bey ile karşılaştık. Bana dedi hocam sen İmam Hatip mezunsun ve tıp doktorusun. Yabancı dillerin de var. Biraz Urduca, İngilizce, Arapça. Rahmetli Erbakan hocamız sizleri çok sevecek. Ben sizi onunla görüştürmek istiyorum. Yarın saat 12'de gelir misin? Rahmetli hocamızla 12'de görüştük. Başbakan olmasına 2 ay var.
1: Bana size iyi vakit ayırmış.
0: Aynen. Aynen. Çok yoğun aslında. Bülent Bey'e ben gerçekten teşekkür ediyorum.
1: Kurma
0: tabii tabii çok oluyordu. Yoğun bir zaman. Bana dedi diplomayı karşıya asıyoruz.
1: Diploma
0: aynen. Artık bundan sonra bizim doktorumuzsun. Hocam dedim diplomayı asalım ama ben doğduğumda siz İslam ve Bilim Konferansı vermişsiniz. O konferansta diyorsunuz ki Avrupa'nın Rönesansı'nın temeli Müslüman bilim adamlarıdır. Ben öğrencilik yıllarında da Avrupa'ya gidip geldim. Yine hocamın tavsiyesiyle. Dedim ben Avrupa'da biraz kalmak istiyorum. Kayıp aydınlanma. Yitik medeniyet.
1: Eyvallah.
0: Ne oldu bize? Çünkü 6 sene Pakistan'da da kaldık. Avrupa ile kıyaslama fırsatı bulduk. Ben bu kayıp aydınlanmanın peşinde, o yitik medeniyetin peşinde Avrupa'da bir dönem çalışma yapmak istiyorum. Nasıl oldu? Avrupa nasıl kalkındı? İslam dünyasının için geride kaldı.
1: Acaba aslında bu tecrübeyi ilk defa, yani daha doğrusu Türkiye'de ilk defa yaşayanlardan birisi merhum Necmettin Erbakan hocamızdır. Çünkü kendisi 1950'lerde Avrupa'ya gitmiş. O hep şunu söylerdi, o ben iyi hatırlıyorum. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmedi. Çok teknik bir şekilde, akıllı bir şekilde uzak tutuldu ülke. Bu çok doğru bir stratejiydi. Almanya 2. Dünya Savaşı'na hem 1. Dünya Savaşı'na girdi hem 2. Dünya Savaşı'na girdi. Ve ülke tamamen yıkılmasına rağmen Almanya'nın hızla kalkındığını gören ve Türkiye'yi de hızlı bir şekilde geçtiğini gören hocayla sizin görüşmüş olmanız şu an bu anlamda anlamlı.
0: Aynen. O zaman niçin dedi? Tamam çok haklısın, o zaman gidebilirsin. Ben dedim zaten bize rol model oldunuz. Ben burada her zaman sizinle beraberim. Yani burası benim için yeni bir yer falan değil. Çünkü daha önce de bir mektubu vardı, onu hatırlattım 87 yılında. Ve nitekim tamam dedi. O zaman yeğeni Sabri Erbakan doktor onu aradı. Sana bir meslektaş gönderiyorum. Ona
1: Almanya'da.
0: Almanya hocamızın selamıyla gittim ama hocamız şunu söyledi. O zaman dedi İbn Sina Enstitüsü'nü kuracaksın orada.
1: Ha, sana görev verdi bir daha.
0: Aynen. İbn Sina Enstitüsü.
1: Tamam.
0: İbn Sina Enstitüsü ve ikinci olay da gençlikle ilgili bir çalışma yap. Hayır hocam dedim. Ben yaşlılıkla ilgili bir şey yapacağım. Ya niçin dedi, bak gençlik diyorum yaşlılık diyorsun. Hani burada kal diyorum, Avrupa'ya gideceğim diyorsun. O ara Yasin Hatipoğlu Bey de geldi, ona anlatıyor. Ya diyor ben bu durumu anlattım. 2050 yılında 2 milyar kişi yaşlanacak. Bu sektörde Türkiye'nin için önce olmasın lider. İki, bir de Avrupa'ya bizim vatandaşlarımız var, ilk gidenler.
1: 5 milyon Türk var orada şu an.
0: Onlar yaşlanacaklar.
1: Onlara 50 milyon da, Müslüman var Avrupa'da.
0: Avrupa'da. Onlar yaşlanacaklar. Onlara kim bakacak? Gençliği çalışan çok. Ama ben yaşlıyı çalışmak istiyorum deyince o yolda o zaman Dünya Yaşlık Teşkilatı'nı kurana kadar bu alanda ilerleyeceksin. Yani bu alanın bir numarası olacaksın. Gerçekten bu iki tavsiye, ikisi de şu an kuruldu.
1: Öyle mi?
0: İbn Sina Enstitüsü ve Dünya Yaşlık Konseyi Teşkilatı. Şu an ikisi de faaliyet.
1: O zaman biraz bu kuruluştan bize bahsedin. Nasıl bir şey bu organizasyon, bu teşkilat?
0: Şöyle, ondan öncesi 98 yılında Avrupa'ya gittim. 96'da gittim. Hollanda'ca şart dediler.
1: Siz Almanya'ya gittiniz. Almanya'ya gittim. Hollanda'ya nasıl geçtiniz?
0: Hemen Sabri Erbakan Bey dedi ki Almanya'da iki doktor olmaz dedi. Seni Hollanda, Belçika, Benelux ülkelerine git. Hem orada İngilizce çok yaygın.
1: Doğru.
0: İki sene Almanca ile uğraşmayacaksın. Yani çok ciddi bir bilim dili öğrenmek istiyorsan iki senen geçer Almanca için.
1: Doğru.
0: Hemen direkt doktoraya başlayabilirsin Avrupa'da. Nerede? Hollanda'da. Çünkü İngilizce yaygın.
1: Tamam.
0: Nitekim onun tavsiyesiyle Hollanda'ya gittiğimde Hollanda'da Erasmus Üniversitesi'nde dediler dil şart doktora yapacaksan. O zaman Hollandaca bir yıl Hollandaca öğrendim. 96-97 yılında. Bir yıl ama tamamen Hollanda dili ve kültürü. Üniversiteye bağlı. Doktora yapacaklara verilen eğitim bu. Daha sonra bu eğitim sonrasında bir profesörle tanıştım. Ben dedim doktora yapmak istiyorum. Kabul etti doktoraya beni. Ama dedi iki yıl bu sefer o da sen Türkiye'ye döneceksin. Türkiye'de klinik yapacaksın. Hani kıyaslamalı.
1: Doktora konun Türkiye olacak yani.
0: Türk hastalıklar olacak ama Türk yaşlılar, ama Türkiye'deki klinik mevzuata sahip olursan burada çok rahat edeceksin. Hani Avrupa'da yaşlanan Türklerle Türkiye'deki Türkler arasındaki fark. Ve nitekim Ömer Hocam, ben 97 yılında Ankara'ya geldim. Ankara beni Kastamonu Sosyal Hizmet Kurumu'na, o hani ilk binası yapılan kurdu, ilk daha önceki programımızda konuştuğumuz yeni yapılan huzur evine doktor olarak atandı. Başbakanlık Sosyal Hizmetler re huzurevi doktor olarak
1: atandım.
0: Allah
1: Allah, işe bak.
0: Aslında büyüdüğüm kuruma, yani çocukluğumun geçtiği kuruma ben sosyal hizmetlere doktor olarak atandım. Ve göreve başladım. Vali Bey bunu duyuyor. Ya diyorlar, 3-5 dil bilen Avrupa'dan gelen bir doktor var. Ve hemen beni ve yaşlık çalışmak istiyor. Hemen Vali Bey bizzat lojmanı falan ayarlıyor. Ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler Çocuk Eskeme Kurumu Kastamonu Huzurevi Doktoru olarak göreve başladım. 2 ay 3 ay göreve başladım. Çok ciddi araştırma da yapıyorum. Lojmanım da var. Artık kurumdayım. Rahmetli Menderes'in arkadaşları var. Kastamonu Huzurevi'nde Kastamonlar kalmıyor. Yani Kastamonu yakınını vermek istemiyor orada. Ama hep dışarıda, Anadolu'dan. Ve aslında her gelen doktor bey, sen benim evime bir gelsen, herkes bir ah çekiyor. Ya burada teyze diyorum, amca teyze, o kadar rahatsınız ki bak. Üç öğün yemeğiniz var, doktorunuz var, hemşireniz var, her şey var. Ama sizde bir mutluluk yok, mutsuzsunuz. O zaman aslında huzurlu evler yine gündeme gelip bir rapor hazırladım. Evde bakım hizmetleri. Evde siz, sağlık hizmetleri.
1: Siz huzur evi değil, huzurlu evlere.
0: Huzurlu evlere tekrar döndük. Ve çünkü Hollanda'da kaldığım evin karşısında Rotterdam Evde Bakım Kurumu vardı. Rotterdam'ın nüfusu 500 bindi. Evde Bakım Kurumu'nda 7 bin kişi çalışıyordu. 500 binde. Ve bunu aslında Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi varmış. Evde Bakım Vakfiyesi. Yani Osmanlı'da sağlık hizmetleri evde verilirmiş, mahallede, yerinde. Şifahaneler sadece ameliyat, ağır vakalar için hastaneler. Yani basit tedaviler hep evde. Doktor eve gidermiş. Hemşire eve gider. Diyetisyen eve gider. Evde. Batı bunu aslında çok iyi araştırmış ve aslında biz dediler bunu sizde, bu evde sağlık, evde bakım Osmanlı'da başlatan bir program. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi var bu konuda. Ve nitekim Kastamonu'da 200 sayfalık bir rapor hazırlamıştım Vali Bey'e ve ilgili kurumlara göndermek üzere. Yani evde bakımın ne kadar önemli, daha ucuz ve daha insani olduğunu. Tabii. Evde sağlık hizmetlerini.
1: Aileden koparmıyorsun hastayı.
0: Tabii. Huzur evinde kalanlar mutlu değiller. Ve o kadar, yani 100-120 kişi için 60 kişi çalışıyor. Doktorlar, hemşireler. Ve biz aynı parayla 10 bin kişiye bakabiliriz. Yani evde bakımda. Devletin o bir huzur evine harcadığı parayla yerinde bakım olsa daha fazla kişiye daha kaliteli hizmet sunabiliriz. Bunu raporunu hazırlamıştım. 97 yılı.
1: Tamam.
0: 98'de tekrar Hollanda'ya bir burs var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok ciddi bir bursu var. Nasip oldu. 400 kişi sınava girdi. 2 kişi gidecek bu bursu kazanan. O 2 kişiden birincisi de ben oldum. Çünkü konuya çok hakimdim. Hani artık geriatri Avrupa'da da, gerçekten Hollanda geriatri de en iyi ülkelerden bir tanesi. Sistem geliştirme açısından. Bakım sigortası, evde bakım hizmetleri, evde sağlık hizmetleri. 98-2000 yılları arasında Utrecht Üniversitesi'nde Hollanda Prensi'nin doktoru, Avrupa Geriatri Birliği'ni kuran bir profesörle çalıştım. Profesör Simon Dursma.
1: Evet.
0: 2 yıl. O bana dedi ki, Kemal'cığım, vatandaş olmadığın için sana bir diploma veremiyoruz ama sertifika vereceğiz. Bir de Birleşmiş Milletler'in bir sertifikası var, programı var. Postgraduate diploma. Malta'da. Onu yaparsan en azından küresel yaşlanma alanında sen çok ciddi bir rol model olabilecek kişisin. Yani Pakistan'ı, Asya'yı biliyorsun. Avrupa'yı biliyorsun. Türkiye'yi biliyorsun. İslam dünyasını biliyorsun. Ve nitekim 2000 yılında Malta'da, Birleşmiş Milletler'de postgraduate diploma yaptım. Gerontoloji ve geriatri alanında. O zaman artık diplomasiye de geçmiş olduk. Yani sosyal geriatri planlama. O ara Türkiye'de görevimden istifa ettim. Avrupa'da göçmen yaşlılar üzerine etnogerontoloji kavramlarını geliştirmeye başladım. Hani rahmetli hocamıza söylemiştim. Yaşlanan Müslümanlar, göçmenler. Göçmen Yaşlılar Federasyonu kurdum.
1: Hollanda'da.
0: Hollanda'da. Ve Kültürler Arası Bakım Merkezi'nde proje koordinatörü olarak çalıştım 2001. 2002 artık kendi bakım evlerimizi kurmak üzereydim. Darülaze'yi inceledim, geldim. Darüşşafaka modelleri inceledim. 2002'de de çalışmalar yapmaya başladım. Vakıflar

0: kurdum. İbn Sina Vakfı kurulmuş oldu. Hmm. İbn Sina Enstitüsü. Dünya Yaşlanma Konseyi kurulmuş oldu. Hmm. 2002 yılında İspanya'da 3 ay süren bir Dünya Yaşlık Asamblesi yapıldı.
1: Ha.
0: 175 ülke.
1: 2 ay sürdü.
0: 2 ay sürdü hazırlıkları falan.
1: Hazırlıkları.
0: Valencia Forumu yapıldı. 500 vakfın olduğu. O Valencia Forumu'nda koordinatör olarak, gözlemci ve koordinatör olarak görev aldım. Çünkü hekim olup gerontolojide çok az insan vardı.
1: He.
0: Herkes kardiyoloji, kadın doğum, çocuk falan. Hani geriatri para harcanan bir alandı.
1: He.
0: Ben para kazanmak istesem çok ciddi teklifler almıştım. Pakistan'dan tamam. dönünce kardiyolojide falan.
1: Tamam.
0: Yeni kurulan hastaneler İngilizcem de olduğu için Amerika'ya gönderip çok ciddi paralarla teklif ettiler. 10 bin dolar maaş.
1: Hı hı.
0: Cebimde 100 dolar yok, ben geriatri dedim. Çok hı. önemliydi. Ama hı. dedim bir gün gelecek geriatride dünyada bir numara olacağız.
1: Tamam.
0: Ve nitekim 95 şu an 2025'e geldiğim zaman gerçekten dünyada çeyrek asırlık bir çalışma yaptık. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ve nitekim o 2002'de bir gün İspanya'da sivil toplum örgütleri ayrı bir toplantı yaptı. Valencia Forumu.
1: Hı hı.
0: Devlet başkanları ayrı bir forum. Devlet başkanlarının olduğu toplantıda cuma günü kuvvet bakanları falan, İslam ülkelerinin bakanları cumada karşılaştık. Dediler bu toplantı Birleşmiş Milletler 1982 yılında Viyana'da bir toplantı yapıyor.
1: Hı
0: hı. İlk defa. Bundan 40 tamam. küsur yıl önce.
1: Tamam.
0: 20 yıl sonra İspanya'da yapıyor. Ve bu toplantının üçüncüsü bir daha yapılmamış. Hı. Ne zaman? Dediler onu siz Dünya Yaşlanma Konseyi ve Türkiye bu toplantıyı niçin yapmasın? Hani
1: hı. Eyvallah.
0: Avrupa Asya kıtalar arası bir merkez. Nitekim 2005 yılında çok ciddi hazırlıkla 1500 kişinin katıldığı 60 ülkeden Dünya Yaşlılık Zirvesi'ni yaptık.
1: Hı.
0: Bu toplantının sonrası post toplantı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan rahmetli Güldal Akşit 7 gün kongrede kaldı. Hem bakım kongresi hem Dünya Yaşlanma Zirvesi.
1: Hmm. Nerede yapıldı? İstanbul'da mı yapıldı?
0: İstanbul'da ama bütün ülkeler herkes hmm. elinde ne varsa döktüler. Ortak bir İstanbul Küresel Yaşlanma ve Bakım Deklarasyonu imzalandı.
1: Hmm.
0: Aile konusuna değinildi. Hmm. Göçmenlere değinildi. Yaşlıların haklarına değinildi. Çok onu bir ara paylaşırız. Evet. İstanbul Deklarasyonu. Şimdi aslında 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında biz 3. Dünya Yaşlanma Asamblesi'ne taliptik. Deprem ve Covid'le beraber bu biraz uzadı ama bu ara çok ciddi bir altyapımız var. Şu an bir fon oluşturarak
1: yapılmadı. Yani
0: hala yapılmadı. Hala ülke aranıyor ve hala Türkiye bu konuda en önemli bir ülke. Kilit nokta.
1: Evet.
0: Şu an 3 aydır Pakistan, Endonezya, Malezya, Filipinler ve Tayland'da Birleşmiş Milletler ofisi var. Suudi Arabistan'da bunun altyapısını yapmaya çalıştık. İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeler önce bunu yapabilirler. Ondan önce D8,
1: hı hı.
0: ECO,
1: eyvallah.
0: Türk Devletler Teşkilatı,
1: hı hı.
0: yaşlanan dünyaya hazır mıyız?
1: Hı hı.
0: Hani bu ülkelerin daha 8 ülkenin yapması daha kolay.
1: Doğru.
0: Ön hazırlık.
1: Hı hı.
0: Daha sonra 57 ülke.
1: Eyvallah.
0: Daha sonra 200 ülke Birleşmiş Milletler'e dahil. Biraz aslında İslam'ın yaşlığa verdiği önem.
1: Hı hı.
0: İslam dünyasının evde bakım, huzurlu evet. evler politikaları aslında dünyayla da paylaşılabilecek modellerimiz var bizim. Bakıp modellerimiz de var.
1: Tabii aslında şöyle bir yani hep genelde dünyadaki bütün fonlar şu anda benim bildiğim kadarıyla özellikle STK'ların bütün fonları hep yetim çocuklar üzerine kurulu. Tabii ki orada bir ihtiyaç var, o da önemli. Belki daha da gelecek vaat ettiği için gelecek nesillere yatırım anlamında da doğru bir şey. Ama hepimizin sonuçta varıp ulaşacağı yer yaşlılık, yaşayabilirsek o güne kadar. Dolayısıyla yaşlar için böyle bir alanı seçmek bu kadar yalanınıza girmek son derece anlamlı bir şey. Ona tebrik ederim hocam. Bir de sonuçta yaşlansa da insan da olsa farklı kültürleri, farklı medeniyetlerin çocuklarının farklı ihtiyaçları var. Mesela bir Müslüman kadın veya erkek yaşlandığı zaman helal yiyip helal yaşamak ister. Yani ibadetlerini devam ettirmek ister. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak da ölmek ister. Dolayısıyla ona ayrı projeler geliştirmek lazım. Bir genel ihtiyaçlar var sağlıkla ilgili. Hijyenliktir, beslenmedir, helal beslenmedir. Bir de ona yönelik özel bir ekosistem geliştirmek gerekir, kurmak gerekir. Siz bir Müslüman olarak, bir aydın olarak, bir doktor olarak, tabii ki bir Hristiyan

0: da bu ekosistem içerisinde yer aldığı zaman bir Hristiyan ihtiyaçları da karşılanmalı.
1: Tabii.
0: Veya işte bir Yahudi ise Yahudinin de işte onun kaşerine dikkat etmekleri, onun da helal gıda hassasiyeti var. Veya hiçbir dine mensup değilse ona da sormak lazım. Formunu dolduracak.
1: Evet, aynen.
0: Siz nasıl bir şey istiyorsunuz? Onun talepleri de yerine getirilmeli. Dolayısıyla sadece Müslümanlara yönelik değil ama siz hani oradan başladığınız için söylüyorum. Müslümanların ise özel ihtiyaçları var. İşte cuma günü namazını nerede kılacak mesela? Adam yaşlandım diye cuma namazından vazgeçmeyecek.
1: Teyemmümdür, abdest almadır,
0: Tabii,
1: gusüldür vesaire.
0: bunların
1: Bunlar
0: hepsini
1: çok ciddi problem.
0: tabii
1: Evet.
0: bunların hepsi ciddi problemler. Ama daha da önemlisi bence sizin söylediğiniz şey çok önemli. Huzurlu evler. Yani
1: Evet.
0: insanlar aslında bugün ekonomik durumu da iyi olduğu halde evini satıp huzur evine gidiyor yani. Halbuki o kendi ekosisteminden koparılmış oluyor. Kendi çevresinden koparılmış oluyor. Halbuki o apartmanda anıları var. Yani yaşlanınca o anıların daha çok ihtiyacı var. Komşuya daha çok ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Hatta mahalle camisindeki arkadaşları görmeye daha çok ihtiyacı var. Eski arkadaşları onu ziyaret edebilir. Ama siz bu adamı oradan koparıyorsunuz, götürüyorsunuz, kilometrelerce belki şehir dışında bir yere yerleştiriyorsunuz. Burada ne kadar iyi ortam olursa olsun,
1: Evet.
0: ne kadar sağlıklı olursa olsun, ne kadar yatırım yapılırsa yapılsın o huzur evine. O insana aslında bir bakın burada ölümünü bekle diyorsunuz. Çünkü çevresinden koparılmış oluyorsun. Yani siz şu anda belli bir 30 yaşı geçtiniz siz de benim gibi. Şimdi biz 50 yaşından sonra ne kadar arkadaşlık kurarsak kuralım, biz hala 30 yaşı öncesi arkadaşlıklarımız daha canlı duruyor. Şimdi o
1: Kesinlikle.
0: adamın da yaşlı bakıma ihtiyaç olan insanın da o eski mahalle arkadaşlarına, gençlik dönemindeki arkadaşlarına ihtiyacı var. Ama bu huzur evi değil orası yani. O yine mahallesinde kalmalı diye düşünüyorum. Gerçi mahalle kültürü ciddi anlamda yıprandı modern dönemde. Onun için de huzur evlerine belki ihtiyaç var. Huzur evleri olmasın demiyorum. Ama huzurlu evlerin olması daha önemli sizin
1: Kesinlikle.
0: projenizde. Yani ben sizi tebrik ediyorum böyle bir alana girdiğiniz için. Peki Osmanlı'daki şeylerle ilgili Darülazeler niye kurulmuş o zaman? Osmanlı'da huzurlu evler vardıysa Darülazeler nasıl kurulmuş? Biraz oradan bahsedelim. Biraz Türkiye'deki tecrübeden bahsedelim. Huzur evlerin neler yapıyor şu anda? Onların hukuki statüleri neler? Bir de Avrupa'yla kıyaslarsanız memnun olurum.
1: Ya çok teşekkür ediyorum Ömer Hocam. Öncelikle aslında Darüşşifalar var Osmanlı'da biliyorsunuz. Bunlar Selçuklu'da Kayseri, Gevhernesibe, Sivas Temel Melek Hatun. Çok ciddi vakıf müesseseleri, sosyal tesisler. Yani bunlar şifahane aslında. Hani hem yaşlısı hem genç şifahane. Amasya'da, Kastamonu, Çankırı, Konya. Osmanlı'da da Bursa, Edirne ve İstanbul. Özellikle Süleymaniye Darüşşifası, Atikvalide Sultan Darüşşifası Üsküdar'da. Darülazide aslında Osmanlı'nın son döneminde özellikle göçler, savaşlar, İstanbul'da çok ciddi azınlıklar var. Bunlar çok ciddi bakıma ihtiyaçları var. Aslında Darülazide azınlıklar için kurulmuş bir yer. Çoğunlukla.
0: Şimdi ilk defa anladım.
1: Bakın,
0: Hani Darülazelerin içerisinde
1: kilise, havra ve cami olması
0: bundan dolayı.
1: bundan dolayı azınlıklar İstanbul'da sahipsiz. Bunlara bir vakıfla sahip çıkma aslında kendi ekosistemi içerisinde çok ciddi sürdürülebilir bir modelde bir fonla aslında Abdülhamit Rahmet başlatıyor. Hala yakın zamanda devlete bağlı ama kendi içinde devam ediyor. Çok mükemmel bir sistemle.
0: Darüşşafakalar gibi biraz.
1: Darüşşafakalar gibi. Ve o zaman gerçekten kendi dini ihtiyaçları da az önce konuştuğumuz konu kültürler arası bakım hizmetleri. Çünkü herkesin kendi dininden hizmet alma hakkı. Nasıl biz Müslümanların işte ölüm döşeğinde olan birisinin dini vecibeler, etik değerler, işte Kur'an-ı Kerim okunması, kelime-i şehadetin hatırlatılması en önemli insan hakkıysa
0: Doğru.
1: diğer
0: Hristiyan'ın da buna
1: Hristiyan'ın
0: hakları var.
1: da hangi dinden olursa olsun çünkü bu bir evrensel bir insan hakkı.
0: Yani onun da bir papaza ihtiyacı var, bir
1: Papazı
0: dini adamına ihtiyacı var, gelecek.
1: evet çünkü
0: Doğru.
1: kendi değerlerinde saraylarda baktırmak değil. O değerler oldukça önemli. Çünkü
0: Doğru.
1: sarayda olmuş değerleri yoksa yeme içme kültüründen tutun da helal haram,
0: Doğru.
1: helal koşullar vesaire. Şimdi böyle bir durumda aslında kültürler arası sağlık konusunda, kültürler arası bakım konusunda dünyaya en iyi rol modellerden bir tanesi Türkiye.
0: Çünkü Osmanlı'yı devraldı.
1: Osmanlı'yı devraldı. Ben 2005'teki Dünya Yaşlanma Zirvesi'nin deklarasyonunu biz Darülazide'de imzaladık.
0: Öyle mi?
1: Dünyadan gelenler şaşırdılar. O şeyi görünce ki o zaman ırkçılığın en fazla olduğu dönem. Herkes hani böyle bir zamanda Osmanlı bütün dinlere, özellikle semavi dinlere kucak açıp diyor ki papaz, kilise, havra, cami üçü bir arada ihtiyaçlarını karşılasınlar.

0: Ve şu an Türkiye'de azınlıkların kendi vakıfları da var. Balıklı Rum, Sırp Urkiç, Orhan gibi İstanbul'da azınlıkların bakım evleri var. Hala şu an Müslümanlara da bakıyorlar. Çünkü hani bu konu İstanbul'daki tecrübe gerçekten dünyaya taşınabilir. Yani
1: Eyvallah.
0: aynı şey. Geçenlerde Almanya'dan bir heyet geldi. 3-5 sene önce. Dediler kültürler arası bakım konusunda çok ciddi çalışmanız varmış. Hollanda'da kültürler arası bakım, kültürler arası sağlık enstitüsünde kurmuştuk. İbisler
1: Eyvallah.
0: ile beraber. Onlara şunu söyledim. Almanya'ya davet ettiler. Gittik. Türkiye'deki 9 tane azınlıkların bakım evlerini, hastanelerini anlattım. Şimdi dedim sıra sizde. Yani Müslüman bir ülkede Hristiyanlar yaşlandılar ama hizmetleri var. Devam ediyor 200 yıldır, 250 yıldır. Şimdi Avrupa'da da Müslümanlar yaşlandı. Onlara bu modeli yapabilirsiniz. Vakıflar.
1: Veya ne yaptınız bugüne kadar? Biz yaptık. Siz ne yaptınız?
0: Evet, gerçekten şu an Avrupa'da da çok ciddi bir arayış içerisindeler. Yani model arayışı. Çünkü Müslümanlar Almanya'da yeni yaşlandı.
1: Doğru.
0: Yeni yaşlanıyor. Farklı bir kültür, farklı bir din. Onlar Katolik, Protestan'a göre hazırlanmış sistemleri var.
1: Aslında onlara belki şu öneriliyor. Yani artık yaşlandınız. Siz işe yaramıyorsunuz. Üretim de yapamıyorsunuz. Ekonomiye katkıda da bulunamıyorsunuz. Artık gidin ülkenize diyebilirler. Ancak onlar da oraya alıştılar şimdi.
0: Şimdi
1: Onlar artık Avrupa Türkleri, Avrupa
0: kesinlikle
1: Müslümanları.
0: artık orada
1: Yani
0: çocukları, torunları artık
1: o ekosistemden koparmış olacaksın onu mesela.
0: kesinlikle artık
1: Doğru.
0: burada yabancı olacaklar. Onun için
1: Doğru.
0: gerçekten belki bu sene Temmuz ayında Dünya Gerontoloji Geriatri Kongresi var. Amsterdam'da her 5 yılda bir yapılıyor. Oraya bir yan etkinlik olarak etnogerontoloji konferansı yani göçmen yaşların
1: Çalıştay diye.
0: Çalıştay yani etkinlik. Oraya bir rapor sunabiliriz. İstanbul'daki yaptığımız Dünya Zirvesi'nin raporunu da orada tekrar gündeme taşıyarak
1: Evet.
0: İstanbul örneklerini dünya ile paylaşabiliriz.
1: Evet.
0: Türkiye'deki huzur evleri gerçekten evde sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı'nca çok ciddi bir kurum haline geliyor. Evde hastane projesi var şu an. Evde hastane. Hospital at home. Evde hastane. Aile Bakanlığı evde bakım hizmetlerini geliştiriyor. Belediyelerin bu konuda çalışmaları var. Bizim de bunda bayağı bir etkimiz oldu. Yani evde rahmetli Kadir Topbaş İstanbul'da evde sağlık hizmetlerini geliştirdiği zaman Hollanda'dan çok ciddi destek vermiştik. Şimdi aslında bu işi belediyeler çok daha hızlı yapabilirler. Çünkü her şeyi biliyorlar.
1: Özel sektör yapamaz mı bunu?
0: Özel sektörde yapabilir. Şu an Hollanda'da bu işi devlet özel sektörle işbirliği içerisinde her mahallenin, her bölgenin evde bakım ihalesini açıyor. Özel sektörde ihaleye giriyor ve şu an yaklaşık birçok Türk firması Hollanda'da evde bakım hizmeti yapıyor. Özellikle kadınlar.
1: Sadece Türklere yönelik değil, herkese.
0: Herkese yapıyor ve Hollandalılar Türklerden çok memnun. Daha merhametli, daha şefkatli. Yani
1: Yaşlı
0: işi
1: öf deme.
0: öf deme. Onun için
1: Ha, doğru.
0: Türkler bu konuda Almanya'da da artık önemli bir sektörün aktörleri halinde. Türkler artık devletten ihale almaya başladılar. Çok
1: Evet.
0: aşırı bir şekilde.
1: Dünya Yaşlılar Kongresi, bunun bir başkanı, bunun bir şeyi var mı? Yani bir merkezi var mı? Buraya üye olunuyor mu? Nasıl oluyor bu işler?
0: Dünyada şu an böyle dernekler var.
1: Evet.
0: Mesela Amerika'da Amerikan
1: Federasyon mu var ortada?
0: bir de federasyon var. Amerikan Emekler Birliği var.
1: He.
0: 40 milyona yakın üyeleri var.
1: Öyle.
0: AARP çok güçlü. Hatta ülke ülke çalışanları var. Hani 5-6 katlı binaları 2-3 bin çalışanı olan bir dernek. Ama ne? 40 milyon çarpı 3 dolar alsalar
1: Şu
0: yani
1: kadar yapar. Evet.
0: çok ciddi bir üyelikle. Bir Amerika'da bunları gitmiştik ziyaretlerine.
1: Bunların hepsini bir araya getiren dünyada bir
0: Yok,
1: federasyon
0: öyle
1: var.
0: bir federasyon yok.
1: Ha, buna
0: Yani
1: ihtiyaç var
0: bu
1: aslında.
0: ihtiyaç var. Kanada'da var. International Federation of Aging diye Uluslararası Yaşlar Federasyonu ama tüm dünyayı kapsamıyor. Kanada merkezli. O da yani Birleşmiş Milletler'de etkin ama AARP Kanada'da IFA International Federation of Aging Avrupa'da bir federasyon, Avrupa Emekler
1: Hocam,
0: Federasyonu gibi.
1: İstanbul dünyanın başkenti. Bunu
0: İstanbul,
1: İstanbul'da kuralım.
0: aynı İstanbul'da
1: Bunu
0: kesinlikle.
1: kurmak da size yakışır.
0: Kesinlikle. Dünya Yaşlama Konseyi aslında bu konuda zaten kuruldu dernek olarak. Konsey olarak. Yani Dünya Su Konseyi, Dünya Çevre Konseyi gibi. Aslında
1: Federasyon mu bu? Konsey.
0: federasyon değil, konsey.
1: Hayır, biz federasyonu
0: Federasyon,
1: kuralım.
0: kesinlikle.
1: Yani federasyon
0: World
1: ciddi...
0: Federation
1: Tabii.
0: çoğu, kesinlikle. World
1: Tamam.
0: çok yerinde olur.
1: Tamam.
0: World Federation Aging and Care diye
1: Burada çalışanların hepsi doktor mudur? Değil.
0: yok değil
1: Tamam.
0: çünkü
1: Ben de
0: tamamı
1: hizmet verebilirim yani.
0: kesinlikle WPAG diye bir yeni bir kavram Dünya Yaşlılık ve Bakım Federasyonu. Yani tamam. Bakım

0: Tamam.
1: verenlerin de değişik semavi dinlerden, değişik
0: Evet.
1: dinlerden. Dünyanın sorunu aslında WFAC diye, World Federation of Aging and Care.
0: Evet.
1: Aging care de olduğu zaman aslında yetim, yaşlı, bakım ne olacak bakın?
0: WFAC mı dediniz?
1: WFAC.
0: WFAC dayanışma
1: WFAC.
0: demek hocam
1: WFAC.
0: Arapçada.
1: Evet.
0: Kısa
1: Federation Aging and Care.
0: şey
1: Yani sen
0: dayanışma güzel yakaladınız.
1: çok gerçekten
0: Evet.
1: çok da yerinde olur. Tarihi
0: Evet.
1: bir
0: Evet.
1: an yani böyle bir
0: Bak şu anda bu radyo programında oluşumu başlattık hocam.
1: oluşumu başlattık ve
0: Ben de hizmet
1: artık
0: etmek isterim. Evet.
1: kesinlikle kesinlikle ve
0: Evet.
1: her yılda bir genel kurul yapabilir Aralık ayında.
0: Tabii.
1: Dünyadan bütün tecrübelerin paylaşılması, emekler, yaşlılar, bakım hizmetleri üçü.
0: Evet.
1: Emekli,
0: Evet.
1: yaşlı ve bakım sunan
0: Eyvallah.
1: kurumların bir araya gelmesi.
0: Evet. Hocam biz eskiden Avrupa'da nüfus yaşlanıyor. İşte Türkiye'de çok genç, dinamik bir nüfusumuz var falan diyorduk. Artık bizler de yaşlanmaya başlamışız. Zaman zaman Cumhurbaşkanı uyarıda bulunuyor işte Türkiye'de doğum oranları neredeyse durma sürecine girdi diye. Bu konularda hiç rakamsal olarak takip etme imkanınız oldu mu? Yani Türkiye'de gerçekten yaşlılık artarken doğum oranlarında düşüşler sizin de dikkatinizi çekiyor mu?
1: Çok. Türkiye dünyada en hızlı yaşlanan ülkeler arasında.
0: Öyle mi?
1: Güney Kore, Endonezya, Türkiye. En hızlı yaşlanan. 1998 yılında Hollanda'da bu çalışmayı yaparken bir profesör şunu demişti. Biz 100-150 yılda yaşlandık. Önce zengin olduk, zengin olduk, yaşlandık. Ama Türkiye çok hızlı.
0: Hızlı mı zengin olduk biz?
1: Yani zengin olmadan yaşlandık. Hemen
0: Ha.
1: yani bak Avrupa belli
0: Niye?
1: bir
0: Sebebiyle ilgili bir bilgi var mı?
1: yani iç göç, dış göç,
0: Ha.
1: göçler mesela ailenin parçalanması bir anda kadınların iş istihdamda girmesi,
0: Ekonomik
1: aile,
0: sorunlar,
1: ekonomik
0: doğum
1: sorunlar,
0: azalttı.
1: göçler, sanayileşmemiz, tarım toplumdan sanayi toplumu olmamız biz çok hızlı ve hazırlıksız yakalandık Ömer Hocam. Yani Türkiye mesela bir bakım sigortamız yok. Yani yaşlandığı zaman Avrupa'da bakım sigortası var, Japonya'da. Bakım yani başına bir şey gelse bakım sigortası hemen karşılıyor. Evde bakım. Bütün hizmetler sunulabiliyor. Ama biz de daha bakım sigortasını geliştiremedik. Uzun dönem bakım, yatalakların sigortası, özel bir sigorta. İki, bir anda yaşlandı. Göçler çok hızlı oldu yani. Bugün iç göç dediğimiz iç göç ve dış göç aslında. İç göç
0: Evet.
1: daha fazla oldu. Ve hazırlıksız yani eleman geriatri sayımız çok az. Geriatrist, yaşlı bakım uzmanı. Ama buna rağmen tabii devletimiz elinden geleni yapıyor. Sistem, şuralar yapılıyor. Yaşlık şurası yapılmasına da biraz katkımız oldu. Aile Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ikincisini yapmak üzere her yıl değil de 3-5 yılda bir. Daha önce bakım şuraları yapılıyordu. Çok ciddi. Aslında bu şuraların tekrar yapılması lazım.
0: Bu evde bakım için bu bakıcıların hemşirelik lisesi mezunu ve hemşirelik fakültesi ve yüksekokulu mezunu olma şartı var mı? Neye göre kriterler belirleniyor?
1: Aslında 2 yıllık yaşlı bakım bölümleri var üniversitelerde.

0: de çok ciddi.
1: He.
0: Yaşlı ve engelli bakım hizmetleri bölümü var. 2 yıl liseden sonra. Aslında eskiden o sağlık meslek liseleri vardı genç yaşta. Onların tekrar bu iş liseden sonra üniversite gibi değil de lisede başlarsa, lise üzerine 2 yıl olduğu zaman çok daha başarılı oluyorlar.
1: Ha.
0: Uygulamalı. Uygulamalı liseler.
1: Yani uygulamalı bir hedefi evde bakım olan uygulamalı bir sağlık meslek lisemiz olacak.
0: Aynen.
1: Oradan 2 yıl daha okuyacak, yüksek
0: İki
1: yapacak.
0: yıl ve 4 yıl daha okuyacak. Yani bu aslında çalışırken de 2 ve 4 yılı
1: Belki
0: tamamlayabilecek.
1: haftada yüksek okul ders saatleri azaltılarak veya farklı bir uygulamalar yaparak akşam olabilir, bir kısmı online
0: Aynen.
1: olabilir.
0: Hayat boyu öğrenim.
1: Ve çalışarak
0: Çalışır. Çünkü
1: okuyacak ve aynı hemen iş bulmuş olacak aynı
0: iş
1: zamanda.
0: bulacak. Çünkü bizde de evde sağlık hizmetleri yaygınlaştığı zaman çok büyük istihdama ihtiyacımız var. Huzur evi yerine huzurlu evlerde çok ciddi her mahallede, her eve bu sefer bu sistem kurulduğu zaman belki bu biraz bir fon ayrılıp özele de hizmet alma noktasında yani 3-5 hemşire bir araya gelip mahallelerde bakım hizmetleri veren şirketler kurarak
1: Şey gibi aslında sevgi evleri gibi huzurlu evler.
0: huzurlu evler.
1: Sevgi evlerinin büyük oranda başarılı olduğunu diye biliyorum.
0: Evet.
1: Özellikle STK'lar devreye girdiler. Onlar da etkin olmaya başladılar.
0: Aynen.
1: Burada da ciddi şeyler yapılabilir.
0: Burada da aynen. Burada yeni bir model ihtiyacımız var. Yani huzur
1: Model
0: evi.
1: çalışması yapılabilir ama özellikle
0: Evet.
1: Türkiye Müslüman bir toplum olduğu için
0: Evet.
1: yani bakılır hasta eğer dini hassasiyeti varsa, duyarlılığı varsa ona ayrı ayrı paketler hazırlanabilir. Yani
0: Kesinlikle.
1: eğer bir ateistse mesela yaşlı bakım istiyor. Ona da ayrı bir
0: Aynen,
1: paket yani
0: aynen,
1: işte. Yani
0: aynen.
1: bir Müslüman diyebilir ki ben vefat ettiğim zaman beni Eyüp Sultan'a gömdü diyebilir. Yani
0: Tabii.
1: illa orası olması gerekmiyor da.
0: Aha, aynen.
1: Abi ateist der ki beni yakın boğaza atın der. Onun da hizmeti yapılır yani.
0: Kesinlikle,
1: Ama kim ne
0: kesinlikle.
1: istiyorsa hepsinin hizmeti yapılmalı bence yani.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yani kişiye özgü dediğimiz artık.
1: İşte onun için belki 5-6 ayrı paketler olmalı.
0: Evet.
1: Yani daha hafızası da gitmeden
0: Kesinlikle.
1: yaşlının. Bunlar hepsi imza atılmalı.
0: Aynen.
1: Eğer kararını değiştirmediği sürece vefat
0: Aynen.
1: sonrası da o uygulamalar yapılmalı.
0: Aynen. Nerede nasıl yaşlanacaksın? Yani kiminle
1: Yaşlanacaksın,
0: yaşlanacaksın?
1: ölünce ne yapacaksın?
0: Ölünce tabii.
1: Seni ne yapalım yani, değil mi? Nereye şey yapalım? Evet hocam. Ben şeye çok katıldım. Yani çok da hoşuma gitti. Aile içi ve huzurlu evlerde yaşlara bakmak çok önemli. Bir de aslında devletler, bilmiyorum Avrupa'da durum nasıl, illa bir yerden sigorta olarak emekli olmasa bile o ülkenin vatandaşı olmak bizatihi o vatandaşa bir hak veriyor. Yaşlılık nafakası diye bir kavram var.
0: Evet.
1: Yaşlar için nasıl belli kimseler için, boşanmış kadınlar için, boşanmış erkekler için, artık yakında boşanmış erkekler de nafaka alacaklar. Oraya doğru gidiyor. Boşanmış kadınlar için nasıl nafaka varsa, özellikle çocukları olanlar için. Yaşlar için de bir nafaka kültürü var mı Avrupa'da?
0: Şöyle her 65'inden sonra aslında emekli oluyor. İlla çalışsın çalışması belli bir
1: Heh, onu diyorum yani. İşte
0: var.
1: o emekli dediğimiz nafaka. Biz
0: Aynen,
1: ona nafaka diyoruz yani.
0: 65'inden sonra ona ödenen bir bütçe var.
1: Ha, o bütçe aslında bilmiyorum ne kadar şey var ama büyük oranda evde bakım huzurlu evlere de katkı verebilir yani.
0: Tabii,
1: Hele
0: tabii.
1: bir de kendi dairesi kendisininse falan.
0: Aynen. Bayağı bir ciddi bir şey. 65'i dolduran bundan faydalanabiliyor. Bir de daha önce de bakım sigortası ödemişse o zaman çok daha iyi şartlarda hiç kimsenin bir korkusu olmuyor. Yani
1: Evet.
0: kim bakacak korkusu yok Avrupa'da aslında.
1: Ha.
0: Hani onun için onlar buna hazırlandılar. Uzun zamandır birikim yaptılar. Havuzları oldu. Bakım havuzu. Havuzda biriken bir para var. Onun için de sistem çok ciddi modeller geliştirdiler. Çok ciddi. Bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, hospis, palyatif bakım, ölüm döşeğindekilerin bakımı falan. Çok ciddi bakım modelleri gelişti. Çünkü havuz var. Oradan karşılayabilecek fon var.
1: Kullanabiliyorlar.
0: Evet.
1: Evet. Hocam yani bu işin hukuki önce bir altyapısının oluşturulması lazım tabii yani. Çünkü devletin bir bütçe oluşturabilmesi için. Bunun için de ciddi aslında belki bir STK üzerinden veya STK'lar
0: STK
1: üzerinden.
0: veya Yaşlı ve Engelli Refahı Bakanlığı diye bir milletvekilimizin Serkan Bayram'ın
1: Öyle
0: çok
1: mi?
0: ciddi mecliste bir çalışması var. Biz de bir çalıştay yaptık kendisiyle. Yaşlı ve Engelli Refahı Bakanlığı yani refah çok önemli. Sadece bakım falan değil.
1: Bakanlık kuracak kadar yaşlı var mı Türkiye'de?
0: Şu an çok ciddi %10'u geçti.
1: Evet.
0: %,
1: Evet.
0: engelliyi de katarsak tabii Türkiye'nin çok ciddi. Mesela İngiltere'de, Japonya'da
1: Aslında çok
0: Yalnızlık
1: güzel.
0: Bakanlığı var.
1: Yalnızlık Bakanlığı.
0: Yalnızlık Bakanlığı. Onlarda da Yalnızlık Bakanlığı var.
1: He.
0: Bazı ülkelerde Yaşlar Bakanlığı var. Bizde de aslında Yaşlı ve Engelli Refahı Bakanlığı bu konuyu belki de dünya gündeminde çözebilecek bir bakanlık düzeyinde ele alındığı zaman STK'larla beraber bakanlık tamamen koordinasyonu sağlayan STK'lar da bu işin organizasyonu yapan yeni bir farklı bir model

0: Bile.
1: STK'lardan kastım şeydi. Belki STK'ların, sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek, böyle bu işe ikna olmuş STK'lar bir araya gelerek, bakanlık üzerinde, meclis üzerinde biraz böyle, hani sivil baskı diyorlar ya,
0: Kesinlikle.
1: oluşturarak bu tip şeyler oluşmasını yardımcı olabilirler. Hükümetler programlarına alabilirler bunu. Çünkü bu gerçekten şeyin farkında değiliz. Yani bir gün biz de yaşlanacağız ve buna bizim de ihtiyacımız olacak.
0: Ömer Hocam, yaşlı hakları daha imzalanmamış Birleşmiş Milletler'de. Biz onunla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık, bir imza
1: Ne demek o
0: kampanyası.
1: yaş hakları? Neler
0: Yani
1: yaptınız?
0: mesela yaşlı çocukların çocuk hakları evrensel beyannamesi var, çocuk hakları. Engelli hakları evrensel beyannamesi var. O zaman ülkeler ona göre bir planlama yapıyor. Şu an yaşların evrensel bir beyannamesi yok, yaşlı hakları beyannamesi. Çünkü mesela Türkiye'de hayvan hakları ile ilgili o kadar çok ciddi STK'lar var ki, ve hayvanları koruma kanunu var. Daha Türkiye'de yaşlıları koruma kanunu falan yok. Yani yaşlı huzurevinde, evde baskıda olabilir vesaire ama koruyan bir kanun yok. Ama hayvanların var mesela, hayvanları koruma kanunu. Hayvanların bir rehabilitasyon merkezleri vesaire. Niye? Az önce buyurduğunuz gibi STK'lar çok çok güçlü. Federasyonlar, tüm siyasi partileri seçim öncesi gidiyorlar hayvan haklarını aramada. Ama yaşlılarla ilgili maalesef daha bu bilinç oluşmadı.
1: Aslında
0: Yeterince oluşmadı.
1: evet, aslında İslam medeniyeti ile Batı medeniyeti arasında temel bazı farklılıklar var. Bunlara da değinmek lazım. Gerçi zaman zaman değindiniz. Bizde bir kere yaşlı berekettir. Yaşlı dua kaynağımızdır, rızık kaynağımızdır. Onlara kendi hakları olan, onlara öf dememe, onlara iyi baktığımız zaman hiç Allah bize ummadığımız yerden rızıklar verir.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: Berekettir dediğiniz
1: berekettir tabii
0: gibi,
1: yani.
0: evet.
1: Onun için mesela derler ki ya anam babam hayatta olsa da kenarda dursun, sadece dudakları hareket etsin, bana dua etsin yeter yani. O bizim bereket kaynağımız denir. Tabii şimdi buna bir de böyle yaşlı bakım desteği de sağlanırsa, böyle evde
0: Evet.
1: bakılırken huzurlu ev haline getirilirse, belki çalışan aileler için, çalışan çiftler için evin yükü de hafiflemiş olur. Dolayısıyla hem o aile çiftler anne babasından mahrum olmuyorlar,
0: Evet.
1: hem bakımı zorlaşmıyor, hem de devlet buraya destek veriyor. Yani huzur evine götürmenin maliyeti daha fazla. Aileye de manevi olarak da bir yük. Yani çocuklar, torunlar, babaanne, anneanne görmeden belki büyümüş oluyorlar. Halbuki bizler, siz de muhtemelen öyledir, biz anneannelerimizi, babaannelerimizi
0: Evet.
1: ellerinde büyüdük yani.
0: Aynen.
1: Yani ben hala babaannemin bana yatarken öğretmiş olduğu duayı
0: İşte
1: ezbere
0: kültürün
1: biliyorum.
0: aktarılması,
1: Tabii
0: kültürler
1: sözlü
0: arası.
1: kültür çok önemli yani. Dolayısıyla Batılılar şunu söylüyorlar, çok güzel bence. Ekonomik konfor her şey değil. Başka ihtiyaçları da var bu ailenin. Bunu keşfetmişler. İklim, sosyal baba, huzur arayışı da önemli diyorlar. Bu da yerinde bir şey. Ama Müslümanlar da şunu diyorlar. Yani yaşlılar ekonomik yük değildir. Bereket ve dua vesilesidir. Aile içi rahmet kaynağıdır.
0: Evet.
1: Burada nereden çıkarıyor hocam? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis buyurmuş. Zayıflarınız sebebiyle rızıklanıyor ve yardım görüyorsunuz.
0: Evet,
1: Yani
0: zayıf.
1: bunu bizzat Peygamberimiz bize yol haritası olarak söylemiş. Yani yaşlı toplumun yükü değil, aslında rahmet kapısıdır, rızık kapısıdır diye bakmak lazım ya.
0: Kesinlikle bilgelik, tecrübesi, onun
1: Evet.
0: tecrübesi çok çok önemli. Yani bilgeliği de, evet.
1: Aslında tabii yaşlı kim yani? Biz şimdi yaşlı deyince böyle evinden çıkamaz hale gelmiş insanlar üzerine konuşuyoruz gibi geldi bir an için bende. Bir film izlemiştim yaşlılarla ilgili, emeklilerle ilgili daha doğrusu. Bu emeklilerin hemen büyük bir kısmı 70-75 yaş üzerinde ama hala
0: Evet.
1: yürüyebiliyor, dolaşabiliyor ondan sonra. Ama emekli, şöyle bir şey keşfetmişler alan çalışmalarında. Bir insan işi bıraktığı zaman yaşlılık statüsüne onu sokmuş oluyorsunuz. Emekli olduğu zaman onu yaşlılık statüsüne sokuyorsunuz, muamelesi yapıyorsunuz ve çöküşü çok hızlı oluyor.
0: Çok kesinlikle.
1: Aslında onu bakıma muhtaç hale getiriyorsunuz bu çöküşü hızlandırarak. Bunu gören bazı Avrupalılar şöyle bir şey geliştirmişler. Bu özellikle emekliler için, onları emekli olduktan sonra yeniden işe başlatıyorlar. Ama maaş vermiyorlar. Beyefendi işte veya hanımefendi sıfırdan ilk günkü gibi işe başlıyor. Takım elbisesini giyiyor, kravatını takıyor. İşte hanımefendi giyeceklerini giyiyor. Arabayla alıyorlar. Onun tecrübesiyle ilgili, onun uzmanlık alanı ile ilgili, meslek hayatı ile ilgili bir fabrikada veya bir iş yerinde haftada iki kere, üç kere onu götürüp getiriyorlar. O insanların yaptığı şey şu hocam sadece. Orada çalışan insanlar o yaşlı amcaları, yaşlı dedeleri dinliyorlar sadece, gençler.
0: Aynen.
1: Siz nasıl yapardınız? O yol gösteriyor.
0: Tabii.
1: Şimdi bu ciddi anlamlı bir tecrübe aktarımı, aynı zamanda bir kültür aktarımı yani. Bu filmi izlediğim zaman ne kadar çok etkilenmiştim. Yani bu ne kadar güzel bir şey.

0: şey diye. Aslında İslam medeniyetinde bu evde bakım, huzurlu evler politikalarında sadece çocuklara yönelik oluyor. Ama düşünsenize bir beyi düşünün. İşte geçenlerde çok değerli bir abimizle tanışmıştım. Kendisi Kaan'ı şu anda önemli hizmetler veren birisi. Müthiş bir beyin. Şimdi bu beyin yarın denecek ki buna sen artık 65 yaşını geçtin burada çalışamazsın. Çünkü yeni bir kanun çıkaramayız senin içinde. Sen emekli oldun git artık evinde dur denecek ona. He, o durmaz. O çok beyin farklı çalışıyor ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bu beyin hala öğretmeye devam edebilir.
1: Ya
0: Bir
1: kesinlikle.
0: de bazı beyinler var hocam. Yani özellikle algoritması çok zengin olan yani beyne fazla yük atmış.
1: Evet.
0: Farklı disiplinler arası okumalar yapmış bazı beyinlerin önüne bir problem getirdiğiniz zaman anında çözüyor. Mesela diyelim ki siz şöyle söyleyeyim. Ekonomiyle ilgili bir probleminiz var. Bunu sadece ekonomiste sorarak çözmeye çalışmakla ekonomi okumuş, mühendis, sosyal bilimlerde çok iyi, siyaset biliminde çok iyi, teşkilatçılığı biliyor. Biraz da ticarette bulunmuş. Bak bunun algoritması zenginleşmiş. Yani hafızada farklı bilgiler var demek istiyorum. Buna bir problem getirdiğiniz zaman bunun çözümü farklı oluyor hocam. Özellikle mühendislerin, ekonomiyle ilgilenen mühendislerin çözümlerinin sadece ekonomi okumuş insanlardan daha farklı olduğunu gördüm. Veya işte ekonomi okumuş ama ticari hayatın da içinde. Ya yani mesela Tahtakale'de 10 yılını geçirmiş, sonra gitmiş iktisat okumuş, profesör olmuş. Tahtakale'de çalışmış bir profesörle çalışmamış bir profesör arasında çok fark var hocam.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi bunların hepsi birer değer. Bunları değerlendirecek bir değerler takip merkezi kurmamız lazım.
1: Tecrübe aktarım merkezleri. Hatta mesela şu yeni mezun bir kaymakamımız,
0: Evet.
1: arkadaşımız kaç böyle

0: bilir ama yani diyorsunuz ki emekli olmuş bir valimiz evinde bekletileceğine, belki o zaten maaşını alıyor, bir sorunu yok, ama onu hem onur etme adına bir kaymakama danışman olarak versek onu.
1: Belediye başkanı,
0: Belediye başkanına
1: belediye
0: danışman olsun.
1: eğitim almamış belediye başkanı, biliyorsunuz
0: Tabii
1: eğitim
0: çok
1: şartı
0: doğru.
1: yok. Belediyeye de böyle.
0: Bunlara danışman alma zorunluluğu getirirsek,
1: Evet.
0: kaymakamın yanında işte rütbe olarak kaymakam onun altında birisi. Ama şu anda bu emekli, sadece danışılan
1: Danışma,
0: manasında,
1: tecrübe.
0: tecrübe aktarımı anlamında. Belediyelerde yine böyle. Bütün bu insanlardan yani sonlarına kadar devlet istifade etmiş olacak
1: Üniversite
0: yani.
1: rektörlerimiz
0: Evet.
1: belli dönem sonra iki dönem
0: Evet.
1: hemen öyle değerli rektörlerimiz hayat tecrübeleri var ama
0: Evet.
1: o tecrübeyi paylaşabilecekleri ortamlar
0: Evet.
1: iş dünyası içinde bunu Koç birçok zaman yaptığını duymuştum. Emekli olan iş insanlarını ve o tecrübeli uzmanları tekrar belli zamanlarda diyor ki maaşın bu kadar gel sadece eksiklikleri anlat bize veya gençlere yeni çalışanlara tecrübe aktarımını yap haftada 2-3 gün. Ve şu an dünyada da bu birçok ülkelerde başka ülkelere gönderiyorlar tecrübeleri. Uzman emekliler ofisleri açarak mesela Afrika'ya gönderiyor. Almanya, Hollanda falan bunları yapıyor. Uzman emekliler ve uzman emekliler o ülkelerde tarımla ilgili, işte hayvancılıkla ilgili, yönetimle ilgili tecrübelerini aktarıyorlar. Ama bunu aktarırken de Hollanda'nın tarım cihazlarını da tanıtıyorlar. Yani aslında devlet politikasında bunu insani bir hizmet olarak gönderiyorlar.
0: O kadar önemli bir şey söylediniz ki, birincisi eski Amerika Cumhurbaşkanı Clinton bir vakıf kuruyor ve insani yardım faaliyetleri yapıyor. Bu önemli bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Yani adam boş durmuyor. O beyni hala kullanmaya devam ediyor. İngiltere eski başbakanı Tony Blair eğitim vakfı kuruyor ve öyle bir çalışma yapıyor ki Körfez ülkelerin eğitim danışmanlığını yapıyor ve çok büyük paralar aldığını söylediler bana. Bunun içerisinde farklı projeler var. O ayrı bir konu. Beni ilgilendiren emekli bir başbakanın üretime devam ediyor olması bence önemli bir şey.
1: Kesinlikle.
0: Bununla ilgili bir hikaye aklıma geldi. Bence önemli bir şey. O da şu. Bir patron, önemli bir fabrikatör, bir şoför alacak ve ilan veriyorlar gazetelere. Diyorlar ki işte falan tarihte mülakatlar yapacak. Yüze yakın müracaat oluyor falan. Bir tane soru soruyor patron gelen adaylara, şoför adaylarına. İşte nerede öğrendin? Ehliyetin var mı? Şunları şunları sorduktan sonra bunlar genel soru. Ama bir tane soru var. Kritik soru. O da şu. Daha önce hiç kaza yaptınız mı? Şimdi her gelen hiç kaza yapmadım diyerek kendisinin ne kadar iyi bir şoför olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Diğerleri zaten herkes olmak zorunda. Ehliyet olacak, işte vatandaş olacak, işte daha önce araba kullanmış olacak. Bunlar herkes de var ama kaza yapıp yapmama sorusu ana soru. 99'u neredeyse hiç kaza yapmadım diyerek sınavı kazanmaya çalışıyor. Bir tanesi diyor ki ben kaza yaptım efendim diyor. Kaç kare kaza yaptım diyor. Şu kadar kaza yaptım diyor. O kaza yapanı işe alıyorlar. Peki niye onu işe alıyorlar? Çünkü o çok tecrübeli kaza yapmada. Diğerleri ise kaza yapma tecrübesini bu patronun arabasında deneyecekler. İnsanoğlu kaza yapar. Herkes kaza yapar. Ben de araba kullandım. Kaza yaptım bir şekilde. Ama o kaza yapan kolay kolay kaza yapmaz bir daha. Tamam. Hani bu şeye benziyor. Nasrettin Hoca daldan düşmüş. Hemen hastaneye kaldırmaya kalkmışlar. Ne demiş Nasrettin Hoca? Bana damdan veya daldan düşen birisini getirin demiş. Bu aslında böyle
1: Aynen,
0: Anadolu'da, böyle
1: aynen,
0: Anadolu
1: aynen.
0: irfanı dediğimiz şeyde birçok tecrübeler var. Ama bunları biraz daha sistematik devlet düzeyine nasıl taşıyabiliriz? Biraz da onu konuşuyoruz yani.
1: Bir ara Hollanda'da bir Ramazan ayındaydı. Böyle bir İslam polisi diye birileriyle karşılaşma. Hollandalılar İslam polisi yazıyor.
0: Nasıl
1: Tam
0: yani?
1: karşımda aynen. Dedim ya beyefendi yani siz İslam polisi bana anlatır mısınız ne? Göreviniz ne? Doktor Aydın dediler. Biz Hollanda'da Müslümanlar gelmeden önce fazla bizim Faslı ve Türkler gelmeden önce fazla dosyalarımız yoktu. Böyle küçük vakalar yani mahallede komşu çocuğuna baktı, bağırdı, çağırdı. Şimdi dedi baktı ki olaylar çok arttı. Aslında bizim mahkemelerimiz uluslararası ticaret mahkemeleri. Biz
0: Biz paraya pula bakan mahkemeler kurduk
1: aynen
0: sadece.
1: biz bunları nasıl aza indirebiliriz diye Türkiye'deki Aksakallar Meclisi aklımıza geldi. Onu öğrendik. Türkiye'de Aksakallar Meclisi varmış. Hani danışma, ihtiyarlar heyeti. İhtiyar
0: İhtiyarlar
1: heyeti, köy ihtiyar heyeti falan.
0: Evet.
1: Yani biz dedi başka ülkeleri de araştırdık. İhtiyar heyeti. Şimdi dedi böyle bir olay olduğu zaman mahallede ihtiyar heyetini topluyoruz. Mahalle evleri var Hollanda'da. Mahalle evinde hemen olayın olduğu iki aileyi buluşturuyoruz. Orada mahallenin ileri gelenleri sırada. Din adamı, mahallenin ileri gelenleri. Bak diyoruz dedi. Bak siz mahkemeye gider.

0: çözmezseniz, bu olayı burada çözmezseniz mahkeme sizin 2 sene sürecek, 3 sene sürecek, şu kadar para, avukat parası, şu bu. Aslında bir yani biz de çocukluk yaptık, siz de çocukluk yaptınız. Bu olay, bak siz komşusunuz yani birbirinizi burada affedin. Öteki diyor, ileri gelenler anlatıyor falan. Orada mahkemeye falan gitmeden onları bir kavga olmadan diyor, şiddet yok, anlatın. Anlatıyorlar, şöyle oldu böyle oldu. O ileri gelen de hangisi haklı hangisi haksız onu söylüyor ve güzelce bir barıştırıyorlar. Sarılıyor birbirlerine. Diyorlar affedin gitsin, bak Müslümanlıkta 3 günden fazla küs yoktur. Siz bak, yoksa mahkemelerde hem paranız hem de bir de her gün hasmınızı göreceksiniz. Bak her gün şiddet, öfke işinize olacaksınız. Onun yerine affedin. Bu işi burada noktalayalım. Bak bundan sonra komşu komşunun külüne daha muhtaçtır. Ve böyle mahkemeler kurulmuş. Şu an bu proje çok başarılı olmuş. 20-30 iken 200-300 tane polis bu işte görevlendirilmiş, mahalle mahkemeleri kurmuşlar. Yani ihtiyar heyetleri. Olaylar mahkemeye gitmeden mahallede çözüyorlar.
1: Hocam, gönüllü. O zaman şöyle bir şey söylemek zorundayım. Eğer bu İslam polisi Avrupa'da olmuşsa artık oradan bize de gelebilir yani. Çünkü bizde olması zor da. Ama orada olmuşsa İslam polisi artık bize gelebilir. Şu an... Hollandalıları tebrik ediyorum. Gerçekten. Ben Hollanda, bu arada Hollanda demişken biliyorsunuz Hollanda'da Frey Üniversitesi var.
0: Evet.
1: Frey Üniversitesi bünyesinde temel İslam bilimlerini kurmak için uzun süre gidip geldim orada. Çünkü Hollanda'nın şöyle bir projesi vardı. Kendi imamını kendisi yetiştirmek istiyor. Türkiye'den imam almak istemiyorlardı.
0: Bir de manevi bakım da çok güçlü, evet, orada. Manevi.
1: Frey Üniversitesi hep bunları yapmak istedi. Evet. Orada Hollanda toplumunu yakından tanıma imkanım oldu. Ama siz tabii uzun kaldınız. Benden daha iyi biliyorsunuz. Benim açımdan 11 Eylül olaylarına kadar, ondan sonra biraz politikalar değişti. Hollanda sosyal devlet açısından, sosyal hizmet açısından herhalde en iyi rol model olabilecek bir devlet yani.
0: Aynen. Vakıf modeli.
1: Devlet vakıf, evet, modeli olarak çalışıyor.
0: Evet.
1: Yani şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Müslümanların kendi okulları var. Hollanda'da açmış oldukları. Devlet diyor ki ne istiyorsan diyor okut burada. Yalnız benim şöyle standartlarım var diyor. Benim ana derslerim matematiktir, coğrafyadır, tarihtir, fiziktir, kimyadır. Bunları şu standartta vermek zorundasın diyor. Okul açabilirsin. Kendi hangi dindensen, hangi kültürdensen, hangi mezheptensen istediğin gibi eğitim verebilirsin diyor. Ben karışmam diyor. Öğretmenlerini de ata diyor. Sen ata diyor. Maaşlarını ben vereceğim diyor. Müdürünü de ata, onu da ben vereceğim. Ama ben başarı istiyorum diyor. Şimdi bu müthiş, tam bir Osmanlı modeli yani.
0: Aynen.
1: Vakıf devleti aslında oradan bakacak olursanız. Tabii diğer taraftan ahlaki olarak bir çürümüşlük var. Ona girmiyorum. İşte evet, meclisin şu kadarının farklı eğilimler içerisinde olması. Bunlar ayrı meseleler ama
0: tabii,
1: toplamda toplam biz o müspet olumlu şeylere bakıyoruz. Son derece iyi bir rol model devlet olarak hep gördüm. Ama 11 Eylül'den sonra politikaları biraz değişse de yine de oradan öğreneceğimiz çok şeyler var.
0: Evet.
1: Kemal Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yaşlılarla ilgili, huzurlu evlerle ilgili bize çok güzel bilgiler verdiniz. Her zamanki gibi yine çok güzel bir program oldu. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Değerli dostlar, tekrar bir programın sonuna geldik. Umarım çok faydalı olmuştur. Ben şahsen yine çok şeyler öğrendim Dr. Kemal Aydın Bey'den. Bizleri sabırla dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı vizyon tanıtım programında konuştu. Erdoğan, doğurganlık hızındaki düşüşün tedirgin edici olduğunu söyledi. 3 çocuk çağrılarımızın haklılığını ispat etmiş olduk dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin korunmasına yönelik çabaların gelecekte daha iyi anlaşılacağını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile ve nüfus 10 yılı vizyon belgesinin 5 öncelik etrafında şekillendiğini belirtti. İstikametimiz belli, güçlü aile, güçlü Türkiye dedi. Bakan Göktaş, doğurganlık hızının artırılmasını, gençlerin yuva kurmasının desteklenmesi ve dijital risklerin önlenmesiyle ilgili geniş kapsamlı çalışmalar yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri buluşmasında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Terörün tamamen gündemimizden çıkmasıyla bölgelerimizin kalkınma hamlesi büyük bir ivme kazanacak dedi. Dev projelerle Doğu, Güneydoğu'nun artık farklı bir noktaya geldiğini belirten Yılmaz, bölgede çok ciddi kamu yatırımlarının yapıldığını söyledi. Küresel ekonomide dalgalanmalar, artan enerji maliyetleri ve bölgesel gerilimlere rağmen Türkiye ihracatta güçlü seyrini sürdürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Nisan ayı verilerini açıkladı. Hem aylık hem de yıllık ihracatta dikkat çeken artışlar kaydedildi. Son 12 aylık ihracatın 275,8 milyar dolara ulaşmasıyla yeni bir rekora imza atıldı. İhracat Nisan ayında 25 milyar doları, yıllıklandırılmış ihracat ise 275 milyar doları geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürdürülebilir büyüme altyapısını sağlamlaştırmaya devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye'de döviz getirisi sağlayan sektörleri desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu'nun bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Otoyolun en hızlı bitirilen yol olacağını söyledi. 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. İstanbul Valiliği Hayvanları Koruma Kurulu, başıboş sokak köpekleri konusunda yeni kararlar aldı. 6 karar kamuoyuyla paylaşıldı. Valilik, yasa gereği atılması gereken adımların takipçisiyiz vurgusu yaptı. Diğer yandan Van'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısıyla hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza ile ilgili inceleme de sürüyor. Yurt genelinde serin ve yağışlı hava sürerken Ankara çevresinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Çubuk ilçesindeki Yukarı Çavundur Yaylası ve Çankırı'daki Aydos Dağı beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'da da bahar havası beklenirken mega kent soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Aralıklarla etkili olan yağışların salı gününe kadar süreceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. ABD ve İran arasında müzakere bilmecesi sürerken ABD Başkanı Trump'tan açıklama geldi. Trump, İran'a yönelik saldırıları